0: Jackie gibi oldun.
1: Jacqueline.
0: Aman her neyse. Hadi kalk Nezahat abla. Hadi gidelim. Dışarıda beni bekleyen bir fayton var. Yemeklerin bir kısmını yükledik. Bir bu tepsi kaldı. Hadi. Ay faytoncu söylenmeye başlar şimdi. Hadi güzel hanımım benim. Hadi.

0: Başbekil de gelecek günü değil. Onun yüzünden bizimkiler yarışa gelir.
1: Şşş, bir duyan olacak.
0: Aman duysunlar. Sanki umurumda. Abakayla geliyor.
1: Ha merhaba kızlar.
0: Merhaba.
1: Ne o? Menderes'i karşılamaya mı çıktınız?
0: Yo, yüzme yarışına gidiyoruz.
1: Ha sahi bugündü değil mi?
0: Hı-hı.
1: Sen gelmiyor musun?
2: Bilmem ki.
0: Aa gel işte, ben de yarışıyorum. Taraftara ihtiyacım var.
1: Peki o zaman. Bak Ayla'ya söyleyeceğim. Ayla bu kız kocaman bir dondurma. Arkasından limonata ve böyle dev gibi bir piramit pastayı. Şimdi de yarışa gidiyor. Sen geleceğin doktoru olarak buna ne diyorsun?
2: Ne diyeyim? Ben de başka bir yarışmacıyı desteklerim. Bu durumda kendimi riske atamam. Hele bahis söz konusuysa hiç atmayayım.
3: Ben de mutfaktaki çakallara getireyim. Tamam bunu da getireyim.
4: Başvekilimiz orman yangınlarından fevkalade müteessir oldu. Haber aldığında ben de yanındaydım.
5: Bunlara mani olamıyoruz efendim. Çok zor. Tehlikeli bir sene.
4: Maalesef öyle.
5: İdare heyetinin bildirisinden sonra başvuran partilerin sayısı ne kadar oldu?
4: Aralarında İraç'tan dolayı çok müteessir olanlar varmış. Onların kararsız olduğu söyleniyor.
6: Yalnız geliyor değil mi? Zannederim öyle. Berin Hanım Ankara'da diye duydum. Galiba biraz rahatsızmış.
5: Siz öbür partililerle görüşürseniz iyi olur.
7: Arabadan getirilecek şeyler var. Arka kapıda bekliyor. Yardım edin de getirelim.
8: Evet, hoş geldiniz Nezahat.
9: Hoş bulduk. Kusura bakmayın biraz geciktim.
6: Tabii bütün yük sizdeydi. Ben haber yolladım bir şeyler hazırlayayım diye ama...
8: Sayın Başvekil'in en sevdiği yemeği sizden iyi yapan yok.
9: Estağfurullah.
10: Ah hayırlı işler.
11: Bizim eski yelken duruyor mu baba?
10: Duruyor. Bu yıl Defne heveslendi yelken yapmaya.
12: Ama bayağı öğrendin değil mi baba?
10: Aha, öğrendin tabii. Okyanus bile geçebilirsin ha.
12: Yasemin abla.
10: Nasılsınız Mehmet Bey?
12: Işık gelmedi mi?
13: Gelmişti belki. Bilmiyorum. Gelecekti.
12: Abi bak Işık'ın ablası Yasemin bu işte. Şimdi hatırladın mı?
11: Yasemin'i hatırlamaz mıyım?
12: Seni Işık sandı. Herkesi birbirine karıştırıyor.
11: Ama o kadar büyümüş ki tanımakta müşkülat çektim. Nasılsın Yasemin?
13: Teşekkür ederim. Hoş geldin.
11: Hoş bulduk.
1: Yasemin bugün yarışanlardan biri.
11: Öyle mi? Muvaffakiyetler dilerim.
13: Teşekkür ederim.
11: Sen de lale olmalısın.
1: Evet, neyse şansın var, beni hatırladın.
13: O kadar olacak, bütün yaz evinizden çıkmazdı.
11: Ben çok uzun zamandır buralara gelmemişim ama.
13: Tabii herkes değişmiş değil mi? Aileyi hatırladın mı peki?
11: Mutlaka hatırlıyorum da, benim kusuruma bakmayın bugün.
1: Helahat'in kızı. Hani bize o güzel entarileri diken.
11: Tamam. Nasılsın Ayla?
9: İyiyim, teşekkür ederim.
1: Ayla benim meslektaşım, tıp fakültesinde okuyor.
11: Öyle mi? Tebrik ederim.
9: Teşekkür ederim.
10: Çocuklar biz içerideyiz, gidelim.
9: Gidelim.
11: Necdet nasıl? Gelecek mi yarışa?
1: Şimdilerde burada olması lazım. Abi!
14: Ahmet! Hoş geldin.
11: Hoş bulduk.
14: Hiç haberim olmadı. Sen ne zaman geldin?
11: Yeni bu sabah.
1: Yavaş ol. Bu ne acele?
0: Ortadan yok olmak istiyorum. Beni tanımadı. Beni tanımadı. Düşünsene. Benim serdinim onunla geçti.
1: Sakalın yok ki dinleyesin.
14: Temelli mi döndün?
11: Temelli.
14: Hoş geldin. Kimsenin haberi yok. Şimdi içeride herkes çok şaşıracak. Gel.

0: Zahmetleriniz için çok teşekkür ederim Nezahat Hanım.
1: Ah, rica ederim. Berin Hanım gelecek diye onun çok sevdiği tatlıyı da yapmıştık ama başka sefere inşallah. Selamlarımı iletirseniz memnun olurum.
0: Teşekkür ederim.
2: Sayın Başvekilim, Ankara'ya ne zaman dönüyoruz?
0: Bir aksilik olmazsa yarın. İstanbul faslı biraz uzun sürdü. Bir iki gün dinlenmek iyi olurdu ama hoş dinlenmeye de vakit yok ya aslında.
2: Celal Bayar'ın düşüncesi bu yönde ama. İstirahate çekilmenizi tavsiye etmişti.
0: Onun kastettiği istirahat başka türlü bir şey. Buraya Rıza Bey'i ziyarete gelmem de benim için istirahat aslında.
3: Beni çok mütehassıs ettiniz Sayın Başvekilim.
0: O uçakta ne de olsa kader birliği içindeydik. Sizi o vaziyette görünce çok endişelenmiştim.
3: Neyse, benim için birkaç ameliyat ve uzun bir nekaat dönemine mal oldu. Bir süre devlet işlerinden uzaklaştım ama bitti.
0: Evet, bitti.
3: Çok şükür. Meclis berberimiz saçlarınızı düzene koymuş.
0: Bu konuda seni memnun etmek neredeyse imkansız. Rıza Bey'i nasıl keşfettim biliyor musunuz? Kuzeni İstanbul'a geldiğinde saç tıraşımı yapardı. Bir gün yerine ortağını göndermiş. Rıza'ymış. Kendisi rahatsızlanmış, mecburen ortağını yollamış.
3: O gün böyle elim ayağım birbirine karışmıştı.
0: Ama becermiştin. Bu vesileyle de konuşma fırsatı bulduk. Yerinde tespitler, hitabet sanatı. Baktım istidat var, cesaret de var.
2: Olmaz mı? Arkadaşı Şevket Gürsoy'la bizim Cihannüma'nın camlarını alaşağı etmişti. Babam koş yakala demişti. Ancak Rıza'yı yakalayabilmiştim.
0: Şu savcı Gürsoy mu?
3: Evet.
0: Asıl yakalamanız gerekeni kaçırmışsınız.
2: Yo. Asıl işimizi yarayanı yakaladı Adnan. Bize faydası dokunacak olanı.
4: Ne zamandır haberleşmedin?
5: Hatırladığım kadarıyla en son sana Lozan'a bir mektup yollamıştım. En son cevap gelmeyince adresinin değiştiğini düşündüm.
4: Evet, kısa bir süre Paris'te kaldım. Sonra da Londra'ya gittim.
5: Oo, seni yakalamak mümkün değilmiş zaten.
4: Ben de kabahat tabii. Sana yeni adresimi bildirmem lazımdı.
5: Neyse boşver. Artık buradasın, bir önemi yok.
4: Ama biliyor musun, her şeyi bıraktığım gibi buldum.
5: Ada hep bildiğin gibi. Partiler falan. Eğleniyoruz işte.
4: Neler çalıyorsunuz son zamanlarda?
5: Bu aralar Elvis. Ama hala Everly Brothers, Roy Orbison. Ama tabii kızlar özellikle Elvis'e bayılıyorlar.
4: Dünyanın her yerinde bayılıyorlar. Yeni plaklarını getirdim.
5: Öyle mi? Hı-hı. O zaman en yakın zamanda bir parti veriyoruz demektir.
6: Ne partisiymiş bu?
5: Bak. Parti lafını duyunca nasıl da heyecanlandı.
6: Kim heyecanlanmaz ki? Ama zaten daha önce Yasemin'in doğum günü var.
7: Dikkat. Bütün yüzücülerin başlama noktasında hazır olmalarını rica ediyoruz. Dikkat. Bütün yüzücülerin
5: başlama noktasında hazır olmalarını rica ediyoruz. Öbürsü gün yelkene gideceğiz. Gelmek ister misin?
4: Çok isterdim ama Paris'ten bir arkadaşım geliyor. Michel. Onu karşılamak için havaalanına gitmem lazım.
5: Neyse boş ver. Başka zaman yaparız. Hatta Michel'i de alırız.
4: Olur.
0: Evet. Adada olmak çok hoştu doğrusu. Hepinize teşekkürler.
3: Bugün uzun mesafe yüzme yarışması var. İzlemek ister misiniz? Teşrif ederseniz çok memnun oluruz.
0: Muhalif vatandaş İnönü'nün başından yaralanmasını unutmadı hala. Bu nedenle pek ortada görünmesek diyorum.
3: Merak etmeyin. Düzenleme komitesinde ben de varım. Yüzücülerin çoğu bizim partinin gençleri. Hatta kızım da yarışacak.
0: O halde gidelim.
3: Buyurun.
8: Oldu mu? Kim kazanıyor?
9: Ben kazanacağım.
8: Hayır, ben kazanacağım.
9: Hayır, ben.
8: Herkes hazır mı?
9: Evet.

0: biz de katılırız yarışmalara. Aa bak bak, ablam orada.
1: Mayalar da çok yakışıyor.
2: Evet sevgili misafirlerimiz.
3: Öne geçiş.
2: Yarış başlamak üzere. Herkes yerlerini alabilir. Yarışmacılar son hazırlıklarını bitirdiler.
4: Hadi arkadaşlar, hazır.

0: 영웅씨요.
1: 영웅씨요?
2: 아, 너무 좋네.
0: 사귀나.
1: 오늘 지옥무슨.
0: 사귀나. 어떻게 지옥이야?
3: 이마?
0: 그렇지. 너무 큰 시도부터. 사귀나. 사귀나. 그렇게 해줘.
4: 야생이 yardım ediyor.
5: Sayın seyirciler, bir uyuşucumuzun konuşmak için olduğunu görüyoruz. Anladığımız kadarıyla bir sağlık sorunu yaşıyor. Ve başka bir uyuşucumuz da yarışı bırakıp ona yardım ediyor.
0: Dikkat edin.
6: Tamam, tuttum.
0: Dikkat edin.
6: Tamam.

0: Aferin kıza. Görüyorsun değil mi ne gençler var?
1: Ablam kurtardı.
2: Evet.
3: Haklısın abi de durumu nasıl acaba?
0: Kız tam zamanında müdahale etti. Bizim hanım da orada değil mi?
3: Tabii canım.
0: Yardıma başlamış bile. O halleder. Hadi çocuklar gelin. Selma'yı yukarıda bekliyoruz.
4: Anlaşacağınızı tahmin ederim Sayın Başhekim. Dilerim bir aksilik çıkarmazlar da sonunda siz anlaşırsınız.
5: Neler oluyor?
6: Yüzücülerden biri sağlık sorunu yaşadı efendim. Ama genç bir kızımız duruma anında müdahale etti. Sizin kızınız Rıza Bey yarışı bırakıp arkadaşına yardım etti.
4: Yasemin mi? Aferin ona.
5: Hayırlı bir evlat yetiştirmişsin Rıza.
4: Sağ ol.
5: Bizzat kendisini tebrik etmek isterim.
4: Tabii ki. Işık.
7: Işık, buraya gel. Baban çağırıyor.
4: Gel.
1: Tamam baba.
2: İyiyim iyiyim.
8: Bir şey ister misin?
2: Hayır teşekkür ederim.
1: Abla babam seni çağırıyor.
2: Üstümü değişip geliyorum.
1: Gitmen lazım. Menderes seni tebrik edecekmiş.
2: Tamam. Niye? Yapmış.
1: Onu kurtardın ya.
2: Tamam. Ay, ıslak ıslak nasıl karşısına çıkacağım şimdi bu vaziyette.
5: Ben bir şey derim.
2: Tamam canım.
5: Ne güzel bir tesadüf. Sizi gördüğüme çok memnun oldum.
9: Nasılsınız? Adamıza hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim. Burada çok güzel vakit geçirdim. Size rastlamam da cabası. Yurda tamamen döndünüz mü?
9: Evet.
5: Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
9: Bir süre dinleneceğim. Çok uzun zamandır uzaktayım.
5: Elbet. Doğru yapıyorsunuz. Sonra hayat size tatil imkanı tanır mı belli olmaz.
9: Çok haklısınız.
4: Yasemin'i hatırladınız mı?
5: Tabii. O yüz hiç

0: değişmedi ki. Hep canlı, hep ışıl ışıl. Sizi cesaretinizden dolayı kurularım. Yarışı bırakmak da önemli bir karardı.
1: Teşekkür ederim.
2: Seni dürbünle izledim. Bir an bile tereddüt etmedim.
1: Çok yakınımdaydı.
2: Yok öyle değil mi? Yakında başkaları da vardı. Ama onlar yarışmayı tercih ettiler.
0: Mütevazı olmak da büyük bir fazilet. Sağ ol.
2: İzninizle Sayın Başvekilim. İzninizle.
0: Rica ederim.
2: Sizi gördüğüne sevindim.
0: Görüşmek üzere diyelim.
2: Tamam efendim.
0: Çok değerli bir çocuk bu.
3: CHP'li bir ailenin çocuğu.
0: Öyle mi?
3: Evet, Şevket Gürsoy'un.
2: Takdir edilmesi gereken bir
0: adam. O zaman Sevim Gürsoy'un da yeğeni.
3: Evet. Hiç
4: düşünmüyorsunuz. Nasıl da ters ters bakıyor bize. Henüz elimden kurtulamadınız Sayın Başvekil.
5: Ne konuştunuz o kadar hocam?
2: Kaza sırasında ona küçük bir yardım mı oldu ya? Onu çok önemsedi baba.
6: Başkan yazılar hiç hoş değil.
5: İnşallah sen çok önemsin.
4: Niye önemseyecekmiş canım?
7: Efendim, o gençle bir fotoğrafınızı alalım. Zafer gazetesinde bastırırsak kazayı tekrar hatırlatmak imkanını buluruz.
0: Lüzumu yok. O delikanlı bu tür şeylerden rahatsız olacak.
7: Peki, elbette.

0: Ayla, bir dakika bana yardım eder misin kızım? Nezahat Hanım Yasemin'e sürpriz bir doğum günü elbisesi diktiriyor. Prova falan yapmadık, sürpriz ya. Allah'tan ölçüleri vardı bende. Şunu giysene bakalım kızım.
1: Çok güzel bir model, kim seçti?
0: Ben. Tabii bu sana biraz dar geldi galiba. Yasemin daha ince ya. Ben bakarım.
1: Elbiseyi çıkartıyorum.
0: Çıkart kızım, çıkart.

0: Alacağın kişi genç biri mi Necdet?
1: Ha evet. Evet.
0: Şimdi bunlar çok revaçta. Genç kızlar bayılıyor.
1: O bayılmaz. Herkese benzemek istemez o.
0: Öyle tabii, fiyatı da güzel.
1: Neymiş fiyatı?
0: Babanın haberi var değil mi Neci? Bak sonra aramız açılmaz.
1: Elbette var canım. Ben bunu çok yakın bir ahbabımızın kızını alıyorum. Habersiz olur mu öyle şeyler?
0: Ortasındaki değerli bir taş. Fiyatı bu yüzden yüksek.
1: Anladım. Tamam, ben bunu alıyorum. Ben paketi yaparım. Sen güzel bir kutuya koy.
0: Tamam. Yeter.
2: Nezahat Hanım, bunları yatak odasına koyayım mı?
3: Tamam, yatağın üstüne bırak. Bavula ben yerleştiririm. Hı-hı. Haftaya geleceksin diye 7 gömlek koyuyorum Rıza. Takım elbiselerini de yerleştirdim.
4: Ne? Işık, karıştırma artık şunu. Burada kalsın. Bak, Müzeyyen sana söylüyor.
5: Bu şarkıları sevmiyorum ben.
3: Baban öbür gün Ankara'ya gidiyor Işık. Üzme onu.
4: Gel bakayım şuraya. Gel. Yeni cümleler var mı?
5: Hı hı.
4: Neymiş söyle bakalım.
5: Je ne sais pas.
4: Ne demek şimdi o?
5: Bilmiyorum.
4: Olmadı işte. Bilmiyorsan olmaz. Anlamını da öğrenmezsen biliyor sayılmazsın.
5: Anlamı bilmiyorum demek baba.

0: Sağ olun. Hatırladın mı?
1: Hayır.
0: Son geldiğimizde çok küçüktün tabii.
1: Vay canına, çok güzelmiş. Böyle bir ev varken niye yatılı okula gidiyorum ki ben? Hay lane.
0: Deniz değil de Tom Mix konuştu yine.
1: Bütün Tom Mix kitaplarımı evde bıraktım baba.
0: İyi, aferin. Hadi içeri girelim artık.

0: Çok özlemişim sizi.
1: Hoş bulduk.
2: Emine koş bir çay koy. Yanına puf böreği de yapalım. Yoldan geldiler, acıkmışlardı.
3: Hemen hanımı.
2: Hoş geldin dayıcığım.
0: Kız sen daha da güzelleşmişsin.
4: Aman dayı.
3: Denizde neredeyse boyuma gelmiş.
5: Yakında seni geçeceğim. Erkekler daha uzun olur.
3: Öyle mi? Hadi bakalım. Artık bana kavalyelik de yaparsın.
5: Kavalyelik mi? O da ne?
0: Anlamaz ablası afili laflardan. Anadolu çocuğu o. Ne yapsın?
2: Siz birkaç ay sonra görün benim oğlumu. Prens gibi olacak. Hadi çay hazır olana kadar Deniz'e odasını göster.
6: Gel.
2: Ne var Allah aşkına o torbada?
0: Sorma abla. Neredeyse yatağa o torbayla girecek. Hep yanında.
5: Siz zengin misiniz?
6: Annem halimiz vaktimiz yerinde diyor.
5: Zenginsiniz yani.
6: Annemle bu bayramda gelecektik ama ben ateşlendim.
5: Biliyorum, babam söyledi. Boş ver artık, nasılsa ben buradayım.
6: Ne var bunun içinde?
5: Bu sene mandolin kursuna gitti.
6: Sahi mi? Ne güzel, çalabiliyor musun peki?
5: Hay bin şeytan, tabii çalıyorum.
6: Hadi o zaman.

0: Ay kurban olurum ben ona. Duyuyor musun Rıza?
1: Duyuyorum tabii. Bayağı çalıyor kerata.
0: Tıpkı rahmetli annesi gibi kabiliyetli.
1: Kaydını yaptırdın mı oğlanın?
2: Yarın sabah işte. Tren istasyonuna gitmeden okula uğrayacağım.
1: İyi. Tahsil çok önemli. Bak, başvekil bile azmetmiş, sonradan üniversiteyi bitirmiş.
2: Aman oğlum onu örnek almasın da ne yaparsa yapsın.
1: Niye yaranamıyor bu adam, sizi anlamıyorum ya.
2: Enişte adam resmen diktatör gibi davranıyor. Baksana. Yine bir gazete kapattılar. Neymiş? Aleyhte makale yazılmış.
0: Bu konuda dayım haklı babacığım. En sevdiğim mizah dergisi. Bir karikatür yüzünden kapatıldı. Karikatürden bu kadar korkuyorsanız kötü niyetli kişiler bir kabahatiniz olduğunu düşünmezler mi?
2: Bak sen. Aferin kız sana. Kafan çalışıyor. Lise bitti. Şimdi ne düşünüyorsun?
3: Güzel Sanatlar Akademisi'ne gideceğim.
2: Tabii. Ben de niçin soruyorum ki? Bu kızın doğduğundan beri elinden fırça düşmedi.
4: Çay hazır Nezahat Hanım. Çocuklara da haber veriver.

0: Uyandın mı?
1: Evet babacığım.
0: Doğum gününü herkesten önce ben kutlamak istedim.
1: Çok teşekkür ederim babacığım.
0: Beğendin mi?
2: Bayıldım. Hemen takacağım.
3: Hadi herkes sofraya.
0: Hadi gel. Bekletmeyelim sofrayı. Aşağıda misafirlerimiz var. Daha sonra takarsın.
1: Tamam babacığım.
4: Hadi bak kalan sesleniyor. Onunla oynama diye kaç kere söyledim Deniz?
5: Bakıyordum baba.
4: Okuduğun resimli kitaplardaki gibi değil bu. Gerçek bir silah. Oyuna gelmez. Al bunu. Halanı üzme, tamam mı? Ben sık sık gelmeye çalışacağım.

Şimdi benden ayrılmak zor geliyor, biliyorum. Ama sonra dua edeceksin. Okulunu bir gör bak. Bir sürü arkadaşın da olacak.

0: Benim keşke baba.
1: Mehmetçik Ortaokulu mu? Orada öğretmen bile yok. Hadi topla kendini bakalım. Sen asker çocuğusun. Ağlamak yakışıyor mu sana hiç? Bitti mi?
0: Bitti.
1: Aferin benim oğluma. Bak işte böyle. Aşağı iniyoruz. Hazır mısın?

0: yapmayı öğretirim.
1: Tabii ya.
2: İstersen şimdi de dondurma yeriz.
1: Ben pastaneye gidiyorum. Sen de gelir misin?
3: Hayır.

0: İstersen üstüne kremayla seni seviyorum yaz, olsun bitsin bu iş ha.
1: Ben geldim.
0: Hoş geldin.
1: Pastamızı mı alabilir miyim?
2: Sen mi alacaksın?
1: Olmaz mı?
2: Olur mu? Sen nasıl taşıyacaksın kocaman pasta bu Yasemin? Biz getiririz, sen merak etme.
1: Peki görebilir miyim?
2: Hayır, olmaz. Ancak mumları üflerken görebilirsin.
3: Gösterme tabi. Ne meraklısın sen de Yasemin ha?
1: İyi peki, ben de annemin siparişlerini alırım o zaman. Pasta için şimdiden teşekkür ederim Necdet. Yoksa sana mı teşekkür etmeliyim Teo?
0: Yok yok aslında...
2: Evet evet tabi, tabi Teo'ya teşekkür etmen lazım.
1: O zaman sana teşekkür ederim Teo. Partide görüşürüz.
0: Hay Yasemin, ben gelemiyorum. Biliyorsun birimizin dükkanda kalması gerekiyor. Eşimden doğum günün kutlu olsun.
1: Teşekkür ederim. Hadi.
3: Ahmet'in bir Fransız arkadaşı geliyormuş bugün.
1: Aa, nereden duydun?
3: Dün kendisi söyledi. Karşılamaya gidecekmiş.
1: Burada mı kalacakmış?
3: Evet. Bir süre misafir olacakmış. Adı da Michel.
1: Michel mi?
3: Evet. Bak yakışıklıysa kimseye kaptırmam, haberin olsun.
1: Bana niye söylüyorsun ki bunu?
3: Öyle, haberin olsun diye.
1: Benim işime gelir. Belki grup halinde gezeriz.
3: Hayal kurmanın sonu yok.
1: Ben gidiyorum. Annem çabuk dön dedi.
3: Tamam.
1: Öğleden sonra görüşürüz. Erken gel.
3: Tamam, güle güle.

0: gitti de onun için biraz üzgün. Denize bizim gizli yeri gösterelim mi?
1: Olur.
0: Ama kimse söylememesi lazım. Yolu bile gizli kalmalı. Yoksa olmaz.
2: Niye söyleyeyim ki?
0: Belki de gevezenin tekisin, ne bileyim.
2: Geveze değilim. Aramızda kalacaksa kalır. Erkek sözü. Hadi gösterin bakalım.
3: Nereye böyle çocuklar?
2: Söyleyemeyiz gizli.
3: Öyle olsun bakalım.
4: Ben bakarım Emine. Tamam Nezahat abla.
3: Yasemin elbisesini getirdim Nezahat Hanım teyze.
4: Evde yok, merak etme. Çarşıya yolladım. Teşekkür ederim ailecim, sana zahmet oldu.
3: Yok canım, ne zahmet. Annem varsa biraz buz istedi.
4: Olmaz mı? Tabii var. Emine, buz kalabını getir.
5: Peki.
4: Sen de geliyorsun değil mi doğum gününe?
3: Evet, geliyorum.
4: Ailecim merhaba. Dur ben çıkarayım.
3: Teşekkür ederim. Öğleden sonra görüşürüz.
4: Annene selam söyle.
3: Baş üstüne.

0: Çok güzel. Aferin. İyi yer bulmuşsunuz. Başka kimse bilmiyor değil mi?
1: Hayır, bilmiyor. Burada gizli toplantılarımızı yapıyoruz. Şimdi sen de bu toplantılara katılabileceksin.
0: Evde hayalet falan var mı?
1: Birkaç sokak köpeği var sadece.
2: Ha ha ha!

0: İyi misin, yaralandın mı?
1: İyiyim, bir şeyim yok. Birden karşıma çıkınca.
0: Kusura bakma. Neyse ki bir yerine bir şey olmadı.
1: Ah, ne aksilik.
0: Çok üzgünüm.
1: Önemli değil.
0: Yardım ister misin? İstersen eve kadar yardım edebilirim.
1: Teşekkür ederim, gerek yok.

0: güzel anne ama...
1: Ne aması?
0: Benim için fazla abartılı değil mi?
1: Çabuk giy şunu bakayım. En azından üstünde nasıl duruyor bir görelim. Aa, o kadar emek harcandı.
0: Anne! Of anne, nasıl giyeceğim ben bunu?
1: Kızım, bugün senin doğum günün.
2: Abartılı olacak tabii.
1: Canım, hem bu elbisenin nesi abartılı Allah aşkına? Sana uygun sade bir model bulalım diye Melahat'la göbeğimiz çatladı. Dön arkanı. Kıpraşma.
2: Merhaba.
1: Hoş geldin Lale'cim.
2: Hoş bulduk. Ne oluyor?
1: Ne olacak? Yine sabah.

0: yaşıyoruz.
1: Peri kızı gibi oldum maşallah.
2: Daha çok güzel görünmeye çalışan zengin kızlarına benzedim.
1: Lale, şu kıza bir şey söyle Allah aşkına. Bu elbisenin nesi var, nesi abartılı?
3: Abartılı filan değil ki. Harika bir şey, bayıldım.
1: O zaman dik kafalı arkadaşını ikna et, giymeyecekmiş.
3: Aa, niye giymiyorsun?
2: Sen ne zaman benim üstümde böyle bir şey gördün Lale?
3: Görmedim. Ama artık görmek istiyorum. Bir bakar mısın? Öyle yakışıyor ki. Üstelik annenin hediyesi, giymeme kayıp değil mi?
2: Küpeler. Mahvoldum. Babamın hediye ettiği küpenin teki yok. Demin sokakta düşürdüm. Bisikletle yere devrilince.
3: Ne diyorsun, hiçbir şey?
2: Birazdan geliyorum.
3: Ayağına bir şey giyseydin bari.

0: Bunu mu arıyorsun? Yerde buldum. Arkandan yetişip vermek istedim ama o kadar hızlı gittim ki. Düşmene sebep olduğum için galiba bana biraz kızgındın.
1: Hayır, kızgın değildim.
0: Bana öyle geldi o zaman. Defne'yle yollamayı düşünüyordum. Neyse, lüzum kalmadı.
1: Teşekkür ederim. Benim için çok kıymetliydi. Bu sabah babam doğum günüm için hediye etmişti. Hmm.
0: Demek bugün doğum günü. Tebrik ederim.
1: Teşekkür ederim. Kabalık ettiysem özür dilerim. Yani düştüğüm zaman. Kendimi aptal gibi hissetmiştim.
0: Hepimizin başına gelebilir. Ben de sık sık düşerim.
1: Öğleden sonra doğum günü partim var. Yani...
0: Yani?
1: Gelirsen memnun olurum.
0: Gelirdim ama havaalanına gitmem lazım. Bir arkadaşımı karşılayacağım. Sonra da onu yalnız bırakmam ayıp olur.
1: Onu da getir. İsterse o da gelebilir.
0: Olur. Burayı ve arkadaşlarımı çok merak ediyorum. Hem de hepsini bir kere de tanımış olur.
1: İyi o zaman.
0: Doğum günü elbisen bu mu?
1: Evet. Annemin sürprizi.
0: Çok güzel bir elbise. Sana da çok yakışmış. Herkesten önce ben mi gördüm yoksa?
1: Öyle oldu.

0: Görüşürüz.
1: Tamam. Buldun mu?
2: Buldum.
1: Bil bakalım ne oldu? Yolda gelirken Ahmet'le karşılaştım. Doğum günüme davet ettim.
3: Bravo.
1: Sana da bir sürprizim var. Michelle'i de davet ettim.
3: Sahi mi?
1: Hı hı.
3: Saçımı daha iyi taramam lazım. Hoş bir tokan var mı?
1: Bu elbise düşündüğüm kadar abartılı değil galiba. Giyebilirim. Annem o kadar uğraşmış. Ayıp olmasın.
4: Işık, parti bitince bana haber ver, tamam mı? Eleni'ye gidiyorum.
5: Tamam anne. Hadi.

0: In 1814, we took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took a little bacon and we took a little beans, and we caught the bloody British in a town.
1: Yasemin. Doğum günü kutlu olsun.
2: Teşekkür ederim ama artık bu kadarı fazla değil mi? Zaten kocaman bir pasta yaptınız.
1: O başka, bu başka canım. İnşallah beğenirsin.
3: Beğenirim tabii.
1: İstersen sonra aç onu.
3: Tamam, sonra açarım. Hem zaten Emine hediyeleri odama taşıdı. O zaman vereyim, bunu da götürsün.
1: Ha, tabii tabii.
4: Bu sıcakta pencereleri kapatmak zorunda kalıyoruz.
2: Buradan kulakları zarar görmüyor mu?
5: Rıza Bey'in büyük kızının doğum günüymüş. Parti veriliyormuş evde. Bizim Defne de orada.
4: Tam da izin günümü buldu. Efendim. Aha. Buyurun. Evet. Aha. Evet. Meydanı geçtikten sonra soldaki ilk sokak. Tamam, hemen geliyorum. Heybeli adaya gidiyorum, hasta varmış. Ah, Horus kaptana söyle iskeleye gelsin. Heybeli adaya götüreceksin de. Olur.
6: Pasta geliyor.
7: Necdet, bravo, harikalar yaratmışsın.
1: Teşekkür ederiz. Evet.
7: Ben de yeni görüyorum. Sır gibi sakladı ama değdi. Şimdiye kadar gördüğüm en güzel pasta.
1: Teşekkürler.
2: Kim seçti?
7: Ben seçtim.
1: Hadi üfle de bir de tadına bakalım. Belki göründüğü kadar lezzetli değildir.
7: Hadi.
1: Ya da bir dakika daha bekle istersen. İyi geldi galiba.
2: Pardon. Pardon. Geçeyim şöyle.
7: Tamam.
2: Sizi böyle olur.
8: Ahmet geldi.
7: Evet, Ahmet geldi.
9: Hoş geldin Ahmet.
7: Az zamandır görmüyordum.
8: Gerçekten çok.
10: Size arkadaşım Meşel'i tanıştırayım.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Uluslar Bey Ligi'nde 4. grubun 2 yenilgisiz takımı liderlik için karşı karşıya geliyor. Bosna Hersek'te İsveç'in kozlarını paylaşacağı maçın heyecanı Apar ekranında yaşanacak. Gyökeresli, İzaklı İsveç liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Romanya deplasmanında 4 golle kazanan Bosna Hersek ise taraftarının önünde İsveç'i mağlup edip zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Bosna Hersek İsveç Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Apar'da.
2: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
1: Toplanın.
0: Merakla beklenen bilim kurgu aksiyon filmi Avengers Endgame vizyonda. Joe ve Anthony Russo'nun yönettiği filmin başrolünde Robert Downey Jr., Chris Evans ve Mark Ruffalo var. Film, süper kahramanlar takımının Thanos'un kurduğu çarpık dengeyi değiştirmek ve kendilerinden alınanı geri getirmek için girdikleri mücadeleyi konu alıyor.
1: Ama bu ikinci bir şans.
2: Do you know?
0: Gerilim türündeki Fall'un yönetmeni Scott Mann, Grace Caroline Curry ve Virginia Garner'ın başrolde olduğu filmin konusu şöyle. Yakın arkadaş olan Becky ve Hunter, Becky'nin kocasının küllerini dağıtmak için 2000 fit yükseklikteki terk edilmiş bir kulenin tepesine tırmanmaya karar verir. Ancak tepeye tırmanırken merdivenin bazı bölümleri kuleden kopunca iki arkadaş mahsur kalır.
3: Okay, welcome to the ancient plank walk.
4: Deep breath. One foot in front of the other.
3: Flip in.
4: Flip it off.
3: Flip in. Flip out. Get back!
5: Help us!
6: The longer that we wait, the weaker we get.
3: Whip in.
7: Papirüste lambacinini nasıl bulacağımız yazıyor. Girişi böcek şey.
0: Animasyon türündeki Kediler Firar'da Mısır operasyonu gösterime girdi. Hermitage Müzesi'ni kurtardıktan 2 yıl sonra yeni maceraların hayalini kuran fare Maurice'de kedi Vincent ve Cleopatra bu kez kendilerini antik Mısır'ın gizemleriyle dolu bir serüvenin içinde buluyor.
8: Yaşasın, hazine avına çıkıyoruz.
9: Burası gerçekten Mısır mı?
10: Vay canına, güçlük bir sosu.
11: İşte geldik.
12: Hey, defol. Çık dışarı. O telefonu hemen ver. Oyunu kaydetmedim.
8: Bu cin mucizeler yaratıyor.
13: Siz bu masala inandınız mı? Hadi kaçalım.
14: Hayır,
0: vizyondaki bir diğer animasyon türündeki yapım kar topu oyunları. Film, en yakın arkadaşı Kai'yi bulmak için kuzey ışıklarının peşine düşen cesur Gerda'nın hikayesine odaklanıyor.
15: Ay canına, bu da kim?
16: Bu işimi iyi görür.
8: Anneciğim ve büyük anneciğim. Kai hala hayatta, bundan eminim. Ya onu kar kraliçesi kaçırdıysa? Onu bulacağım. İkinizi de seviyorum.

0: Bayern von unten.
1: Vay.
2: Onu özlüyorum.
1: Hayat devam ediyor Rüya. Yeni Kristal Gezegen Yeni Dünya animasyon türünde bir bilim kurgu filmi. Film yakın zamanda kolonileştirilen yeni...

0: Bir gezegende geçen macera dolu bir öykü.
1: Geldiniz.
2: Sen yeni konuşur musun?
3: Nerede ya?
4: Gezegenin güvenliği için hiçbir hayvana izin olmadığından robot hayvanlar tasarladı.
3: Ben eski dünyamı istiyorum. Korkma ufaklık. Biz dostuz.
5: Fakat onu öldürdüğünde.
6: Mordokan tehlikeli bir adam. Açgözlülüğü ve fabrikası gezegenimizi kirletiyor.
3: Kimseye söyleyemeyiz. Hayvanlara izin yok. Babacığım, ben de olan hayvandan istiyorum.
4: Olağanüstü. Uzaylıkçı. İstediğimiz her şey bizim olacak.
3: Ailesine kavuşması için ona yardım etmeliyiz.
2: Vay be!
7: Burası bizim dünyamız. Uzun zaman önce yüzeyde yaşıyordu.
8: Siz bizim için tehdit misiniz?
3: Börgi'nin arkadaşlarıyız.
8: Oğlum yaşıyor mu? Börgi'yi bulun ve onu bize getirin.
9: Durun! Hırsız!
10: Daha güçlü kalan çift budalar!
11: Arkadaşım mı yemek istiyorsun? Al bunu ye! Yani doydum artık değil mi?
3: Ben kurtarabilirim.
12: Aman dikkatli ol. Yeni evimiz burası.
3: Baba, bu hayvanı istediğimi sanmıyorum.
13: Kaset mi kaldı oğlum artık?
14: Ha? Ben sevdim şimdi ben seni.
15: Tamam abi, Ankara'dan geldim, seninle çok büyük hayranım.
0: Müzikal dram türündeki yerli yapım tek başına vizyonda. Aziz Alacan'ın yönettiği filmin başrollerinde İlhan Şen, Ümit Bestekargın ve Renan Bilek var. Ankara'da barlarda rock cover çalan Tamer, kendi bestelerini söyleyen saygın bir müzisyen olmaya karar verir. Tamer her şeyi bırakarak eski rocker Engin Yaman'dan ders almak için İzmir'e gider.
16: Sen olmaz başına.
15: Nerede çalıp çalmayacağımıza sen mi karar veriyorsun?
17: Çok mu kötü benim bestelerim?

0: aşık olduğum adamı onu sevdiğimi söyleyemiyorum bile, biliyor musun? Hiçbir şeyin farkında değilim. Sadece kendi bestelerinin peşinde.
1: Abi şimdilik sadece piyasa şarkılar çalsak, kendi bestelerimizi çalmasak.
2: Ben yemin ettim kendi şarkılarımı çalacağım diye. Ben düğün şarkıcısı değilim oğlum, müzisyenim ben.

0: diyorsun Samet, nasıl oluyor?
1: Gayet iyi bence.
2: Tamamen yönetimi ona devredin.
3: Patron sensin.
4: Milyarlık anlaşma yapıyoruz.
5: Yine bir yerli yapım Kumar'ın yönetmen koltuğunda Ali Ayyıldız oturuyor. Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız gibi oyuncuların rol aldığı film, babasının yıllarca sakladığı, karanlık ve gizli geçmişinden habersiz bir şekilde büyüyen, farkında olmadan onunla aynı kaderi paylaşarak tehlikeli bir kumar batağına sürüklenen genç bir adamın dramatik ve sarsıcı hikayesini anlatıyor.
6: Sonra gözünüz elinde olur.
7: Sakın beni aptal yere koymasın.
8: Bakın, bir yanlış anlaşılma var burada.
9: Evine ekmek götüren çalışanının hakkını yedin.
10: Kendini bitirdiğin gibi bizi de bitirdin.
11: Kazandın bu sefer.
5: Türündeki tavuk filminin başrolünde Maria Diakopanayotu var. Endüstriyel bir tavuk çiftliğinden kaçan bir tavuğun hayatta kalma mücadelesini konu alan film, kaçışının ardından kendine geçici bir sığınak bulduğu restoran avlusunda diğer tavuklar ve bir horozla karşılaşmasını anlatıyor.
12: Üstelik geriye.
13: Felaketin üzerinden 100 yıl geçti.
5: Animasyon türündeki Ayı Kardeşler Macera ekibi gösterime girdi. İnsanlığın neredeyse tamamen yok olduğu uzak bir gelecekte mahsur kalan kahramanlarımız Ayı Kardeşler, dünyayı kurtarma planı olan gizemli ama bir o kadar da tanıdık bir çocukla tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.
14: Şu güzel yüzümün haline baksana. Gelecek.

0: kesinlikle de hayal ettiğimden çok farklı. Big!
1: Vizyondaki diğer bir animasyon türündeki yapım, Macera Diyarı Gizemli Taşlar'ın konusu şöyle. Yaz tatilini ailesiyle geçiren Efe, hiç arkadaşı olmadığı için günlerini yalnız ve sıkılarak geçiren meraklı bir çocuktur. Ancak sihirli eşyalar satan gizemli bir dükkandan aldığı kitap, hayatını bir anda değiştirir. Gerek yok.

0: olmasına asla izin vermeyeceğim.
1: Göreceğiz bakalım.
2: İstanbul'da, bu büyülü şehirde gerçek bir dostluk doğar.
3: Ben Damdam.
4: Animasyon türündeki melodi ve neşeli notalar, İstanbul'un farklı kısımlarından enstrüman dostlarıyla bir müzik grubu kurmaya çalışan Melodi ve Efe'nin hikayesini konu alıyor.
3: Biz de bizimle kalır.
2: Bir gün kahramanlar büyülü bir dünyanın kapısını aralar.
5: Ne? Nasıl kaçırmışlar?
6: Tut elimi.
2: Ama onları gizemli engeller beklemektedir.
3: Ne güzel başlamıştık. Herkes eğleniyordu.
7: Kabloyu bir cüce kesti.
8: Cüce mi?
9: Kanunu kurtarmak için yola çıkmışlar.
10: O zaman hazırlıklı ol. Uyanık ol.
2: Her adımda karşılaştıkları mücadele dostluklarını daha da güçlendirir. Birlik ve inanç en sert kalpleri bile değiştirir.
4: Kültür mirasının en nadide eserlerinden Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kapsamlı restorasyon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kubbedeki çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürerken, yapılan modelleme ve statik analizlerle güçlendirme ihtiyacı belirlenen Doğu Yarım Kubbe'de de uygulamalar başlıyor. Çalışmalar için Doğu Yarım Kubbe'ye güvenli erişim sağlayacak çelik platform kurulacak. İbadet ve ziyaret akışı ise oluşturulacak geçici düzenlemelerle devam edecek. Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilim heyetiyle koruma kurulunun karar ve denetimleri doğrultusunda yürütülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon projesinde ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'de de yeni bir çalışma süreci başlatılıyor. Ana kubbe için kurulan çelik platform üzerinde mozaik konservasyonu sürdürülüyor. Kurulan çalışma iskelesinde toz temizliği ve mozaik yüzeylerini korumaya yönelik facing olarak adlandırılan mozaik yüzeylerinin geçici olarak bezle desteklenmesi uygulamaları gerçekleştiriliyor. Platform kurulumu öncesinde çalışma alanının sınırları oluşturulacak ve yapının iç mekandaki görsel bütünlüğünün korunması amacıyla özel baskılı brandalar hazırlanacak. İbadet düzeninin devamı için geçici mihrap ve minber yerleştirilecek. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya'daki çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğinin altını çizdi. Ersoy, Doğu Yarım Kubbe'de yeni aşamaya geçiyoruz. Her adımı bilimsel hassasiyette atıyor, dünya kültür mirasının bu eşsiz eserini özgün dokusuyla koruyoruz diye konuştu.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Aynur Aydın, sözleri Türk pop müziğinin efsanevi ismi Şehrazat'a, müziği Uzay Hep Arı'ya ait 90'lı yıllarda Demet Sağıroğlu'ndan dinlediğimiz Kınalı Bebek çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Celine Dion, 80'lerden bugüne küresel müzik ikonu. 5 Grammy ödüllü efsanevi ses. Çoğu müziksever onu dünya sinemasının kült yapımlarından Titanic'in unutulmaz My Heart Will Go On şarkısıyla tanır.

yıllarca hiç çalışmaya imza atan, birçok dünya turnesi düzenleyen Dion'un kaderi Aralık 2022'de değişti. Bir süre gözlerden uzak olan sanatçı, hayranlarına kendisine kaslarını etkileyen nörolojik bir hastalık olan katı kişi sendromu teşhisi konulduğunu açıkladı.

hastalıkla mücadele eden Celine Dion, geçtiğimiz günlerde Paris 2026 konserlerinin açılış gecesinde sahneye görkemli bir dönüş yaptı.

Esplenitüd Arena'yı dolduran 35 bin kişinin karşısına çıkan ikonik sanatçı, müzik tarihinin en unutulmaz sanatçılarından biri olmasını sağlayan eşsiz sesiyle yeniden unutulmaz anlara imza attı.

dönüşüyle ilgili duygularını izleyicilerle paylaşan Celine Dion, gözyaşları içinde, sonunda yeniden hep birlikte olmak inanılmaz. Geri döneceğime ve yeniden sahnede olacağıma söz vermiştim. İşte buradayım. Sizin için, kendim için, hayat için şarkı söylüyorum dedi.

14 yaşında Ballet Nacional'de İspanya'ya katılan, 3 yıl içinde baş dansçılığa yükselen ve 30 yaşında kurum tarihinin en genç sanat yönetmeni olarak tarihe geçen Aida Gomez, tutkunun ve özgürlüğün zamansız simgesi Carmen'i İstanbul'a getiriyor. İspanyol dansçının dünyaca tanınan yıldızı ve topluluğu İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında 4 Ekim'de AKM'de sahne alacak.

Genshin Impact'in hafızalara kazınan eşsiz müzikleri, büyük bir senfoni orkestrasının canlı performansıyla yeniden hayat kazanıyor. Canlı orkestranın etkileyici tınıları, modern senfonik düzenlemeler ve büyüleyici görseller bir araya gelerek size görkemli bir multimedya deneyimi sunacak. Genshin Impact Senfoni Konseri 10 Ekim akşamı Lütfi Kırdar Auditorium sahnesinde olacak.

Filistin ve Gazze halkına verdiği destekte bilinen Orta Doğu'nun en büyük pop ikonlarından Nensi Ajram, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a geliyor. Arap pop müziğinin başarılı ismi Stars on Board organizasyonuyla 30 Aralık akşamı Ora Arena'da sahne alacak. Ajram, Doğu ezgilerini modern pop ve dans ritimleriyle harmanlayan tarzıyla Orta Doğu'nun en çok satan sanatçıları arasında bulunuyor.

en çok satan Orta Doğulu sanatçı ödülünü birden fazla kez kazanan Arap pop müziğinin dünya ünlü ismi Amr Diab, 3 Ekim akşamı Ataköy Marina'da konser verecek. Geleneksel Arap melodilerini elektronik altyapılar ve pop müzik ezgileriyle harmanlayan Amr Diab, teması ise organizasyonuyla İstanbul'a özel hazırladığı zengin repertuarı ve sahne şovuyla hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

Cansız Kuzenler tarafından kurulan ve kısa sürede elektronik müziğin en etkileyici gruplarından olan The Blaze, 3 konserlik mini turne için Türkiye'de. Duyguları görüntüye, görüntüleri müziğe dönüştüren The Blaze, 7 Ekim'de İzmir Hava Gazı Fabrikası'nda, 8 Ekim'de Ankara Cer Modern'de ve 9 Ekim'de İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahnede olacak.

oyuncu Çanakkale Bienali 10 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında sanatseverlerle buluşuyor. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Troya Kazı Başkanlığı işbirliğiyle gerçekleşecek Bienal, Türkiye'nin yanı sıra 8 farklı ülkeden 60'ın üzerinde sanatçıyı, Troya'dan Ayvacık ve Adatepe'ye uzanan geniş bir coğrafyada buluşturacak. Bienal'in 10. edisyonu toprak ve su arasındaki ilişkiler etrafında şekillenerek Çanakkale'nin hem doğal ekosistemine hem de yaşayan kültürel mirasına odaklanıyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri 2026-2027 sezonunda seçkin bir programla klasik müzik severlerle buluşuyor. 9 Ekim'de Kanadalı piyanist Jan Liseczkin'in açılış konseriyle sezona başlayacak olan İTSO, İstanbullu sanatseverleri bu sezonda Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya getirecek. İTSO'nun yeni sezon kapsamındaki ilk konseri ise 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenecek. Şef Hasan Niyazi Turay yönetimindeki konserde piyanist Yekbon Sunwo solist olarak sahne alacak.

2018 yılında hayata geçirilen Çocuklar İçin Gezen Sinema projesi 81 ilin tamamına ulaştı. 1,5 milyondan fazla minik sinemayla buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından beyaz perdeye erişimi olanaksız olan çocukları sinemayla tanıştırmak amacıyla 2018 yılında başlatılan Çocuklar İçin Gezen Sinema, 8 yıllık yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Şehir şehir, ilçe ilçe Türkiye'yi dolaşan proje 81 ilin tamamına ulaşırken bugüne kadar 681 ilçede 1,5 milyondan fazla çocuğu sinemanın heyecanıyla buluşturdu. Çocuklara ücretsiz film gösterimlerinin gerçekleştirildiği proje, kültür ve sanata erişim imkanlarının yaygınlaştırılmasına katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, projenin büyüyerek devam edeceğini vurgulayarak, kültür ve sanatı çocuklarımızın ayağına götürmeye, Türkiye'nin dört bir yanında yeni hayallere perde açmaya devam edeceğiz dedi. Çocuklara yönelik gösterimlerin yanı sıra Gezen Sinema, özellikle yaz aylarında ilçe ve köy meydanlarında düzenlenen açık hava gösterimleriyle her yaştan sinema severi bir araya getiriyor.

Müzik ve Bilim Camiası o yaşta böylesine bir vokal olgunluğuna erişen Ivanko'yu araştırmıştı. Küçük kız yetişkin bir opera sanatçısını andıran derin bir ses yerleşimiyle göğüs rezonansını parlak üst notalarla kusursuz biçimde birleştiriyordu. Doğal çene açıklığı, gelişmiş diyafram kontrolü ve etkileyici nefes yönetimi sayesinde en zorlu melodileri bile büyük bir rahatlıkla seslendiriyordu.

genç yetenek 2010 yılında Pittsburgh Pirates açılış maçında devasa bir kalabalığa karşı ulusal marşı söyleyen en genç sanatçı oldu.

1933 yılında Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. Aynı yıl Flying Down to Rio adlı filmle Ginger Rogers'la birlikte bir dans ikilisi oluşturdu.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Gene Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Esther, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

0: da manyetik bir etkisi vardı. Şimşek gibi ve cazibeli. Kasırgalar ve incelikle doluydu demişti ardından eski rol arkadaşı ve sevgilisi Al Pacino. Kendine özgü maskülen tarzı, geniş şapkaları, takım elbiseleri ve klasik duruşuyla Hollywood'un adeta moda ikonuydu Diane Keaton.
1: Neyse, görüşürüz.
2: Sen çok iyi oynuyorsun.
1: Öyle mi? Sen de öyle. Ah tanrım, ne aptalca bir laf değil mi? Yani sen bana çok iyi oynuyorsun dedin. Sanki hemen sana sen de öyle demek zorundayım.
0: 79 yaşında zatürre nedeniyle 11 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşamını yitiren Keaton, aralarında başyapıt sayılacak pek çok filmdeki başarılı performansıyla

0: yaşındaydaki Eaton. 1992 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilen filmde genç ve hırslı bir şarkıcıyı canlandırıyordu. Bugün gerçek bir kült romantik olan 4 Oscar'lı filmde sitcom montajları, müzik prodüktörleri, sinema sektörü gibi birçok konu hakkında da ince eleştiriler var.
1: İlk yardımı çağırmalıyız. İstakoz deviyesini çağır.
2: Bunlar daha yavru Tanrı
1: bebek
2: aşkına.
1: Bebek yavrular da. O zaman sen
2: tamam,
1: al onları.
2: Tamam
1: al.
2: Tamam sorun yok. Tamam. İşte al bakalım.
1: Bana vermiş. Bak biri buzdolabının arkasına kaçıyor. Gece yatağımıza gelecek. Şu şeyi buradan götürür müsün lütfen? Bak,
2: tut şunu.
1: Tanrım konuş onunla. Sen istakozca bilirsin. Hey, onu tencereye at. Olur mu? Lütfen.
2: Yapamam. Yaşayan bir şey tencereye atamam. Canlı bir şey sıcak suya koyamam.
1: Onu ne yapacağımızı sanıyordun.
2: Tamam.
1: Tamam tencereye tamam. Koyduk tamam orada.
2: Tamam peki.
1: Evet. Ene buzdolabının arkasında kocaman bir istakoz var. Onu oradan çıkaramıyorum. Ağır bir şey bu. Belki biraz...
0: Manhattan 1979 yapımı yine bir Woody Allen filmi. Filmde kadın erkek ilişkileri üzerine önemli detaylar mevcut. BAFTA ödüllü yapım özellikle karşılıklı diyaloglarıyla hatırlanıyor.
2: Yakında Modern Sanatlar sergisinde açılışı var. Inside the Soul hakkında bir yazı yazacağım. Yani o dergiyi biliyor musunuz? Aslında önemsiz dergilerden biri. Demek istediğim çıkaranlar... 30'ların radikalizminde kalmışlar. Ne iş yapıyorsun Tracy?
3: Ben liseye gidiyorum.
2: Sahi mi? Ay canın anaboko bir yerlerden gülümsüyor. Ne dediğimi anladın mı?
4: Bence limiti abartıyorlar. Aslında eski sen, ekol için iyi bir aday olabilir ama.
2: Çok haklısın.
4: Mary için abartmışlar ekolünü, biz icat
2: evet
4: etmiş.
2: Doğru. Şey gibi.
4: Mesela örneğin şey gibi. Gustav Mahler.
2: Isaac Dennison ve Carl Jung.
4: Scott Fitzgerald.
2: Sonra Lenny Bruce. Lenny Bruce'u unutmamalıyız Lenny Bruce. Değil mi?
0: 1987 yapımı Baby Boom başrolünde Diane Keaton'ın olduğu komedi filmi. Türkçe'ye süper anne olarak çevrilen filmde kariyer mi çocuk mu ikilemine çok güzel değiniliyor. Usta oyuncunun canlandırdığı karakter New York'ta yaşayan başarılı bir iş kadınıdır. Günün birinde istemediği bir bebek bir akrabası tarafından ona emanet edilir ve ortalık karışır.
2: Yani bana ne miras kaldı? Elizabeth artık sizin. Elizabeth kim? Anlamadım. Kuzen Andrew'un kızı Elizabeth. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Size bunu söylemediler mi? Ne? Dur bir dakika. Yıllardır görmediğim bir kuzenimin bebeğinin bana miras kaldığını söylüyorsunuz öyle mi? Buna inanamam. Hayır bu olamaz. Bence bu imkansız.
5: Korkarım beni anlamadınız. Bu artık sizin.
2: Evet. Bakın benim bir bebeğimin olması imkansız. Tanıştığımıza çok sevindim.
5: Affedersiniz ama benim hemen gitmem gerekiyor. Florida'da bir randevum daha var. Evet, Elizabeth, bu senin yeni annen, Jaycee. Artık onunla yaşayacaksın. Sakın yaramazlık yapma tatlım. Jaycee seni çok seviyor, tamam mı? Çok seviyor seni.
2: Buna inanamıyorum.
5: Evet, bu da malzemedir. Lütfen bunu da
2: olamaz.
5: Alın. Evet, hepsi burada. Bunlar da Elizabeth'in pasaportu ve kağıtları.
2: Bu imkansız. Ben bu iş için uygun biri değilim.
5: Siz yaşayan tek akrabasısınız. Gerçekten çok akıllı bir çocuk. Göreceksiniz. Ona alışınca ayrılamayacaksınız.
2: Ama
5: çok iyi bir anne onu.
0: Ve tüm zamanların en iyi filmlerinden Godfather. Türkçe çevirisiyle Baba serisi. Belki de Diane Keaton'ın Hollywood ve izleyiciler tarafından tanınmasına yol açan en iyi film oldu. Seride Michael Corleone'nin ikinci eşi Kay Corleone karakterine hayat veren Keaton, filmdeki cool tavırları ve eşine seven gözlerle bakmasıyla izleyicileri mest eder.
6: Merhaba, seni beklemiyorduk Kay. Keşke arasaydın.
7: Aslında istersen aradım. Hem aradım hem de mektup yazdım Tom. Şimdi Michael'a ulaşmak istiyorum.
6: Kimse nerede olduğunu bilmiyor. İyi olduğunu biliyoruz ama hepsi o kadar.
7: Arabaya ne oldu?
6: Küçük bir kaza ama kimse yaralanmadı.
7: Tom, lütfen bu mektubu Michael'a iletir misin? Lütfen.
6: Bak eğer bunu alırsam, mahkemede Michael'ın yerini bildiğimi rahatlıkla kanıtlayabilirler. Biraz sabırlı ol Kay, seni arayacaktır tamam mı?
7: Taksiyi gönderdim. Telefonla başka bir taksi çağırabilir miyim?
6: Tabii, affedersin gel.
0: 2003 yapımı Aşkta Her Şey Mümkün'de usta aktör Jack Nicholson'la güzel bir ikili oluşturmuştu Diane Keaton. Keanu Reeves'i de gördüğümüz film 125 milyon dolar gişe başarısı elde etti. Filmin en

0: dikkat çekici sahnesi ise Diane Keaton'ın muhteşem denilebilecek aşk acısı dolayısıyla olan 3 dakikalık ağlama sahnesi olur.
1: You have one message. Message one.
2: Erica, hi, it's Julian. I'm in the restaurant and I'm just wondering if you're on your way. It's about 8:20. It's a lovely night out here. It's nice.
0: Yine bir romantik komedi filmi Aşk, Düğünler ve Diğer Felaketler 2020 yılında seyirciyle buluştu. Film, Diane Keaton'ın oynadığı son yapımlardan. Eleştirmenler tarafından film, Tiffany'de Kahvaltı'nın güncel versiyonu olarak nitelendirilir. Oyunculuğunun yanı sıra evsizlere, sokak hayvanlarına karşı hassas bir aktrist ve aktivisti Diane Keaton ve Al Pacino'nun dediği gibi. Bu dünyadan ayrılırken ardında solmayacak bir iz bıraktı.
3: Ah tanrım, şükürler olsun, en azından doğru bir iş yerini mahvettim.
4: Sadece iki abajur.
3: Evet. Ben kediyle birlikte bu işi yaparız sanıyordum ama hayır. Sürekli bir şeylere çarpıp duruyoruz.

1970'e geniş bir izleyici kitlesine sahip, en uzun seri filmlerden biri olan Hızlı ve Öfkeli, 2001 yılından bu yana izleyici karşısına çıkıyor.

0: aksiyon serisinin final sahneleri özellikle çok konuşuluyor. Ünlü filmlerin minyatür efektlerini yapan bir şirket, Hızlı ve Öfkeli'nin final sahnesine de imza attı ve gerçek sahneler minyatürlerle canlandırıldı. İşte heyecan olarak gerçeğini aratmayan o sahneler.
1: 3, 2, 1...

yanardağın kraterine wingsuit'te uçmak. Daha önce hiç denenmemişti. Sebastian Alvarez bu sınırın ötesine geçmeye karar verdi. Özel olarak tasarlanan kıyafeti ve aylar süren hazırlığın ardından aktif bir yanardağın içine uçan ve oradan sağ çıkmayı başaran ilk insan oldu. Bu uçuş sadece bir ekstrem spor denemesi değil, insanın doğayla ve kendi sınırlarıyla giriştiği olağanüstü bir mücadeleydi. İzliyoruz.

Dünyaca ünlü hırvatçeli Stefan Hauser canlı performanslarıyla büyük ilgi görüyor. Luka Sulic ile birlikte oluşturdukları Tuğçelos grubuyla tanınan Hauser, geçtiğimiz Mayıs ayında Amerikalı güzel keman sanatçısı Caroline Campbell'la Londra Albert Royal Hall konser salonunda başarılı bir performansa imza attı. İzliyoruz.

Pop müziğin ikonu Michael Jackson'ın senaryosuna imza attığı, ayrıca rol aldığı bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Moonwalker 1988 yapımı. 2009'da aramızdan ayrılan Jackson'ın biyografisine yönelik bir film.

filmde en çok ilgi çeken sahne ise bir kült olan Bad klibinde Michael Jackson'ı canlandıran 9 yaşındaki Brandon Adams'ın performansı. Bugün bir oyuncu ve boksör olan Adams filmde Jackson'ı neredeyse aratmıyor. Hatırlıyoruz.

1940'larda dahi çocuk olarak dinlenen Sugar Chili, yani şeker çiliğiyle kaplı Isaac Robinson, bugün 85 yaşında bir caz piyanisti.

Detroit yerlisi olan Robinson, 2 yaşındayken piyanonun başına geçti ve performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 7 yaşına geldiğinde ise şöhreti yakalamıştı. İlginç olan ailesinde müzikle ilgilenen olmamasıydı. Şimdi Şeker Çelik'in 1946 yapımı No Leave No Love filmindeki performansını izliyoruz.

Ned won.

2023 yılında kar motosikletiyle geçirdiği kazada yaşamını yitiren dünyaca ünlü rally pilotu ve sosyal medya fenomeni Ken Block, Rally America ve Global Rally Cross'taki başarılarıyla biliniyordu. 55 yaşındaki Block, 2 milyon takipçisinin olduğu YouTube'daki Gymkhana videolarıyla daha da ün kazanmıştı. Hazırladığı Gymkhana serisi otomobil videolarıyla her zaman nefes kesen isimlerden Ken Block'ın 2019 tarihli nefes kesen gösterisini izliyoruz.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Fransız tarihçi Michel Valive'nin Kuruluş Devrinde Bizans ve Osmanlılar eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Yazarın 20 yılı aşkın araştırmalarının birikimiyle yazdığı eser, Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan süreçte Türk-Bizans ilişkilerini, kültürel etkileşimleri ve medeniyetler arası sürekliliği inceliyor. Yazar Latife Tekin'in kaleme aldığı Para Gürültüsü, dijital çağın, finansal dilin ve algoritmaların insan ruhuyla günlük yaşam üzerindeki yabancılaştırıcı etkilerini konu alıyor. Can Yayınları imzalı roman, her şeyin biri, grafik, izlenme sayısı ve piyasa diliyle ölçüldüğü bir çağda geçiyor. İnsanlık tarihi bir döngüyle mi kuşatıldı? Uygarlıkların ortak kaderinde saklı bir düzen var mı? Anıl Toynbee'nin Kronik Kitap'tan çıkan Bir Tarih İncelemesi adlı eseri, temel uygarlıkların doğuşunu, gelişimini, duraklamasını ve çöküş süreçlerini medeniyet merkezli bir bakış açısıyla inceliyor. Rus edebiyatının büyük yazarlarından Alexander Pushkin'in kaleme aldığı bir edebiyat klasiği olan Yüzbaşı'nın Kızı, Turkuaz Kitap'tan okurla buluştu. Aynı zamanda çok önemli bir şairde olan Pushkin'in Yüzbaşı'nın Kızı romanı, 18. yüzyılda Rusya'da savaşın ve zorlukların arasında geçen bir aşk ve hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Güney Koreli yazar Kim Ayre'nin kaleme aldığı Benim Mükemmel Hayatım romanı, erken yaşlanma hastalığıyla mücadele eden 17 yaşındaki Arim'le, çok genç yaşta ebeveyni olmuş bir anne ve babanın dokunaklı öyküsüne odaklanıyor. Kitap, İtaki Yayınlarından raflardaki yerini aldı. Muhyiddin İbnül Arabi'nin yazdığı Alem ve İnsan kitabı, Allah, İnsan ve kainat arasındaki ilişkiyi tasavvufi bir perspektifle ele alan iki küçük risaleden oluşuyor. İbnül Arabi'nin düşüncesinin özel bazı konularını ele alan bu iki risale, vahdet-i vücudu anlamak isteyen okur için küçük fakat verimli iki metin olacak. Eser, Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınlarından çıktı.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Uluslar Beyligi 1. grupta zorlu kapışma. Kuzey Makedonya, İskoçya. Grupta galibiyeti olmayan iki takımın maçında sahada inat, tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor, heyecan Afara'da yaşanıyor. Kuzey Makedonya, İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Afara'da.

Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her doğru yanıt 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. 3. etapta butonlar devreye giriyor. Her yanıtımız 10 puan üstünden değerlendiriliyor. Toplamda gizlediğimiz şifre cümleyi en yüksek puan alarak kazanan yarışmacımızın temsil ettiği okula da hediyelerimizi gönderiyoruz. Peki hediyelerimiz gidiyor mu? Sır Küpü Ağpara ailesi olarak miniklerimizin eline hediye setleri ve kitaplar ulaşmaya başladı. Onlar da bize görüntülerini göndermeye başladı. Gönülden teşekkür ediyoruz. Tüm katkısı olan arkadaşlarımıza, yarışmacılarımıza, ekip arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hemen görüntülerimizi izlemeye geçiyoruz.

0: 5 ayrı üniversitede toplam 22 sene okudum. Vanlıyam, Şanlıyam, Kılıcı, Kanlıyam diyoruz.
1: Maşallah. Sako'ya şaşırdım. Mesela Sako'yu çok hızlı
2: Sako,
1: bildiniz.
2: Ceket yani. Ceket set ve Sako'yu sıralıyorsun artık. Beyin
0: Fatih yapıyor. Kısa parmağın. Bu adam benim geçin. Babam. 8 köşe kasketiyle.
2: O üstünde Sako'su.
0: Üstünde Sako'su oradan.
1: Peki gelecekte hedefler var mı?
3: Evet, çocuk doktoru olmak istiyorum.
1: Çocuk doktoru olmak istiyorsun. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünü hızla başlatıyoruz. Stüdyomuzda iki misafirimiz var ve hemen konuklarımızı tanımaya geçiyoruz. Metehan Bey hoş geldiniz. Cihan Bey hoş geldiniz. Cihan Bey direkt sizi tanıyalım.
2: Buyurun. Merhaba, ben Cihan Aracı. 49 yaşındayım. Öğretmenim. 24 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Şu anda Halk Eğitim Merkezi'nde müdür yardımcısıyım. Evliyim. İki tane oğlumuz var. Bu vesileyle eşim Özel Hanım'a ve oğullarım Kubilay ve Çağatay'a selamlar yolluyorum buradan.
1: Bol selam olsun Kubilay'a.
2: Zevklerimden bulmaca çözmek zevklerim arasındadır.
1: Harika. Futbol kelimelerle oynarım. Aranız iyi.
2: İyidir.
1: Spor yapıyorsunuz.
2: Spor, futbol oynarım. İzlemeyi de severim. Bunun dışında bazen denk gelirse arkadaşlarla voleybol maçları da yaptığımız oluyor.
1: Harika. Kelimelerle aranız iyi. Gençlerin arası nasıl? Çocuklar nasıl?
2: Kelimeler? Onlar da iyi. Onlar da kendi çaplarında oyunlar oynuyorlar.
1: Evde seyreder misiniz böyle toplu bilgi yarışmalarını?
2: Tabii seyrederiz. Yani programı. Bir şekilde onlara da merak salıyor bu iş.
1: Evde de küçük yarışlar var. O zaman onları da ekran başına davet edelim. Orada yarışmaya başlasınlar. Bakalım kim daha çok kelime bilecek.
2: Bakalım.
1: O zaman Metehan Bey siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım hemen.
0: Hoş bulduk. Hürmetlerimi arz ediyorum efendim.
1: Çok sağ olun.
0: Ben 18 Şubat 1979 tarihinde Sivas Su Şehri'nde dünyaya geldim. Sivas Su Şehri Polat Deresi Karaceren Köyü'ndenim. 5 ayrı üniversitede toplam 22 sene okudum. Evliyim.
1: 5 ayrı üniversitede 22 senenizi...
0: Evet, örgün öğretim efendim.
1: Örgün eğitimde.
0: Evet, birebir.
1: Harika bir üniversite hayatı olmuş. Renkli,
0: evet,
1: dolu dolu geçti diyebiliriz.
0: Halede okuyorum. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği bölümünde okuyorum.
1: Çok güzel.
0: Evliyim. Eşim Gülvasfiye Türk. Kızım 10 yaşında Ayşegül Türk.
1: Ayşegül Türk. Kendileri de bizi ziyarete geldiler zaten. Harikalar. Buradan kendilerine
0: buradalar.
1: Selam olsun. Özellikle minik kızımıza. Evet efendim.
0: Tarihi Sirkeci Büyükpostane binasında çalışıyorum. İstanbul Bölge PTT Baş Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğü'nde. Türk halk müziğine özellikle ilgi duyuyorum. Çocukken biraz uzak doğu sporlarıyla ilgilendim. Buradan da hocam Siyah Kuşak birinci dan Abdullah Uçan hocama sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
1: Hocamıza selamlar olsun. Üniversiteyle ilgilendiğiniz gibi sporla da dövüş sporlarıyla da ilgilendiyseniz Allah yardımcımız olsun diyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Çünkü
0: çocukken yani, bir süre yaptık.
1: Kısa dönem değil mi?
0: Kısa
1: öyle
0: dönem. Evet.
1: Siyah Kuşak deyince şey
0: yok,
1: deyince.
0: Hocam Siyah Kuşak'tı. Siz... Ama yeğenlerim Fatih Mehmet Türk, Yavuz Ahmet Türk, onlar Siyah Kuşak profesyonel karateciler. Başarılar diyor. İnşallah milli takımda güzel
1: biz de başarılar diliyoruz. Sizler. Üniversitelere tekrar döneceğiz ama biz şimdi diyoruz ki ilkokuldaki miniklerimizi, ortaokuldaki dostlarımızı, kardeşlerimizi unutmadınız. Onlara destek olmak için geldiniz ve hazırsak Sır Küpü'nün birinci etabını başlatalım mı?
0: Başlatalım.
1: Efendim Sır Küpü'nün birinci etabına başlıyoruz. Evet efendim, illeri belirledik, okulları seçtik ve hemen yarışmamıza başlıyoruz. Her doğru sorunun 5 puan olduğu birinci etaptayız. Cihan Bey sizinle başlıyoruz. 1 ile 25 arasında soru seçeceğiz. Hangi soruyu açalım, hangi numarayla başlayalım?
2: En soldan başlayalım o zaman, 1 olsun.
1: 1 ile başlayalım. Peki, güzel de bir soru geliyor. Hazırsanız sorumuz geliyor. 10 saniyeniz başlattıktan sonra cevap hakkınız doğacak. Belde. 10 saniyeyi başlattık. Belde.
2: Kasaba.
1: Harikasınız. Tabii ki kasaba. Doğru yanıttı. Sizinle devam ediyoruz. 5 puan hanenize yazdınız. Kaç nolu soruyu açalım.
2: Şimdi bulmaca mantığıyla gideyim diyorum.
1: Destek alarak gidelim.
2: 12 olsun.
1: Peki hemen alta 12A'yı açalım değil mi?
2: Evet, 12A.
1: Görüyorum orada tablomuzda. 12A geliyor. 12A'da ne var? Gösteriş, çalım, 10 saniyelik sürenizi başlattık.
2: Caka.
1: Tebrik ediyorum. İkinci kelimeniz de doğru. Çok kısa sürede Caka'yı da bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 14 olsun.
1: 14. Destek alalım. Açı açı gidelim. Gelsin 14 numaralı sorumuz. Çatı kenarı püskül gibi sarkan bölümü soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
2: Saçak.
1: Saçak da doğru yanıttı. Destek alarak, küçük küçük açarak yürüyoruz. Sizdeyiz. Kaç numarayla devam edelim?
2: Yine aynı mantıkla devam edeyim.
1: Peki.
2: 15 olsun.
1: 15. Bir alt kata geçiyoruz. İki harfimiz açılmamış. Orta harften destek alıyoruz ve sorumuz geliyor. Kalın erkek sesi. Sürenizi başlatalım.
2: Bas.
1: Bas. Doğru. 1-5 puan daha yazıyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 2.
1: 2'ye gidiyoruz. Açılmamış tek harften destek alalım. Cihan Bey orayı küçük küçük örgü şeklinde çözdü. Krallık simgesi efendim. Sürenizi başlattık.
2: Taç.
1: Taç. Tek harf koyduk. Harikasınız. 1-5 puan daha yazdık. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Bu arada gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Bazen yarışmamızda yarışmacılarımız öyle bir kelime buluyor ki açılmıyor. Şimdi siz tek tek destek alarak çok güzel bir alana açtınız ama şifre harf bulamadınız. Ona dikkat etmeniz lazım. Buyurun.
2: 3.
1: 3. Geliyor 3 nolu soru. Erkek ceketi. Süre başladı.
2: Sako.
1: Sako. Tebrik ediyorum. Bulmaca ile ilgili olduğunuz çok belli. Sako'yu da yakaladık. Sizdeyiz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 13 olsun.
1: 13'e gidiyoruz. Bakalım 13'ümüz nerede? Peki bu da keyifli bir soru. Tıpta okuma yitimi. Süreniz başladı.
2: Aleksi.
1: Aleksi. Aleksi. Doğru yanıt. Bir de harf buldunuz. L harfini açtık. Sondan 5. harf. Çok iyi götürüyorsunuz şu ana kadar. Sizdeyiz. Buyurun.
2: 23 seçebiliyor muyduk?
1: 23'ü seçebiliyorsunuz
2: 23
1: tabii.
2: 23 olsun.
1: 23 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin bakalım 23 numaralı soru. Mahalle dükkanı veya küçük işletme. Süre başladı.
2: Lokal diyeceğim.
1: Lokal diyeceksiniz, doğru diyeceksiniz. 1-5 puan daha yazdınız haneye. Tebrik ediyoruz. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 4 olsun.
1: 4 geliyor. İlgi, bağ, ilişki anlamına gelen. Süre başladı.
2: Alaka.
1: Alaka. Burası da doğru. 1-5 daha yazdınız. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 5 olsun.
1: 5 nolu soru geliyor. Bunu da rahat bulacaksınız diye düşünüyorum. Yemeklerin konulduğu düz yüzeyli servis kabı. Evet. Peki. Evet, bir harf daha açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz. Aba kısmı çıktı. Ne olabilir?
0: Habak.
1: Tabak. Doğru yanıttı. Kesinlikle. Tabak olacaktı. Yemek konulan düz yüzeyli servis kabının adı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: O zaman 19 Çorum.
1: Bakın, 19 açabilirim, 12 açabilirim
0: 19
1: isterseniz.
0: 19 Çorum efendim.
1: 19 Çorum. Peki evet. 19 istiyor yarışmacımız. Geliyor sorumuz. Çatıyı örtmek için kullanılan ince tahtacık. İnce bir tahtacık çatıyı örtmek için kullanılıyor bu tahtacık. Ne olabilir?
0: 5 harfli. Briket değil.
1: Olmadı. Biz bir harf daha açıyoruz ve süreyi Cihan Bey sizin için başlatıyoruz. Süreniz başladı. Çatıyı örtmek için kullanılan ince tahtacığın adını soruyoruz.
2: Balar.
1: Balar doğru yanıt. Son saniyede yakaladık. Balardı yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 6 olsun.
1: 6 numaralı soruya gidiyoruz. Tek harf açacağız. Bakalım sorumuz ne? Konuşamayan Dilsiz süremiz başladı.
2: Lal.
1: Lal doğru yanıt. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Bu arada 4 sorumuz kaldı. 4 soru sonra birinci etabı bitiriyor olacağız. Dikkat edin lütfen. Buyurun.
2: 7.
1: 7 numaralı soru. Geliyor 7. Giysi, ayakkabı gibi eşyaları tutturmak için kullanılan metal parça diyeceğim. Bir de fotoğrafımız var. Bakalım önce bir fotoğrafı görelim. Bulabilecek miyiz? Bu parçacığın adını, sürenizi başlatıyorum Cihan Bey. Biliyor musunuz?
2: Agraf.
1: Cihan Bey tebrik ediyorum. Gerçekten agraf doğru yanıtını.
2: Bir anda gelmedi ama.
1: Evet buldunuz. Tebrik ediyorum. Bu bulmacalarda çok diplerde nadir. De çıkan nadir kelimelerden biri. Ama bayağı ilgilisiniz. Buradan onu net bir şekilde görüyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 16 olsun.
1: 16 numaralı soru geliyor. Peki 16'mız da bir... Şöyle okuyorum sorumuzu. Pasta, kek veya kurabiye üzerine sürülen parlak şeker kaplama.
2: Of, yine zor bir kelime.
1: Size zor gelmiyor ama Cihan Bey. Bulmacalardan alışık olduğunuz
2: için. Glase.
1: Tebrik ediyorum. Glase. Bir doğru yanıt daha geldi. Glase yanıtını aldık. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24 olsun.
1: 24 numaralı soruya gidiyoruz. Bakalım 24'te ne arıyoruz? Eski Türkçe ve argo bir işi dikkatsiz, özensiz bir şekilde yapmak. Sürenizi başlattık. Ne olabilir? Eski Türkçe'de ve argo'da kullandığımız bir işi dikkatsiz, özensiz bir şekilde yapma durumu. Evet. Metehan Bey, hazır mıyız? Metehan Bey,
0: evet.
1: Size geliyorum. Süreyi sizin için başlatıyorum. İlk harfimiz Ç, ne olabilir? Biraz argo gibi de düşünebilirsiniz bunu.
0: Çaçaron.
1: Peki, çaçaron değil ama yaklaştınız da diyebilirim. Süreyi bir harf daha açıyoruz ve Cihan Bey sizin için başlatıyoruz.
2: Buldum sana. Çapaçul.
1: Çapaçul doğru yanıttı. Buranın gizlenen kelimesiydi çapaçul. Bir de harf buldunuz. P harfini, gizli şifre kelimenin birinci harfini, P harfini açtınız. Son soruyu açıyorsunuz birinci etapta. Cihan Bey sizdeyiz.
2: 8 olsun.
1: 8 numaralı soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım. 8. Gece uçan, avlanan memeli hayvan, süreyi başlattık.
2: Yarasa.
1: Yarasa doğru yanıtını da aldık. Tebrik ediyoruz sizi. Bu bölümde Cihan Bey 15 soruyu doğru yanıtladı. Metehan Bey bir soru yanıtlamış oldu. Her sorumuz 5 puan değerindeydi. Son 2 sorumuzda Metehan Bey'den süreyi verimli kullanamadık ama bakalım puan tablomuza. Puanlarımız 75'e 5 oldu. Hiç önemli değil. İlk etapta her sorumuz 5 puan değerinde. İkinci etapta ve üçüncü etapta ise sorularımızın değeri 10 puan değerinde olacak. Şimdi geçiyoruz 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba. Hazır mıyız Cihan Bey?
2: Hazırız.
1: Metehan Bey hazır mıyız?
0: Hazırız efendim.
1: Arayı kapatacağız. Evet. İkinci etapta farkı indireceğiz. O zaman efendim 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz.

0: Kaybeden olmadığı yarışmadayız, sır küpündeyiz, ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölüme geçiyoruz. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde ve hemen dönüyorum Cihan Bey'e. Cihan Bey hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: 120 saniye süreniz var. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağız. İstediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Hazırsanız saat dakikalarınızı kuruyorum. Ve 120 saniyelik sürenizi başlatıyorum. Kuyruklu Yıldız altında bir izdivaç kimin eseridir?
1: Reşat Nuri Güntekin.
0: Değil efendim.
1: Hüseyin Rahmi Gürpınar.
0: Hüseyin Rahmi doğru yanıt. Çukurova hangi ildedir?
1: Adana.
0: Adana doğru yanıtımız geldi. Bir sesli sorumuz var. Süreyi durdurduk. Sesimizi dinledik.

0: Nesrin Sipahi'den dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz efendim.
1: Ellerim böyle boş, boş mu kalacaktı?
0: Tebrik ediyorum, kesinlikle doğru. Ucunda çelik tel bulunan metal topu dönerek en uzağa atma sporuna verilen ad nedir?
1: Gülle atma.
0: Gülle değil.
1: Disk atma.
0: Disk de değil.
1: Pas.
0: Peki pas dedik. Kırmızı ve sarı karıştırılırsa hangi renk elde edilir?
1: Turuncu.
0: Turuncu doğru yanıtımız. Bir videomuz var. Önce görselimizi izliyoruz. Arkasından sorunuz geliyor.
2: İkimiz de ne seviyede olduğumuzu hatırlamak, aramızdaki uçurumu görmek zorundayız.
3: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum seni.
2: Ne yazık ki gönlümüzde yaşamak elimizde değil. Ben ancak kendi çevremden bir kızla evlenebilirim.
0: Beklenen şarkı filminde Hülya Koçyiğit'e eşlik eden başrol aktör soruyoruz kimdir?
1: Kartal Tibet.
0: Kartal Tibet doğru yanıtını aldık. Asi Nehri hangi denize dökülür?
1: Akdeniz.
0: Akdeniz doğru. Özellikle İznik ve Kütahya'da gelişen seramik süsleme sanatına ne ad verilir?
1: Çini.
0: Çini doğru yanıtımız. Bir sesli sorumuz var, geliyor, dinliyoruz bakalım.

0: kim seslendirmektedir?
1: Funda Arar.
0: Harikasınız. Bir doğru yanıt daha geldi. Gök bilimci soruyoruz. Gök bilimci ne olabilir?
1: Astronom.
0: Astronom doğru yanıtımız. Tekrar geliyorum. 4 nolu sorunuz. Ucunda çelik tel bulunan metal topu dönerek en uzağa atma sporu. Disk dediniz değil, gülle dediniz.
1: Çekiç atma kaldı.
0: Çekiç atma kaldı ve doğru yanıtımız da çekiç atmaydı. Ben tebrik ediyorum. Daha tamamlamamıza 17 saniye kala bütün soruları yanıtladınız. Ve 120 saniye kullanmadan 105 saniyede yaklaşık 10 sorunun tamamını doğru yanıtla bilmiş oldunuz. Gönülden tebrik ediyoruz Cihan Bey. Çok da ilgilisiniz yarışmalarla, çok belli oluyor. Efendim size geliyoruz. Metan Bey hazır mıyız?
2: Hazırız efendim.
0: 120 saniyemizi kuruyoruz. 120 saniyeyi sizin için başlatacağım. Efendim sürenizi başlatıyoruz. Hababam sınıfının yazarı kimdir?
2: Rıfat Ilgaz.
0: Harikasınız. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: Eşiniz duydum ki unutmuşsun isimli şarkıyı kim seslendiriyor?
1: Muazzez Ersoy.
0: Harikasınız. Tuz Gölü hangi bölgededir?
1: İç Anadolu.
0: Bir doğru yanıt daha geldi. Buz üzerinde özel ayakkabılarla belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde bitirmeye dayalı spor hangisidir?
1: Buz pateni.
0: Ama bir şey buz pateni. Bir şey yaparlar orada. Böyle daha
1: artistik
0: değil de daha böyle
1: pas.
0: Peki pas dedik. Bir videomuz var. Videoyu izliyoruz. Arkasından sorumuz.
2: 250 gram karides verir misin Karagöz? Bir zamanlar kara gözlü, yaramaz, balık kokan bir kız sevmişti.
3: O benim işte.
0: Görüntülerini izlediğiniz Kara Gözlü filminde Türkan Şoray'ın la başrolleri paylaşan aktörümüz
1: Kadir İnanır.
0: Geldi bir doğru yanıt daha. Kırmızı ve mavi karıştırılırsa hangi renk elde edilir?
1: Mor.
0: Mor, harika. Büyük Menderes hangi denize dökülür?
1: Ege.
0: Çok
1: Ege
0: güzel.
1: Denizi.
0: Harikasınız, doğru yanıt. Bir sesimiz var, dinliyoruz. Durdurduk süremizi.

0: Deniz Göreceksin Kendini şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Hümeyra.
0: Değil. Başka bir sanatçımız.
1: Pas.
0: Peki. Su yüzeyine özel boyalarla oluşturulan desen.
1: Ebru.
0: Ebru, harika. Kazı bilimci.
1: Arkeolog.
0: Doğru yanıtımızı da aldık. Tekrar dönüyorum dörde. Buz üzerinde özel ayakkabılarla belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde giden.
1: Buz koşusu. Buz.
0: Paten doğruydu ama başına bir şey getirmeniz gerekiyor. Bir şey pateni de diyoruz biz buna. Hızla ilgili bir şey. Kim daha hızlı olacak derken?
1: Pas.
0: Peki, geçiyorum diğer sorunuza. Bir ses dinlemiştik. Göreceksin Kendini şarkısı. Kendisi bir de çiçekle anılır diyeyim artık. Bir çiçek isminde bir sanatçımız diyeyim. Bir ipucu olsun peki. Efendim, buz üzerinde ayakkabılarla belirlenen mesafeyi en hızlı şekilde bitirme sürat pateni olacaktı. Hızla ilgili ipucu vermeye çalışmıştım ama sürat pateni karşılığı olacaktı. Bir diğer dinlediğimiz göreceksin kendini çiçek demiştim ama Nilüfer olacaktı. Diğer yanıtımızda ama gönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma, bir 120 saniye çıkarttınız. 120 saniyede 8 doğru yanıt verdiniz ve bu bölümdeki hemen skorumuza dönüyoruz. Bakalım ikinci etap sonunda puan tablomuz nasıl oldu? Kaçar puanla yarışmamızı sürdürüyoruz? Evet, 175'e 85 bu bölümde aynı şekilde baş başa bir mücadele geçti ve puan tablomuz 175. Diğer yarışmacımız Metehan Bey de 85 puanla devam etti. Üçüncü etaba geçiyoruz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız.
0: Mücadelenin iyice hızlandı. Evet.

0: 60'ı üstünden yarışacağız. Her doğru yanıtımız 10 puan olacak ve hatırlatmak istiyorum. Şifre, kelimeyi bulmanız çok önemli son etapta. Şu ana kadar nasıl geçti? Bir yarışma, küçük bir değerlendirme alalım mı? Metehan Bey, siz de başlayalım. Nasıldı?
1: Cihan Bey'i tebrik ediyoruz. Güzel yarıştı.
0: Evet.
1: Biz yani ilk yarışmacı olmasının avantajını kullandı ama güzel de yarıştı.
0: Harika.
1: Bakalım, bırakmayacağız sonuna kadar.
0: Bırakmayacaksınız. Evet. Kesinlikle. Tabii ki Cihan Bey, sizi de tebrik ediyoruz. Sizin açınızdan nasıl geçiyor yarışma? Bir değerlendirme de sizden alalım.
2: Keyifli. Yani hoş bir yarışma olmuş. Yani bulunmaktan da zevk aldım. Bir de sonuçta kimin de kazandığı önemli değil. Bir yerlere sosyal sorumluluk gibi bir şeyler tabii göndereceğiz çocuklara.
0: O konuda ayrıca çok teşekkür ederiz. Çünkü şöyle, kaybeden olmadığı yarışma diyoruz. Gerçekten kaybeden olmayacak. Yani bu bölümde kazanamayan okulumuzun hediyeleri bir sonraki haftaya zaten devrediyor. Veyahut da ondan yani, sonraki haftalarda. Ta ki o bölümlerde de yarışmamızı kazanana kadar devam ediyoruz. Peki, kelimelerle aramız iyi. Cihan Bey, siz güzel birkaç tane kilit kelimeyi buldunuz. Genelde soru tablosuyla ilgili değerlendirmeniz nasıl? Sizi çok zorlayan bir kelime olmadı galiba.
2: Yani oldu. Yani bir de dikkatimle alakalı, belki bilmiyorum. Dikkat dağınık olursa
0: o anlık şeyle. Burada gördüğüm birkaç kelime var. Bunlardan bir tanesi agraf.
2: Agraf, evet.
0: Biraz dipte kalmış bir kelimeydi. Balar aynı şekilde. Sizin dikkatinizi çeken var mıydı Metehan Bey? Yani benim de şurada çok takıldım dediğim bir çapaçul galiba. Evet.
2: Agrafı da şeyden biliyorum. Yani bir arkadaşım var benim, Nalgur.
0: Evet.
2: Murat abi, buradan selamlar olsun. Onun yanında durduğumuz için yani ne olduğunu isimen
0: oradan. Ben agraf yanıtınıza çok şaşırdım.
2: Yani
0: çünkü
2: oradan kalan bir şey. Doğru. Onu da düşündüm biraz.
1: Ya artık benim aslında bir Selim Kocademir diye bir arkadaşım var. Bu çapaçul kelimesini kullanıyordu. Unutmuşum böyle çok konuşmalarda.
0: Çapaçul,
1: evet,
0: değil mi?
1: Söylerdi.
0: Argo gibi geçiyorsa aslında sevimli de bir kelime.
2: Sevimli kelime, ilkokul öğretmenim kullanıyordu benim.
0: Ben glaseyi çok işin açıkçası biraz şey yapmıştım, yadırgamıştım burada. Balar aynı şekilde farklı gelmişti. Sako'ya şaşırdım. Mesela Sako'yu çok hızlı
2: Sako,
0: bildiniz.
2: Ceket yani, ceket setle Sako'yu sıralıyorsun artık, beyin
1: Fatih
2: şey
1: kısa parmağın hani bir bu adam benim geçin. Babam 8 köşe kasketiyle o
2: üstünde Sako'su.
0: Üstünde Sako'su oradan
1: Sako'su falan oradan.
0: Harika.
1: Yakaladık.
0: Bu arada eğitim dediniz. Ondan da birazcık bahsedelim. Bu halk evindeki eğitimler, halk planlamalar evinde nasıl gidiyor? Onlardan da biraz bahsedin lütfen.
2: Tabii yani herkesi kurslarımıza bekliyoruz tabii. 7'den 77'ye herkese bir şekilde kendine hitap edecek bir kurs mevcut. Bunun yanında eğitim, bunun yanında hobi amaçlı, bunun yanında meslek gelişimi açısından herkesin el sanatlarından giyim teknolojisine, işte resimden müziğe, yabancı dilden din öğretimine kadar 7'den 77'ye herkesin faydalanabileceği kurslar mevcut. Halk eğitim merkezlerine onun için dolayısıyla herkesi bekliyoruz. Her ilçede en az bir tane halk eğitim merkezi var. Oradan bilgi alabilirler. Kendilerine uygun kurslara devam edebilirler.
0: Siz de güzel yıllık mı yapıyorsunuz planlamaları, yoksa yok, kurs bazında yani kurslar açıldıkça?
2: Kursların hepsinin süresi farklı farklı. Bazı kurslar yıl boyu sürebildiği gibi bazıları da dönemlik, yani kısa süreli olabiliyor.
0: Kısa süreli olabiliyor.
2: Onun evet için her an herkesin başvurabileceği alanlar.
0: Metehan Bey, size de biraz böyle üniversite yıllarına gelelim. Hangi üniversiteler, bunlardan nasıl bir eğitim süreci geçti? Onunla ilgili biraz bilgi alalım isterim.
1: Efendim, şimdi ben bu...
0: Çünkü iddialı 5 üniversite.
1: Yani şimdi ben 98'de girdim Bursa Uludağ Üniversitesi'ne. Yani yoğun bir çalışma temposu. O zamanlar gerçekten üniversite kazanmak zordu. 4 yıllık fakülte. Ama ben 7 senede bitirebildim, uzadı. Oradan bir alışkanlık oldu. İletişim fakültesi okumak istiyordum. İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitelerinde okudum. Radyo, televizyon, sinema. Sonra bir öğretmenlik okuyayım dedim. Sosyal bilgiler öğretmenliği okudum. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nde. Şimdi

0: Şimdi bir de böyle hani tarihçiler çıkıyor ya, İlber Ortaylı efendim, başka hocalarımız böyle filan. Dedi ki bir de tarih öğretmeni diyor. Şu anda da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarih öğretmenliği bölümünde okuyoruz efendim.
1: Harika efendim, çok güzel. Yani normalde üniversiteyi seven, üniversite hayatını seven kişiler bitirdiği üniversitede branşlarını yükseltme yolunu seçerler. Evet. Ama siz farklı üniversitelerden farklı yollara gitmeyi tercih etmişsiniz. Ne güzel de bir renk yapmışsınız.
0: İnşallah bambaşka sizin bir yarışmacılarınız da daha çok üniversite öğrencileri daha fazla yer alması.
1: Biz tabii burada şeyi çok önemsiyoruz. Yani bu yarışma evet gençlerim, miniklerimiz için yapılıyor. Genç kardeşlerimizin eğitimi için yapılıyor. Ama buraya katılan her yarışmacımızın yanıtları, hikayeleri, eğitim süreci bizim için çok ciddi bir referans. Çünkü burada kelimelerle oynuyoruz ve kelimelere yaklaşan yarışmacılarımızın eğitimi bizi çok ilgilendiriyor. Tabii. Çünkü onlar aynı zamanda kendi katılımlarıyla da bir ışık oluyor. Evet, siz burada miniklerimizin geleceği için bir katkıda bulunuyorsunuz ama aynı zamanda da çok güzel birer örnek olarak onları temsil ediyorsunuz. Çünkü sizi ekran başında seyreden onlarca, belki yüzlerce minik öğrenci kardeşimiz sizlerin eğitiminden, sizlerin yolda yürüdüğü yolda büyük referans alacaklar diyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyorum ve ben kaldığımız yerden başlatıyorum yarışmayı. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Peki efendim. O zaman Cihan Bey, sizle başlayacağız. Siz seçeceksiniz ama burada tekrar söylüyorum, butonlar karar verecek. Önce basan soruyu alacak. Hazırsak Cihan Bey, kaç nolu soruyu açalım. Sorunuzu okuduktan sonra da sürenizi başlatacağım. Buyurun.
2: 26
1: olsun. 26 nolu sorunuz geliyor. Halk arasında sıkıntı, daralma hissi, 10 saniyelik süremiz başladı. Buyurun Metan Bey.
3: Hafakan.
1: Hafakan doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Bir de harf açtınız. Ne harfini bulduk. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: Şimdi efendim, deprem bölgesine gidelim. Hatay'ın plakası 31 diyelim efendim.
1: Peki, 31 nolu soruyu açalım. 4 harfli diyelim. Soldan sağa geliyor. Osmanlı döneminde kullanılan para birimi kim basacak? Buyurun Metan Bey.
3: Akçe.
1: Akçe doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. Bir harf daha açtınız. Sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Bunu atlamıyoruz. Kaç nolu sorumuzu açalım?
0: Karadeniz'e gidelim şimdi Hatay'dan. Peki. Giresun yapalım efendim, 28.
1: 28 Giresun diyoruz ve 4 harfli yukarıdan aşağıya geliyor, 28. Asidik, tadı sert, hoş olmayan. Süre başladı. Buyurun Cihan Bey.
2: Ekşi.
1: Ekşi doğru yanıtını da sizden aldık.
0: 5 rakamlı gibi.
1: Bir 10 puanda siz hanenize yazdınız. Şimdi sizinle devam ediyoruz Cihan Bey. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 olsun.
1: 22 numaraya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 5 harfli bir yer açacağız. Tezgahlarla kurulan açık alan alışveriş yeri. Süre başladı. Kim basacak? Cihan Bey bastı. Buyurun.
2: Pazar.
1: Pazar doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. Pazar olacaktı yanıtımız. Sizle devam ediyoruz. Buyurun.
2: 46.
1: 46 numaralı sorumuz gelsin bakalım. Danışma kurulu kim basacak? 10 saniye bastı Metehan Bey.
3: Şura.
1: Şura doğru yanıtını aldık sizden. Evet, sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruyu açalım?
0: İstanbul 34.
1: 34 geliyor İstanbul sorumuz, bakalım. İnsan veya hayvanın yüz kısmı, 10 saniye başladı Metehan Bey.
3: Surat.
1: Surat doğru, surat, yüzdü. Burada seçtiğimiz harfimiz 5 harf üstünden surattı. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açacağız?
0: Tekirdağ'a gidelim, 59.
1: Kaç? 59.
0: Evet.
1: Peki geliyor 59 numaralı sorumuz. Müzik aletini doğru sese ayarlama. 10 saniye başladı. Buyurun Metehan Bey.
3: Akort.
1: Akort doğru yanıtını aldık. Tebrik ediyoruz. 5 harfli akorttu buranın doğru yanıtı. Bir de harf buldunuz. O harfini açtık şifre kelimemizden. Sizinle devam ediyoruz. İkinci harfi de açmış olduk. Kaç numaralı soruyu açalım? Buyurun. Sizdeyiz. Açılmamış yerlere gidebiliriz.
0: Memleketimize gidelim. 58 Sivas efendim.
1: Peki 58 Sivas. Açılmamış yerlerde risk alıyorsunuz. Peki. Madem öyle biz de okuyoruz.

0: Yatak, divan, yatmak için serilen yer. Kim? Süre başlıyor. Metan Bey.
1: Yüklük.
0: Yüklük değil.
1: Kanepe.
0: Olabilir. Değil. Biz eller butonda mı? Hazır mıyız? Bir harf açıyoruz. Önce basan kazanacak. Harfi açtık. Kim basıyor? Süreyi başlattık. Buyurun Cihan Bey.
2: Sedir.
0: Sedir değil. Sedir.
1: Beş harf değil mi efendim?
0: Sediri de sayabiliriz ama sedir değil. Seçtiğimiz harf. Biz bir harf daha açacağız ve sürenizi başlatacağız. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Kim basacak? Cihan Bey.
2: Serir.
0: Serir doğru yanıt olacaktı. Evet. Divan, yatmak için serilen yer. Bir de harf bulduk. E harfini burada belirledik. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 25.
0: 25 numaralı soruya gidiyoruz. 25. Gelsin bakalım 25. Ne soruyoruz? Sıvı taşımak için kullanılan kap. Süre başladı. Buyurun Metehan Bey. Kap, pikniklere giderken açık alanda yanımıza taşırız. Peki bir harf açacağım. Hala kaybetmediniz. Önce basan kazanacak. Bakın eller butonda mı? Süreyi baş... Metehan Bey buyurun.
1: Matara.
0: Matara doğru yanıttı. Tebrik ediyorum sizi. Mataraydı. Açık alanlarda kullandığımız, sıvı taşımak için kullandığımız kabımızın adı. Bir de şifre harf buldunuz. M harfini açtık. Kelimemiz yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Eller butonda. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Sivas'ın komşu ili Tokat'a gidelim efendim.
0: Tokat'a 60. Gidelim. 60'a gidiyoruz. Peki neden aşağılarda zor yerler seçiyorsunuz? Peki. Geliyor soru. Bilardo sopası. Süre başladı. Cihan Bey.
2: Istaka.
0: Istaka. Doğru yanıtını Cihan Bey'den aldık. Tebrik ediyorum. Aşağı tarafı tamamlamış olduk. 60 numara. Oradan bir şifre harf bulamadık. Bu sefer Cihan Bey siz seçiyorsunuz.
2: 55.
0: 55 numaralı soru geliyor. Boş gezen, işsiz, amaçsız kişi. Süre başladı.
1: Aylak.
0: Aylak değil. Başka.
1: Avare.
0: Avare. Doğru. Avare, avara doğru yanıtımızla devam ediyoruz. Bir de harf buldunuz. R harfini açtınız. Sizle devam ediyorum. Kaç dolu soruyu açalım?
1: Peki biz şu anda bu şifreyi söyleyebilir miyiz?
0: Hayır efendim. Şöyle, şifreyi açmanız için şu anda 5 sorumuz daha var. 5 soru sonra 16. soruya geleceğim. Ve 16. soruya en yüksek puanla gelen yarışmacımız... En yüksek puanı toplamış olan yarışmacımız birinci tahmin hakkını kullanacak. Şöyle, 16. soruda en yüksek birinci etap, ikinci etap, üçüncü etapta puanları biriktirdiğimizde puan tablosuna bakacağız. En yüksek puanı yakalayan yarışmacımız birinci öncelikli tahmin hakkını kullanacak eğer isterse. Fakat orada şöyle küçük bir detay hatırlatmak istiyorum. Tek seferde tek cevap hakkı var ve doğru harfleri birebir koymak durumunda. Eğer hakkını kullanan yarışmacımız doğru harfleri tek seferde yerine koyamazsa hak diğer yarışmacımıza geçiyor. Bu küçük notu da belirttikten sonra son 5 soruya girdiğimizi hatırlatmak istiyorum. Kaç tane soruyla devam edelim?
1: Efendim, Kütahya'ya gidelim.
0: Evet, Kütahya.
1: 43.
0: 43. Bakıyoruz, Kütahya'yı aradık, bulduk. Evet, yukarıdan aşağı 3 harfli Kütahya'ya geldik. 43 numaralı soru. Volkanik patlamalarda yüzeye çıkan erimiş kaya. Süre başladı. Metehan Bey.
1: Love.
0: Love. Doğru yanıtını aldık. Tam süre başladı dediğimde basın. Cihan Bey, görüyorum sizi. Bakıyorsunuz ama... Tam başladı dediğimde devreye giriyor. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: Efendim, Cihan Bey'in memleketi Manisa'ya giderim. 45.
0: Peki, 45 numaralı soru geliyor. Yukarıdan aşağıya 3 harfli bir yer açıyoruz. 45. Eski klasik Türk edebiyatında aslan. 10 saniye başladı. Metan Bey buyurun.
1: Şir.
0: Şir doğru yanıttı. Şir, aslan, bir de Ş harfi yakaladınız. Tebrik ediyorum. Kelimemiz iyice ortaya çıktı. Sizle devam ediyoruz ama butonlar karar veriyor. Son 3 soruya

0: Girdik, buyurun.
1: Efendim, Siirt 56.
0: 56'ya gidiyoruz. 4 harfli soldan sağa, 4 harfli yerdeyiz. Nehirde hareket eden su 10 saniye başladı. Metehan Bey.
1: Akar.
0: Harikasınız. Doğru yanıt. Metehan Bey bu tonu çok iyi kullanıyor. Sizle devam ediyorum. Kaç nolu soruyu açıyoruz. Lütfen Cihan Bey dikkat edin. 10 saniye dediğim an basın. Evet, kaç numaralı soruyu açalım?
1: Kayseri 38.
0: 38 geliyor. 38 numaralı sorumuzu açıyoruz. Metal, cam benzeri malzemelerden yapılmış düz levha. Süre başladı. Buyurun Cihan Bey.
2: Plak.
0: Plak. Doğru yanıtını aldım. Son soruyu açıyorum. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soruyu açalım?
0: Cihan Bey'deyiz. Tablomuza 36 bakıyoruz. Olsun. Açılmamış 1, 2, 3, 4, 5 tane harfimiz var. Acaba bulabilecek miyiz?
2: 36.
0: 36 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 36. Tam isabet eksiksiz. Süre başladı. Kim basacak? Acaba diyeceksiniz, bu o mu? Ben de açıklamasını araştırırken biraz şaşırmıştım. Biz bir harf daha açalım ve süreyi başlatalım. Buyurun.
1: Tibet.
0: Tibet değil. Tam isabet. Eksiksiz. Böyle.
1: Tamet.
0: Tamet de değil. Hazırsak bir harf açıyoruz. Süreyi başlattık. Cihan Bey aldı.
2: Teyet.
0: Teyet. Doğru yanıt olacaktı. Tam isabet. Eksiksiz. Teyet. Doğru yanıtımızdı. Bir de şifre harf buldunuz ve 16 soruyu bu bölümde tamamladık. Sorularımız tamamlandı. Şimdi puan tablosuna bakacağım ve tahmin hakkı doğacak. En yüksek puanı alan yarışmacımız birinci tahmin hakkına sahip olacak. Metehan Bey, burada 10 doğru yanıt verdiniz. Tebrik ediyorum. Cihan Bey, 6 doğru yanıtla bu bölümü tamamladınız. Puan tablosunda 235'e 185 çok yakın bir noktadayız. Fakat acaba kelimemizi tahmin edecek misiniz? Doğru yanıtı verebilecek misiniz? Oraya geçelim ve sizden hazırsak yanıtı alalım, dinleyelim. Önce sormam gerekiyor. Tahmin hakkını kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız. Peki. Evet, o zaman doğru harfleri tek seferde net bir şekilde söylemeniz.
2: Harfleri mi söyleyeyim, kelimeyi mi?
0: Direkt kelimeyi söyleyin, arkasından harfleri yerleştirebilirsiniz.
2: Postmodernleşme.
0: Postmodernleşme. Postmodernleşme. Acaba gayet de iyi oluyor postmodernleşme ama postmodernleşme acaba doğru mu? Bakalım. Postmodernleşme ne olabilir? Biliyor musunuz kelime, postmodernleşme ile ilgili bir bilginiz var mı yoksa tablodan mı?
2: Postmodernizm yani şey sanırsam yenilikçi bir
0: yenilik
2: akım.
0: Ve şey belki biraz akademik metinlerde geçen dediğimiz postmodernleşme felsefe ve sosyoloji alanında kullanılan bir kelimeydi. Evet, doğru bildiniz ve bu bölümün sır küpünün sakladığı kelime postmodernleşmeydi. Gönülden tebrik ediyoruz Cihan Bey.
2: Teşekkürler.
0: Ve okulumuza geçiyoruz. Bakalım hangi okulumuz kazandı?

Evet efendim, sır küpünde kaybedenin olmadığı yarışmanın 3. etabını tamamladık. Cihan Aracı ve Metehan Türk arasında çok keyifli bir yarışmaya da tanık olduk. Hemen dönüyoruz yarışmacılarımıza ve kazanan okulumuzu açıklamaya. Metehan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Miniklerimize, Van'a, kardeşlerimize destek verdiniz. Yarışmada kah öne geçtiniz, kah geride kaldınız ama hiç merak etmeyin. Temsil ettiğiniz okuldaki genç kardeşlerimizin hakkı bizde saklı. Hemen Cihan Bey, size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bulmaca ile ilgili olduğunuz, kelimelerle aranızın iyi olduğu çok

0: belli. Hemen okulumuza geçelim.
1: Geçelim.
0: Okullarımız yine Metehan Bey'in de desteklediği bir yere gitti. Metehan Bey galiba gizliden gizliye de biraz destekledi. Sivaslı olduğu için kendisi. Okullarımız Sivas'a gitti. Bakalım hangi okulumuza gönderdik kitaplarımızı. Güründudu Akdere Eski Hamal Ortaokulu'ndaki genç kardeşlerimize, öğrenci dostlarımıza kitaplarımızı gönderdik. Ben küçük bir değerlendirme alayım yarışmayla ilgili. Nasıl geçti? Metehan Bey sizden başlayalım, buyurun.
2: Ben bu değerlendirmeyi kızımı buraya alarak sağlayarak
0: tabii ki, tabii ki
2: misin?
0: Buyursun lütfen.
2: Merhaba de.
0: Hoş geldin canım. Geldik ben babanın yanına. Ben de evet, sana geçeceğim.
2: Cihan hocamızı tebrik et. Tebrik et, kutla.
1: Sağ ol, teşekkür ederim.
0: Evet Ayşegül'cüm, hoş geldin.
3: Hoş buldum.
0: Nasıl buldun yarışmamızı?
3: Güzeldi.
0: Sen kaça gidiyorsun? Kaçıncı sınıftasın?
3: Dördüncü sınıfım.
0: Dördüncü sınıftasın. Gördüğün gibi büyükler sizler için, sizlere kitap kazandırabilmek için, eğitim seti kazandırabilmek için bayağı çetin mücadeleler veriyor. Nasıl gördün sen? Keyif aldın mı?
3: Evet aldım.
0: Peki. Seni de tanıyalım mı bakalım birazcık? Neler yaparsın? Nelerden hoşlanırsın? Hangi okuldasın?
3: Ben Fatma Şensoy İlkokulu'nda okuyorum. Beylikdüzü'nde.
0: Beylikdüzü'nde, harika.
3: Resim yapmayı seviyorum.
0: Çok güzel.
3: Yani öyle.
0: Dersler nasıl peki? En çok güzel. Hangi dersleri seviyorsun mesela?
3: Din kültürü.
0: Din kültürü seviyorsun. Başka diğer derslerden neler var? Mesela matematik mi severiz, okuma mı severiz?
3: Türkçe.
0: Türkçe seviyorsun, okumayı seviyorsun. Normal mesela serbest zamanlarda neler yaparsın? Resim çizer misin bol bol?
3: Resim çiziyorum, arkadaşlarımla oynuyorum.
0: Harika. Peki gelecekte hedefler var mı?
3: Evet, çocuk doktoru olmak istiyorum.
0: Çocuk doktoru olmak istiyorsun. Harika, harika canım. İnşallah gönlüne göre olur. Çocuk doktoru olursun, eğitimini tamamlarsın. Zaten baban sana bayağı bir destek olacaktır üniversite konusunda. Buyurun.
2: Bana Cihan hocamı tebrik ediyorum. Gerçekten güzel yarıştı, dişli rakipti. Yani eksiklerimizi telafi edeceğiz. Memleketimize Sivas'a gitti. Bütün 81 il bizim ama evet, böyle de bir tevafuk oluştu. Sivas Gürün'e gidecek. Çok sevindim yani. Hem üzüldüm, kendi adıma üzüldüm ama memleketim adına sevindim. Çok güzel
0: sakın
2: oldu.
0: Sakın üzülmeyin. Evet. Zaten en güzel vedayı yaptınız evet, şu anda. Sevgili Ayşegül'le davet ederek miniklerimizin gelişimine.
2: Tabii.
0: Çok büyük bir katkıda bulundunuz. Cihan Bey, sizin cümlelerinizi alalım.
1: Eğlenceliydi. Bayağı keyif aldım. Böyle bir program hazırladığınız için teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Metehan Bey de iyiydi. Kafa kafaya geçti diyebilirim. Evet. Yani bu tonlar da çok hızlıydı zaten. Hoş oldu, güzel oldu.
0: Harika.
1: Tamamı gelir inşallah.
0: İnşallah. Efendim bugünün anısına bizleri hatırlamanız için sizlere küçük bir hediyemiz var. Şöyle okudukça A Para Kütüphanesi'nden bizleri hatırlarsınız. Bu sizin sevgili babamız, bu da sevgili Ayşegül'e hediye ediyoruz. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Sır Köpü'nde sizi de misafir etmeyi dört gözle bekliyoruz. Neden mi? Miniklerimize kazandırmak için. Geleceğin temel taşı miniklerimizin gelişimine siz de katılın. Beraber bir katkıyı A Para stüdyolarında yaşayarak beraber gerçekleştirelim. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö.

0: önce 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor.

muhteşem düetlerin açılışını nostalji rüzgarlarıyla yapıyoruz. Dönemin romantik düet anlayışını şarkılarına yansıtan Güzin'le Baha, 70'li yıllarda Türk pop müziğine adeta damga

Güzin Sokullu sanat yaşamına çocuk yaşlarda tiyatroyla başladı. Duayen müzisyen Baha Buduroğlu ile yolları da işte tam böyle kesişti. Gazanfer Özcan ve Gönül Öykü tiyatrosunda çalışırken seslerindeki ve aralarındaki uyumu keşfettiler.

0: Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan. Gençlik başımda duman, ilk aşkım ilk heyecan.
1: Güzin Nebahat ilk 45'liklerini 1971 yılında yayımladılar. Ama onları asıl tanıtan ve yıllarca silinmeyecek başarılara yönelten eserse şu anda dinlediğiniz Gençlik Başımda Duman şarkısı oldu. Şarkının sözleri Aysel Gürel'e, bestesi ise Bahadır Oğlu'na ait.

0: Gençlik başımda duman.
1: Usta müzik adamı Bahabodur oğlu 2023 yılında aramızdan ayrıldı. Geride unutulmaz şarkıları miras bırakarak. Ateş böceğimdesin, kovaladıkça kaçan.

Ebru Gündeş, Assala Aktar, Gönlümün Efendisi. İki farklı müzik kültürünü aynı sahnede buluşturan düet, güçlü vokal performanslarıyla müzikseverlere etkileyici bir müzik

İzlediğiniz görüntüler 2026 yılında Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Muhammed Abdu Arena'da düzenlenen ve 15 bin kişinin izlediği özel konserden.

0: Aşkın Nur Yengi, Harun Kolçak, Bile Bile.
1: Bir arada olabilmek ne mümkün?
0: Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya, düzenlemesinin ise Onna Tunç'a ait olduğu şarkı, ilk olarak Yengi'nin 1990'da çıkardığı ilk albümü Sevgiliye'de yayınlandı.

Aşkın Nur Yengi'nin duru ve güçlü vokaliyle Harun Kolçak'ın lirik tenor yorumu, Türk pop müziğinin en başarılı düeti olarak kabul edilen şarkıya özel bir kimlik kazandırdı.

Yengi müzik çalışmalarına devam ediyor. Harun Kolçak'sa 2017'de aramızdan ayrıldı. Geride en sevilen şarkılarını ve doyumsuz sesiyle hatıralarını bırakarak.

Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe, Havalı Yârim. Muhteşem düetlerde sırada Türk pop müziğinin beste fabrikatörleri var. Sözleri Yıldız Tilbe'ye, bestesi ise Serdar Ortaç'a ait olan şarkı Ortaç'ın 2017 Cımbız albümünde yer aldı.

pop müziğini sevilen ismi Serdar Ortaç'ın diskografisi başarılarla dolu. Sanatçının 14 stüdyo albümü, 3 derleme albüm, 4 remix albüm, 1 tekli çalışma ve 4 de midi albümü bulunmaktadır.

1994'te ilk albümü Delikanlım'la müzik dünyasına güçlü bir giriş yapan Tilbe, 12 solo albüm, 2 maxi single ve sayısız besteye imza atan güçlü bir müzisyen. Tilbe'nin 4 albümü MÜYAP tarafından Pırlanta, 1 albümü de Altın Albüm olarak ödüllendirilmiştir.

sözleri Ahmet Selçuk İlkan'a, bestesi Burhan Bayar'a ait olan bu yıllara meydan okuyan şarkıyı ilk olarak 1992'de Müslüm Gürses seslendirdi.

arasında iki farklı yerde olmak anlamına gelen Dedüblüman 2010 yılında kuruldu. Grup, belki, sakladığım bir şeyler var ve Gamze'deyim deva bulmam gibi çalışmalarıyla müzikseverlerin büyük

200'ün üstünde şarkıları bulunan 27 grubu, müzik tarzlarını 1970'lerin ve 80'lerin rock'n'roll efsanelerinin, müzik kültürlerinin günümüz müziğiyle harmanlanmış hali olarak tarif ediyorlar.

1999 Türkiye güzeli olarak tanıdığımız Ayşe Hatun Önal için müzik tam bir tutku olmuş. Lise yıllarında besteler yapan Önal, Kraliçe seçildikten kısa bir süre sonra ilk mini albümü Sonundayım piyasaya çıkardı.

modern pop ve rock müzikal unsurları arabesk tınılarla harmanlayan Sakiler, ilk defa Pinhani'den dinlediğimiz Dünyadan Uzak adlı şarkıyı yeniden yorumlayarak büyük bir beğeni kazandı.

İstanbul Strings ise klasik yaylı çalgıları, Türk müziği, dünya müziği, pop ve etnik unsurlarla buluşturan bir Türk yaylı topluluğudur. Grup özellikle enstrümantal düzenlemeleri ve farklı sanatçılarla yaptığı ortak projelerle tanınıyor.

0: Öykü Gürman, Berk Gürman, seni ben unutmak istemedim ki.
1: Sevenler verdi sözden döner mi şu yalan yıllara?
0: Sözleri Behlül Pektaş'a, bestesi ise Amir Ateş'e ait, klasik Türk müziğinin Hicaz makamındaki eser, Gürman kardeşlerin kendilerine has yorumuyla yeniden seslendirildi.

70'li yıllarda Zeki Müren başta olmak üzere pek çok sanatçı tarafından yorumlanan eser, Türk sanat müziğinin klasikleşmiş eserlerinden biridir.

Sözlerinin Ahmet Selçuk Yıkan, bestesinin Selami Şahin'e ait olduğu şarkı ilk olarak 90'lı yılların başında arabesk ve fantezi müzik sanatçısı Aşkın tarafından seslendirildi. Ama geniş kitlelere ulaşması Emel Sayın sayesinde oldu.

Emel Sayın 2000 yılında şarkıyı tekrar okudu ve kendisiyle özdeşleşen bir şarkı halini aldı. Türk sanat müziğinin en önemli yorumcularından biri olan Emel Sayın 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını aldı. Sayın'ın 28 stüdyo albümü, 20'den fazla 45'lik, 16

sinema filmi ve pek çok farklı çalışması bulunuyor. Türkiye'nin en sevilen şarkılarının bestekarı olan Selami Şahin'in 300'ün üzerinde şarkısı bulunuyor. İzlediğiniz görüntüler, duayen bestecinin 2017'de gerçekleştirilen 50. sanat yılı konserlerinden.

Müslüm Gürses, Endi Orkestrası, Kalbim. Muhteşem düetlerin son şarkısı, 2013 yılında kaybettiğimiz her şarkıya adeta ruhunu veren duayen sanatçı Müslüm Gürses.

Sözlerinin Ersel Serdarlı'ya, bestesinin ise Aram Avagyan'a ait olduğu Kalbim ilk olarak Embe Orkestrası'nın 2010 yılında çıkardığı albümde yer aldı. Şarkı daha sonra Müslüm Gürses'in Baba Şarkılar Volüm 2 albümüne de dahil oldu.

1993 yılında Behzat Gerçeker öncülüğünde kurulan, Türkiye'nin en tanınmış orkestralarından biri olan Ende Orkestrası, klasik müzik altyapısını pop, caz, latin ve tango melodileriyle harmanlayan çok özel bir tarz oluşturdu.

A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.

Karşınızdayız. Gündemin en sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesi başlıyor. Önce gündemin manşetlerini aktaracağız. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı bu sabah saatlerinde gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün önemli ifadeleri vardı. Fon meselesi hızlıca çözülecek dedi. Fon gelişmeleri ekonomiyi tehdit etmeyecek dedi. Cevdet Yılmaz yapılacak fon toplantısında ilave tedbirler alınabilir dedi. İlave tedbirlere işaret etti. Toplantıda hangi adımlar atılacak, hangi mesajlar verilecek, hangi başlıklar ön plana çıkacak takip edeceğiz ve fonlarla ilgili alınan kararlarda yeni tedbirlerin gelmesi beklendiğinin altını da çizmiş olalım ve devam edelim. Merkez Bankası makro finansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. KOBİ kredilerinde %4.5 olan büyüme sınırı %5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı da düşürüldü. Bloke tesis oranlarının da düşürüldüğünü söyleyelim ve devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de önemli ifadeleri vardı. Sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Çok hızlı hareket ettik ve sorunlu portföy yönetim şirketlerini ve ilgili fonları karantina altına aldık dedi. Karantinaya aldık ifadelerini kullandı. Sınırlı bir etki oldu ancak sistemik bir problemden bahsetmiyoruz ifadelerini kullandı ve bunun altını çizdi. Devam edelim. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançları gönüllü olarak ödeyebilmesi için bir hesap açtı ve isteğe bağlı bir iade hesabı bu. Bir zorunluluk yok, herhangi bir zorunluluk yok ama fahiş bir kar elde ettiğini düşünen bir yatırımcı varsa elbette geri ödeyebilecek diyelim ve bir diğer manşetimize geçelim. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik devam eden savaşla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İran'la hiçbir zaman barış sağlanabileceğini düşünmediğini ifade etti Trump ve İran her şeyini kaybetti dedi. Ellerindeki Hürmüz kozu vardı ama biz bu kozları da tamamen ortadan kaldırdık ifadelerini kullandı. Anlaşma yapmak istiyorlar dedi. Ben gerçek bir anlaşma istiyorum ifadelerini kullandı ABD Başkanı Donald Trump diyelim ve son başlığımıza geçelim. ECB Başkanı Christine Lagarde yapay zekanın finansal piyasalarda şokları büyütebileceği ve siber riskleri artırabileceği uyarısında konuştu.

çıktı ve bu teknolojinin finansal piyasalar, siber dayanıklılık ve jeopolitik alanlarda, bu üç alanda kritik riskler oluşturduğunun da altını çizdi. Buna dikkat çekti. Manşetlerimiz böyleydi.

0: Verilerle devam edelim. Bir göz gezdirelim. Önce Asya piyasalarına bakalım birlikte. Çin Şangay tarafında %0,31'lik yükselişi takip ediyoruz. Japonya'da %3'ü aşan yükselişler var. Hindistan tarafında %1'e yakın bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Güney Kore'de %0,16'lık bir yükseliş var. Sınırlı bir yükseliş var o tarafta. Hong Kong tarafında %2'yi aşan geri çekilmeleri takip ettiğimizi aktaralım. Ve buradan enerji emtia tarafına bir de göz atalım. Ham petrolde $92 seviyelerini takip ediyoruz. Brent petrolde $100'ların üstünde bir seyir takip ediliyor. $102 bandında seyrediyor. Sınırlı geri çekilmeler var ama petrol fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Bir de buradan bakalım kıymetli metaller tarafındaki tabloya. Altının onsunda $4,183 bandını takip ediyoruz. $4,200'ların altında kalmaya devam ediyor altın. %0,16'lık yükseliş var. Gümüşün onsunda $60-61 bandını takip ediyoruz. %0,38'lik bir yükseliş var o tarafta da diyelim ve verilerimiz böyleydi. Şimdi seans öncesinde bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Tüm bu gelişmeleri konuşacağız ve Fon Koordinasyon Kurulu'nun bugün ikinci kez toplanışına dair neler bekleniyor, hangi beklentiler var, hangi ilave tedbirler gelecek. Kıymetli bir konuğumuz bize eşlik edecek seans öncesinde. Stratejist Aziz Kaçmaz bizimle birlikte. Aziz Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın efendim, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Sizinle de süreci konuşmaya devam ediyoruz. Tabii böyle bir süreçte bize eşlik edip kıymetli değerlendirmeleriniz çok çok önemli. Şimdi Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez bugün toplanıyor. Bu sabah saatlerinde toplanmasını bekliyoruz Cevdet Yılmaz'ın da ifadesiyle. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da fon meselesi hızlıca çözülecek ifadelerini kullandı ve fon gelişmeleri ekonomiyi tehdit etmeyecek dedi. Ve şimdi Cevdet Yılmaz da dedi ki ilave tedbirler gelebilir bu toplantıda. İlave tedbir beklentisi öne çıkıyor. Şimşek'te Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de diyor ki maliye sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edecek diyor. Sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edeceğiz ifadeleri var. Çok hızlı hareket ettik diyor. Sorunlu portföy yönetim şirketlerini karantinaya aldık ifadeleri var. Dolayısıyla bu toplantıdan hangi mesajları beklemek lazım? Hangi kararları beklemek lazım? Hangi başlıklar öne çıkacak? Ne dersiniz?
1: Evet, şimdi çok hızlı bir yani fon düzenlemesinden sonra çok hızlı bir kararla biliyorsunuz piyasanın hiç beklemediği bir dönemde ki zaten fonlar işte temerrüt bildirimleri yapmaya başladığı sırada çok hızlı bir şekilde bir tasfiye süreci başlatıldı. Gerekli incelemeler yapıldı. Tasfiye edilecek fon sayısından daha fazlası aslında alım satıma kapandı. Bunların incelemeleri yapıldı. Dün gelen açıklamalarla ödeme sürecinin ne şekilde başlayacağı da anlatıldı. Sorun olmayan fonlar zaten öncelikli olarak tasfiye edilecek. Muhtemelen o kapalı olan fonlar da açılmaya başlayacak. Yani bir sorun tespit edildi ve o soruna dair adımlar atıldı. Şimdi bu sorunun yol açtığı, bu soruna sistem nasıl gitti? Şu an aslında yani son dönem atılan adımlar, alınan önlemlerin hepsi aynı sürecin tekrar yaşanmaması adına alınıyor. Yani sistemde ne gibi açıklar vardı, neresi düzeltilmesi gerekiyordu? Bunu nerede gördük? İşte ilk fonların düzenlemesinde gördük. İşte BIST 30'un orada biraz teveccüh gösterilmesi, işte belli fiili dolaşım oranında belli bir oranda mal alabilmesi bir fonun gibi ya da işte yönetimde profesyonel bir ekibin yani fon başına işte yetkili kişi sayısının olması gibi önemli aksiyonlar alındı. Bundan sonraki süreçte çok daha rahat fon kuramayacak piyasa, daha zor kuracak belki ama daha sağlıklı kuracak. Aslında bütün çaba bundan sonraki süreçte hem bu sistemin aksayan yönünün genele yayılmamasını engellemek hem de bundan sonraki süreçte bir daha böyle bir şey yaşanmaması için bütün çaba bu

0: yönde. O yüzden bu toplantılarda muhtemelen buna benzer adımlar gelmeye devam edecektir. Nasıl ki fon düzenlemesi işinde peyderpey biz aksiyonlar gördük. Aynı şekilde fon piyasasını güçlü kılmaya yönelik adımların geliyor olacağını göreceğiz. Tabii öte yandan bu ödeme süreci çok çok önemli. İşte dün SPK'dan gelen açıklamadan sonra biliyorsunuz piyasada da iyi kötü bir hareketlilik oldu. Hem endeks değişiminin olması hem tabii ödeme ile ilgili en azından elle tutulur bir açıklamanın, bir sürecin masada olması bir miktar tabii yatırımcıları rahatlattı. Tabii şey tarafı da diğer paydaşlarda yine piyasadaki oluşacak likidite eksikliğini gidermek adına hamleler geliyor. Şimdi Merkez Bankası da dün akşam biliyorsunuz bir hamle yaptı. Hem kobi kredilerde büyüme hızını bir miktar yukarı çekti hem zorunlu karşılığı aşağı çekti. Şimdi çok büyük oranlar değildi belki ama bu niye yapılıyor? Bu piyasaya bir miktar daha likidite vermek için. Yani kabaca bu hamlelerin piyasaya etkisi yani artı 150-200 milyar TL bir likidite fonlatacaktır bu piyasaya. Şimdi piyasadaki likidite fazlası devam ediyor. Bu süreçler başladığında yani bundan işte 1-2 hafta önce 1 trilyon liranın üzerinde aslında piyasada likidite fazlası varken geldiğimiz noktada dün akşam itibariyle Merkez Bankası rakamını söylüyorum 579 milyar TL. Yani yarı yarıya bir geri çekilme olmuştu ki biliyorsunuz ara ara dönemlerde Merkez Bankası'nda likiditeyi genişletici hamlelerini görmüştük. Bu hamlelerin de önümüzdeki günlerde devam etmesini bekliyorum. Zaten aslında biz hafta başında zannediyorum sizinle konuşmuştuk. Merkez Bankası'nın işte bu ay bir faiz indirilmesi bekleniyor 100 puan ama burada faizin inmesinden ziyade aslında makro iktisadi tedbirlerin ufak ufak da olsa gevşetilmeye başladığı bir döneme gidiyor olmamız lazım. Çünkü faizi indirmek de bir piyasada canlılık yaratmak adına çok önemli bir hamle olmayabilir. Neden? Siz istediğiniz kadar faiz indirin, kredi kullandırmadıktan sonra piyasadaki o likiditeyi bollaştırmadıktan sonra zaten çok bir etkisi olmayacaktır. O yüzden merkezden beklediğimiz zaten bu tarz hamleler vardı. Bu fon olaylarından sonra merkez bunu çok daha hızlı bir şekilde yapmaya başladı. Yani yavaş yavaş da olsa bu süreç bir şekilde başladı ve devam edecektir. O likidite, piyasadaki likidite eksiği bir şekilde giderilecektir diye düşünüyorum. O yüzden bir gözümüz de merkezde olacak. Şimdi insanlar diyebilir ki ya dün hocam artı 3'lerin de üzerine çıktı piyasa ama o kadar güçlü kapatamadı. Burada da şunu söylemek istiyorum. Dün petrol artı %4,5 yukarıdaydı kabaca. Yani küresel tarafta aslında içeride bir olumlu bir fiyatlamayı destekleyecek bir haber akışı da yoktu. O yüzden bir miktar aslında dünkü karlılığın, pozitifliğin sekteye uğramasının bir sebebi de bu aslında. Yani küresel tarafa da bir şekilde gözümüz kayacak, oradan devam edeceğiz. Evet içeride kendi uğraştığımız bazı sıkıntılar var ama sonuçta biz petrolden bağımsız değiliz. Petrol düşmedikçe bizde enflasyon bizi yormaya devam edecek. Ya da faiz indirimlerinin gücünü önümüzdeki dönem devam edip etmeyeceğini yine petroldeki aslında geri çekilmeler destekleyecek. Yani karmaşık bir küresel yapı var. Hem petrol tarafı hem tahvil tarafı bir şekilde karmaşık gidiyor. Onun da yarattığı bir baskı var. O da göz ardı edilmemeli. Ama öyle ya da böyle piyasa bir şekilde destekleniyor. Bu tarz toplantılardan çıkacak haberler yine piyasaları muhtemelen destekleyecektir. Artı olarak Merkez Bankası'nın da muhtemel ki bu tarz adımlar önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Gözümüz kulağımız hem bu toplantıların akabinde gelecek açıklamalarda hem SPK tarafından gelecek açıklamalarda hem Merkez Bankası'nın atacağı adımlarda ama her şey bir yana bir gözümüz her daim petrolde olmaya devam edecek.
1: Evet, tüm adımları takip edeceğiz ama elbette gözümüz petrolde olmaya devam edecek bu noktada dediniz. Bunun altını çizdiniz. Şimdi fon ödeme takviminin nasıl olacağına dair Cevdet Yılmaz dün dedi ki toplantıdan sonra açıklamalar yapılacak kamuoyuna. Hem koordinasyon kurulu olarak hem de bir kurulumuzun kendi yetki alanı var. Onlar da bağımsız otoriteler. Kendi kararları ile ilgili kurumlarımızın açıklamalarını beklemek lazım dedi. Sizin ödeme takvimine yönelik beklentileriniz ne yönde peki?
0: Ben aslında çok hızlı başlanacağını

0: düşünüyorum. Yani bugün olmasa bile gelecek hafta özellikle hani 3 fon vardı sıkıntısı olmayan. Bir kere onların çok hızlı önümüzdeki hafta hallolacağını düşünüyorum. Zaten onlar açıklamalarında bizim fonlarımızda bir sıkıntı yok demişlerdi. Onlar şimdi muhtemelen para piyasası fonları, yani SPK'nın belirlediği sıralamayla, işte para piyasası fonuyla başla, yoğun olan fonlarla devam et, süreci tamamla. Bu üç portföy yönetim şirketindeki fonların önümüzdeki hafta çok hızlı sonuçlanacağını düşünüyorum. Eğer dedikleri gibi ise, eğer ki yani bir sorun yoksa, likidite problemi yoksa, muhtemelen önümüzdeki hafta bunlar tamamen biter diye düşünüyorum. Yani bu kadar hızlı olabilir. Çünkü yoğunlaşma pek yok. Şimdi burada tabii şunu unutmamak lazım. Yapılacak satışların piyasayı yormayacak şekilde zamana yayılması burada önemli. Yani para piyasası fonları muhtemelen çıkılacaktır. İşte diğer hisse senedi fonlarında eğer ki piyasayı yıpratacak yoğunlukta bir hisse vesaire durumunda onun biraz zamana yayılması beklenebilir. Ama bu üç portföy yönetim şirketinde açıklamalarını ve ellerinde çok yoğunlaşma olmadığını düşünerek onun çok kısa sürede, yani önümüzdeki hafta başlanarak bir hafta, maksimum iki hafta içinde ben sonuçlanacağını düşünüyorum tamamen. Ve muhtemelen bu şirketlerin kapalı fonları da bu süreçte tekrar alıma satıma da açılacaktır diye tahmin ediyorum. Sorunlu olan kısımda ise para piyasası fonları kısmı muhtemel önden bir tur. Çünkü oranın da çok içeriğini bilemiyoruz. Şimdi orada da acaba işte ters repolar, bilmem neler, bir sıkıntılar var mı yok mu onu göreceğiz. Ama o kısım başlar. Orada işte hisse senedi kısmı, o sıkıntılı olan fonlarda ona çıkmak çok kolay olmayacaktır. Orada biraz daha zaman alacaktır. Ama diğer kısımların ben önümüzdeki hafta başlamak kaydıyla iki hafta içinde tertemiz olacağını düşünüyorum. Belki bugün Cevdet Yılmaz bununla ilgili de bir açıklama yapabilir. Şunu unutmamak lazım. Yani bazı şeyler evet çok böyle soru işareti kafamızda kalıyor gibi durumlar var ama sonuçta yetkili merciler açıklama yapmadan bütün konuşmalarımız varsayımdan ibaret. Bütün yol haritası onlardan. Bugün bir şeye dayanarak bir açıklama yapsak, bugün konuşsak süreçle ilgili, yarın gelecek SPK'dan bir hamleyle aslında mevcut düzende bildiğimiz uygulamanın tam tersi ya da farklı bir durum izlenebilir SPK tarafında. O yüzden mevcut durumda çok kafa karıştırmaya gerek yok. Oturup işte yönetmelik onu mu diyor. Şu an çok olağanüstü bir durum. Bu süreç kendi dinamizmiyle çözülecek. Yani ilave şeyler gelebilir. Bilmediğimiz dışında hamleler gelebilir. Ama ben Cevdet Yılmaz'dan yine bugün özellikle bu ödemelerle ilgili bir açıklama yapmasını beklerim. Yaparsa da iyi olur. Dediğim gibi muhtemelen haftaya bu işler başlar. Zaten ilk ödemeleri insanlar ceplerine para girmeye, hesaplarına para düşmeye başladığında zaten çok daha ciddi bir rahatlama da gelecektir. Öyle ya da böyle. Sonuçta kafamızda acaba hiçbir şey alacak mıyız, alamayacak mıyız diye soran insanlar artık bugün sormuyor. Dünkü SPK'nın açıklamasından sonra iyi kötü demek ki bir şeyler alacağız diyor insanlar. Zaten bütün otoritenin açıklaması da mümkün mertebe bütün mağduriyetlerin giderilmesi adına hamleler de yapılıyor. İşte isteğe bağlı hesapları da söyledik. Bir havuz var. İşte el konulan mal varlıkları o havuza toplanacak. Oradan ödeme yapacak bakan beyin deyimiyle. Yani öyle ya da böyle bu süreç sonunda herkesin mağduriyetinin giderilmesine yönelik çok ciddi adımlar atılıyor. Ve bunu çok kısa sürede yapmak istediklerini de anlıyoruz. İşte neden? Bu ara ödemeler biraz oradan geliyor. İşte sorunsuz fonları biraz burada sürecin dışına gitmek kaydıyla bir hızlandırma var. İsteğe bağlı hesap da bir yerde öyle. Yani eğer vicdani anlamda kendinizi kötü hissediyorsunuz, yeterin kardeşim burada mağduriyetleri giderme yönünde siz de bir katkı sağlayın. Aslında bunların hepsi sürecin çok hızlı çözümlenmesi için atılan adımlar. O yüzden bugün muhtemelen Cevdet Yılmaz'dan da bu anlamda içimize su serpecek adımlar göreceğiz. Ama ben haftaya sürecin, ödeme sürecinin başlayıp çok kısa sürede özellikle sorunsuz fonlarda yapılacağını düşünüyorum.
1: Evet Aziz Bey, önümüzdeki hafta 3 fondaki sürecin tamamen bitebileceğini, özellikle 2 hafta içerisinde artık buranın tertemiz olabileceğine dikkat çektiniz. Süreç tabii kendi dinamizmiyle çözülecek ifadelerinizi altını çizelim. Şimdi süreci nasıl okumak gerekir diye böyle daha çok odaklandığımızda baktığımız zaman A1, Bulls ve Pardus tarafından açıklamalar vardı. Zaten bizim fonlarımız likit, açarsanız biz öderiz beyanlarında.

0: bulunmuşlardı. Şimdi A1 Buls ve Pardus portföy yönetim şirketlerinde bu 131 fonun 66'sı bulunuyor. Ara ödemeler para piyasası fonları öncelikli olmak şartıyla büyüklük sıralamasına göre yatırımcısı en fazla olandan başlanacak. Ödemelerin elbette hızlı bir şekilde başlanması da bekleniyor. Şimdi para piyasası fonları önceliklendiriliyor. Onu bir tarafa koyduk. O tarafta çok bir sorun olduğuna dair ifadeler yok. Ama hisse senedi yoğun fonları tarafında da süreç nasıl işleyecek diye soru işaretleri de çok var. Şimdi bu taraf için beklentileriniz neler?
1: Evet, buradaki temel aslında yapı taşı, en öz cümle diyelim, en önemli cümle, piyasayı yıpratmayacak şekilde zamana yayılar. Yani bir hisse senedi fonunda çok ciddi anlamda piyasayı etkileyecek hisse senedi yoğunluğu var ise bunun tahsiye olması, satılması, likidite olması bir miktar zamana yayılır. Sayı olarak evet 60'ın üzerinde fon. Bunun büyük çoğunluğu zaten hisse senedi fonu. Ama bazı kurumların işte çok fazla likidiz demesi bu anlamda içimizi rahatlatıyor. Tabii son içeriklerini de bilmediğimiz için her fonun bu detayı da acaba ne kadar yoğun piyasayı, ne kadar zaman alır bunu satmak. Ama ben portföy yönetim şirketlerinin yaptığı açıklamalara istinaden diyorum ki bu sürecin çok uzamıyor olması gerekiyor. Çünkü çok likidiz diyorlardı. 2 gün içinde hatta ödemeleri yaparız diyorlardı. O yüzden satışların çok rahatlıkla yapılacağını düşünüyorum. Zaten para piyasası kısmı hızlıca yapılacaktır. Hisse senedi kısmı da eğer bu likit, yapılan açıklamalara istinaden o kadar likitse bunun da piyasayı çok yormadan 2 hafta içinde çözümlenebileceğini düşünüyorum. Yani burada aslında en çok gözetilen kısım piyasaya ek bir yük bindirmemek. Yani o satış baskısıyla piyasayı yormamak aslında. Temel amaç bu. Bu fonların çıkışında. O yüzden belki bazı fonların çıkması biraz zaman da alabilir. Ama bu sorunsuz fonların 2 hafta gibi bir sürede çok rahatlıkla çıkışının yapılabileceğini düşünüyorum. Orası önemli. Tabii piyasanın gözetiliyor olması da burada çok önemli. Yani bir şeyler yapıyoruz. Şeyleri düzeltmeye çalışıyoruz. Öte yandan da piyasayı bozmuyor olmak önemli. Otoritenin buraya da dikkat çekiyor olması önemli. Yani zaten bütün amaç piyasayı daha sağlam taşların üzerine oturtmak. Okey. Ama bunun için sorumlu kısmı bir şekilde hayatımızdan kesip atacağız. Yani kan giren olan elimizi kesip atmaya çalışıyoruz. Öyle düşünelim. Bunu yaparken de vücudun geri kalanının aksamaması, hayatın aksamamasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani piyasanın yıpranmaması bu anlamda önemli. Zaten ciddi anlamda bir düşüş yaşadık, yıprandık. İşte bundan sonraki süreçte en azından daha az yıpranmak önemli olacak. Burada tabii iletişim dili son birkaç gündür çok hızlı ve seri olduğu için biraz daha rahatlama görüyoruz. Aslında en başından beri söylediğimiz husus buydu. İnsanların arzu ettiği şey şu an güçlü iletişim. Yani ne yapıyoruz? Konumumuz ne? Durumumuz ne? Nereye gidiyoruz? Sürekli otoriteden gelecek açıklamalar bu anlamda hem piyasayı rahatlatma adına hem insanları rahatlatma adına önemli. İşte son birkaç gündür, yani hafta başından bu yana diyelim, aslında yoğun bir trafik var. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'yla toplantılar, işte ekonomik kurmaylarının toplantıları, alınan adımlar da ister istemez rahatlatıyor. Ama şuna dikkat ediliyor. Bu satışlar yapılırken piyasayı yormamak önemli. Buna dikkat ediliyor. O yüzden diyorum bazı fonların işi bir miktar uzayabilir. Ama sıkıntısız fonların ben 2 hafta gibi bir sürede çok rahatlıkla tüm sıkıntılı, yani tasfiye sürecindeki fonlarını tahsiye edeceklerini düşünüyorum. Diğerleri zaten çok hızlı açılacaktır. Onlarda bir problem yok. Yer kapalı fonları da açılacaktır. Orada en azından hayat öyle ya da böyle bir şekilde normale dönecektir. Ve sorunlu kısımlar, orası biraz zaman alacaktır. O ayrı, onu sonra konuşuyor olacağız. Ama otoritenin piyasayı önemsiyor olması bu anlamda bir şeyi düzeltirken başka bir şeyi bozmamaya çalışıyor.

0: çalışmak bence önemli bir husus.
1: Evet, şimdi Aziz Bey, hisselerin likidite edilecek değerlere gelmesi hikayesine odaklandığımızda, dün taban olan hisse sayısı önceki güne oranla oldukça az. Ama taban serisi bir süre daha devam eder mi? Hisse senedi yoğun fonlarla ilgili soru işaretlerine odaklandığımızda neler söylemek lazım?
0: Şimdi süreç başladığında 100'ün üzerinde taban hisseyle biz güne başladık. Bu rakam zannediyorum 130'un da bir miktar üzerine çıktı. Zamanla düşe, tabii çok hızlı olmadı bu düşüş. Binlerce 100 hissenin üzerinde taban gördük. Dün en son baktığımda 40 civarıydı zannediyorum. Kaçta kapattık emin değilim. Önceki günlerde 70'lere düşmüştü. Şimdi yatırımcılar, izleyiciler şunu diyorlardır. Ben de dedim günlerce. Evet, bir sıkıntılı hisseler grubu var. Bunların zaten toparlanması çok kolay değil. Neden? Çünkü zaten fiyatlama çok afaki olmuş. Geldiğimiz noktada da ciddi bir soruşturma söz konusu. Haliyle bazı hisselerin taban o fonlarda aşırı yoğun olan hisselerin ve aşırı fiyatlanmış olan hisselerin düşüyor olması normal. Düşmeye de devam edecekler muhtemelen. Ama diğer hisselerin işte 7 gün, 8 gün, 9 gün, 6 gün taban yemeleri biraz işte o piyasadaki panik havasından kaynaklanıyor. Şimdi bunun zayıflıyor olması önemli. Bu aslında sorun olmayan kısım için. Çünkü fiyatlar bazı hisselerde öyle noktalara geldi ki, yani o fiyat, yani hikaye şeye döndü. Almazsan fırsatı kaçırırsına döndü bazı hisseler için konuşuyor. Yani o kadar çarpanlar geriye geldi vesaire. Elle tutulur şirketler için söylüyorum. O yüzden bu taban serisinin bitmesi bu anlamda iyi oldu. Neden bitti işte? Çünkü biz hayatın ne olduğunu gördük. Ne için söylüyorum? Tavsiye tarafı için söylüyorum. Yani sorun bu. Tamam, çözüm süreci başladı orada aslında. Değil mi? Bir şekilde şimdi fonlar çıkılıp hayat ödemeler yapılıp hayat birazdan normalize olacak. Bunu gören piyasa tamam dedi. Ben o zaman normal akışıma yavaş yavaş dönmeye başladım. Ancak özellikle bu fonlarda yoğun olan ve afaki fiyatlamalara ulaşan hisse senetlerinin, ki bazıları soruşturmanın da konusu, haliyle bu hisselerin çok kolay toparlanması mümkün değil. Çünkü bazıları hani işte 10 gün üzerinde taban serisi olmasına rağmen hala adil değerinin çok çok üzerinde. O yüzden bu kısımları, yani fon grubu içindeki bu sıkıntılı hisselerin toparlanması çok kolay olmayacaktır. Piyasa çünkü nerede gelecek? Gelecek mi bir aralama? Onu da bilmiyoruz. Yani hissenin X bir hisse işte 10 liradan 2-3 bin lira olmuş. Şimdi adil değeri belki bugünün fiyatıyla 30-40 lira. Ama 30-40 lira da alıcı bulacak mı? Daha mı yukarıda bulacak? Daha mı aşağıda bulacak? Sonuçta bir şekilde hukuki süreçte devam ettiği için o kısımların toparlanması çok kolay olmayacaktır. Ama ve lakin diğer hususta da sonuçta fonların elinde de 40-50 tane hisse yok. Yani bu arada normal şartlarda, hani bizim piyasamızın işlemesinin normal olduğu günlerde zaten 10-15 arası, hani 10-20 arası bir taban hisse görürdük muhakkak. O yüzden hani bu geldiğimiz noktada 40-50 aralığındaki hisse senedinin taban olması aslında piyasanın bir miktar daha normalleştiğini işaretli. Zaten bir 10-15 arası hisse normal şartlarda da taban oluyordu Borsa İstanbul'da. O kısmı attı. Kalan kısımda zaten muhtemelen işte fonlardaki yoğun sıkıntılı hisse senetleri ve aşırı fiyatlamanın şiştiği hisse senetleri. O yüzden orada toparlanma çok kolay olmayacak. Ne zaman ki adil değere gelecek o zaman. Hatta şimdi son dönemde şeyi görüyorum. Bazı uzmanlar işte o marjın sıkıntılı hisselerde açılması, bu sürecin bir an önce tamamlanması, bu da bir tercih meselesi olabilir, yapılabilir. Çünkü o piyasa bunu dengelemek istediği fiyata gelene kadar hiçbir hisse toparlamayacaktır o anlamda. Ama tabii dediğim gibi burada işin hukuki boyutunun olması, soruşturmaların devam ediyor olması da ister istemez bu alanda o sıkıntılı hisselerde baskı yaratmaya devam edecektir. Ama bence şu an geldiğimiz noktada bir miktar bu anlamda normalleşmeyi görüyorum. Yani taban hisse serisi muhtemelen önümüzdeki haftada devam edecektir bu arada solumlu hisselerde. Zaten 10-15 hissemiz rutinde Borsa İstanbul'un akışında taban olup her gün taban hisse görüyorduk zaten. Kalan kısmın da yine önümüzdeki hafta devam etmesini bekleriz. Ta ki piyasa işte ben bu hissenin bu kadar ucuz olmasını kabullenemiyorum dediği noktada alımlar gelecektir. Ama ben o sorumlu fon hisselerinin toparlamasını daha çok uzun süre beklemiyorum. O kısımlarda biraz temkinli olmakta fayda var. Hani yatırımcı olarak bu hisse bu kadar da olmaz deyip işte o kadar da olmaz kısmını bırakın piyasa karar versin. Siz karar vermeyin, bekleyin. Piyasa bir karar versin, bir kendine gelsin, hisse bir normal ödense ondan sonra bakarsınız. Ama ben bu taban seviyenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum.
1: Evet, şimdi bu tarafa dair de evet taban serilerinin bir süre daha devam edeceğini düşünüyorsunuz. Şimdi para piyasası fonları tarafındaki likiditasyon ve çözümün en kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Siz de buna yönelik ifadeler kullandınız. Şimdi bunun reel ekonomiye ve finans piyasalarına negatif etkileri vardı. Ödemelerin başlamasını da bekliyoruz. Bugünkü toplantıdan nasıl bir takvim çıkacak, bir tarih çıkacak mı onu da bekliyoruz bir yandan. Şimdi, piyasada oluşan likidite sıkışıklığı problemini nasıl rahatlatacak ve borsadaki fiyatlamada bunun etkisi ve endeks değişikliklerinin etkisi mi var dün itibariyle ve önümüzdeki süreçte olur, ne dersiniz?
0: Evet, bir kere endeks değişiminin çok ciddi pozitif etkisi var. Neden? Çünkü endeksteki sıkıntı hisseleri kestik attık. Artık daha ölçümlenebilir bir endeksimiz var. Zaten bir önceki gün, yani ayın son günü bu endeks değişimlerinin piyasada da baskı yarattığını ve çok ciddi eksi yazdığımızı gördük. Akabinde bir düzelmeyle daha sağlıklı bir BIST 100, BIST 30, BIST 50 yapısına kavuştuk. Bu pozitif anlamda etkisi önümüzdeki günlerde de devam edecektir. Zaten bundan sonraki süreçte de hem gerek BIST 30 gerek BIST 100 olsun. Hisse değişimleri çok kolay olmayacağı için orada artık problemler yaşanmayacaktır. Çünkü bu işler biraz daha zorlaştı. Daha sağlam oldu. O yüzden orada bir problem olmayacaktır. Bunun pozitif etkisini gördük. Evet, şimdi ciddi bir bakiyeden bahsediyoruz. Fon tasfiyesinde bulunan. Tabii özellikle para piyasası fonlarının bu tasfiye sürecine katılıyor olması. Şimdi hisse senedi fonu aldınız. Hisse senedi fonu yatırımcısı zaten uzun vade yatırımcısıdır. Yani kimse ben bu ay hisse senedi fonu alayım da 2 hafta sonra satarımla almıyor aslında. Hisse senedi fonu biraz daha böyle orta uzun vadeli yatırım için kullanılan enstrüman. Ama para piyasası fonları, orası daha kısa vadede atıl paramı değerlendireyim ama boşta durmasın, üzerine 3-5 eklesin diye yapılan hamleler ve burada belki hem bireyselin hem kurumsal yatırımcının da çok ciddi bakiyeleri var. Sonuçta ben maaşımı ödeyeceğim işçilerime ama 2 hafta var, o parayı ne yapayım? İşte para piyasası fonu da değerlendireyim. Şimdi bu özellikle şirket tarafı, sadece şirket tarafı da değil, sonuçta insanlar kiralarını da buraya yatırdılar. Yani bir örnek veriyorum, araba alacaksanız da daha bir ayınız varsa ya da araba bakıyorsanız yine arabayı bulana kadar para piyasası fonunda tutayım diyorsunuz. Şimdi bu tarz paralar ister istemez ne oldu? Piyasadaki o akışı olumsuz etkiledi. Hani bugünden baktığınızda durum enflasyona da pozitif anlamda bir katkısı olacaktır. Çok cüzi ama çok büyük rakamlar olmayacaktır. İş talep zaten yavaşlayan bir iş talep söz konusuydu ki Merkez Bankası'nın açıklamalarından bunu söylüyorum. Bu durum bu iç yavaşlayan iş talebi daha da güçlendirecek. Bu da okey. Büyüme rakamlarımızı muhtemelen bir miktar yine cüzi olmak kaydıyla aşağı çekecek. Etkiler yürülecek. Şimdi o yüzden Merkez Bankası'nın bu süreçte atacağı adımlar önemli. Tabii fon tasfiyesinde paranın ilk etapta belki de ciddi bir kısmı, yani en azından adet olarak söyleyeyim. Birçok insan 1 milyonun altında zaten. Onlar büyük oranda paralarını alacakları için bu da piyasaya bir ekstra likidite sağlayacaktır. Burada tabii özellikle para piyasası fonları kısmının çok hızlı tasfiye olup yatırımcılara bunun aktarılması, bu da ister istemez piyasada o sıkışan kendi içinde piyasayı sıkıştırdığı kadar en azından bir likidite sağlayacaktır. Ama Merkez Bankası'nın bu süreçten sonra bu

0: piyasadaki likiditeyi yönetmek adına önümüzdeki günlerde de güçlü adımları olabilir. Yani adımları olabilir diyeyim daha doğrusu. Güçlü adım çok doğru tespit olmadı ama bu makro fiyat tarafta bu tarz adımların gelmesini bekleyebiliriz. Çünkü önemli. Piyasanın buna da ihtiyacı var. Çünkü evet. Siz likidite eğer piyasada hala likidite fazlasıyla gidiyoruz ama piyasada bu tarz hamleler hem endeks içinde rahatlama içinde önemli olacak.
1: Evet. Aziz Bey çok teşekkür ederiz. Kıymetli katılımınız, kıymetli değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. Stratejist Aziz Kaçmaz bizimle birlikteydi ve devam ediyoruz. SPK'dan tasfiyedeki fonlara ödeme kararı geldi. Karar piyasada olumlu karşılandı. AB Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan değerlendirdi. İzleyelim.
2: Yani günler sonra piyasayı motive edebilecek sorunların çözüldüğüne dair bir adım atıldı. Yani en azından duyurusu yapıldı. Bu açıdan pozitif. İki haftadır söylediğimiz buydu. Yani bir yol haritasının çıkması elbette kolay değil. Yani bir araya gelince toplanıyor ama biraz ortam yatıştırıcı açıklama görmek istiyorduk. Her gün üstüne gele gele yani yeni haberler, yeni açıklamalar, yeni duyumlar. Piyasa böyle sürekli daha ne var ki? Yani ki dahası da gelecek muhtemelen. Yani ben o tarafta bir endişem yok ama arada bir yatıştırıcı birkaç haber, insanların likidite erişmesini kolaylaştıracak, kurumların en azından belli temel asli görevlerini yerine getirebilecek işleyişlerin öne açılması konusunda bazı haberler gelmesi istiyordum. Devamında atılması gereken adımlar var mı? Evet. Bu açıklamaların yarattığı kafa karışıklıkları var mı? Ona da evet. Ama en azından dediğim gibi çözüm yolunda bir adım atıldı. Bu oldukça önemli. Bu iş sicil bazında değil. Yani fon bazında. Eğer bir fonda 1 milyon TL'nin altında paranız varsa onu alacaksınız, net varlığınız. Diğer fonda da varsa onu da alacaksınız. Diğer fonda da varsa onu alacaksınız. Yani çeşitli fonlara dağıtıldıysanız 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon örneğin 5 tane fonunuz var. 5 milyon paranızı alacaksınız. Yani şu anki geldiğimiz nokta bu. Yani en belirgin tarafı burası olmaya başladı. Burada yalnız net olmayan bir tane ifade var. Net yatırım tutarları. Şimdi net yatırım tutarını MKK hesaplayacak. Ama neye göre hesaplayacak bilmiyoruz. Şimdi bir adam fona girdi X tarihinde. Aldı, 1 milyonluk aldı. 10 milyon oldu, çıktı. Sonra tekrar gitti benzer bir fondan 10 milyonluk aldı. O da 20 milyon oldu. Oradan da çıktı. Tekrar başka bir fona 20 milyon yatırdı. Oradan da biraz kazandı. Oradan da çıktı. Bir başka fona girdi. Orada devam ediyordu. Şimdi bu yatırdığı son değerin baz alacağız yoksa bu fonların hepsi aynı kefede. Sen başta 1 milyon yatırmıştın arkadaşım. Aradaki kar realizasyonların bunun içerisinde mi diyeceğiz? Normal şartlarda maalesef bu yönden kazananlar varsa benim şahsi vicdani şeyim. Sonuçta burası bir suç geliri oluşturuyorsa ki davanın hepsi bunun üzerinden gidiyor. O zaman bu karlar da suç gelirine dahil edilecek muhtemelen. Yani orada net yatırım tutarı ifadesi burayı muğlak bırakıyor.
1: Fon tasfiyesinde yatırımcı beklentileri ve tercihleri nasıl değişiyor? Ahlat Holding Strateji Direktörü Tonguç Erbaş değerlendirdi. İzleyelim.
3: Şimdi tabii ki şu an çok böyle her şeyi ölçüp biçip bu piyasada yatırım yapayım mı konusunu hani dönüp baktığında belki yatırımcılar biraz çekinceli bakabilir ama ya bundan bir ay iki ay sonra biz buralarda yine piyasaları değerlendirirken ya aslında biz regülasyonu fon piyasasında çok sıkı tuttuk. Belki yeni regülasyonlar da gelecek bu arada. İşte endeksi şeyini değiştirdik kriterlerini. Böyle de bir fon piyasası bunun şirketlerle ilgili, hisse senetleriyle ilgili olan bağlantısıyla ilgili herkes biraz böyle para kaybetti, kaybetmeye de belki biraz daha meyilli olmaya devam edecek yani bu tasfiye sürecinde vesaire. Ama dönüp geldiğinde buraya bunu doğru anlatabilirsek bence yatırımcının biraz daha burada güvenli olabileceğini anlayıp buraya tekrar bir fırsat olarak görebilir bir. İkincisi bunu sağlamak için bence bu tasfiye sürecinde yoğun olan bazı hisselerin dışında hiç bu konularla ilgisi olmayan borsada halka açık olan şirketlerin bunu belki yine bir yayında daha söylemiş olabilirim. Mutlaka kendini biraz kamuoyunun önüne atıp birçok

0: şirket biraz da hala kapalı gözüküyor. Çekiyor. Kendine güveniyorsan işte şu kadar ihracat yapıyoruz, şu fabrikamızda şu kadar kişi çalışıyor. Hatta ben birkaç tane duydum. Şimdi mesela çok güzel bir şey. Hani genelde şey olur ya, yıl sonu bilanço gelir veya yeni bir fabrika açılacaktır. İşleri alırsın, götürürsün, bir dolaştırırsın. Bu çok güzel bir şey aslında. Hatta belki bir yatırımcı kitlesi de gidebilir. Şimdi mesela biz bunu niye yapmıyoruz? Bunu yapalım. Çok özel de bir şey yok diyen firmalar var. Bu çok doğru bir karar. Yani madem halka açılmışsın, şeffaflıktan, kurumsallıktan bahsediyoruz. Senin fiyatın düşmüş olabilir. Yani ama senin faaliyetlerinde herhangi bir aksama yoksa bir kez daha bugün çıkıp beklentilerini, amaçlarını anlatman lazım. Bir de aslında artık aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri de belki biraz hani böyle kötü bir dönemden geçerken kendilerini biraz daha doğru tarafta olduklarını anlatabilecek yayınlar olabilir, paylaşımlar olabilir, ne bileyim buluşmalar olabilir yatırımcılarla. Bu da önemli. Bir de üçüncüsü, yani artık biz bunu gidip halka, yani bazı şeyler var. Mesela birine hiç kurumda ulaşamadan girip orada işlem yaptığın sistemler de var. Yani arıyorsun, kimse yok karşında. Bir işte telesekreter çıkıyor, yapay zeka çıkıyor. Tam bu da olabilir ama bizim Türk halkının yatırım mantalitesinde illa bir elle ele tutmak, bir göz göze gelmek, bir sesini tabii duymak canım, hikayesi var. Biz bunu Anadolu'da gidip biraz daha herhangi bir menfaat gözetmeksizin bu piyasanın ne olduğunu bence yüz yüze gelerek anlatma furyasını da başlatmamız lazım.
1: Ve şimdi seans öncesinde bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı bizimle birlikte olacak. Şirin Hanım, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Aslan Hanım, yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. İyi bir yayın olsun. Altınla başlayalım Şirin Hanım. Çünkü ons altın yeni aya tepki alımlarıyla başlamıştı. Ama Eylül ayını %6'nın üzerinde bir kayıpla tamamladı ve şu sıralarda 4100 dolar seviyeleri civarında, bu civarda seyrediyor. ABD'de PC enflasyonun beklentilerinin altında kalması ve Ekim ayına ilişkin aslında faiz arttırım beklentilerinin gerilemesi altını bir miktar desteklese de ABD ve küresel tahvil faizlerinin yüksek seyretmesi, yine doların güçlü kalması yükselişi baskılıyor. Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz ve önümüzdeki dönemde ons altında hangi dinamikler daha belirleyici olacak ve fiyatlama açısından beklentileriniz, öngörüleriniz ne yönde?
2: Evet, bu ayki altını geçtiğimiz aya göre karşılaştırdığımız, aslında şu an Ekim'e geçtik ama Eylül ile Ağustos'u karşılaştırdığımızda Ağustos ayında çok ciddi alımlar gelmişti. Fond tarafında 18 milyar dolarlık alımlar olduğunu gördük. Çin yılın başından bu yana 1000 tona yakın altın alımı siparişi verdiğini biliyoruz. Tabii bunlar ister istemez fiyatı destekledi. Ağustos ayında %10'un üzerinde bir değer kazanımı gördük ama Eylül ayında bu değer kazanımları neredeyse geri verildi diyebiliriz. Ekim'e geldiğimiz noktada da 4200 dolar seviyesi önemli bir seviyeydi. Bu seviyenin altında yeni aya başlamış oldu. Bu ise tabii biraz yatırımcıları tedirgin edebilir. Özellikle son Ağustos ayında 4500 dolar seviyeden üzeri test edince, hatta 4700 dolar seviyelerine de yaklaşınca bir miktar aslında yeniden 5000 dolar ve üzerindeki beklentiler gerçekleşebilir mi diye düşünüyorduk ama Orta Doğu'daki süreç ister istemez altının yükselişini baltalıyor. Neden? Petrol fiyatlarındaki yükseliş 120 dolarlardan 70 dolarlara kadar düşüş görmüştük ama yeniden 100 dolardan üzerine çıkması, Amerika'da enflasyonist baskının artması ve Fed'in faiz arttırım senaryosunun gerçek olmasına neden oldu. Eylül ayında da Fed'den faiz arttırımı aldık. Bu haftanın özeline baktığımızda da tabii önemli veriler vardı. Çarşamba günü özel sektör istihdam piyasası verilerini takip ettik. O tarafta bir miktar canlılığın olduğunu görüyoruz. Sizin de dediğiniz gibi Fed'in odağı olan enflasyon göstergesi PC, kişisel tüketim harcamaları verisini takip ettik. Orada da aylık bazda bir miktar düşüşün olması rahat bir nefes almasını sağladı yatırımcının. Bir de büyüme revizyonu vardı. Yani büyüme ve enflasyondaki ve istihdamdaki beklentiye paralel ama daha pozitif tarafta bir verinin gelmesi Ekim ayında 16 Ekim'deki Fed toplantısında faiz artırım beklentisini düşürmüş oldu. Tabii bugün önemli altın açısından tarım dışı istihdam rakamlarını alacağız. 90 bin artması bekleniyor. Geçtiğimiz ay 162 binlik bir artış olmuştu ve

0: para girişi olduğunu görüyoruz ama orta uzun vadede pardon 10 yıllık 30 yıllık faizlerde ise %5'in üzerindeki seyir karşısında altının da o umudu verebilmesi gerekiyor ki yatırımcıya, yani en azından %10'luk yükseliş beklentisini garanti altına alması gerekiyor ki yatırımcı bu tahvillerden alternatif olarak çıkabilsin. Şu an bir miktar çıkışın olduğunu görüyoruz ama dolar endeksi, daha çok dolar tarafına girişlerin olduğunu görüyoruz. O tarafta da 101 seviyelerin üzerine bir yerleşim olduğunu görüyoruz. Bu da altını baskılıyor. Yani altının zaman maliyeti, faiz karşısında bir getirisi olmadığı için evet, portföylere jeopolitik riskinin uzun sürebileceği Kasım sonrasında, Kasım seçimleri sonrasında Amerika'nın İran'a daha fazla saldırabilecek beklentisi. Bunların hepsi jeopolitik risk, dolayısıyla altının yine portföylerde bulunmasını sağlıyor. Zaman zaman artışların olduğunu görüyoruz. Ya da Ocak ayındaki o düzeltme hareketi sonrasında fonların da artık yavaş yavaş Temmuz sonrasında portföylerine altın eklediğini görüyoruz. Ama yine kademeli. Yine burada aslında söz sahibi Fed olmuş olacak. Tabii ki bir de Orta Doğu'daki gelişmeler var. Her ne kadar gemi sevkiyatı sağlıklı bir şekilde Amerika cephesine baktığımızda gerçekleşmiş olsa bile eski günlerdeki kadar bir petrol sevkiyatı ya da tankerlerin geçişinin sağlıklı olduğunu göremiyoruz. Amerika tarafına baktığımızda artık Boğaz muhtemelen tamamen kontrol altına alınmış durumda. İran'ın geri adım atmaması da bir noktada İran ekonomisine zarar verebilir açıklamaları da var 2 haftalık süre içerisinde. Yani oradaki savaş biraz daha Amerika'nın kontrolüne geçmiş durumda. Bu da bir güven veriyor. Ama önümüz kış. Kış aylarında da çok ciddi, biliyorsunuz, ısınma ihtiyacı dolayısıyla küresel ısınmanın da vermiş olduğu etkiyle beraber hava derecelerinde ciddi farklılıklar oluşabiliyor dünya üzerinde. Bu ise daha fazla yakıt, daha fazla enerji ihtiyacı anlamına gelecek. Petrol fiyatları bu seviyelere kadar tutulmuştu ya da 120 dolarların altında tutulabilmişti. Ama biraz kış ayları bu noktada kritik geçecek. Eğer Hürmüz ve Hürmüz'den olan o eksilen petrolün farklı noktalarda piyasaya sürülmesi söz konusu olamazsa ben petrol fiyatlarından korkuyorum açıkçası. 120 dolarların üzerinde 150 dolarlara kadar yükseliş marjı söz konusu olabilir. Niye bunu anlatıyorum? Petrolle altınla gümüşü hep konuşuyoruz. Altınla petrol rasyosu da çok önemli. Bu noktada eğer petrol 150 dolarlara kadar yükselirse altında da 3500 dolarlara kadar da gerilemeler söz konusu olabilir. Hem enerji maliyetleri dolayısıyla satışların olması, hem jeopolitik riskin uzun sürmesi, İran'ın saldırılarının belki çevre ülkelere artması, burada daha fazla silah ve savaş mühimmatı ihtiyacı belki altın satışını destekleyebilir. Yani çok yönlü ve çok değişkenli bir denklemi çözmeye çalışıyoruz açıkçası. Ben yatırımcı olsaydım ne yapardım altın konusunda? Tabii ki birikimlerimizi çeşitlendirmek çok önemli. Tek bir varlığa yatırdığımız zaman mağduriyetler oluşabiliyor. Burada birikimleri çeşitlendirmek, işte altına da burada %20, %25 belki yer ayırmak çok önemli. Tabii diğer varlıklar için de biraz finansal okuryazarlığın da olması gerekiyor. Ama altın yatırımcısı açısından orta ve uzun vadede şimdilik yükseliş beklentisi korunuyor. Yani bence bu yükseliş 2027 Haziran ve sonrasında gerçekleşebilir diye düşünüyorum. Çünkü bir araya mutlaka ya da düşüncem şu, bir araya kripto paralardaki yükselişler gelebilir. Bu da altından da bir pay alabilir. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. O yüzden altının biraz daha engebeli bir yolu var kısa vade için. Orta ve uzun vadede şimdilik yükseliş beklentisi korunuyor diyebiliriz. Fed ve Orta Doğu'daki gelişmeler dolayısıyla petrol fiyatları burada belirleyici olacak.
1: Evet, altında orta ve uzun vadeye dikkat çektiniz ve petrol 150 dolara çıkarsa altın 3500 dolara geriler vurgusu da yaptınız. 2027 Haziran sonrası bir yükselişe işaret ettiniz. Şimdi istihdam tarafının da Fed'in yol haritasını desteklediğini ifade ettiniz. Biraz buradan devam edelim isterim. Çünkü Fed'den Ekim toplantısı için faiz arttırım ihtimalleri gerilerken piyasanın gözü Fed'in para politikası rotasını doğrudan etkileyecek. Aslında kritik Eylül tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz. Bugün gelecek, bugün açıklanacak. İş gücü piyasasından gelecek veriler Fed tarafı için bize hangi sinyalleri verir ve Fed yılın geri kalanında ne yapar? En azından son toplantısında bir faiz arttırım beklentisi var ama siz ne bekliyorsunuz ve

0: Önümüzdeki süreçte politikası nasıl olur, ne dersiniz?
1: Şimdi Fed faiz artırımı yaptı fakat piyasa yansımalarına baktığımızda Amerika'dan gelen bilançolarda tam tersi yükselişlerin olduğunu görüyoruz, karlılıkların olduğunu görüyoruz. Bu ise oradaki pozitif havanın, karlılığın yüksek maliyetlere rağmen devam etmesi aslında piyasadaki pozitif havayı bozamıyor. Her ne kadar ciddi anlamda bir realizasyon beklense de hemen Fed'den faiz artırım beklentisi yükseliyor ama %70'lere kadar yükselmişti. İşte çarşamba günü veriler geldikten sonra %50'lerin altına indi. O değişimin de hızlı olması biraz Fed'in de nasıl bir karar verebileceğine dair sinyallerini azaltıyor açıkçası. Zaten Fed'in istediği de buydu. Anlık olarak verilerin yansımalarını görebilmek, ileriye dair bir yol haritası piyasaya vermemek, işte nokta grafikte, grafikler noktasında Kevin Warsh'ın iki defadır fikir belirtmediğini görüyoruz. Bu biraz da yani sıcak gelişmelerin de etkili olabileceği bir tablo oluştu. Ekim 16'ya kadar tekrar Fed kararına kadar neler olur, neler açıklanır bilemiyoruz ama en azından bu haftaki tarım dışı, bugünkü tarım dışı istihdam rakamları önemli olmuş olacak. 162 binlik bir önceki veriye göre 90 bin gelmesi yine kabul edilebilir. Yani 10 bin, 20 bin gelmediği sürece orada çok ciddi piyasayı bozabilecek bir tablo söz konusu olmayabilir. Nasıl etkileyebilir? Bir önceki ay önceki revizyonlar bence burada etkili. Eğer oralarda daha güçlü revizyonlar görürsek istihdam piyasasının gücünün devam etmesi önemli. En azından Fed o tarafta evet soğumayı biraz daha görüyor ama çok sıcak ciddi artışların da olmadığını görüyoruz. 200 bin, 250 bin istihdam tarafında artışlar yok. Bunun yanında neyi anlatabiliriz? Fed cephesinde işte büyüme tarafında aşağı yönde revizyonlar, enflasyon tarafında yukarı yönde ve istihdamda da aşağı yönde risklerin olması bekleniyordu ama yine de o karışık tablo Fed'in açıkladığı gibi olmadı. O karışık tablo karşısında da tabii piyasa yine bildiğine gidiyor. Evet, kısa vadeli tahvillere güveniyor, uzun vadeli tahviller cephesinde sıkıntılar var. Buradaki tahvil faizleri de yükselişe devam da edebilir bu arada. Ve piyasada bir yön arayışı içerisinde. Yani dünyadaki, Amerika'daki para borçluluğun yüksek olması dolayısıyla kaçacak, bir yer arayacak. Şu an güvenli liman olarak biraz altın, biraz dolar ve tabii ki bütün varlıklar dolarla fiyatlandığı için bir noktada doların değer kazandığını görüyoruz. Ama orta ve uzun vadede bu varlıklarda bir yön arayışı içerisinde olacak. Belki de bizim borsamız bu süreçleri pozitif atlatabilirse o yönün önemli oyuncularından bir tanesi olabilir. Kısa vadede ise Nasdaq'ta, S&P'de, Dow Jones'ta zirvelere yakın fiyatlamaları görüyoruz. Düzeltme noktasına da çok yaklaştık. Ama tüm küresel fiyatlamalarda bir düzeltme görebiliriz. Belki bu Ekim sonu da gerçekleşebilir ya da Fed sonrasında da gerçekleşebilir. Yatırımcının biraz temkinli olmasında nakitin şu an güç olduğunu bilmelerinde fayda var. Düzeltmeler eğer Amerika borsasında, kriptolarda, emtia piyasalarında, bizim borsamızda gerçekleşirse de orta ve uzun vade için alım fırsatlarını değerlendirebilirler.
0: Şirin Hanım, çok teşekkür ederiz. Çok kıymetli yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz için.
1: Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gün olsun. Saygılarımı iletiyorum.
0: Size de çok iyi bir gün dileriz. Mutlu hafta sonları şimdiden. Çok teşekkürler. Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarın bizimle birlikteydi ve seans öncesini burada noktalıyoruz. Bir sonraki dilimde saat başında karşınızda olacağız.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

İstanbul gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 21. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 7. Konya ve Kayseri 17, Nevşehir ve Sivas 16. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 22, Aydın 25, Muğla 21, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Adana 26, Kahramanmaraş 24, Hatay 25. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 14, Karabük 18, Rize 19, Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 17, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 23, Şanlıurfa 25, Siirt 24 ve Diyarbakır 22 derece.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Türkiye'nin dönüştürücü

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Uluslar Bey Ligi'nde 4. grubun 2 yenilgisiz takımı liderlik için karşı karşıya geliyor. Bosna Hersek'te İsveç'in kozlarını paylaşacağı maçın heyecanı Apara ekranında yaşanacak. Gyökeresli, İzaklı İsveç liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Romanya deplasmanında 4 golle kazanan Bosna Hersek ise taraftarının önünde İsveç'i mağlup edip zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Bosna Hersek İsveç Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Apara'da.

Para ekranındasınız. Saatler 8'i gösteriyor. Seans öncesinin ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gündemin sıcak başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına nasıl yansıyor bakacağız. Hazırsanız seans öncesinin ikinci dilimine gündemin en sıcak başlıklarıyla başlıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı bu sabah saatlerinde gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan fon meselesi hızlıca çözülecek vurgusu yapmıştı dün. Fon gelişmeleri ekonomiyi tehdit etmiyor, etmeyecek ifadelerini kullandı ve Cevdet Yılmaz da bugünkü toplantıya yönelik yapılacak fon toplantısında ilave tedbirler alınabilir ifadelerini kullandı. İlave tedbirler bekleniyor bu açıklama sonrasında diyelim ve toplantıdan hangi adımlar gelecek, hangi başlıklar ön plana çıkacak Apar ekranlarında takip edebilirsiniz. Takip edeceğiz tüm gelişmeleri. Şimdi diğer manşetimize geçelim. Merkez Bankası makrofinansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında bir değişikliğe gitti. KOBİ kredilerinin %4.5 olan büyüme sınırı %5'e yükseltildi ve TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranı düşürüldü. Oranlar düşürüldü. Ve devam edelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı ve çok hızlı hareket ettik dedi. Sorumlu portföy yönetim şirketlerini karantina altına aldık ifadelerini kullandı. Sınırlı bir etki oldu dedi ve sistemik bir problemden söz etmiyoruz. Sistemik bir problem yok ifadelerini kullandı ve devam edelim. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında fahiş kazanç elde edenlerin bu kazancı gönüllü olarak geri ödeyebilmesi için hesap, özel hesaplar açıldığını duyurdu ve isteğe bağlı bu. Bir zorunluluk yok, gönüllülük esası var. Fahiş bir kar elde ettiğini düşünen yatırımcı geri ödeme yapabilecek bu düzenlemeyle beraber diyelim ve devam edelim. Fitch Solutions birimi Orta Doğu'daki çalışmaların sürmesi nedeniyle küresel büyümenin daha önce beklenenden düşük kalacağını, enflasyonun ise kısa vadede daha da yükselebileceğini öngördü. Detaylarına bakacağız. Ve son başlığımıza geçelim. Altın, güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizi, hazine tahvil faizleri getirileri etkisiyle ikinci haftalık kayıp riskini taşıyor. 4100 dolar bandında seyrediyor. 4200'ün hemen altında konumlanıyor ve bugün saat 15.30'da ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak ve gözler bu tarafa odaklandı. Hem Fed için kritik bir veri hem de piyasaları nasıl etkileyecek takip edeceğiz diyelim ve haber özetlerimiz böyleydi. Gündemin sıcak başlıkları böyleydi. Şimdi devam edelim piyasalarla ve bakalım BIST yüz endeksi dün günü nasıl kapattı? Dün sınırlı bir toparlanmayı gördük. Aslında önceki günlere yönelik sınırlı da değil aslında. Epey bir toparlanma var. %2.53'lük yükselişle kapattı dün BIST yüz endeksi günü. 12.249 puandan bir kapanış gerçekleşti BIST yüz endeksinde. Yeşil bir tablo hakimdi. Daha çok sektörlerde de daha çok böyle yemyeşil tabloyu gördük. Yükselişleri takip ettik. Genele yayılan bir pozitif hava vardı dün BIST yüz endeksinde diyelim ve bakalım buradan Asya borsalarındaki tabloya. Çin Şangay tarafına baktığımızda %0.31'lik yükselişi takip ediyoruz ve Güney Kore Kospi tarafına da bir göz atalım. %0.32'lik yükseliş orada da hakim olduğunu söyleyelim ve buradan bakalım enerji tarafına, petrol fiyatlarındaki durum ne? Aktaralım hemen. Ham petrolde 92 dolar bandını takip ediyoruz. Sınırlı bir geri çekilme olsa da petrol fiyatlarında yükselişi takip etmeye devam ediyoruz. Brent petrol 100 doların üzerinde seyrediyor. 102 dolarda %0.21'lik sınırlı bir geri çekilmeyi orada da takip ediyoruz diyelim ve buradan bakalım kıymetli metallere. Altının onsunda 4184 doları takip ediyoruz. Dediğimiz gibi 4200 doların 4250 dolarlara dikkat çekiliyordu. Bu seviyenin altına düştü. Buradan sonraki beklentiler nasıl şekillenir? Uzman yorumlarına göre petrol 150 dolarlara kadar çıkarsa 3500 seviyelerine doğru gerileyebilir altın. Bu seviyeleri de takip ediyoruz. Gümüşün onsunda 61 dolar bandını takip ediyoruz. Sınırlı yükselişler var. Bu seviyeler ne anlatıyor? Bakacağız diyelim ve devam edelim. Şirket haberlerine bakacağız şimdi.

Ve öne çıkan şirket haberlerimize baktığımızda Aselsan Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 1 milyar euroluk sözleşme imzaladı. Pegasus, Çekya Hava Yolları ve Smartwings grubunun satın alımını tamamladı. Sasa Polyester Eylül ayında 173 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi ve Alfa Solar 37.2 milyon dolarlık güneş paneli siparişi aldı diyelim. Şirket haberlerimiz, öne çıkan şirket haberleri böyleydi. Şimdi bakalım gazetelerde hangi manşet öne çıkıyor, aktaralım. Sabah gazetesiyle başlayalım. 1 milyon TL ara ödeme başlığını görüyoruz. SPK fonların tasfiyesinde yol haritasını netleştirdi. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef'in kurucu olduğu fonlarda pay sahiplerine 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. A1 Kapital, Buz ve Pardus'un fonlarındaysa tasfiye yatırımcı sayısına göre belirlenecek. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye sürecindeki fonlara ilişkin en somut çözüm sürecini hayata geçirdi dün itibariyle. 17 Eylül'de başlatılan sürecin hızlandırılması için iki ayrı mekanizma getirilirken tasfiyede öncelik para piyasası fonlarında olacak. Diyelim ve devam edelim Takvim Gazetesi'yle. Takvim Gazetesi de süreç belli oldu, fonlarda ara ödeme başlıyor başlığıyla ele almış bu gelişmeyi. SPK, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına nihai tasfiye beklemeden ara ödeme yapılmasına karar verdi. Bu kapsamda yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılacak ve bugün kurul toplanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başkan Erdoğan tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısını bugün gerçekleştireceğini kaydetti. Yol haritasının belirlendiğini, eş güdüm içinde somut adımlar atıldığını kaydeden Yılmaz, BDDK ve SPK tarafından önemli kararlar alınarak açıklanmıştır. TMSF bünyesinde haksız kazançların iadesi için sorunlu her fona özel hesaplar açılmaktadır. Adli süreçler etkin şekilde işlemekte olup Devlet Denetleme Kurumu görevlendirilmiş ve çalışmalar başlatılmıştır ifadesini kullandı diyelim. Takvim Gazetesi de böyle ele almış, bu manşetleri öne çıkarmış. Şimdi bakalım Hürriyet Gazetesi'nde hangi manşetler öne çıkıyor? Borsada tasfiye hareketi olarak bir başlık görüyoruz orada da. SPK'nın fon soruşturması ve tasfiye sürecine ilişkin yayınladığı kapsamlı açıklama piyasada olumlu karşılık buldu. Günlerdir düşüşte olan BIST endeksi dün güne yükselişle başladı. Artış oranı 12.330 puanla %3.2'yi aştı. Uzmanlar SPK adımlarının olumlu karşılandığını belirtti. Piyasa soruşturmaları yakından takip ediyor. Kısa vadede oynaklık görülecek ama bir süre sonra plan sindirilecek yorumunu yaptılar. Ve devam edelim son başlığım, son gazetemizle. Ekonomi Gazetesi'ne baktığımız zaman, Milliyet'in ekonomi kısmına baktığımız zaman 10 soru 10 cevapla ara ödeme sürecini görüyoruz. Böyle bir detaylandırma var. Fon soruşturması sürecinde yatırımcıların parasına iade süreci netleşiyor. Tasfiyeye öncelikle ünvanında para piyasası ibaresi bulunan ve yatırımcı sayısı en fazla olan fonlardan başlanacak. SPK isteğe bağlı iade hesabı açtığını da yatırımcılara duyurdu. Bu hesap fahiş kazanç elde edenlerin parayı iadesi için sisteme alındı. İşte merakla beklenen, merak edilen 10 soru ve 10 yanıtı da görüyoruz buradaki manşette. Ve gazete başlıklarımız böyleydi.

0: Şimdi seans öncesinin bu diliminde bize çok kıymetli bir konuğumuz eşlik edecek. Stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte. Özgür Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz Özgür Bey. Şimdi Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez bugün toplanıyor. Sabah saatlerinde toplanmasını bekliyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleriyle. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da fon meselesi hızlıca çözülecek, fon gelişmeleri ekonomiyi tehdit etmeyecek ifadelerini kullanmıştı. Cevdet Yılmaz da yapılacak fon toplantısında ilave tedbirler alınabilir ifadelerinde bulundu ve ilave tedbirlerin alınabileceği beklentisi de hakim böylece. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Çok hızlı hareket ettik ve sorunlu portföy yönetim şirketlerini ve ilgili fonları karantina altına aldık ifadelerini kullandı. Dün adımları takip ettik. Yeni bir yol haritası paylaşıldı. Şimdi bundan sonraki dönemde bu toplantı ve gelecek adımlar hangi mesajlar gelecek? Siz neler bekliyorsunuz? Hangi başlıklar ön plana çıkacak diye sormak isterim ve Borsa İstanbul'da da dün yükselişler %3'ü aştı bu gelişmelerle birlikte. Tabii bunların hepsini detaylandıracağız ama hangi başlıklar ön plana çıkacak, ne bekliyorsunuz?
1: Evet, fon tasfiye sürecinin özellikle hızlı bir şekilde sürecin yönetilmeye çalıştığını görüyoruz fon tasfiye sürecinde. Bu da tabii özellikle yatırımcıların mağduriyetini engellemek adına kurulan komisyonun attığı ilk adım piyasa tarafından olumlu karşılandı. 1 milyona kadar portföy büyüklüğü olan, fonda parası olan yatırımcıların ilk etapta bu süreçten yararlanma ihtimali tabii o anlamda en azından biraz daha bu likitte sıkı şeklinde önümüzdeki dönemde önüne geçecek bir yapı oluşturacak. Çünkü beklenti dahilindeki yatırımcı oradan şu an tabii paralarını ne kadar çok geç alırsa burada bir takım ihtiyaçlarını ya da borçlarını bir o kadar geç ödeyecek anlamına geliyor. Bu da tabii piyasada bir likidite sıkışıklığı oluşur mu kaygısını beraberinde getiriyor. O açıdan bunun özellikle ivedilikle sonuçlandırılması bu anlamda önümüzdeki günler adına da tabii ki önem arz edecek. Ama en azından çözüm kısmını hızlı bir şekilde hayata geçirilecek olması bu anlamda tabii piyasalar üzerinde de borsa üzerinde de dün beklentilerin tekrardan pozitife dönmesine yol açtı. Geçtiğimiz haftada bununla ilgili açıklamalar yapılmıştı Sayın Mehmet Şimşek tarafından ilk etapta. Buradaki fon krizi sistematik bir risk doğurmaz şeklindeki açıklaması da bir anlamda sonraki süreçteki etkili destekleyici oldu. Bundan sonraki adımlarda fon içerisinde yatırımı bulunan yatırımcılar işte paralarını hangi süreçte iade alacaklar, süreç nasıl ilerleyecek, bununla ilgili tabii ki yine açıklamaların gelmesi beklenir. Burada süreçte ne kadar kısa sürerse piyasadaki dalgalanma da veya o işte az önce konuştuğumuz likidite darlığı kısmı da bir o kadar hızlı bir şekilde çözülebilir. Bu süreç başladığında da bunu paylaşmıştım. Sonuçta bu süreç 3 ile 6 ay arasında en az sürebilir. Hatta ilk etapta 3 ay şeklinde açıklanmıştı. Sonra bu süre 6 ay uzatılmıştı. 3 ile 6 ay arasında sonuçlanabilir ama burada ilk etapta özellikle parası daha az olan küçük yatırımcının ilk etapta mağdur edilmemeye çalışılması ve ilk onlara öncelik tanınması 1 milyon altı portföylerin öncelikle geri iadesi bu anlamda tabii ki önemli bir adım. En azından yatırımcıya kendi açısından nefes aldıran bir adım olacaktır. Bununla ilgili süreç tabii ne kadar hızlı ilerlerse o piyasadaki likidite sıkışıklığı da bir o kadar hızlı şekilde

0: şu an oluşan, yani son bir hafta 10 günde oluşan o likidite sıkışıklığı tabi bir o kadar hızlı şekilde çözülmüş olur. Bu yüzden de önümüzdeki günlerde süreç ne hızla işleyecek, bunu tabii ki piyasalar takip etmeye devam edecek. Ama şimdiki gelişmeler, son bir haftada hızlı şekilde kararların alınması, çözüm odaklı yaklaşım bu anlamda piyasalar açısından önemli. İlk etapta da işte dünkü son alınan kararlar sonrasında Borsa İstanbul'da tepki vermiş olması bu durumu destekliyor.
1: Evet, şimdi fon ödeme takvimi nasıl olacağına dair Cevdet Yılmaz dün toplantıdan sonra açıklamalar yapılacak kamuoyuna dedi. Ve hem koordinasyon kurulu olarak hem de her bir kurulumuzun kendi yetki alanı var. Oralarda da bağımsız otoriteler kendi kararlarıyla ilgili kurumlarımızın açıklamalarını beklemek lazım dedi. Bunun altını çizdi, bu ifadeleri kullandı. Sizin ödeme takvimine yönelik beklentiniz ne yönde? Önümüzdeki hafta aslında bu A1, Buls ve Pardus'un ödemelerini tamamlayabileceği beklentileri de var. Böyle yorumlar da var. İki hafta içerisinde bu ara ödemenin tamamlanmasını bekleyenler de var. Siz ne bekliyorsunuz? Ne dersiniz takvime dair?
0: Bu süreçte tabii bazı kurumlar bununla alakalı kendi içlerinde likidite sıkışıklığı yaşamadığını ve kendileri de yani bu fon şirketlerinden bahsediyorum. Kendilerinde bu tasfiye sürecinde bireysel geri ödeme yapabileceklerini paylaştılar. Tabii bu piyasa açısından olumlu. Yine dünkü haber akışında baktığımız zaman işte özellikle bu süreçte fonlar varken ciddi gelir elde eden yatırımcılardan bunun geri dönüşümü, gönüllülük esasıyla geri dönüşümü talep edildi. İşte bu süreç ne kadar hızlı işleyecek? Biraz bunu da tabii ki piyasalar takip edecek. Bu da tabii ki geri dönüşüm açısından bu anlamda önemli. Sonuçta siz mevcut varlıkları hızlı bir şekilde geri ödemeniz için burada tekrardan o varlığın yerinde olması tabii ki gerekiyor. O açıdan da burada atılan bu adımda işte dünkü açıklanan ve az önce belirttiğim gönüllülük esasıyla fonda ciddi gelir elde eden yatırımcıların geri ödeme durumu da bu anlamda tabii ki süreci hızlandıracak bir etki oluşturacak. Aslında benzer bir krizin önceki dönemlerde Amerika'da da olduğunu biliyoruz. Buradaki süreç orada tabii gönüllülük esası da değil, yasal zorunluluk oluşmuştu. Burada biraz daha bizim tarafta süreç yönetiminde bunu özellikle öne alınmış görünüyor. O yüzden de burada o mevcut likiditenin, mevcut paranın geri ödenmesi için tabii ki ortada aynı değerde bir meblağın da olması bu anlamda önemli. O açıdan da süreçte hem diğer o paylaştığınız yatırım kuruluşlarının o anlamda biz evet bunu tasfiye süreci içerisinde geri ödeyebiliriz yaklaşımı ve o geri dönüşümler ne kadar hızlı olacak, sonrasında fon içerisindeki yatırımcıların kendi paralarını iade almaları adına tabii ki bu sürecin hızlı yönetilmesi bir anlamda önemli olacak ve o geri dönüşümler hangi hızda gelecek, fonda ciddi anlamda kazanç elde eden yatırımcıların gönüllülük esasıyla geri ödemesi hangi hızda gelecek, bunu da tabii ki bu durumda tabii ki o fon tasfiye sürecindeki atılan hızlı adımlar üzerinde destekleyici bir etki yaratacaktır düşüncesindeyim.
1: Evet Özgür Bey, şimdi fahiş kazanç elde edenlerin iade etmesi noktasına temas ettiniz. Oradan devam edelim isterim. Çünkü SPK'nın evet açıklaması bu yönde, isteğe bağlı bir iade bu. Bir zorunluluk yok. Bu anlamda tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarından elde edildiğini düşünülen, yani bir yatırımcı fahiş kazanç elde ettiğini düşünüyorsa isteğe bağlı bir şekilde geri ödeyebilir ve bunun önü açılmış oldu böylece. Şimdi fahiş bir karım var diye düşünen bir yatırımcı geri ödeyecek ama sizce bunu yapan olur mu? Daha önce tanık olduğumuzda bir durum değil bu. Mekanizma etkili olur mu? Ne dersiniz? Ya bunu bir öyle bir etkin pişmanlık durumuna da benzetebilir miyiz?
0: Burada tabii süreç içerisinde ne kazandı önemli. İşte az önce de satır arasında belirttim, Amerika'da da böyle bir durum olmuştu. Orada da tabii bir yasal zorunluluk etkisiyle genel anlamda bu dönüşümün oluştuğunu görmüştük. Burada da tabii ki bu her yatırımcı için geçerli olmaz. Fon süreci içerisinde sonuçta buradaki en önemli hususlardan bir tanesi fonların getirisinin geçtiğimiz dönemlerde çok hızlı olduğunu, çok yüksek olduğunu biliyoruz. Yatırımcı bir yerde makul ölçülerde evet bu kar bana yetiyor ve ben bunu realize etmediğim dediği ölçüde, burada tabii ki o yatırımcıdan bir geri dönüşüm beklemek doğru olmaz. Ama özellikle son dönemde getirinin gerçekten muazzam noktaya geldiği, işte o dönem için özellikle son dönemde haftalık getirilerin neredeyse %10'a yaklaştığı konuşuluyor. İşte günlük getirinin %1, %1,5 olduğu paylaşılıyor. Son dönemde manipülatif etki olduğunda artık fon içerisindeki hisselerin sürekli tavan serileriyle hızlı yukarıya gittiği dönemlerde sürece katılıp tabii ki yüklü mevdalarla burada yer alan ve onun o dönemin asıl getirisini sağlayan yatırımcılar açısından tabii ki böyle bir durum oluşabilir. Bunlar mutlaka takibe takılmışlardır ama akışta az önce belirttiğim gibi yatırımcı fonu almıştır. Sonrasında da makul ölçülerde süreçte belli miktarda almıştır. Süreçte de belli miktarda realize etmiştir. Bu tabii ki ikisi ayrı durumlar. Özellikle son iki aylık süreçte fonların ciddi getiriler sağladığı, içerisindeki hisselerin manipülatif bir şekilde hızlı yükselişler sağladığı dönemlerde büyük yatırımlarla, büyük paralarla girilen ve sonrasında tam bu süreç tamamlanmadan önce realize olan yatırımcı mutlaka bu anlamda takibe takılacaktır. Birazcık daha açıkçası buna yönelik bir yaklaşım diyebiliriz. Bu takip tabii ki yapıldığı ölçüde de işte son 2 ay, son 3 ay, son 4 ay olabilir ya da son 6 ay olabilir. Bu akışta ciddi anlamda karlılık elde eden ve süreç başlamadan önce fon tasfiye az önce belki işte 1-2 hafta önce realize olanlar mutlaka bu anlamda bu kapsamın içerisine gireceklerdir. Biraz tabii ilk etapta burada bir yasal durumu olmadığı için gönüllülük esası ilk etapta öncelik tanınmış ama mutlaka bunun takibi de yapılacaktır. Ama klasik süreçte evet ben de bu fondan aldım ve işte akışta beklentim olan kar ya da beklentimin üstünde, sınırda üstünde bir kar oluşumunda realize ettim diyenler için bu durum çok geçerli olmayacaktır diye düşünüyorum. Daha çok yüklü alım yapıp son özellikle 4 ay, son 6 aylık süreçte fonların getirisinin ciddi anlamda yükseldiği, buradan ciddi bir gelir ya da rant elde edildiğinin düşünüldüğü ölçüde bunlar biraz daha talep konusu olacaktır düşüncesindeyim.
1: Peki şimdi Özgür Bey, Borsa İstanbul'da dün itibariyle endeks değişiklikleri de uygulanmaya başladı. 27 şirket BIST 100'den çıkarılırken 27 yeni şirket eklendi. Çıkan 27 şirketin baskı oluşturduğunu da konuşuyorduk. Dün itibariyle %3'ün üzerinde BIST 100 endeksinde yükselişleri takip ettik ve kapanışta da %2'nin üzerinde bir kapanışı takip etmiş olduk. Şimdi BIST 100 endeksinde dünkü hızlı toparlanmanın devamında ne beklemek lazım? Hala bir likiditasyon eksikliği var ama şimdi ara ödemeler de söz konusu. Yeni hangi tedbirler beklemek lazım ve bu gelişmeler ışığında da aslında baktığımızda hızlı atılan ve atılacak olan adımlarla piyasadaki panik havası çabuk dağılır mı?
0: Evet, Borsa İstanbul'da özellikle öncelikle hafta arasında da paylaşmıştım. 12.000 artı 100 eksi 100 olabilir demiştim. 11.900 yani ya da 12.100 şeklinde 11.900 seviyesi 2023 senesinden gelen süre gelen trend desteğiydi. 2023 senesinde biliyorsunuz seçim olmuştu. Seçim sonrasında ise belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte piyasanın yukarı yönlü hareket ettiğini görmüştük. Bu süreçte 11.900 seviyesi tabii ki 2023'ten gelen süre gelen bir trend desteği olması itibariyle önemli bir seviyeydi. Genel anlamda bu trend desteklerinin işte kriz anlarında veya kriz süreçlerinde oluşan önemli

ne dip yapıları olduğunu da görüyoruz. Ya da belirsizliklerin arttığı süreçlerde oluşan dip yapıları olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de 11.900 önemli bir seviyeydi. Bu destekten biraz da işte akış içerisinde fonlarla ilgili hızlı fon tasfiyesiyle ilgili hızlı kararların verilmesinin de etkisiyle yukarı yönlü tepki hareketi gördük. Belirttiğiniz gibi BIST 30'dan çıkartılan hisselerin ciddi bir baskısı olmuştu Eylül içerisinde BIST 30'da yer alan, fakat ay içerisinde çıkartılan ama dün uygulamaya geçen yapıda şimdi biraz da bu etkiyi de dün olumlu anlamda gördük. Tekrardan 12.400 seviyelerine kadar hızlı bir tepki verdik. Günü de işte 12.250 seviyesine yakın seviyede kapattık. Burada tabii ki bir süre en azından bu paylaştığımız, konuştuğumuz konular çözülene kadar dar bantta bir hareket, işte az önce de belirttiğim, altını çizdiğim dip çalışması yapmak isteyen bir Borsa İstanbul seyri görülebilir. İşte aşağıda 11.900, yukarıda 12.800, 12.900, 1000 puanlık bant aralığında öncelikle işte ilk etapta tepki vermek isteyen, sonra süreç etkisiyle geriye çekilme durumunda olan bir yapı görülebilir. Şimdilik bant aralığının 11.900, yukarıda da 12.900 olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sonraki süreçte tabi tekrardan toparlanma oluşur mu? Piyasa rasyoneliteye kavuşur mu? Kavuşabilir düşüncesindeyim. Baktığımız zaman endeks fiyatlamasına, BIST 100 fiyatlamasına 11.500'de seneye başlamışız. Genel anlamda Borsa İstanbul getirisinin tabi yatırımcı nezdinde en azından enflasyonla eşdeğer olması beklenir ki bu aslında seviyeyi yıl içerisinde de görmüşüz. 15 binlerin üstüne atan bir Borsa İstanbul fiyatlaması görmüşüz. O açıdan da şu an için baktığımız zaman yılbaşındaki, yani Ocak 1 Ocak'taki fiyatlara yakın olduğumuzu düşünürsek, buradan muhtemel toparlanma ve yukarı yönlü tepki hareketlerinin özellikle yıl sonuna kadar oluşma ihtimali önümüzdeki dönemde, önümüzdeki 3 aylık süreçte mümkün diye düşünüyorum. Yani en azından yılı 14.000 seviyelerinde kapatmak isteyen bir endeks fiyatlaması oluşabilir. Ama ilk etapta Ekim ayı içerisinde, özellikle ilk 2 hafta içerisinde biraz daha az önce belirttiğim 11.900, 12.800 ya da 12.900 bant aralığında, 1000 puanlık bant aralığında gelip gitmek isteyen bir süreç oluşabilir. Dün de işte tabii hisse bazlı hareketlerle de ön plana çıkan bir yapı gördük. İşte Aselsan'ın tamam fiyatlaması endeks üzerinde puan katkısı yarattı. Diğer anlamda bankacılık sektörünün işte desteği, ulaştırmanın biraz tekrardan yukarı yönlü tepki hareketleri. Daha çok tabii BIST 30 odaklı bir yapı gördük. İşte çıkarılan şirketin puan anlamındaki negatif katkısını hep görüyorduk taban taban gittiği için. En azından onun şu an işte BIST 100'de de olmaması bu anlamda o baskıyı sınırlı kıldı. Ama önümüzdeki dönemde tekrar beklediğim ölçüde, öngördüğüm ölçüde toparlanma eğilimi yıl sonuna kadar göreceksek, bu biraz daha BIST 30 odaklı şirketlerle oluşabilir. Şimdi bakıyoruz bankacılıkta endekste 11.500 ile başlamışız. İşte şu an 12.250 seviyesindeyiz. Neredeyse işte %6'lık, %7'lik bir getiri var. Bu da tabii ki enflasyonu göz önünde bulundurduğumuz zaman çok düşük bir getiri. Bankacılık hisselerine bakıyoruz. İşte örneğin İşçtr'de, İş Bankası'nda 13.5'la başlayan fiyatlama şu an 12.5 seviyelerinde. Yani yıllık bazda ya da işte 10 aylık bazda negatif getiri sağlamış. O açıdan da buralarda tabii tekrardan toparlanma oluşması, 10 aylık süreçte üzerine koymayan bir bankacılık endeksinin olması toparlanma ihtimalini de güçlendiriyor. Ama tabii ki bu sürecin etkisi biraz en azından 1-2 haftada kendini hissettirebilir. Alınan kararların etkisi, işte likiditeye ne derece, ne hızla ulaşacak, yatırımcı parasını ne derece hızlı şekilde geri alacak, bu etkileri tabii ki takip edeceğiz. Ama burada oluşabilecek bir rasyonellik, MSCI'den de bu yönde zaten uyarı gelmişti. Önceki dönemlerde piyasa çok rasyonellikten uzak yaklaşımı da söz konusuydu ama şu an için
İşte bu fon tasfiye sürecinde

0: hızlı şekilde tamamlanma ihtimali, tekrardan biraz daha işte bilindik BIST 30 şirketlerinin ön plana çıkma ihtimali. Burada biraz daha belki önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcı nezdinde de bir teveccühe sebep olabilir. O açıdan da biraz tabii bu açıdan baktığımız zaman da önümüzdeki dönem için BIST 30 senetlerinin de bu anlamda öne çıkma ihtimalinin oluştuğunu görebilir. Sen fiyatlama esasıyla hem de aynı zamanda biraz daha rasyonelliğe kavuşmanın getirdiği etkiyle, çünkü bu sefer yatırımcı özellikle son dönemde fonların içerisindeki hisselerin ciddi anlamda artık piyasa değerlerinin çok çok yukarıda olduğu, işte defter değerlerinin çok çok üzerinde olduğu bir yapıyı izlemişti. Bu da tabii ki rasyonelikten uzak bir yapıydı. Biraz daha işte borsanın o reel yapısını da görmeye başlayabilir. O açıdan da özellikle 11.900 üzerinde kaldığımız sürece Borsa İstanbul'da ben yukarı yönlü yıl sonuna kadar tepkilerin oluşmasını beklerim. Bu anlamda tabii ki bu fon tasfiye süreci ne kadar hızlı bir şekilde ilerler ve süreç yönetimi doğru şekilde olursa piyasadaki o likidite sıkışıklığı şeklinde konuşulan yapının da bir o kadar önüne geçecektir. Bu da en azından Borsa İstanbul üzerinde tekrardan normalleşmenin ve yukarı yönlü hareketin oluşmasına sebep olabilir. Benim beklentim özellikle bir süre bu bant aralığında hareket etmesi, ama yıl sonuna kadar olan süreçte muhtemelen 14.000 seviyelerinin tekrar test edebileceği yönünde bir Borsa İstanbul izleyebileceğimiz yönünde.
1: Evet, yılı 14.000'in üzerinde kapatmak isteyebilir BIST 100 endeksi dediniz. Borsa İstanbul, bunu da hemen not aldım ve BIST 30 odaklı şirketlerle toparlanma ulaşabileceğini vurguladınız. Şimdi süreci nasıl okumak gerekir noktasında da baktığımız zaman A1, Buls ve Pardus tarafından açıklamalar vardı. Zaten bizim fonlarımız likit, açarsanız biz öderiz beyanlarında bulunmuşlardı. Şimdi bu yönetim şirketlerinde 131 fonun 66 tanesi bulunuyor. Ara ödemeler para piyasası fonları öncelikli olmak şartıyla büyüklük sıralamasına göre yatırımcı sayısı en fazla olandan başlanacak. Ödemelerin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Henüz bir tarih belli değil ama bugünkü toplantı kritik. Bugünkü toplantıdan bir tarih çıkacak mı? Bunu bekliyoruz. Şimdi para piyasası fonları önceliklendiriyor. O tarafta bir sorun olduğuna dair ifadeler yok. Bunu bir kenara koyduk ama hisse senedi yoğun fonlar tarafında süreç nasıl işliyor? Diyecek. Soru işareti burada. Hisselerin likidite edilecek değerlere gelmesi hikayesine de odaklandığımızda, sizin de bahsettiğiniz gibi taban olan hisse sayısı dün önceki güne oranla oldukça azdı. Ama taban serisi bir süre daha devam eder mi? Şimdi hisse yoğun fonlarla ilgili soru işaretlerine odaklandığımızda neler söylemek lazım?
0: Tabii şimdi sizin de belirttiğiniz gibi taban serilerinin bazı hisselerde işte açıldığını, tekrardan tepki verdiğini, taban fiyatlarından alıcı geldiğini ve yukarı yönlü tepkilerin oluştuğunu görüyoruz. Ama burada yine az önce belirttiğim satır arasında ise yoğun fonlardaki o hisse senetlerinin birçoğunda maalesef defter değerlerinin çok çok üzerinde fiyatlandığı süreçler yaşadık. Yani işte piyasa değeri böyle defter değerinin 50, yani piyasa değerinin öz sermayesinin 50 katı, 60 katı, 80 katı hisselerin oluştuğunu gözlemlemiştik o süreçte. Şimdi bunlar tabii taban taban geldiğinde bile, işte uzunca bir süredir bu süreç maalesef devam ediyor. Yatırımcı açısından tabii ki kötü bir durum. Ama bu kadar taban olmalarına rağmen burada hala piyasa değerlerinin öz sermayelerinin üstünde olduğunu görüyoruz. O yüzden biraz daha bu süreçte özellikle tabana açılan hisselerde evet defter değerine gelmiş ya da defter değerinin altına çekilmiş, orada bir talep oluşumu gerçekleşiyor. O yüzden o kalan tabanları hala açılmayan hisselerde biraz da bence piyasa bunu takip edecek. Yani ne zaman defter değerine gelirse orada tabii ki tepki hareketleri ya da taban çözülmeleri oluşacak. O açıdan da buradaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi bu. Oradaki hisse senedi fonlarındaki o hisse senetlerinin gerçekten fiyatlamasının çok çok yukarıda olması o süreçte burada biraz daha süreci zorlaşmasına ya da işte alıcı bulmakta taban serilerinde zorlanılmasına yol açılıyor. Burada gördüğümüz son dönemdeki o tabanlara açılan hisselerin birçoğunda evet defter değerine gelmiş ya da defter değerinin altına gelmiş, ucuzlamış piyasa tabiriyle hisselerde bir talep oluşumu görüyoruz. Ama diğerlerinde yani bu kısım azınlıkta tabii başlangıca göre başlangıçta 150-200 hisseden bahsediyorduk. Şimdi işte belki 30'a inen bir sayı söz konusu. Ya da 30-40'a inen bir sayı söz konusu. Buralarda da biraz daha piyasa o hisselerin defter değerine gelmesini bekleyecek. Çözüldükten sonra talep oluşumu gerçekleşir mi? Gerçekleşir ama fiyatlamanın tabii ki tekrardan aynı hızla önceki fiyatlarına gitmesi maalesef beklenemez. Bu da tabii ki genel anlamda bir likit sorunu oluşturur mu ya da o geri dönüşümlerde zaman zaman işte sürecin uzamasına sebep olabilir mi? Olabilir. Burada tabii ki iyi niyetle yapılan biraz daha sürecin uzatılmasına yönelik bir yaklaşım var. İşte hisseler biraz toparlasın, en azından daha iyi fiyatlarda bozulsun ve bu da fona katkı sağlasın şeklinde ama buradaki süreç biraz da özellikle son dönemde de gördük bu şekilde değişiyor. Defter değerine gelmeden hisselerde alıcı bulmak çok kolay olmuyor. Burada özellikle daha hızlı tabanı açılan hisselerde de evet fiyatlama artık çok ehven seviyeye geldi. Burada da talep gördü şeklinde bir yaklaşım görüyoruz. O açıdan da bundan sonraki süreçte mutlaka tabii diğerlerinde de taban çözülmeleri tepki hareketli olacaktır. Ama yatırımcıların bir yerde tabii o hisselerin piyasa değerlerine, öz sermayelerine yani kısacası defter değerlerine odaklanması bu anlamda kendi adlarına da yani sadece fonda değil hissede olan yatırımcı açısından da önem arz ediyor diye düşünüyorum. Ama bunun akıştaki tepki hareketlerini ölçüde olur. Aynı hızla yukarı yönlü olabilir olur mu? Bu çok mümkün. Tabii görünmüyor. Ama en azından burada taban hisselerin artık çözülmeye başlaması ya da diğerlerinde belki önümüzdeki günlerde çözülme ihtimali piyasada genel anlamda bir rahatlama yaratıyor mu, yaratır mı? Algıların biraz daha olumluya dönmesine yol açar mı? Yol açar mı? Yol açar diye düşünüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim.
1: Özgür Bey, çok teşekkür ederiz kıymetli değerlendirmeleriniz ve katılımınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları.
1: İyi hafta sonları dileriz. Çok teşekkürler. Stratejist Özgür Can'dır bizimle birlikteydi. Şimdi bir kıymetli konuğumuz daha var. Inveo Portföy Portföy Yöneticisi Betül Gedik bizimle birlikte. Betül Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, iyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci kez toplanıyor. Gözümüz o tarafta elbette. Bu sabah saatlerinde gerçekleştirileceğini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu. Dünkü açıklamalara baktığımız zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan fon meselesi hızlıca çözülecek dedi. Ve fon gelişmeleri ekonomiyi tehdit etmeyecek ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yapılacak fon toplantısında ilave tedbirler alınabilir noktasında bir sinyal verdi aslında. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sermaye piyasalarını derinleştirmeye devam edeceğiz dedi. Çok hızlı hareket ettik ve sorunlu portföy yönetim şirketleriyle ilgili karantinaya aldık bu şirketleri ve ilgili fonları dedi. Şimdi toplantıdan siz hangi mesajları bekliyorsunuz? Hangi başlıklar ön plana çıkacak sizce?
2: Öncelikle bu tarafta dün itibariyle başlayacak olursak burada SPK'nın tasfiye edilecek yatırım fonlarına ilişkin yeni kararıyla güne başladık ve bu taraftan aslında uzun zamandır burada bir netlik kazanacak mı kazanmayacak mı ve buradaki takvim aslında belirli olacak mı sorusu gündemdeydi. Siz de biraz önce altını çizdiniz. Bu tarafta bazı portföy yönetim şirketleri için ünvanında para piyasası ibaresi yer alan fonlardan başlanarak yatırımcı sayısı en fazla olana en aza doğru bir tasfiye sürecinin başlayacağı ve burada tasfiye sürecinin sona ermesiyle birlikte alım satıma kapatılmış fonların yeniden açılabileceğine ilişkin açıklamalar vardı. Ki zaten devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aynı zamanda bu tarafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamalar var, destekleyici açıklamalar. Bugün yapılacak toplantıdan da aslında, bugünkü koordinasyon toplantısından da herhangi bir şekilde bu anlamda bir artık evet buradaki sıralama ve buradaki aslında gidişat sürece ilişkin bir rota çizildi. Rotanın artık son tarafta. Tamamen aslında tamamlanması adına, netleşmesi adına bugünkü toplantıdan çıkacak sonuçlarla birlikte bu konunun artık bütün şablona uygun bir şekilde nasıl ilerleyeceğine ilişkin tamamen fikir sahibi olmayı aslında bekliyoruz diyebilirim. Bu tarafta gelecek olan açıklamalar tamamen buradaki rotasyonu artık tamamlayacaktır ve buradaki bütün soru işaretlerini, eksik kalan soru işaretlerini aslında gidereceği yönünde bir genel itibariyle beklentimiz var ki genel itibariyle zaten burada hep her zaman altını çiziyoruz. Burada yetkili mercilerden özellikle resmi haber kaynaklarından gelen açıklamaların daha çok riayet edilmesi, bu anlamda yatırımcıların da buradan gelecek açıklamalara özen göstermesi daha doğru olacaktır. Bugünkü toplantı sonucunda da buradaki artık takvim paylaşılacaktır diye düşünüyoruz.
1: Evet, şimdi yetkili mercilerden yapılacak açıklamalar elbette önemli ve bu takvime dair beklentiler ön planda. Şimdi fon ödeme takvimi nasıl olacağına dair Cevdet Yılmaz dün toplantıdan sonra açıklama yapılacak kamuoyuna dedi ve hem koordinasyon kurulu olarak hem de her bir kurulumuzun kendi yetki alanları var dedi. Oralarda da bağımsız otoriteler vurgusu yaptı. Kendi kararları ile ilgili kurumlarımızın açıklamalarını beklemek lazım vurgusu yaptı. Sizin peki ödeme takvimine dair bir beklentiniz var mı? Varsa nedir?
2: Aslında burada zaten bu tarafta açıklanan 1 milyon bareminin baz alındığı açıklaması vardı. Bununla birlikte özellikle daha likit tarafta ödemelere başlanacağı, yani o sebeple aslında buradaki portföy yönetim şirketleri için ünvanında para piyasası ibaresi yer alan fonlardan başlanması da aslında bu anlamda oldukça değerliydi. Dediğimiz gibi bu tarafta daha likit olan fonlardan ödemenin başlanacak olması ve burada bu 1 milyonluk durumun, özellikle bu 1 milyon bareminin, 1 milyon altı bareminin en azından ilk süreçte buradaki likit problemi çözmek anlamında bir adım olduğunu, aslında sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki bundan sonraki süreçte buradaki bir hafta 10 gün içerisinde mi olacak buradaki süreç? Dediğimiz gibi bir takvim paylaşılmadı. Ancak takvimin paylaşılacak olması ve buradaki aslında soru işaretlerinin giderilecek olması yeniden burada yatırımcı güveninin temin açısından oldukça değerli diyebilirim. Ama burada da oldukça olabilecek en kısa sürede aslında buradaki takvimin bir an önce başlamasını genel itibariyle bekliyoruz. Özellikle Ekim'in ilk haftası önümüzdeki hafta buradaki genel itibariyle aslında gidişat belli olacaktır diyebilirim.
1: Evet Betül Hanım, şimdi süreci nasıl okumak gerekir noktasında da şimdi A1, Buls ve Pardus tarafından da açıklamalar vardı. Zaten bizim fonlarımız likit, açarsanız biz öderiz beyanlarında bulunmuşlardı. Şimdi bu portföy yönetim şirketlerinde 131 fonun 66 tanesi bulunuyor. Ara ödemeler para piyasası fonları öncelikli olmak şartıyla büyüklük sıralamasına göre yatırımcısı en fazla olandan başlanacak. Ödemelerin hızlı bir şekilde başlaması bekleniyor elbette. Hatta 2 gün içinde yapabiliriz açıklamalarını da takip etmiştik. Şimdi para piyasası fonları önceliklendiriliyor. O tarafta çok bir soru işareti yok gibi artık böyle ifadeleri takip ediyoruz ama hisse senedi yoğun fonlar tarafında süreç nasıl işleyecek? Bu noktada neler söylemek lazım? Şimdi hisselerin likidite edilecek değerlere gelmesi hikayesine odaklandığımızda dün taban olan hisse sayısı önceki güne oranla oldukça azdı. Dün daha az taban şirket gördük ama bir süre daha devam eder mi bu hisse senedi yoğun fonlarla ilgili soru işaretlerine de odaklandığımızda neler söylemek lazım?
2: Aslında dediğim gibi likit taraftan para piyasası fonları ön plana çıkartılıyor olması gerek içeriğinin likit olması anlamında tabii ki bu da bir genel itibariyle beklediğimiz bir sonuçtu. Ancak dediğiniz gibi özellikle hisse senedi yoğun fonlar kısmında bu ara ödeme oldukça değerli. Dediğimiz gibi en azından buradaki likitasyon, likit problemini yatırımcılar tarafındaki giderilmesi için. Ancak buradaki zaten 1 milyon tarafında tutuluyor olması daha sürdürülebilir. Çünkü burada oldukça ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Yatırımcı sayısı nedeniyle de buradaki hem biraz önce bahsettiğiniz sayıları da aslında baz aldığımız zaman gerekli kurumların bu taraftaki aktif duruşu tabii ki takip edecektir ve bu anlamda izlenecek. Ancak burada devamında hisse senedi yoğun fonlar kısmındaki tasfiye süreci nasıl devam edecek? Açıkçası buradaki yol haritasını dediğimiz gibi resmi kanallardan gelecek olan gidişatla birlikte belirlemek ve açıklıyor olmak daha önemli olacaktır. Buradaki genel beklentiler aslında burada biz zaman zaman endekste sert yükselişlerin yaşandığını, hatta endeksin aslında yıl boyunca çok fazla bir getiri sağlamadığını belirtiyoruz.

0: olacak ki biz zaten bu yayınlarımızda da özellikle belli hisseler ölçüsünde yükselişlerin yaşandığını, haricinde aslında genel itibariyle işten zayıf olduğunu, hem küresel taraftaki jeopolitik riskler hem de içerideki genel itibariyle yüksek enerji fiyatları ile birlikte buradaki 10 ayı aslında baz aldığımız zaman buradaki bir bazı hisselerin özellikle hissenin yoğun fonlar kısmında ve buradaki genel itibariyle tasvir edilmiş fonlar kısmı içeriğinde belli oranda ciddi hapsedilir oranda aslında tutulduğunu takip etmiştik. Bu sebeple buradaki evet takvim önemli, ödeme kolaylığı ve ara ödeme oldukça önemli. Ancak burada hisse senedi yoğun fonlar kısmındaki gidişat ve bu süreç nasıl devam edecek? Dediğimiz gibi bunu resmi haber yani resmi kaynaklardan gelen açıklamalarla açıklamak ve bu anlamda aslında belli bir dayanakla birlikte yatırımcılara bilgi vermek daha sağlıklı olacaktır. Çünkü dediğimiz gibi burada evet genel itibariyle yorum yapıyoruz, beklentilerimizden bahsediyoruz ancak ciddi oranda bir mağduriyet söz konusu.
1: Evet, şimdi Betül Hanım, Borsa İstanbul'da dün itibaren endeks değişiklikleri uygulanmaya başladı. 27 şirket BIST yüz endeksinden çıkarılırken 27 yeni şirket eklenmiş oldu. Çıkan 27 şirketin baskı oluşturduğunu konuşuyorduk elbette. Dün itibariyle %3'ü aşan yükselişleri takip ettik. BIST yüz endeksinde bir toparlanmayı takip ettik. BIST yüz endeksinde dünkü hızlı toparlanmanın devamında ne beklemek lazım? Hala bir likiditasyon eksikliği var ama şimdi ara ödemeler de söz konusu. Yeni hangi tedbirler beklersiniz ve bu gelişmeler ışığında da baktığımızda atılan ve atılacak olan adımlarla piyasadaki panik havası çabuk dağılır mı, ne dersiniz?
0: Burada atılan ve atılacak adımların bu ön gösterimini aslında görüyoruz ve burada gerekli mercilerden gelen açıklamalar ve birbirini destekleyecek açıklamalar bu anlamda önemli ve değerli. Özellikle buradaki likiditasyonun yeniden sağlanması ve güven tayini yeniden sağlanması adına aslında biraz daha proaktif yaklaşımın öneminden bahsediyorduk biz son günlerde. Ki burada dediğimiz gibi Ekim'in özellikle ilk 10 gününde buradaki süreç netleşecek mi netleşmeyecek mi, dediğimiz gibi takvim ne kadar kısa bu ara ödemenin yapılması durumunda aslında biraz daha rahatlığın kavuşulması, yatırımcı güveni yeniden tayin edilmesi anlamında oldukça önemli olacak. Endeks cephesindeki değişikliklerde dediğimiz gibi aslında yıl içerisinde biz yükselişlerden bahsediyorduk ama bu 27 şirket ve bu 27 şirketin performansını zaman zaman bahsediyorduk. Bu taraftaki aslında değerinin üzerinde piyasa değerlerinin değerinden bahsediyorduk aslında. Şimdi BIST yüz endeksinin özellikle hafta içerisinde oldukça baskı altında kaldığını, buradaki fon tarafındaki gelişmelerle birlikte aslında performansının küresel taraftaki baskıyla beraber de oldukça zayıf olduğunu takip ettik. Evet, dün %3'e yakın bir kazanç söz konusuydu, bir toparlanma vardı ancak haftalık değişime baktığımız zaman %5 tarafında BIST yüz cephesinde, BIST 30'da %4 civarında, özellikle BIST tüm tarafında %6 ancak banka tarafında da %3,5'a yakın buradaki kayıplar vardı. Özellikle dediğimiz gibi çarşamba günü ve hafta içerisinde oldukça sert satışların yaşandığını gördük. Evet, burada bir geri dönüşten bahsetmek mümkün mü? Biraz da aslında yatırımcının bu anlamda aslında piyasanın merak ettiği sorulardan bir tanesi bu. Ancak bunun tamamen geri dönülebilir. Artık buradaki satışların geri planda kaldığını söylemek için, buradaki risk işten yeniden güç kazandığını söylemek için aslında önümüzdeki süreçte şu 3 aylık dönemin oldukça iyi yönetiliyor olması gerekiyor. Ve bu anlamda küresel tarafta da tabii ki bize fırsat verilmesi gerekiyor. Çünkü küresel tarafta da risk iştahı oldukça baskı altında. Yüksek enerji tarafı bu tarafta içeriği de zaten baskılıyor. Bu taraftaki yüksek Brent tarafındaki bu volatilite çok sürdürülebilir değil. Enflasyon üzerine baskı yaratması sebebiyle. Ancak önümüzdeki süreçte en azından endeks cephesinde hareketliliğin görülmesi, yükselişlerde kalıcının sağlanabilmesi için özellikle BIST 30 tarafına dikkat çekiyoruz son dönemde. Buradaki hem uyum sürecinin aslında sorunsuz devam edebilmesi ve fon tarafındaki problemin geride kalmasıyla beraber yeniden güven tayini sağlanmasıyla birlikte BIST 30 öncülüğünde bir alım iştahını güç kazandığı bir performans görebiliriz. Özellikle bankacılık sektöründe biz yükselişlerde desteğinin oldukça önemli ve kritik olduğundan bahsediyorduk. Bankacılık sektöründe faiz indirim döngüsüyle beraber endeksteki toparlanmayı desteklemesi izlediğimiz diğer bir başlık diyebilirim.
1: Evet, şimdi bir diğer yandan da fahiş kazanç elde edenlerin iade etmesi noktasında bir hesap açıldı. SPK'nın açıklaması bu yönde. İsteğe bağlı bir iade bu. Elbette bir zorunluluk yok. Bu anlamda tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarından elde edilen fahiş kazançların isteğe bağlı olarak iade edilmesinin önü açılmış oldu. Fahiş bir karım var diye düşünüyorsa bir yatırımcı geri ödeyebilecek. Sizce bunu yapan olur mu? Ve bunu bir etkin pişmanlık durumuna benzetebilir miyiz?
0: Aklına evet etkin pişmanlık duydum.

0: Doğru. Çok bağdaşlaştırdığımız bir durum ilk haberi aldığımız zaman. Burada Devlet Denetleme Kurulu'nun çalışmaları kapsamında PMSF nezdinde açılacak bu hesaplar, özellikle dediğiniz gibi haksız kazançların iadesi için adli süreçlerin sürdüğünü özellikle belirtmişti. Bu tarafta hani burada zaten Denetleme Kurulu zaten bu çalışmayı takip ediyor olacak ve buradaki aslında genel itibariyle kontrolleri sağlıyor olacak. Etkin pişmanlık gibi değerlendirilebilir, ancak bu anlamda yatırımcıların bu tarafta bir başvuru yapıp yapmayacağı ve burada aslında buradaki süreci olumlu yönde yararlanabileceği biraz daha soru işareti. Dediğimiz gibi yani burada biraz daha var olan fiyatlamadaki yükselişleri ne kadar normal karşılıyorsa o dönemde yatırımcı, buradaki piyasa değerinin üzerindeki bir performansı, güçlü şirket performansıyla özdeşleştiriyorsa, çoğu aslında temeli sağlam BIST 30'da bulunan çoğu şirket iskontolu devam ederken, bazı şirketlerde piyasa değerinin üzerinde fiyatlamaların oldukça olağan ve rasyonel karşılayan bir yatırımcı vardı. Bu sebeple birlikte biz buradaki yükselişlerde sakliye çekilmelerin, volatilitenin ve bantın oldukça geniş olabileceğinden bahsettiğimiz dönemde de buradaki her ne kadar bu taraftaki uyarılara da çok riayet etmeyen yatırımcı vardı diyebilirim. Bu sebeple buradaki başvurunun da oldukça sınırlı olabileceğini düşüncesindeyim açıkçası. Çok fazla bu anlamda büyük bir başvuru olabileceğini, yani burada oldukça yoğun bir başvuru olabileceğini düşünmüyorum.
1: Evet, bu tarafta yoğun bir başvuru düşünmüyorsunuz. Şimdi bir de Merkez Bankası'ndan yeni bir hamle geldi dün akşam. Makrofinansal istikrar ve likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitmiş oldu. KOBİ kredileri için %4,5 olan büyüme sınırını %5'e yükseltti. Böyle dönemlerde doğrudan sıkıntılı kesimlere odaklı likiditeyi rahatlatacak adımlar atılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şöyle, aslında genel itibariyle likidasyonun, özellikle bu dönemlerde sıkışan likidasyonun yönetimi anlamında oldukça rasyonel kararlar. Bu taraftaki atılan adımlar aslında buradaki toparlanmayı destekleyici adımlar diyebiliriz. Özellikle krediye ulaşım ve buradaki finansman ulaşım tarafının sorunsuzca ilerliyor oluşu ve bu tarafta aslında Merkez Bankası'nın buradaki hamleleriyle birlikte %4,5'tan %5'e yükseltiliyor olması, bu anlamda genişleyici hamle olarak okuduğumuz aslında başlıklardan bir tanesi. Bu sebeple piyasayı destekleyici hamlelerine devam ediyor burada Merkez Bankası. Ancak dediğimiz gibi buradaki destekleyici hamlelerin ardından her ne kadar petrol fiyatlarındaki yükseliş devam edecek olursa, buradaki işi daha baskılamaya devam edecektir. Ancak burada petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle beraber merkez bankalarının gevşeyici para politikasına yeniden dönmesi de daha kolay olacaktır. Her ne kadar bu tarafta atılan hamleler buradaki dediğimiz gibi kredi ulaşım, finansman ulaşım destekleyici olsa da, buradaki süreç ne kadar sürecek? Şimdi yılın son dönemine kadar 200 basmanlık bir faiz indirim beklentimiz var.
1: Evet.
0: Buradaki beklentimizi sınırlayan biraz da enerji tarafındaki kriz diyebiliriz.
1: Betül Hanım, çok teşekkür ederiz kıymetli değerlendirmeleriniz ve katılımınız için.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdiden iyi seanslar, iyi günler dilerim.
1: Çok teşekkürler. Biz de şimdiden iyi hafta sonları dileyelim ve iyi seanslar dileyelim. Teşekkür ederiz. İnveya Portföy Yöneticisi Betül Gedik bizimle beraberdi ve seans öncesini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para, emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: İstanbul gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 21. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 7. Konya ve Kayseri 17, Nevşehir ve Sivas 16. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 22, Aydın 25, Muğla 21, Manisa 23. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Adana 26, Kahramanmaraş 24, Hatay 25. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 14, Karabük 18, Rize 19, Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 17, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 23, Şanlıurfa 25, Siirt 24 ve Diyarbakır 22 derece.
1: Vakıf Leasing finans raporunu sunar.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: Likidite. Bir varlığın kısa sürede ve düşük maliyetle paraya çevrilme olanağı.

0: 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
2: Rastgele güven kaptan.
3: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
4: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Uluslar Beyligi 1. grupta zorlu kapışma. Kuzey Makedonya İskoçya. Grupta galibiyeti olmayan iki takımın maçında sahada inat, tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor, heyecan Afara'da yaşanıyor. Kuzey Makedonya İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Afara'da.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

Teyza Para ekranlarında piyasaların gündemini konuşuyor olacağız. Haftanın son işlem günündeyiz. Bakalım günlüğüne çıkan başlıklarında neler var? Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci kez toplanıyor. İkinci toplantısı bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sistematik bir risk olmadığını ve sermaye piyasalarının çok daha güçlü bir yapıyla yoluna devam edeceğini belirtti. Dezenformasyona itibar edilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Merkez Bankası'ndan bir kredi hamlesi var. Makro finansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Merkez Bankası ve KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda ise bloke tesis oranları düşürüldü. Mehmet Şimşek fon piyasalarında sistematik bir sorun olmadığını söylüyor ve sistem genelinde de bir sorun görmediklerini ifade etti. Fed'den yeni faiz artışı sinyali var. Fed yetkililerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor ve Dallas Fed Başkanı Larry Logan Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu %2 hedefine indirebilmesi için faizlerin en az 50 bas puan daha arttırılması gerekebileceğini söyledi. Ve altın haftalık kayba hazırlanıyor. Güçlenen Amerikan doları ve yükselen tahvil faizleriyle birlikte altın da ikinci haftalık kayıp riski var. 4100 doların üzerinde işlem görüyor altın. Bugün açıklanacak 15.30'daki Türkiye saatiyle tarım dışı istihdam verisi Amerika Birleşik Devletleri'nden altın tarafında da önemli olacak ve günün verisi piyasaların beklediği Eylül ayı istihdam verisini bugün karşılıyor olacağız. Bu da tabii FED'e yönelik beklentiler açısından bir hayli kritik bir veri olacak. Haftanın global taraftaki en önemli verisi. Şimdi dönelim bakalım verilere. Genel olarak nasıl bir gündeyiz? Hemen hızlıca size aktarmış olalım piyasalardaki son durumu. İçeride BIST 100 endeksinde dün 2,5'luk yukarı yönlü hareketle 12.249'dan tamamladık. Özellikle fon tarafında gelen yeni kararlar, son kararlar SPK'dan ara ödeme yapılmasının önü açılması ve süreçteki belirsizliklerin azaltılması, yatırımcıların alacaklarının ödenmesi açısından kritik önem taşıyor. Küçük yatırımcı tarafında işte tepki alımları gördük dün. 12.000'in altında kapatmıştık Perşembe günü ama pardon Çarşamba günü. Fakat dünkü kapanışımız 12.000'in üzerinde 12.249 oldu. Avrupa'da dün hava bozuktu. Londra 1.68, Frankfurt 1.03, Paris 1.62, Madrid'de ise 2.17'lik bir geri çekilme gördük dün kapanışta. Avrupa tarafında dün özellikle Fransa'daki, İngiltere'deki yukarı yönlü hareket 30 yıllık tahvil faizlerinde orada 1998'den beri en yüksek seviyeleri gördük. Bu arada Almanya enflasyonu da açıklanmıştı. Orada da son 3 yılın zirvesi. Bugünün önemli verisi Avrupa tarafında TÜFE verisi olacak. Enflasyonu alacağız. Bakalım nasıl bir veri gelecek Avrupa tarafında, enflasyonda ne göreceğiz? O da tabii piyasalar açısından kritik. Asya tarafına bakacak olursak eğer bugün özellikle Japonya'dan gelen veri kritikti. Japonya'da çekirdek tüketici enflasyonu Eylül'de yıllık

2.7 yükseldi. Son 10 ayın zirvesini gördük burada ve Aralık'taki faiz artırım beklentileri de güçlendi bu veriyle birlikte. Şu anda Güney Kore 0.24 yukarıda, Çin 0.31 yukarıda, Hong Kong 2.74, Hindistan'da ise 2.79'luk bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri cephesine gelecek olursak eğer, S&P şu an vadeli tarafta 0.29, Nasdaq 0.35 ve Dow Jones'a da 0.30'luk yukarı yönlü hareket vadeli tarafta dikkat çekiyor. Amerikan tahvillerindeki görünüme bir bakalım. Dün Amerikan tahvillerinde 5.34'e kadar gelmiştik. Bu da 5.34'te 2002'den beri en yüksek seviyeydi. Bir geri çekilme var. 5.26'ya geldik ama sonuçta orada tansiyon düşmüş değil. Bu da tabii piyasalar açısından kritik. Şu anda tahvil piyasasında kısa süreli bir rahatlama görüyoruz ama kalıcı bir dönüşe dair bir sinyal yok henüz. Dolayısıyla piyasalarda bu yüksek faiz konusu önümüzdeki dönemde de gündem maddesi olacakmış gibi duruyor. Diğer taraftan 2 yıllık 4.79, 5 yıllıkta da 5.02 seviyesini takip ediyoruz. Ve petrol tarafı. Petrol tarafında da Brent'te 102.17'deyiz. 0.14'lük bir geri çekilme var. Şimdi o cephede haber akışında bazı haberler özellikle petrol tarafının yükselmesine neden oldu. Trump'tan değil fakat Wall Street Journal'a yansıyan bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Amerikan askerini Körfez'e yönlendireceğine dair bir haber. Ara seçimlerden sonra yapmasını planladığı ifade edildi bu arada. Trump da Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin ardından müttefiklerini terk etmeyeceklerini söyledi ve Fly Dubai uçağında yaşanan olayın arkasında İran'ın bulunması halinde Tahran'ı çok sert bir şekilde hedef alacaklarını ifade etti. Bu tabii gelişmelerde özellikle petrol tarafında fiyatların yükselmesine neden olan unsurların başında. Bu arada Çinli rafinerilerin Ekim ayında akaryakıt ihracatını durdurması da yine petrol tarafında yukarı yönlü hareketi tetikledi. Şu an sınırlı bir geri çekilme var ama orada petrol tarafında 100 doların üzerindeyiz. Ham petrol 92.59'da, doğal gazda da 2.92'deyiz. 1.68'lik bir geri çekilme. Ve ons altın 4.192'de 0.36 yukarıdayız. Gümüşte 61.39 seviye, platin 1740, 0.77 yukarıda, paladyum 0.36 yukarıda. Ve de dolar TL 49.14, euro TL 55.35, euro dolar 1.12.56'da, dolar endeksi 101.72, sepet kuru da 52.27.15'ten geçiyor.

0: Efendim devam ediyoruz paranın rotasına. Piyasalardaki gündemi konuşacağız. Mert Avcı bizimle birlikte. Kale Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyisin.
0: Şimdi tabii haftanın son işlem günü ama tabii haber akışı çok yoğun. Global taraftaki gelişmeler bir yanda. İşte bu yükselen tahvil faizleri, düşmeyen petrol, güçlenen dolar, baskılanan altın, borçların yukarı yönlü olarak devam etmesi global tarafta ülkelerde ve bir faiz artışı döngüsü gündemi. Diğer taraftan da içeriye bakıyoruz. Tabii bu fon tasfiye süreci. İsterseniz

0: içeriğiyle başlayalım. Şimdi son gelişmelerin ardından işte bu yol haritasımız, daha doğrusu yol haritamız belirlenmiş dedi Cevdet Yılmaz. Onun öncesinde de zaten SPK'dan bir ödeme planı aldık. Ne dersiniz? Şimdi gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii burada yol haritamız belirlendi mesajı da kritik ve bugün de Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yapacak.
1: Evet, gelinen nokta aslına bakarsanız biz bu sürecin başına birazcık dönelim. 28 Ağustos sanırım ilk çıkan düzenlemeden sonra fonların öncelikle işte 3 tarih belirlendi. 31 Ekim, 31 Kasım, 31 Aralık'a kadar işte belli kriterlere, belli seviyelere, belli oranlarda taşınması üstüne bazı ürünlerde. Ancak işte daha hızlı tetiklenen bazı konulardan sonra işte bir kriz ortamına karşı karşıya kaldık. Bu tabii şey tartışmasını bir tarafa bırakıp işte daha önce olmalıydı, olmadı, olmamalıydı diye. Hakikaten şu an geldiğimiz nokta itibariyle çok üzücü, çok insanın negatif etkilendiği bir pozisyon içindeyiz. Biz bu son açıklanan ödeme planı, ödeme takvimi ile ilgili aslında hani çok hızlı hareket ediliyor çünkü mütabakatların sağlanması da çok kolay olmadı. İşte sadece 455 bin kişiyi biz tasfiye fonlarında bakmamak lazım. Diğer kapalı fonlarla beraber çok daha fazlaydı bu rakam. Dolayısıyla mütabakatlar tamamlanmaz. Ödemeye geçirilmesi iyi bir haber. Özellikle şirketlerin de kendi içinde ayrıştırılıp işte 3 şirketin ödemelerinin daha hızlı yapılması, para piyasası fonlara öncelik verilmesi ki hep söylüyorduk. Bir an önce hem piyasa likiditesi anlamında hem de birazdan konuşuruz diğer etkenler kapsamında çok çok önemliydi. Kıymetli buluyoruz. Tabii ki yatırımcıların da bu kadar güvenlerinin tahrip olduğu noktada ödemeleri en azından başlanması bundan sonraki süreçte birazcık daha belki hızlıca hem ödemelerin yapılması hem de işte sermaye piyasalarına olan güven kaybının en azından durmasıyla sonuçlanabilir diye düşünüyoruz.
0: Evet. Peki şimdi burada hani size göre, şimdi bugün ikinci kez toplanacak dedik Fon Koordinasyon Kurulu. Hani şu konu çok kritik ve bu konu üzerinde hani yeni bir düzenleme gerekir. Bu konuya eğilmek mutlaka lazım dediğiniz ne var?
1: Şimdi Melisa Hanım, öncelikle bu son yapılan düzenleme zaten çok sert, ağır konuları içeriyordu. Portföy yönetim şirketleriyle ilgili. Ancak bizim 2001'de yaşadığımız bankacılık krizinden sonra BDDK biliyorsunuz işte dünyada örnek gösterilen bir kurum halinde bankaları denetliyor ve şu anda Türkiye'de hemen hemen hiç kimsenin bankacılık sektörümüzle ilgili herhangi bir kaygısı, şüphesi yok diyebiliriz. Söz konusu değil. Bir yandan da evet belli bir tutara kadar da olsa mevduatta bir güvencemiz var. Benzeri şekilde tabii ki fonlarda güvence için bahsetmiyorum ama bizim BDDK benzeri yapıyı aynı şekilde fonlar tarafında eş anlı yani hemen bugünden itibaren çalışıp bu güven mekanizmasını çoktan genişletmemiz gerekir. Öncelikle bunu söylememiz lazım. Çünkü evet SPK denetim yapıyor, bazı fonlarda işte taşınan varlık kriterlerinin yüzdesini belirliyor ama demek ki denetim tarafında çok daha sıkı olunması gerekli önümüze geldi. Bir bu tarafı var. Bir, evet hakikaten dünyadaki sayılı platformlardan birisi bizim Tefas platformumuz. Tefas platformunu da çok insan kullanıyor. Bazı küçük yatırımcılar fonlarınıza bakın dediğimiz zaman işte alınıyorlar ama evet fonlara bakılması gerekiyor içeriğiyle ilgili özellikle risk değerlerine. Belki risk değerlerinin de tekrar gözden geçirilmesi, bu risk değerlendirmesinin baştan yapılması. Evet biz fonların içerisindeki farklı kriterleri işte kimseye gidip de şart rasyosuna bak demeyiz ama TEFAS'ta belki bazı kanalların daha basitleştirilmesi, daha şeffaflaştırılması da bu özellikle küçük yatırımcı nezdinde işlemleri de kolaylaştırır. Sadeliği, şeffaflığı da daha kolaylaştıracaktır. Evet, şu anda da var. TEFAS'ta girdiğimiz zaman herhangi bir fonun içeriğine kap sayfasına, kamu aydınlatma platformu sayfasına geçerek yapabiliyoruz ama her yatırımcı bunu yapamayabilir, zaman bulamayabilir. TEFAS platformunda da belki birazcık daha sadeleşme daha da küçük yatırımcının işini kolaylaştırabilir.
0: Evet, peki şimdi burada küçük yatırımcının tabii ne yapması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani tabii finansal okuryazarlık diyoruz ama bu tip problemler finansal okuryazarlığın çok yüksek olduğu yerlerde de geçmişte yaşandı. Kritik olan ne? Yani hani mutlaka şuna dikkat edilmesi gereken dediğiniz ne var?
1: Kritik tarafı şu, biz evet hep finansal okuryazarlık üstüne tartışmamız işte çok

0: son zamanlar, son yıllarda arttırdık gibi konular geçiyor ancak aslına bakarsanız iş dönüp dolaşıp evet çok konuştuk ama denetim tarafına geliyor. Çünkü finansal okuryazarlık tarafında risk değerlerine göre şimdi para piyasası fonu almış yatırımcıya çok da fazla söylenebilecek bir husus yok olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten biz kabaca bunun yüzdesel olarak içerideki varlıkların evet değer kaybetmesi orada da olasılığı var ama yani geçmiş döneme baktığımız zaman biz para piyasası fonlarında ortalamada işte senede bir gün, iki gün, en fazla üç gün bir eksi rakam görürüz. Çünkü içerideki varlıklar bu şekilde daha sabit getirdi enstrümanlardan oluşur. Şimdi bu tarafta yatırımcılara önerimiz öncelikle tabii ki genel olarak bir piyasadaki mevcut şirketlerin hakikaten %90'ı çok sağlıklı çalışıyor, çok dikkatli iş yapıyor ve bu süreçte aynı şekilde devam edecektir elbette. Yatırımcılara tabii ki tavsiyemiz işte yine sadece belli ürünlerde işte çok altın bugünlerde konuşuyoruz işte altına mı yönelmesi lazım gibi işte altın tarafında konuşuruz belki. Birazcık daha panik havası olmadan sabırla sürecin geçmesini bekleyip ondan sonra yine mevcut mekanizmalar içinde yatırımlarını sürdürmesi.
1: Evet. Peki şimdi bu arada BIST endeksinin performansını da değerlendirmenizi rica edeyim. 12.249'dan kapattık dün %2,5'luk bir yukarı yönlü hareketle. Şimdi tabii tepki alımları olduğu ifade ediliyor. Eylül ayına da güçlü aslında başlamış olduk. Ekim ayı son 18 yılın en kötü ayı oldu. Ne dersiniz performansa dair bundan sonrasına ilişkin? Çünkü endeks değişiklikleri de gerçekleşti dün itibariyle. Ve de tabii bundan sonra hani daha çok konuşacağımız acaba BIST 30 hisseleri mi olacak?
0: Evet, güzel noktaya değindiniz. BIST 30 hisselerine daha fazla eğileceğiz gibi duruyor bundan sonrasında öncelikle. Endeks değişiklikleri tabii ki faydalı olacaktır ancak biz şu anda borsanın geldiği seviyeleri, yani dün tabii ki bir belki biraz tepki alımı gördük. Ancak bugün devam edip etmeyeceğini de çok yakın takip etmemiz gerekiyor önümüzdeki günlerde. Ya bu önümüzdeki fon krizinin işte konuştuğumuz likidite ile ilgili sorunların en başta bir kalkması gerekiyor ki borsa ile ilgili çok daha somut bir şeyler konuşabilelim. Çünkü burada likidite ile ilgili sıkıntı yaşandığı sürece borsamıza çok böyle yoğun bir alım gelmesi çok olası gözükmüyor. Evet çok geride kaldık. Son uzun yıllardır bu kadar geride kalmamıştık. Bu kadar geride kalmış bir borsaya yabancıların da ilgi göstermesini önümüzdeki dönemde bekleriz. İşte bu MSCI sürecini atlattıktan sonra özellikle ve bu fon kriziyle ilgili süreçlerimizi en hızlı şekilde ivedilikle hallettikten sonra ancak yabancıların da biraz girmeye başlamasıyla beraber borsada daha rakamsal olarak teknik tarafları belki o zaman daha net konuşabiliriz.
1: Evet, peki sizin beklentiniz nedir yıl sonu için?
0: Borsa tarafında açıkçası dediğimiz gibi krizin ne zaman çözüleceğiyle ilgili, ne kadar hızlı çözüleceğiyle ilgili bir rakam vermek çok doğru olmayacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü hani geldiğimiz seviyeler hakikaten çok düşük seviyeler. Tabii ki daha yukarıda olmasını bekliyoruz borsamızın artık bundan sonrasında. Çünkü birçok tedirginlik veren hususu halletmiş oluyoruz. Endeks değiştikten sonra işte BIST 29, BIST 28 demeye başlamıştık. Son zamanlarda biliyorsunuz bu konularda kapandıktan sonra yabancı tarafından da biraz ilgi göreceğimizi düşünüyoruz. Onun için şu seviyelerin yukarılarında olacağımızı söyleyebilirim. Ama seviye için şu likidite ile ilgili sorunların çok hızlı bir şekilde çözümünü görmemiz lazım.
1: Evet, Peki bu arada Mehmet Şimşek'ten yeni bir açıklama var. Hemen onu da size aktarmış olalım. Yorumunuzu da alalım bu çerçevede. Mehmet Şimşek makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz diyor. Bu yeni gelişme dün gerçekleşen. KOBİ kredilerinde büyüme sınırı 4,5'tan 5'e yükseltildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecini gözeten hedefli ve seçici yaklaşımımızı kararlılıkla sürdürüyoruz diyor Mehmet Şimşek. Bu adımı nasıl değerlendirdiniz? KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının 4,5'tan 5'e yükseltilmesi.
0: Aslında bakarsanız son günlerde biz bu makro ihtiyati tedbirler anlamında mutlaka yeni bir açıklamanın gelmesini bekliyorduk ve geldi. Çok faydalı bir karar. Çünkü bu yani son günlerde yaşanan likidite ile ilgili sıkıntılar da bankaların da elini çok rahatlatacak hem zorunlu karşılıklar tarafında ve aynı zamanda KOBİ tarafında da bu atıdan minik gözüken adım ama piyasaya likidite desteği anlamında çok faydalı olacaktır. Çünkü hakikaten bankalar da KOBİ tarafında son zamanlarda onlar da iyice sıkışmıştı. Çok faydalı buluyoruz bu açıklamayı. Bunun devamının da geleceğini öngörürüz. Özellikle belki hafta sonu da yeni adımlar atılabilir. Bu tarafta mevcut krizi yönetmekle ilgili işte ivedi beklentilerimiz karşılanıyor.
1: Evet, peki. Şimdi tabii 5 Ekim pazartesi günü enflasyon günü kritik. Orada sizin beklentiniz nasıl? İstanbul'da enflasyonun da Eylül ayında 2.11 artış gösterdiğini vurgulayalım. Dün açıklanan İTO verisi.
0: Genel konsensüs 2.10-2.20 civarında biz de bekliyoruz. Aslına bakarsanız bir Eylül ayı için çok da kötü değil. Çok da kötü diyemeyiz bu rakamlar için. Özellikle içinden geçtiğimiz dönemde evet daha da iyileşmesini bekliyorduk. Ama işte son dönem yaşananlar, işte enerji maliyetleri, genel enflasyonist baskılar bu seviyede gelmesini bakılması gereken belki öncelikle işte merkezin faizi de ne yapacağı ile ilgili aslına bakarsanız çok dikkate alıyoruz bu enflasyon datasını. Belki petrol seviyeleri şu anki olduğundan biraz daha aşağıda olsaydı biz Eylül'de de merkezin bir indirim adımı atmasını bekliyorduk. Ancak petrol çok yüksek seviyelerde kaldığı için, yüzün üstünde olduğu için ötelendiğini düşünüyoruz. Bu ötelenme de petrol bu seviyede dahi olsa son zamanlardaki dezenflasyonist konulardan da dolayı herhalde birazcık daha merkezin eli rahatlamış gibi gözüküyor. İşte bu çok tartışma konusu oluyor. Şimdi yapılmalı yapılmamalı diye. Ama işte petrol tarafı çok daha yukarı gitmezse merkez toplantısına kadar bu gelecek enflasyon datasıyla beraber merkezden de bir adım bekleriz. Petrol daha yukarı gitmezse.
1: Şimdi tabii petrol demişken o kısma da geçelim. Şimdi petrol cephesinde de yine petrol fiyatlarını yukarıda tutacak gelişmeler var. Şimdi bunlardan ilki bir haber Wall Street Journal'a yansıyan Trump'ın 10 bin asker daha göndereceği Körfez'e. Diğer taraftan da Çinli rafinerilerin Ekim ayında akaryakıt ihracatını durduracağı haberi. Tabii bunlar yine petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketi tetikledi. Ve Brent dün %4.4 artışla 102 dolardan kapattı. Ham petrolde de 2.7'lik bir yukarı yönlü hareket olduğunu da vurgulayalım. Şimdi şu an 102'nin altına geldik. 101.74 ama tabii bu seviyeler yılbaşındaki hedeflenen, daha doğrusu tahmin edilen seviyelerin çok kat be kat üzerinde.
0: Evet, evet, tabii hesaplamalarımızın çok çok üstünde.
1: Evet.
0: Bizim Hazine Bakanlığımızın da hesaplarının çok çok üstünde. Hangi aralıkta oturur bunu da aslına bakarsanız çok kestiremiyoruz. Çünkü Trump ara seçimler öncesi elinden gelen her türlü aksiyonu alıyor gözüken o ki. Bir türlü istenildiği noktaya gelemediği aşikar İran konusunda ve onun için işte dün en son işte 3. Savaş Gemisi'nin dediğiniz gibi işte 10 bin ilave askerin yola çıkarıldığı haberleri servis edildi. Burada Trump'ın ara seçim öncesi yoğun gergin olduğunu zaten gözlemleyebiliyoruz. O İran savaşı tarafında da bir kısa dönemli bir sonuca ulaşamadığı noktada petrol evet daha da fazla yükselme eğilimi gösteriyor. Biz bir yandan da işte burada görüyoruz ekran fiyatlarını ama spot piyasadaki fiyatlar özellikle Asya fiyatları çok daha yüksek. Çin'den de gelen bu yaklaşım petrolü hakikaten çok ciddi baskı altına alıyor. Ve bu haber akışı bu şekilde devam ederse petrolde üzülerek daha yukarıları görme ihtimalimiz var.
1: Tabii bir parantez açayım çünkü bu hafta siz de takip etmişsinizdir. JP Morgan ve Goldman Sachs'ın raporlarında öne çıkan evet. Aslında bölgeden Orta Doğu'dan petrol sevkiyatının savaş öncesindeki gibi savaş öncesindeki verilerin %80'ine geldiğine yönelik bir haber. Fakat işte eğer böyleyse de yine de buradaki tansiyon dinmiyor.
0: Dinmiyor çünkü işte Trump'ın bir sonraki hamlesini öngörmek çok zorlaşıyor. O hamlesi eğer hakikaten tekrar savaşma yönünde olursa önden petrol de bunu fiyatlıyor. Aslına bakarsanız şu anda yaşadığımız bu tip bir aşama. Tabii bu petrolün önden bu fiyatlaması bütün dünyada, global piyasalarda enflasyonist baskıyı ve faiz ortamını çok zor bir hale getiriyor.
1: Evet, zaten malum gündemimiz belli bir süre herhalde artık küresel tahvil faizlerinin durumu olacak gibi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde 2002'den beri en yüksek seviyelere geldik dün Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık tahvillerinde. Şimdi tabii buradaki kritik nokta orada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kamu borcu. Tabii kamu borcu sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne de özgü bir durum değil. Dünyanın dört bir yanında malum borçluluğun yüksek olduğunu biliyoruz. Şimdi öncelikle sizce neden tahvil faizleri bu denli yükseliyor? Çünkü birden fazla neden aslında arkasında olduğu ifade ediliyor.
0: Tabii çok fazla nedeni barındırıyor ama en başta tabii ki öncelikle Amerikan tahvillerine ilginin çok çok azalması. Uzunca süredir bunu konuşuyoruz. Ancak üstüne bir de gelen hem enerji tarafı, hem savaş, hem de zaten Amerika'daki en büyük sıkışıklık muhtemelen tabii hepimizin konuştuğu gibi çok büyük borçlanma, bütçe açıkları ve enflasyonu çok ciddi negatif tetiklemesi.
1: Evet, borçlanma ile ilgili hemen şunu araya bir dipnot olarak söyleyeyim. 2002'den bu yana en yüksek seviye dedik ya. 2002'de borç Amerika Birleşik Devletleri'nin 6 trilyon dolarmış ve de toplam tutarın 5.33'ü için ödeme yapmak yılda 319.8 milyar dolara mal olurmuş o dönem. Şimdi bugünkü 40.1 trilyon dolarlık borç için ise yılda 2.1 trilyon dolara ihtiyaç var ve bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyal güvenlik bütçesinden daha büyük bir rakammış. Yani 6 trilyon dolar neresi baktığımız zaman 319.8 milyar dolarken 2022 2.14 trilyon dolar şu anda bu faiz.
0: Ve bunun karşılığında da son yapılan Amerika'daki anketlerde aslına bakarsanız Amerikan vatandaşlarının hiç şimdiye kadar olmadığı kadar devletleşme yönünde, yani şimdi biliyorsunuz Amerika serbest piyasa ekonomisiyle öne çıkan bir ülke, oy verdiklerini görüyoruz. Tabii bu artık bu açmaz noktasına geldi. Bu çok tedirgin edici bir noktaya geldi. Evet, yapay zeka ve teknoloji tarafındaki yeni atılımlar ve bunun ihraç edilmesiyle ilgili çalışmalar hala borsalarında yüksek seviyede tutuyor. Tutmayı da sürdürecek gibi duruyor bir süre daha. Ama artık vatandaşın, Amerikan halkının da çok ciddi tedirginliği aslına bakarsanız bu noktada çok ön plana çıkıyor. Ve bunu nasıl çözeceğiyle ilgili Trump'tan çok daha fazla belli ki işte Merkez Bankası ve Hazine bir takım adımlar atmaya çalışıyor ki ilk başta da öncelik verdikleri önce vatandaşın sakinleşmesi ve bunun yaparken de birinci öncelik enflasyonu düşürmek ve onun için de biz hep ne konuşuyoruz? İşte Fed'in önümüzdeki dönemde de faiz artışlarına kuvvetle muhtemel devam edeceğini, daha sonrasında da tabii muhtemelen ara seçimden sonra artık savaşa da devam edemez hale geldikten sonra belki gereken çalışmalar, düzenlemeler muhtemelen orada da yapılacaktır.
1: Evet, bu arada faiz artışları demişken Fed başkanlarından da aslında farklı açıklamalar var. Şimdi diyor ki Dallas Fed Başkanı Logan, enflasyonu tamamen kontrol altına almak için faizler artırılmaya devam edilmeli ve de politika faizi en az 50 baz puan daha artırılmalı diyor. Bowman ise bu yıl yeni faiz artışı için bir aciliyet görmediğini ifade etmiş. Fed Başkan Yardımcısı Merkez Bankası'nın ek faiz adımı atmadan önce ekonominin temel eğilimlerini daha iyi anlaması gerektiğini söylemiş. Tabii bugün de tarım dışı istihdam günü. Malum piyasalar açısından haftanın global taraftaki en kritik verisini alıyor olacağız. Ne dersiniz? Şimdi aslında bir de şöyle bir durum var, hani birlikte yorumlamanız açısından. Hani hep biz faiz arttıracak mı, FED faiz arttıracak mı konuşurken sanki biraz hani o gündem değişip artık işte bu tahvil faizleri ne zaman düşeceğe doğru geldi. Çünkü FED faiz hani arttıracak gibi görünüyor. Hani o kısım sanki biraz kesinleşmiş gibi. Tabii ne kadar onu da birlikte görmüş olacağız. Bir mi, iki mi?
0: Ya yaklaşık herhalde bir buçuk ay önceydi. Biz işte FED faiz arttırır mı? İçeride de çünkü şunu biliyorduk. FED üyelerin neredeyse yarı yarıya arttırmak ve artırmak arasında ayrışmıştı.
1: Evet.
0: Orada konsensüsü.
1: İlk toplantısı öyleydi.
0: Evet, ilk toplantıları bu şekildeydi. Hatta bir takım yorumlar hem yurt dışından hem bizim içeri tarafta da yorumlar. İşte Trump'a rağmen artış çok kolay olmayacaktır şeklindeydi. Ama tabii FED faizi arttırdı. Öncelikle Kevin Warsh'un da aslında bakarsanız açıklamanın dipnotlarına bakarsak en çok hoşlanmadığı şeyin enflasyon olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada faiz arttırmayla ilgili bundan sonra da biraz daha elinin kuvvetli olduğunu Kevin Warsh tarafının, çünkü onun özellikle istemediğini, faiz artışını istediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu şekilde devam edeceğini öngörürüz. Ama önümüzdeki dönemde tahvil faizleriyle ilgili yorum yapmak yine biraz güçleşiyor. Çünkü mevcut savaşlar devam ettiği sürece bu baskı çok yoğun şekilde devam edecek gibi duruyor. Savaşın ne zaman biteceğiyle ilgili olarak o taraftaki toparlanmayı, ki aslına bakarsanız orada da işte %5'li seviyeleri çok kritik gören İşte yurt dışı bankalar, Amerikan bankaları artık 6 seviyelerinin daha kritik olduğu noktaya geldiler. Evet. Çünkü savaş sürdüğü sürece baskı devam ediyor. 5'li seviyeleri geçtik. Artık bundan sonrası için dediğimiz gibi ilk bakılacak şey herhalde İran Savaşı'nın ne zaman biteceği.
1: Peki bir de altın yorumu alayım sizden. Altına dair de tabii bir taraftan altının yükselişini tetikleyen unsurlar, işte bu özellikle tabii böyle çalkantılı dönemlerde güvenli liman algısı biraz sanki kırıldı dedik ama yine de belli olmuyor. Yine altına kayış görebiliyoruz. Diğer taraftan merkez bankalarının alımlarının işte sürmesi, ama diğer taraftan da güçlü dolar, işte yükselen faiz etkisiyle de baskılanması. Şu anda 4190'dayız. Nedir sizin tahmininiz?
0: İsterseniz öncelikle ilk gelecek datayla ilgili bir yorum yapalım. Tarım dışı istihdam verisi beklentinin biraz altında kalırsa bu altın ve gümüşe çok yaramayacaktır. Öncelikle bunu söyleyip başlayalım. Ama öbür tarafta ana trend olarak bakarsak 4000'li seviyeleri zaten çok temel seviyeler almıştı altın. Burada da merkez bankalarının özellikle Çin'in alımlarına devam etmesiydi. Çin'in alımlarını kesmesiyle beraber ancak göreceğimiz o ki 4000 seviyesinin altına inebilecek gibi duruyor ons altın. Ancak yukarı tarafa baktığımız zaman tahvil fiyatlarının fiyatlamalarının ve global taraftaki yüksek enflasyonun altının çok hızlı yukarı doğru bundan sonra çok gidemeyebileceğini de bize gösteriyor.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Mert Avcı, Para Portföy Genel Müdür Yardımcısı. Size de kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, İyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere diyerek efendim kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Paranın Rotası'nda burada devam edeceğiz piyasaları değerlendirmeye.

0: 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
2: Rastgele güven kaptan.
3: Bol şans güven kaptan.
1: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
4: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
9: Ne diye gitsek oldu.
10: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
11: Damat beyden.
12: Boşa gitmiş bir dilek.
13: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, Happy Sigorta.
15: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytier Sanal Pusu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.

arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
2: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, bekleme süresinin belli olduğu modeldir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Güvenilir yatırımın adresi gcm.yatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Efendim paranın rotasına devam ediyoruz. Furkan Duranoğlu bizimle birlikte piyasalardaki gelişmeleri değerlendireceğiz. Kendisiyle MT Portföy Araştırma Müdürü. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii bizim içeride gündemimiz malum fonların tasfiye süreci. Bugün Fon Koordinasyon Kurulu toplanıyor olacak Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda. Öncelikle siz gelinen süreçteki bu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Öncelikle ekonomi yönetimi bu fon tasfiye sürecinde hızlıca aksiyon alarak yeni düzenlemeler getirdi. Son alınan kararlara baktığımız zaman tasfiye olan onlardaki şirketleri ikiye ayırdı bu ekonomi yönetimi. Ve bu da tasfiye sürecinin biraz daha hızlandırdığını ve önümüzdeki süreçte tasfiyelerin biraz daha hız kazanmasını ben bekliyorum açıkçası. Nedir diye bu baktığımız zaman Tera Portföy, Pusto Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy fonlarına tasfiye kararı, yani tasfiyeden bir ara ödeme yapılması bekleniyor burada. Yatırılan tutar 1 milyon TL'nin altında veya üstünde olmasına bakılmaksızın 1 milyon TL'lik bir net tutar üzerinden bir ara ödemesi yapılması planlanıyor bu portföy yönetim şirketlerinden ait tasfiye sürecinde. Diğer taraftan A1 Kapital, Burs Portföy ve Pardus Portföy fonlarında ise ara ödeme yapılmaksızın içerisinde zaten likit varlıklar olduğu düşünülen bu fonlarda da hızlı bir şekilde tasfiye sürecinin tamamlanması planlanıyor. Bence burada hızlıca bir aksiyon alındı. Para piyasası fonları öncelikli olmak üzere ve fonun içerisindeki yatırımcı sayısının yüksek olan fonlar başlanmak üzere fon tasfiye sürecinde hızlı bir şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz. Atılan adımlar hızlı bir şekilde atıldı. Piyasadaki bu toz bulutu da yavaş yavaş dağılmaya başladı. Belirsizlikler yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Bence bu hafta MKK tarafından da, zaten dün son günde MKK tarafından da netleştirme yapıldıktan sonra ben A1 Kapital, Buz Portföy ve Pardus Portföy'deki bu bazı fonların içerisinde likit varlıklar bulunduğuna bakmıştık. Zaten piyasada genelde böyle bir algı vardı ve bu şirketlerde portföylerindeki varlıkların likit olduğunu ve hızlı bir şekilde tasfiye sürecini tamamlayabileceklerine yönelik açıklamalar yapmıştı. Bence bu şirketlere yönelik fonlarda tasfiye süreci biraz daha hızlı olabilir. Öncelikle para piyasası fonlarından başlanacağı da zaten aşikar. Diğer taraftan diğer portföy yönetim şirketlerindeki fonlarda ise içerisindeki varlıkların likit olan varlıklar tabii ki biraz daha hızlı olabilir, ancak hisse senedi fonlarındaki ve serbest fonlardaki o tasfiye süreci bir miktar zaman alabilir. Ancak ekonomi yönetimi burada zaten bugün de bir toplantısı hızlı bir şekilde aksiyon aldı ve para piyasası fonlarından başlamak üzere tasfiye sürecine hız kazandırdı diyebiliriz.
0: Evet, peki şimdi bu süreçte tabii para piyasası fonlarından başlanacak olması önemli bir nokta. Fakat hisse yoğun tarafa ilişkin neye dikkat edilmeli sizce?
1: Hisse yoğun tarafta en büyük dikkat etmemiz gereken şey fonların içerisindeki varlık dağılımı. Yani varlık dağılımı derken hisse seçimi diyebiliriz. Borsa İstanbul cephesine baktığımızda biz 30 endeksi öncelikli olmak üzere, ağırlıklı olmak üzere, hani Borsa İstanbul'da bir likidite problemi yok. Bu likidite problemi aslında biz 30 hisselerinde yok diyebiliriz. Diğer taraftan küçük ölçekli yan tahta diye tabir ettiğimiz hisselerin birçoğunda likidite probleminin hala yaşandığını görüyoruz. İki gün önce 100 şirketin üzerinde şirket Borsa İstanbul'da taban fiyatlarına işlem gördü. Yani bu da yan tahtalarda biraz daha likidite probleminin bir süre daha devam edeceğini bizlere gösteriyor. Hisse senedi yoğun fonlarının varlıklarına baktığımızda BIST 30, BIST 100 gibi derinliği ve hacmi olan hisseler varsa bu tarafta tasfiye süreci biraz daha hız kazanabilir. Ancak değerlemesi yüksek, çarpanları yüksek ve biraz daha sığ, küçük ölçekli şirketler varsa da bu tasfiye sürecini biraz daha uzatabilir. Dolayısıyla burada tasfiye sürecinde hani en önemli etken hisse senedi fonların içerisindeki varlıklar diyebiliriz. Yani dolayısıyla burada da fon bakmak gerekiyor. Kimi fonda değerlemesi çok yüksek, likiditesi düşük ve sır tahtalar yer alıyor. Dolayısıyla bu tahtalarda biraz daha bu fonlarda özellikle tasfiye süreci biraz daha zaman alabilir. Ancak bazı fonların içerisindeki varlıklar daha likit. Bunlarda da tasfiye süreci biraz daha kısa sürebilir. Biraz daha en azından ödemeler yapıldıktan sonra piyasada bir miktar artabilir. Ödemeler yapılmaya başlandıktan sonra bu toz bulutu aldıktan sonra yatırımcının güveni yavaş yavaş olsa piyasalara tekrardan sağlanabilir. Dolayısıyla yatırımcının güveni de önemli bu konuda. Güven tekrar gelirse, piyasaya da yeni tekrardan bir likidite sağlanabilirse, bir para girişi olursa tasfiye süreci biraz daha hızlı atlatılabilir.
0: Evet, peki bu süreçte tabii yatırımcılar için de alınacak bazı dersler var herhalde, değil mi? Siz ne dersiniz bu konuda? Neye dikkat etsinler?
1: Öncelikle yatırımcı risk algısına dikkat etmeli. Para piyasası fonları evet düşük riskli varlıklar ancak fonun içerisindeki işlemlere baktığımız zaman yine bir miktar risk aldığını görüyoruz para piyasası fonlarının. Yatırımcı burada ilk etapta kendi risk iştahına ve kendi risk algısına bakmalı. Diğer taraftan serbest fonlar ve hisse senedi fonlarına yatırım yapan yatırımcıların ise bu fonların varlık dağılımına aylık olarak ve yani aylık olarak açıkladığı varlık dağılımına bakarak ben bu riski kaldırabilir miyim? Ben bu riski almak istiyor muyum diye öncelikle kendilerine sormaları gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla bence yatırımcı acı tecrübelerle burada bence çok ciddi bir şekilde tecrübe edindi. Aldığı fonun içerisinde ne gibi varlıklar var, bu fonlar ne iş yapar, nelere yatırım yapar, ne gibi ürünler var diye bence yatırımcı artık biraz daha temkinli yaklaşacaktır diye düşünüyorum bu fon piyasasına. Dolayısıyla ilerleyen süreçte bence yatırımcı biraz daha hem kendi finansal okuryazarlığını arttıracak hem de piyasalarda biraz daha kulaktan dolma bilgilerle değil de araştırma yaparak ve kendi risk algısına bakarak yatırım yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi tabii burada malum önemli konu da bir hani güven konusu. Şimdi bu güvene ilişkin olarak tabii bunun tesis edilmesi de kolay olmayacak gibi görünüyor. Ne dersiniz? Tabii bu konuda çünkü malum BIST yüz endeksini de etkileyen unsurlardan biri.
1: Evet, güven kısmına gelecek olursak güven kaybolduğu zaman geri gelmesi çok zor. Maalesef ki biz bu son haftalarda bu fon krizinde yaşanan problemlerle beraber yatırımcının ciddi anlamda güveni zedelendi. Borsa İstanbul cephesine gelecek olursak zaten sıkı para politikasının etkisi ve faizlerin yüksek olmasından kaynaklı bir likidite problemi vardı. Bu likidite problemine bir de bu fon cephesindeki likidite problemi eklenince Borsa İstanbul cephesinde sert satışlar gördük. Fonlarla alakası olmayan bu belirli fonlara yatırım yapmamış yatırımcılar bile bu sert düşüşten maalesef ki etkilendi. Dolayısıyla sadece bu problem fon cephesinde değil de Borsa İstanbul yatırımcısına da sirayet etti. Dolayısıyla yatırımcıların da bu cephede güveninin bir miktar azaldığını söyleyebiliriz. Ancak genel çerçeveye baktığımızda burada yatırımcının alabileceği

0: hisselerde olan yatırımcılar bu süreçten biraz daha az yara alarak ilerleyen süreçte daha güvenli bir şekilde işlem yapabilir. Diğer taraftan para piyasası fonlarına baktığımız zaman para piyasası fonlarını biz ne diye sürekli konuşuyoruz? Likit olmasından kaynaklı aynı gün T0 valörlü olarak yatırımcı parasını çekebiliyordu. Mevduat tarih cephesine baktığımızda minimum 31 günlük bir mevduat süresi var. Sıkı para politikasının etkisinden kaynaklı hani yatırımcı hızlı bir fırsat yakaladığı zaman para piyasası fonlarını hızlıca likide çevirerek yatırımlarını farklı yönlere çevirebiliyordu. Ancak şu son yaşananlardan sonra para piyasası fonlarına da güvenin bir miktar azaldığını görüyoruz. Yatırımcılar likiditesi yüksek olduğu için para piyasası fonlarına yatırım yapıyordu. Ancak bazı fonlardaki likidite problemleri yatırımcının güvenini zedeledi ve yatırımcı da para piyasası fonlarından ziyade şu son yaşanan olaylardan dolayı mevduat tarafını tercih etti ve bir haftada para piyasası fonlarından 450 milyar gibi çok ciddi bir rakam çıktı. Dolayısıyla bu mevduata dönen yatırımcının para piyasası fonuna tekrar dönmesi uzun bir zaman alacaktır diye düşünüyorum. Ancak onlardaki para giriş çıkışına baktığım zaman son bir günde son günlük dataya baktığımızda para piyasası fonlarına tekrardan yatırımcıların bir miktar da olsa ufak da olsa bir ilgisinin olduğunu görüyoruz. Bu tasfiye süreci de hızlı bir şekilde ilerlerse para piyasası fonlarındaki yatırımcılar bu süreçten yara almadan çıkabilirseler bence yavaş yavaş da olsa tekrardan o mevduata kaçan yatırımcı para piyasası fonlarına dönecektir diye umut ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Furkan Duranoğlu. Size de kolaylıklar diliyoruz şimdiden. İyi çalışmalar, iyi hafta sonları.
0: İyi hafta sonları, iyi yayınlar.
1: Efendim buradan da dönelim. Aydın Eroğlu bizimle birlikte piyasalardaki gündemi değerlendirmeye devam edelim. Bu arada bir bilgi de vermiş olalım. Aydın Bey'le bağlantımız şu anda kuruldu. Başlarken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplanacak olan Fon Koordinasyon Kurulu'nun toplantısının da saat 9.30'da başladığını söyleyerek Aydın Bey'e dönelim. Aydın Bey hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar Melisa Hanım.
1: Teşekkürler. Şimdi tabii malum bu toplantı bugünün gündemi. Ne dersiniz öncelikle? Gelinen noktaya ilişkin tespitleriniz ne yönde? Bu SPK'nın açıkladığı ödeme esaslarını nasıl buldunuz?
2: Yani öncelikle bir tarih ya da bir netlik oluşması açısından olumlu. En azından nasıl başlayacağı anlaşıldı. Yani burada yatırım parası 1 milyon ve altında olanlara para piyasalı fonları öncelikli olmak kaydıyla ödemeler hemen başlayacak. Üstündekiler de fon bazında tabii bunlar. Üstündekiler de fon bazında yine birer milyon birer milyon şeklinde ödeme yapılacak. Sadece burada Melis Hanım hala henüz tarihi belli değil. Bir de başlangıç yani yatırım rakamı ne olacağı, hangi tarihten bu hesaplama yapılacağı bu belli değil. Yani 2 ay öncesinden mi, 1 ay öncesinden ki öncesinden giren para mı, yılbaşından mı bu netleşmenin de olması lazım. Sanırım bu fon koordinasyon kurulunun toplantılarında bu detaylar da ortaya çıkacaktır. Ödemelerin başlaması likitte anlamında da piyasayı rahatlatır. Çünkü bu ödemeler geciktikçe BES fonlarından likitte ihtiyacı için satışlar çıkışlar söz konusu olabilir. Bu da piyasanın diğer sigorta kanallarını da işte baskı altına sokar. O nedenle bir an önce bu belirsizliklerin netleşmesi önemli meselenin.
1: Evet peki şimdi bu atılan adımlarla birlikte hani size göre şu konuya da mutlaka vurgu yapılmalı ve bu konuya ilişkin düzenleme bekliyoruz dediğiniz ne var?
2: Yani şimdi insanların en büyük sıkıntısı burada nerede? Para piyasası fonlarında. Para piyasası fonlarında bugün çıkış talebini girdiğinde parasını gün içerisinde alabiliyordu. Teminatlar olarak tahviller, bonolar, özel sektör tahvilleri var diye biliyorlardı. Şimdi doğal olarak içeriklerine baktığında karşıtta ters repo yapıldığı takdirde bunlara hisse senedi teminatlar da alındığını görebilirler ama herkes bu derecede profesyonel olmayabilir. O nedenle para piyasası fonlarında hisse teminatları kaldırılabilir mesela. Yani orada hiçbir şekilde olmayacak denebilir bundan sonrası için. Yani bu fon portföy yöneticisinin tercihine bırakılmayabilir. Bu en azından

0: anlamında bir güven sağlar. Bundan sonrası açısından da bir daha manipülatif hisse senetlerinin ters repoyla bu tarz fonlara teminat olarak alınmasının önüne geçmiş olur. Onun dışında tabii yatırımcıların da SPK'nın da BDDK'nın da üzerine düşen görevlerden bir tanesi özellikle işte halka arzlar sonrasında bilançolarıyla orantısız fiyat kazançları 8-10'ların çok üstüne çıkmış 50, 100, 200, 300, 500 yapmış olan hisse senetlerinin içeriklerinde olan hisse ve serbest fonlar uzak durmaları gerektiğini, SPK'nın bunları sorgulaması gerektiğini de işte özellikle altını çiziyorum. Bizim eski dönemlerde borsada, halka arzlarda yanlış hatırlamıyorsam en az 3 yıl bilanço itibariyle karlı olan şirketlerin biz borsaya halka arz olduğunu görürdük. Şimdi ise artık kurulmuş şirketler, proje şirketleri bile halka arz yapıyoruz. Bilanço karlılığı falan bile aramıyorlar. Bunların yeniden bir halka arz kıstaslarının yeniden gözden geçirilmesi, düzenlenmesi piyasa güveni bir daha benzer bu tarz bir krizlerin yaşanmaması açısından doğru olur Melisa Hanım.
1: Evet. Peki. Şimdi tabii burada malum bundan sonraki sürece ilişkin konumuzda BIST 100 endeksinin performansı devamında. Şimdi burada tabii bir güven konusu. Bu sürecin devamında bakalım bu güven sorunu tamamen çözülecek mi? Ana trendi açısından da bu önemli BIST 100 endeksinin. Öncelikle dünkü yukarı yönlü hareketi siz nasıl değerlendirdiniz? Tepki alımı olarak değerlendirilen durumu.
0: Şimdi sizinle bundan bir önceki bir iki gün evvel herhalde bir bağlantımızda da teknik olarak sorduğunuz zaman 12.235 önemli bir destek, bunun altına inmemesini ama olur da inerse 12.900'lerde hadi diyelim ki 11.900'lerde hadi diyelim ki 11.600'lerde çok güçlü bir destek var. Ben tepkilerin bu seviyeye gelmeden patronların geri alımlarıyla, yabancıların blok alımlarıyla ve varlık fonunun piyasaya müdahalesiyle gelebileceğini düşünüyordum. Nitekim düşündüğüm tarzda bir gün, iki gün yaşadık. Evvelsi gün ve dün. Bunlar gayet normal. Çünkü endeksin bu fon kriziyle birlikte düşmeye başladığı tarihten bugüne kadar, hatta daha doğrusu MSCI uyarılarının yapıldığı tarihle bugüne kadar yaklaşık 90 milyar dolar civarında bir değer kaybı yaşadığını görüyoruz Melisa Hanım. Şimdi MSCI uyarılarında yer alan değişikliklerin hemen hemen çoğunluğu, hatta fazlası yapılmış durumda. Bir de yabancı açısından da 90 milyar dolar civarında ucuzlamış bir Türkiye borsası var. Ben kayıtsız kalamayacaklarını düşünüyorum. Bu ve işte yani 12.000 ve 12.000'in altında her türlü seviyede hem yabancılardan blok alımlar görebiliriz, hem patronların geri alımlarının hızlandığını görebiliriz ve az evvel BES konularında risk yaratmasın diye, BES'lerde satışlar, çıkışlar yaratmasın diye 12.000'in altında tehlikeli olabilir düşüncesiyle varlık fonunun da piyasaya alımlarla müdahale edeceğini görebiliriz. Ben bu seviyeleri artık pozitif alıma çok uygun olarak görüyorum. Ama tabii dün yaşanan yükseliş aynı şekilde bugün de yarın da olacak diye bir beklenti kimse de olmasın. Çünkü fonların tasfiyesinde iş yatırım ve ziraat yatırımda alıcı gördükleri takdirde blok satışlar birçok hisse senedinde gelecek. O nedenle dünkü gibi ara yükselişler, sonra kısmi yine düşüş, sonra yine ara yükselişlerle biz bu ödemelerin netleşmesi, ödeme takviminin özellikle para piyasası fonlarında çoğunluğu onun yapılmasını beklediğimiz bir süreci bu şekilde zikzaklarla yaşayacağız. Ama ben alıma çok uygun yerlerdeyiz. Yabancı da buna kayıtsız kalmayacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki alıma çok uygun yerlerdeyiz derken özellikle hangi endeksleri kastediyorsunuz?
0: Yani ana kağıtlar tabii ki. Bankalar mesela. Dün bir ara eksiydi. Artı kapattılar. Bir anda blok alımlar gelmeye başladı. Holdingler, ana holdingler. Sanayi kuruluşları bizim. Büyük sigortalarımız. Tabii bu sigortalarımızın içerisinde bu fon konusuna para yatırmış olanlar da var ama ben onların da bu sıkıntıyı çabuk atlatacaklarını bir sonrasında yabancının da işte patronların da geri gelirken buralara ciddi yani sigorta şirketlerine de yatırım yapacaklarını düşünüyorum. Enerji altyapı şirketleri transformatör üretici, yurt dışına ihracat yapan şirketler, çimentolar, demir çelikler bu grubun başında olacaktır diye, yani alım için başlangıçta herkesin takip edeceği alımlarına sahip.

0: ne olacak? Olan sektörlerden olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, peki yıl sonuna dair siz ne bekliyorsunuz seviye olarak?
0: Şimdi tabii bu işler diğer etkenlere göre değişiyor Melis Hanım. Yani biz mesela ne diyorduk? Trump seçim yaklaşıyor. Bu savaşı durduracaktır. Petrol de düşecektir diyorduk. Nitekim öyle yapacak gibi gözüktü. Petrol 80 dolarlara doğru düştü. Ama sonrasında birden tetiklenen, hızlanan bir savaş gördük. Petrol 102, 106, 108 dolar oldu. Şimdi aynı tablo devam ediyor. Trump yeni bir uçak gemisi gönderiyor. 10 bin piyade yolluyor bölgeye. İran'la bir kalıcı barışın olacağını düşünmüyorum diyor. Bu Brent petrolün yüksek olması enflasyon ve faizlerin yüksek seyretmesine neden olur. Kendi içimizde de bizim bu
1: Bu
0: fon
1: arada Aydın
0: krizleriyle
1: Bey,
0: alakalı.
1: borsayı açıyoruz. Bir virgül koyalım, borsayı bir açalım.
0: Tabii.

0: Ve açtık borsayı 12.271 puandan 0.19'luk yukarı yönlü bir harekette güne yükselişle başladı borsa. Dün de 2.5'luk bir yükselişte 12.249 puandan kapatmıştık. Evet Aydın Bey, açılışı nasıl değerlendirdiniz? 0.19'luk yukarı yönlü bir hareket.
1: Yani normal, beklentim paralelinde bir açılış oldu. Şimdi eğer endeks 12.363'ün üstüne doğru hamleye devam ederse 12.550'lere doğru yükselen bir borsa endeksi görürüz. Ama ben açılış sonrasında kısmi bir realizasyon geri gelme de risk olarak var diye düşünüyorum. Burada önemli olan 12.036, 11.900 seviyelerinin aşağıya kırılmaması olacaktır Melis Hanım. Eğer bu seviyeler aşağı kırılmazsa gelecek realizasyonlar sonrasında yeniden tepki alımlarına sürdüğünü görebiliriz. Ama 11.900 aşağıya kırılacak olursa o zaman sırasıyla 11.700, 500, 11.200 diye düşüşler genele yayılarak sürer. Ben bunu buna müsaade edilmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bunun yaşanması BES fonlarıyla alakalı taleplerin de çıkış taleplerinin de artmasına neden olur. Likidite ile alakalı problemlerin daha da işte katılaşmasına sebep olur. Ben buna izin vermeyeceklerdir diye düşünüyorum. O nedenle kısmi gevşemeler sonrasında endeksin 12.350 ve sonrasında 12.550'ye doğru yükselişi benim için çok daha sağlıklı ve yüksek ihtimal olur.
0: Evet. Şimdi bugün ne önemli sizce kapanışta? Hangi seviye önemli?
1: 12.000'in üstünde kalması önemli. Yani 12.000, 11.900'ün üstünde kalması önemli. Düşüşün sürmemesi açısından. Yükselişin devam etmesi açısından ise bizim kademe kademe 12.547, 12.750, 12.840 diye üstte yakın dirençlerimiz var. Ama aslında sağlıklı bir toparlanmaya başlayacağız diyebilmemiz için bir süre dikkat çektiğimiz 13.216'nın üstüne çıkmamız lazım. Ama bunun için bence fon ödeme takviminin netleşmesi, ödemelerin belli bir süre başlaması yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani o yüzden şimdilik bu seviyeyi yakalayamayız. Önümüzdeki hafta ya da sonraki hafta için belki gündeme gelirse gelir diye düşünüyorum. Bence 12.200, 12.550 arasında günü kapatmak, haftayı kapatmak iyi olur. Üstü ise tabii ki önümüzdeki hafta için çok daha pozitif beklentileri canlı tutar.
0: Evet. Peki bu arada siz yabancı yatırımcının ilgisinin artacağını bu konu zaten başladığı günden itibaren söylüyorsunuz. Hatta ilk bu operasyonlar başladığı zaman da siz de yayındaydık. Yaptığınız yorumlardan biriydi yabancı yatırımcı ilgisi artacaktır diye. Şimdi bakıyoruz yabancı yatırımcı 25 Eylül haftasında 358.6 milyon dolarlık hisse almış. Bu da önemli.
1: Evet, işte dediğim düşünceyle bağlantılı Melis Hanım. Bizde en büyük problem endeks hesaplamalarıyla, halka açıklık oranlarıyla alakalı manipülatif görüntüler de onların da bizi uyardıkları MSCI yönetimi tarafından. Şimdi biz bunları giderdik. Bunları giderdik ama bunun ötesinde biz kendi özelimizde Türkiye olarak yaşadığımız bir takım sıkıntılar sebebiyle, gelişmeler nedeniyle ve sonrasında da çevremizde başlayan savaşlar nedeniyle Avrupa ve Amerika borsalarında yaşanan 1-2 yıldır süren yükselişleri pas geçtik, kaçırdık. Şimdi biz zaten iskontoluyduk. Üstüne bir de bu fon

0: kriziyle bağlantılı yaklaşık 90 milyar dolar civarında bir değer erimesi oldu. Ya ben yabancılar fonlarla alakalı ya da endeksle alakalı MSCI uyarıları kapsamındaki düzenlemeleri fazlasıyla yaptığımız için ben kayıtsız kalamayacaklarını düşünüyordum ki zaten sizinle bu konuyu ilk konuştuğumuzda blok bir şekilde holdingler ve bankalarda kuvvetli alımları gelmişti. Şimdi yine bu alımların ara ara geldiğini görüyoruz. Fakat neden sürekli gelmiyor? Çünkü bir tasfiye kurulu oluşuyor. Tasfiye yapılacak fonlar var. Buradan da satılacak hisseler var. Doğal olarak onlar da yukarıya doğru alımı sürüklemek istemiyorlar. Daha uygun rakamlardan ne kadar uygun şekilde daha kaç defa alabilirlerse bunu değerlendirmeye çalışıyorlar. O yüzden diyorum ben bu tasfiye sürecinin bir an önce adının konup ödemelerin başlayıp işte satışların tamamlanması önemli. Çünkü tasfiye edilecek hisseler, fonlardaki hisseler bittikten sonra satışlar, o zaman yabancının alımlarıyla endeksi daha da yukarıya sürüklediğini göreceğiz. Bunun için ortam ve endeksin fiyatlarının inmiş olduğu seviyeler oldukça uygun. Ben yabancı buna kayıtsız kalamaz diyorum Melisa Hanım.
1: Evet, peki şimdi tabii malum gündem maddelerimiz çok. 5 Ekim'de enflasyon verisini alıyor olacağız. Sizin beklentinizi alayım öncelikle. İTÜ'nün Eylül ayı İstanbul enflasyon beklentisine baktığımızda, pardon, dün aldık enflasyon verisini. Orada 2.11'lik bir veri geldi. Yıllık enflasyon 33.5 oldu. Nedir sizin beklentiniz 5 Ekim için?
0: Yani şöyle, 2.17 üzerindeki bir seviyeler çok daha makul, ama ben asıl Ekim'in Kasım'da açıklanacak enflasyonunun kısmen düşük çıkabileceğini düşünüyorum. Bu da neden? Şimdi biz bu fonlardaki yüksek paralarla, yüksek kazançlarla bir dönem otomobilde, işte konut fiyatlarında çok böyle astronomik hızlı artışları da gördük tüketimde ve talepte. Şimdi fonlarda ve likidite yaşanan kriz sebebiyle ben bu alanlarda ciddi bir talep kırılması olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdi zaten otomobil fiyatlarında satışlar düşmüştü. Konutta da düşmüştü. Ama fonlarda sıkışan ve hatta silinecek olan ciddi derecede meblağlar yüzünden ekstra uçuk kaçık manipülatif fiyatlarla yüksek getiriler elde edilen fonların harcamaları kesilecek. Bu nedenle hatta eldeki bazı varlıkların bile likidite yaratmak için ikinci elde satışa kalkış alabileceğini düşünüyorum. O yüzden eğer Brent petrolü de 100 doların üstünde sert artış görmezsek Melisa Hanım, ben sonraki ayda Ekim ayı enflasyonunun asıl belirgin bir şekilde talep düşüşüyle düşüş gösterme ihtimalini daha kuvvetli buluyorum.
1: Evet, peki. Faize dair ne dersiniz?
0: Şimdi faizlerde Merkez Bankası ile alakalı biz 35'teki seviyemizi aşağıya indirebilme imkanına sahibiz. Bunu indirir miyiz? Amerika tahvil faizleri çok yüksek. FED faiz arttırıyor. Avrupa borsaları boş faiz arttırıyor. Bu ortamda biz bu ortamın tedirginliğini bitirmeden Merkez Bankası'nın yeni bir faiz artışı yapmasını beklemiyorum. Ama bu ortamdaki krizi atlatırız. Amerika savaşı ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini kontrol altına alırsa, FED'den faiz artışı değil yeniden faiz indirimleri gündeme gelirse, biz en kolay faiz indirimi imkanı olacak Merkez Bankası biziz. Çünkü mevcut enflasyonumuz ve faiz seviyesiyle gerçekleşen oranlar arasındaki faiz oranımız bize faiz indirimi yapabilme imkanını yaratmış durumda. Yani veriyor. Sadece dış belirsizliklerin tedirginlikleri elimizi tutuyor. O nedenle belki yıl bitmeden bir faiz indirimi daha görme ihtimalini ben güçlü görüyorum. Ama 2027'de faiz indirimleri Merkez Bankası için sürecektir. Fakat FED için ne olacağı henüz net değil. Çünkü orada bir ekonomide canlılık sürüyor. AI talepleri krediye talep yaratıyor. Şimdi bu krediye talebin sürmesi tahvil faizlerini, enflasyonu canlı tutuyor. Bu da tahvil faizlerini yüksek tutuyor. Brent petrol düşmeden Amerika'da FED'in faiz indirim sürecini başlatabilme imkanı biraz zor gözüküyor. O nedenle ya Trump bu savaşı durdurup Brent petrolün düşmesine imkan yaratacak ve sonra faiz indirimlerini öne açılacak, ya da biz FED'de yıl bitmeden ve hatta 2027 başında içinde iki faiz artışı daha görme riskiyle karşı karşıya kalacağız Melisa Hanım.
1: Evet.

0: Peki bu global tarafta da malum gündem maddemiz küresel taraftaki tahvil faizlerinin geldiği nokta. Şimdi dün 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördük Amerika Birleşik Devletleri'nde 10 yıllıklarda. Bir geri çekilme oldu. O geri çekilmeyle tabii Amerikan borsalarının da toparladığını ve artıda kapattığını takip ettik ama geri çekildiği yer dediğimizde yine 5.20'ler. Şimdi burada yeni gündem maddemiz sanki bu yüksek tahvil faizleri olacakmış gibi duruyor bundan sonra. Bu tabii tüm dünyadaki sıkıntı. Ne dersiniz buna dair?
1: Evet doğru. Çünkü dünyanın borçluluğu çok yüksek.
0: Evet.
1: Amerika 40
0: Bir
1: trilyon
0: nokta
1: dolar
0: bir noktayı daha
1: civarında.
0: Aydın Bey, bir noktayı daha vurgulayayım çünkü burası da önemli. Şimdi burada tabii Avrupa'da da sıkıntı var malum. Özellikle Fransa'da Fransız ve Alman 10 yıllık tahvilleri arasındaki faiz farkının 140 puanın üzerine çıkarak 2012'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını dün takip ettik ve de yatırımcılar Fransa'dan çıkıp daha güvenli görünen Alman tahvillerine yöneliyorlar. Bugün de enflasyon verisini alacağız Avrupa'dan. Bakalım nasıl gelecek orada TÜFE. Dün aldığımız Almanya verisi de 3 yılın zirvesiydi deyip buyurun siz yoruma devam edin.
1: Şimdi tabii ekonomik anlamında zaten öncesinden beri baktığınız zaman Almanya her zaman Avrupa ekonomisinde daha güçlü çıkar. Fakat Almanya'da da problem Rusya ile Ukrayna Rusya savaşı sonrasında ilişkileri bozdukları için orada da doğal gaz işte konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyorlar. Bu da onların enflasyonunun da yukarıya çıkmasına neden oluyor ki şu anda stratejik rezervleri de ülkeler kullandıkları için bu dönem içerisinde henüz buradaki rakamları tamamlamadıklarından dolayı sert bir kışa gireceğiz Avrupa için ekonomik ve enerji anlamında diye düşünüyorum ben. Eğer savaşlar sona ermez hatta bir daha tetiklenecek olursa biz bu kışı Almanya'da enerji fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarının ciddi derecede arttığı bir ortamda geçirebiliriz. O da Alman enflasyonunun da Avrupa'nın da diğer ülkelerinin de enflasyonun artmasına neden olur. Bu da faiz artışlarının hem ECB için hem İngiltere Merkez Bankası için sürmesine neden olur Melis Hanım. Şimdi tahviller Amerikan tahvillerine gelince sebep burada dış dünyanın ciddi bir borçlanması var. %100'ün üzerinde borç oranları var. Gayri safi milli hasılalarına göre. Biz sizinle en son konuşmamızda da tahvil faizlerine dikkat çekmiştik. Burada 2 yıllıklar, 5 yıllıklar, 10 yıllıklar ve 30 yıllıkların faizleri içerisinde bir tek 2 yıllıklar oradaki beklentimin biraz altında kaldı. Yani ben 2 yıllıklarda 4.94'ün üzerinde 5.04'ler hatta 5.14'ler görülür mü diye bekliyordum. Sonrasında 4.94'ten bir düşüş yaşadık ama 5 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllıklarda beklentim dahilinde tahvil faizlerinin yükselişlerini görüyoruz. Biz şimdi bunların toparlandığını, bir riskten çıktığını görebilmemiz için mesela 10 yıllıkların şu anda bulunduğu 5.24 seviyesi değil de ilk etapta 5.21'in altına, sonrasında 5.17'nin altına gelmesi halinde buradaki riskten kurtuluyoruz deriz. Aynı şekilde 30 yıllıklarda da 5.61-62'ler görülür diye beklerken bir kademe üstünü daha gördük. 5.69'ları gördük. Şimdi orada 5.69 görmüş olan 30 yıllık tahvil faizlerinin ilk etapta 5.58, sonrasında 5.55'in altına inmesi halinde tahvil faizlerindeki endişe bitti diyebiliriz. Yoksa kısmi yükselişlerin hala olabilme riski var ama şahsen ben artık tahvil faizlerinde sanki dün gördüğümüz zirve seviyelerin yakın vadeli son zirveler olacağını, gevşemelerin daha güçlü ihtimal olacağını düşünüyorum. Tabii Avrupa ile Rusya arasında yeni bir savaş tetiklenmezse, bir de Hürmüz Boğazı ile alakalı yeni daha güçlü bir çatışma ortamı oluşup da Brent petrol bir anda 116 dolar ve 120 dolar diye yukarıya çıkmazsa ben sanırım.
0: Evet. Aydın Bey çok teşekkür ediyoruz. Tabii gündem maddelerimiz yoğun. Sizin de bildiğiniz gibi gerek global tarafta gerek içeride. Süremizin sonuna geldik. Bugünlük bu kadar. Haftaya görüşmek üzere diyelim size. İyi hafta sonları.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi hafta sonları.
0: Teşekkür ederiz. Efendim, burada kapatalım paranın rotasını. Saat 12'de buluşacağız. Enerji hattında, enerji sektöründeki gelişmeleri değerlendireceğiz.

0: Yatırım.com.tr sundu.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Gösterge faiz. Vadesine 2 yıl kalmış olan, alım satım hacmi olarak piyasada en çok işlem gören devlet tahvilinin ikincil piyasada oluşan faizine verilen addır. Bu faiz pek çok işlem için referans olarak alındığı için adına gösterge faiz ya da gösterge tahvil faizi denir.
2: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
3: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
2: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
4: Uluslar Beyligi 1. grupta zorlu kapışma. Kuzey Makedonya, İskoçya. Grupta galibiyeti olmayan iki takımın maçında sahada inat, tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor, heyecan Afara'da yaşanıyor. Kuzey Makedonya, İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Afara'da. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Borsalardaki tasfiye sürecindeki son adımları konuşacağız. Borsa yetkilerini ve bu adım kapsamında değerlendirilen bugün de bir sabah toplantı gerçekleştirecekti Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığında. Buradan çıkabilecek mesajların detaylarını ele alacağız. Stüdyoda kıymetli bir konuğumuz var. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke bizlere eşlik edecek. Sertaç Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Şimdi sermaye piyasalarında yaşanan gelişmeler neredeyse 2 haftadır takriben işte 3 haftadır süreçtir takip ediyoruz. Sadece borsadaki fiyat hareketlerinin değil aslında yatırımcıların da piyasaya bakış açısını değiştiren de bir başlık. Dolayısıyla SPK'nın bu yönde attığı birçok hamle var. Her gün yeni bir başlık görüyoruz. Sorunlu fonların tasfiyesine ilişkin. Yatırımcılar da paralarına ne zaman ulaşacağını bekliyor. Buradan net bir takvimin netleşmesini bekliyor. Diğer taraftan bir de fahiş kazançlara yönelik açılan bir iade hesabı var. Buranın da detaylarını alacağız. Dolayısıyla yanıtlanmayı bekleyen birçok soru başlığımız var. Bir yandan bu ortamda gelen 1 Ekim'de dün borsa endeks değişiklikleri. Dolayısıyla şirketler endekslere girip çıkarken de bu piyasada paranın yönünü de takip ediyoruz. Şöyle bir genel hatları çizmeye çalıştım. Ne dersiniz bu son yaşananlar adına? Biraz daha zaten detaylarına daha fazla değineceğiz.
1: Dün biraz işte iyimser bir havadan söz edebiliriz. Neden? Hani buranın en yara verici kısımlarından bir tanesi de hani şöyle bir atmosferden geçiyoruz. Şimdi dünyada enflasyonun yüksek oldu. Hani her geçen gün fiyatların yukarıya doğru geldi bir dönemde diyorduk ki insanlara paranızı boşta bırakmayın. Neden? Hesaptaki para boşta bile duruyorsa eriyor. Yani siz köşede cebinizdeki para bile an be an eriyor. Yani biraz böyle dejenere ederek abartarak anlatıyorum ama gerçekten paranın hükmünün her geçen gün yok olduğu bir dünyanın içindeydik. Şimdi

0: böyle bir atmosferin içindeyken, para piyasası fonları en güvenli limanlardan bir tanesiyken ve insanlar da dişinden tırnağından attırıp dur ya şunu işte ay sonuna kadar şurada tutayım ya da işte 10 gün sonra kredi kartını, yani son gününde kredi kartını ödeyeyim de bu burada biraz da para kazansın derken, bir anda bu işin içerisinde kendilerini bulmuş oldular. Özellikle para piyasası fonlarının ayrışması bence çok değerli. Öncelikle onu söyleyebilirim. Buradaki kritik konulardan bir tanesi de şu. Gerçekten dişinden tırnağından arttıran yatırımcı sayısı da çok yüksek. Yani sen şimdi ilk günlerde jargon biraz şöyle başlamıştı. Finansal okuryazarlığı bilse, ama öyle değil yani. Konu o kadar yukarıdan konuşulacak bir konu değil. Gerçekten tabana çok yaygın. İnsanların geçim derdiyle hamle yaptıkları bir kanal. Ve burada en azından 1 milyona kadarki paraların ödenebilmesi, bir ödeme kanallarında rahatlama. Çünkü bir de öyle bir devrede denk geldik ya. Havalar değişiyor. Kışa hazırlık yapılacak, yakıtıydı, çocuğun okuluydu, işte bir sürü masrafın olduğu bir dönemde insanların elinin rahatlaması açısından bence dün önemli bir adımla haftaya başladık diyebilirim. Yani böyle bir gelişme işaret etmişti. Dün bir de şu değişti tabii bizim için, olumlu taraftaki senaryolardan biri. Endekste de bir reaksiyon verdi. Neden? İşte 1 Ekim'de biz çok uzun bir zamandır seninle yaptığımız yayınlarda da şunu konuşuyorduk. Yani endeks 15 binde, bizim kağıtlar 11 binde, 9 binde. O aradaki makasın kapandığı bir süreçten geçiyoruz. Neden? Artık endeksi belirleyen hisse senetleri, dün işte Aselsan'ın özellikle büyük bir şovu vardı. Nispeten bizim altında hikayesiyle birlikte destek verebileceğimiz hisse senetleriydi. Neden? Çünkü bugüne kadar hep kafamızdaki soru işareti şuydu. Ya bir işte finansal şirket bu kadar pahalı olamaz. Endeks üzerindeki etkisi böyle olmamalı noktasıydı. Bir miktar bunun da giderildiğini görüyoruz. Yani totalde özetlemem gerekirse, dün hem endeks tarafında artık tekniğin biraz çalıştığı, biraz işlerin normale döndüğü bir günü geçirdik. Henüz 12.400'ün üstüne geçmediğimiz için çok rahatlamamak lazım, ama güzel bir geri dönüş hareketi. Hem de en azından 1 milyona kadar ödemelerin yapılacağı açıklaması. Totalde bu haftanın en güzel haberleri arka arka geldi. Yani haftayı boyunca aslında önemli bir stres yönetimi yapıyoruz ki, hatta son 10 gündür bunu yapıyoruz. En azından biraz içimize su serpen iki gelişmeyi ile birlikte haftayı kapatıyoruz diyebilirim.
1: Evet, yatırımcı tarafında da ciddi bir bekleyiş var. Bu aslında birazcık sorunlara da diyelim, netlik açısından, belirsizlik açısından biraz da önemli bir başlık oldu sisin dağılması için. Hemen detayları da aktaralım. Bu 1 milyon işlem hacimine ilişkin tasfiyeye para piyasası fonlarından yatırım sayısı en fazla olan fondan başlanacak, ama burada A1 Kapital, Bulls ve Pardus fonlarından bahsediyoruz. Evet. Tasfiye sonrası tasfiye edilmeyen ancak işlemlere kapatılan diğer fonlarda yeniden alım satıma açılabilecek. Bu da yatırım fonlarının genel aslında işleyi için önemli bir başlık. Tarif ve işlem koşulları da portföy şirketleri belirleyecek. Tasfiyeyi tamamlamak gerekirse de diğer fonlarda tasfiye süreci tamamlanmadan işleme açılacak dedi SPK. Şimdi burada tasfiyede zaman kazanıldı. SPK 3 aydan bir 6 ay süre uzatımı vardı. Varlıkların piyasaya zorlamadan, daha ezmeden satılabilmesi adına. Dolayısıyla güveni kaybetmemek için de, burada yatırımcı güveni kaybetmek için de bir risk de karşımıza geldi. Çünkü sürenin uzaması yatırımcı tarafından çok da olumlu algılanmıyor, ama piyasa açısından baktığımızda aslında önemli, kritik bir başlık.
0: Tarihsel bir gerçek bu. Şöyle anlatayım. Hani kağıt para rejiminin gelmesinin sebeplerinden biri de bu. Hepimiz aynı anda tarladan ürün aldığımızı düşünelim. Ve o ürün üzerinden bir hamle yaparken ya da işte ürün üzerinden vergi aldığını düşünün. Ta tarihsel devletlere gidin. Hepimiz aynı anda aynı ürünü aynı devlete verdiğimiz zaman, bu sefer vergi mekanizması açısından o ürünün fiyatını aşağı çekmiş oluyoruz. Aslında mantık aynı. Hiç değişmedi. Ekonominin bazı şeyleri basit. Aynı anda hepimiz aynı tahtaya, aynı hisse senedine satışa yazdığımız zaman zaten otomatikman hem satamadığımız gibi hem de hisse senetlerini aşağı çekmiş oluyoruz. Bu arada biraz böyle göz ardı edilen bir yer var. Hisse senedi piyasasında hem gerçekten bunlarla hiç işi olmayıp da zarar gören çok insan oldu. Hani bu tarz hisse senetleri taşımayıp ana hisse senetlerinde devam edip ona rağmen zarar eden. Bir de öyle ya da böyle bu hisse senetlerinde kredili yakalanan, bununla dolaylı etkisi olan, şu anki kredi kanallarından, likidin kapanmasından kaynaklı dolaylı etkisi olan hisse senetlerini taşıyan yatırımcılar da var. Onların da hesapları eksiye geçmeye başladı bu arada. Yani bu da bence kanayan yaralardan biri. Çünkü insanlar zaten para kaybettiği gibi bir yandan da bir de geleceğini ambargo altına alabilecek bir borca giriyor. Bu da bence bir miktar tehlike. Burası da bence özellikle mikro set olarak dönüp çözülmesi gereken konulardan bir tanesi olacak. Hani zarar etmek başka bir şey. Ama eksiye geçmek çok başka bir konu. Eksiye geçme üzerine özellikle titrenmesi gerektiği kanaatindeyim ki şu an önce bir dalgayı da durdurduk. Şimdi yavaş yavaş çözümlerini görüyoruz. Bence özellikle mutabakat sürecinin bitmesiyle birlikte

0: biraz daha hızlı yol alabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden zamanın uzamasından ziyade patikanın belli olması çok kritik. Bence o yüzden 3 aydan 6 aya kısmı değil. Senin de söylediğin gibi dalga boyu durduruldu. Gerçekten bu dalganın çünkü ne kadar bu hasar bıraktığını da tespit etmek çok önemli. Mutabakat süreci bunu da getirdi. Çünkü aşağı yukarı hepimizin tahminleri vardı. Yayınlarda konuşuyorduk belli bir risk ama hani riskin böyle 550 bin insanla biten bir konu değil. Dalga boyunun etkisiyle birlikte bütün piyasada güven ortamını bozan, biraz kamu vicdanını yaralayan da bir süreçten geçtiğimizi unutmamamız lazım. Bunların hepsini eklediğin zaman etki alanı çok büyük. Hani belki sadece finansal piyasaları da etkilemiyor. Dönüp harcama dinamiklerini, hatta bilakis enflasyon üzerinde bile baskıcı etki yaratabilecek kadar harcama dinamiklerini bozabilecek bir etki. O yüzden hani etkiyi sadece mikro düşünmemek lazım. Çok makro tarafta bir kriz yönetiyoruz süreci. O yüzden zamanın uzamasından ziyade patikanın belli olması açısından kritik. Bir de bu haftanın bence tekrar altını çiziyorum. En önemli konularından biri 1 milyona kadar ödemeler. En azından nefes alacak birçok insan olacak etrafımızda. Özellikle para piyasası fonlarında güvenin tekrar kazanılabilmesi için o ödemeler ne kadar hızlı o kadar iyi. Çünkü para piyasası fonlarının doğası gereği aslında bu denli bir cenderenin içerisinde olmamaları lazımdı. Şu serbest para piyasası fonları biraz bozdu işi.
1: Evet, şimdi diğer portföy yönetim şirketlerindeki tasfiye edilen fonlara da bakalım. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef'te de tasfiye para piyasası fonlarından başlanacak. Siz de altını çizdiniz. Buradan yeniden güvenin tesis edilmesi için buradan başlanması oldukça kritik. Kayıtları karşılaştırıp doğrulanan yatırımcılara da tasfiyenin tamamlanması beklenmeden ara ödeme yapılacak. Ödeme MKK'nın hesaplayacağı net yatırım tutarı. Burada tabii hesaplama yöntemlerinde önemli. Henüz daha detaylar açıklanmadı. Net yatırım.
0: Çok özür dilerim, sözünü kesiyorum. Muallak bilgi çok fazla var.
1: Evet, çok
0: yani
1: fazla belirsizlik var.
0: Bir anda ortaya bir şey düşüyor. Bir anda herkes yorum yapıyor. Kafalar iyice karışıyor. Bu arada karar merci de zaten onun içerisinde daha henüz kararını bile bildirmemiş olabiliyor. Ya da kendi de bu sorun. Çünkü şöyle bir şey düşünelim. Hani ciddi bir hasta var ortada. Nereye neşter vursak başka bir taraftan etkisini görüyoruz. O yüzden biraz hani süper ses şeklinde çözülmesi, yani böyle mikro mikro çözümlerle ilerlemesi o yüzden önemli. Net bir açıklama gelmeden, net bir takvim belirlemeden aslında çok da kanaat getirmemek lazım. Senin de söylediğin gibi. Hesaplama, kitaplama ismine biraz daha zaman var. Ama şu net, zaten diğer ilk dosyamızdaki şirketler biz bunları ödeyebiliriz demişlerdi. Onları ayrıştırmak bence değerli hamlelerden bir tanesi. Bu dosyanın da çok hızlı çözülüp para piyasası fonlarında rahat atlamanın gelmesi, hisse senedi serbest fon hikayesiyle para piyasası fonlarının arasındaki ayrımın belirlenmesi açısından da önemli. Bir üst mertebede de tasfiye halinde olan fakat hiç bu işlere karışmamış fonlar da var. Hatta emtia ağırlıklı fonlar var. O fonlara doğru işin akıp bir an önce buranın temizlenmesi bence çok değerli olacak.
1: Evet, zaten sorunun merkezindeki fonlar belli. Şimdi detaylarını aktardık. Size bahsettiniz. Bu fonlarda işlem yapmış ama aynı hisselerde pozisyon taşımış veya benzer yatırım stratejileri uygulayan başka fonlar da var. Bunlar da dolaylı olarak etkilendi.
0: Tabii ki.
1: Dolayısıyla zaten Sayın Şimşek'in de bir açıklaması vardı. Buradaki sorunlu kısmı karantinaya aldık. %10'luk bir kısımdan bahsetti kabaca. %90 sağlıklı işlemeye devam ediyor dedi.
0: Sektördeki konu biraz şöyle algılamak lazım. Evet, çok büyük bir infial var. Çok büyük bir kaza olduğunu düşünelim. Gerçekten bu böyle büyük bir kaza. Fakat bu arabalarla ilişkimizi bozacak ya da bir uçak kazası yaşandı. Ama uçmaktan vazgeçmiyoruz gibi bir konu. Yani maalesef dediğim gibi biraz abartılı örneklerle anlatmaya çalışıyorum ki durumun hem vehameti anlaşılsın. Burası kolay bir süreçten geçmiyor kimse. Hem de gerçekten yaşadığımız şey bir kaza. Yani en iyi ihtimaliyle kaza, en iyi niyetle söylememle birlikte bir kaza olarak değerlendirmek lazım. Yoksa zaten hani bütün kurmaylar, bütün devlet erkanı da belirtiyor. Hani kasta aşan bir hareket var, güven zedelemesi var, emanete hıyanet var. Çünkü şöyle düşün, canından dışından tırnağından arttırıyorsun, emanet veriyorsun o parayı. Sen hani belli şablonlarla, belli sözleri tutarak bu işi yap diyorsun. O sözlerin tutulmadığını ya da mümkün olduğu kadar emniyet şeritlerinden bu işin yapıldığını görüyorsun. Ondan sonraki sonuçta da kimse, bak herkes zararı göze alabilir. Sıfırlamayı da göze alabilir. Ama bundan 15-20 sene sonrasına ambargo koyacak bir noktaya geldi süreç. ÖST'ler kilitleniyor. Para piyasası fonları işin içerisinden çıkınca özel sektör bonolarında da sorun oluyor. Şimdi bu kadar kümülatif etki, bu kadar ekmek yiyen insan. Yani bunlarla hiç alakası olmayan bir işçinin belki şirketi ÖST'de zor duruma düşecek. O yüzden o kadar geniş bir havzaya yayılıyor ki konu. Bunu böyle mikro mikro çözmek önemli. Taşın altına elini koyan şirketlerin hızlılıkla ödemesi ve tasfiye sürecinde para piyasası fonlarının ödenmesi kritik. Bundan sonraki aşamada da senin de söylediğin gibi hisse senetleri ne olacak ve onları taşıyan fon

0: Bunlar ne olacak konusu esas bir cendere daha bekliyor bizlere. Ama en azından büyük bir kısım çözülsün ki ondan sonraki kısmı bir daha bir oturup konuşuruz.
1: Evet, yine burada yatırımcı güvenine dönüp dolaşıp geliyoruz. Buranın
0: güven çok ciddi kırıldı. Yani güven şundan kaynaklı da kırıldı. Birçok yatırımcı, bak biz müthiş bir finans matematiğine sahibizdir. Yani atlatırız borçları, oradan alırız, oraya ekleriz. Yani Türk halkı biliyorsunuz sever böyle şeyleri.
1: Okuryazarlık kısmı sanırım.
0: Finansal okuryazarlığımız zayıftır ama. Yani hiçbirimiz de oturup okumak istemeyiz. Yani şeye benzetiyorum ben bu konuyu. Atıyorum biz seninle bir sohbet yapıyoruz. 5 dakikalık bir videonun içerisinden böyle cımmızla bir cümle çekiyorsun. Sadece o cümleye yorum geliyor. Ben onu dikkat ediyorum. Kimse 5 dakikayı dinlemiyor. Bu bunun gibi bir konu, tamam. Biz oturup bunların altına bakmıyoruz. Kimse de oturup bakmıyor. Bakmakla mükellef miyiz? Evet, aslında bakmakla mükellef. Hani ama hani yani bu, hiçbir alakası olmayan TEFAS üzerinden para piyasası fonlarını karşılaştırıp alan birisi için de bu fazla bir şey. Hani fazla bir trajediye dönüştü konu, o kadar söyleyeyim. Yani hiç beklediğinin dışında hareketler geldi. Bir de acı verici kısım şu. İnsanlara şimdi herkes şey söylüyor. Bütün paranızı burada, evet ya tamam, oraları ikincil planla konuşacağız. Kimse bütün parasını keşke buralara bağlamasaydı. Ama maalesef birçok insan geçim derdinden kaynaklı buralara elinde avucunda ne varsa arttırdı. 3 gün sonra 5 gün sonra alabilmesi için bu güven zedelemesinin çok ötesinde bir şey. Bu kamu vicdanını büyük anlamda yarıyor. Yani bireysel olarak güvenimiz zedelenir. O bizi bireysel, ama şu an kamunun daha doğrusu vatandaşın üzerinde bir güven bunalımı var. Yani finansal sektörler. Biz 5 senedir neyi organize ediyorduk? İlmek ilmek bir finansal sistem örüyorduk. Yatırım bankacılığını güçlendiriyorduk. PYŞ'leri, aracı kurumları. Hepsi şu an bütün emek aslında bir kalemde maalesef ki şu an çöpe gidecek dereceye geldi. O yüzden sıfırdan bir oyun kuruluyor. Ama Churchill'in söylediği gibi iyi bir krizi heba etmemek lazım. Nietzsche'nin söylediği gibi de öldürmeyen şeyin güçlendirmesi lazım. Finansal piyasalar buradan tekrar güçlü doğar. Fakat burada unutulmaması gereken konu vatandaşın vicdanının bir an önce ve elinin bir an önce rahatlatılması. Özellikle para piyasası fonlarında pozisyon taşıyan ya da hiç alakasız fonlarda pozisyon taşıyan insanların bir an önce çözümlere kavuşması çok değerli olacak yani.
1: Evet, biz hep böyle 456 bin kabaca yatırımcı, tekil yatırımcıdan bahsediyoruz ama işte bunun yine dolaylı dolarsız birçok geniş de bir kitleye hitap ediyor.
0: Çok haklısın.
1: Şimdi bir atıyorum fon payını satmak için talimat vermiş bir yatırımcı. Ama fonun kapanması nedeniyle emri gerçekleşmemiş. Bu yatırımcı da tasfiye kapsamında ödeme bekliyor. Yine bu tasfiye kapsamı dışında tutulan fonlarda da bekleyen yatırımcılar var.
0: Evet, çok
1: var.
0: Karıştı. Yani biraz önce söylediğim gibi ÖST satacak şirket de batıyor. Bu sefer işveren olarak
1: adam da... Reel sektörde buradan yine dolar.
0: Tabii canım, harcamalar duruldu. Bak, insanların üzerindeki o baskı harcamaları da durduruyor. Doğal olarak AVM'lerde zaten bir böyle bir soğuma var da tüketim harcamalarında iyice görüyoruz. Otomotiv rakamları geldi. Doğrudan bununla alakası yok. Soğuma var ama bunların da etkisi olacak şu an, çünkü düne kadar harcama değil. Çünkü güven çok kolay bir şey kazanılan bir konu değil ve bozulduğu zaman da geriye getirmek çok zor olan bir konu. Hani ruh gibidir örneği gerçekten bu yüzden var. Hani bir kere çıktım ama o vücuda geri gelmez hikayesi. Güveni kaybetti finansal piyasalar. O yüzden belki 3 ay bu yaraları sarmaya çalışacağız. Bir de Merkez Bankası için düşünsene kendini. Sen bu cenderin içinde bir de dönüyorsun, böyle bir sorun var. Bütün ekonomi kurmayları bununla uğraşıyor. Vatandaş geçim derdinde totale baktığın zaman öyle sadece 400 binle sektörün %10'unu etkileyen bir konu değil. Bu bütün vatandaşları doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen finansal sistem. Çünkü bu sistemi can damarlarından biri, bizim en önemli şiarlarımızdan bir tanesi de nedir? Biz finans merkezi olma iddiasıyla bu yola koyulduk. Bunun yapılanması açısından bir fırsat. Fakat başımıza gelenlerle birlikte bu yapılanma içinde keşke böyle bir şey yaşamasaydık yani.
1: Evet, şimdi güvenin yeniden oluşması zaman alacak ama bir türlü yani
0: ama
1: bir şekilde
0: olacak.
1: Gelecek.
0: Yani finansal piyasalar çünkü şöyleydi. 2020'den sonra bambaşka bir yere evrildi. Ve hepimiz kerameti kendimizde zannettik. Yani hani yatırımcı da biz de aracı kurumlarda herkes dedi ki ya zaten bu iş kolay, kazanılıyor, büyüyor. Herkes bir şekilde rüzgardan yararlanıyor. Ama rüzgarın kesileceği günü kimse hesap etmemiş. Dediğim gibi sadece 450 bin kişiyle açıklanacak bir olgu değil. Buradaki olgu belki kat ve kat üstünde.
1: Evet, aslında piyasa her zaman yeni fırsatlarda bir şekilde üretmeye
0: devam ediyor. Şu an var mesela ama hani öyle bir noktaya geldik ki şu an oturup ya buradan da abi bak Tüpraş da hazır temettüsünü ödedi. Dur geri çekilmişken biz Tüpraş biriktirelim diyebileceğimiz psikolojiyi geçtik. Yani biraz böyle şeye döndü konu. Ya ayıp mı ediyoruz burada böyle bir hani şey var, bunu da konuşmasak mı, dünya hali bir iki gün sonra konuşuruz. Aslında şu buralarda bizim tekrar düşen hisse senetlerinde neyi topluyoruz onu konuşmamız lazım.
1: Evet, şimdi yatırımcı psikolojisinden biraz bahsettik. Burada ara ödemeler, işte yatırımcının yeniden Kredi'den nakite geçmesi için önemli bir başlık, ama bir de şuraya da bakalım istiyorum. Çünkü Goldman Sachs'ın bu yönde bir analizi vardı. Para

0: piyasından fonundan çıkan paralar mevduata, TL mevduata yöneldi. Burada biraz asla çıkan paralar dolarizasyon yaratır mı veya tahvil faizlerinde bir hareketlik yaratır mı diye konuştuğumuz bir ortamda TL mevduata bir park senaryosunu konuştuk. Dolayısıyla sermayenin yönünü de biraz konuşalım. Bu süreçte para yeniden borsaya, riskli varlıklar, işte yatırımcı risk iştahı yükseldiğinde, yeniden borsaya döndüğünde ilk tercihlerine nasıl bir değişim beklenebilir? Artık yatırımcı bundan sonra neye dikkat etmeli? Biraz daha likit tarafa mı odaklanmalı, likit hisselere?
1: Şimdi buradaki önemli konulardan bir tanesi, şuradan başlayalım. Para nereye aktı? Merkeze aktı aslında. Başlangıç noktasına döndü. Nasıl ki dünyada bir kriz olunca para dolara dönüyor. Herkes bir Amerika'ya geçip başlangıç pozisyonuna dönüşüyor ve dolarda böyle bir DXY'in değer kazandığını görüyoruz. Şu an mesela faizlerde bir hareketlilik var. Fransa'yı tartışıyoruz. Amerikan 10 yıllıklarını tartışıyoruz. Amerika dolarının da değer kazandığını görüyoruz. Aynı şekilde bizdeki süreçte konvansiyonel bankacılığa, yani mevduata doğru bir para akışı getiriyor. Şimdi bu durum özellikle bankacılık hisselerinde bence bir fırsat yaratıyor. Yani şu an başta yabancı takasının artmasıyla birlikte de bankacılık hisseleri radarı da olmalı. Öncelikle onu söyleyerek başlayabilirim. Bize yalnız ne sinyal verir? Şimdi yatırımcının teveccühünde bir döviz olacağı kanaatinde şimdilik değilim ben. Orada bir ufak kıpırdanma gözükse bile hala TL'ye değer kazanması ya da TL tarafında kalmakta fayda görüyorum. Bence TL tarafında pozisyonlanma şu an için geçer akçelerden biri. Siz dövize mi geçeceksiniz? Döviz refleksinde olduğunuz zaman da yurt dışındaki hisse senetlerini takip etmenizi öneririm. Hala bu köşede kağıt para tutulacak dönem değil. Hani bunu söylemek çok zor. İnsanlar para piyasası fonu deyince bile tedirgin oluyor ama hala boşta para bırakmamanız gereken bir dönem. Hani birkaç kusurun bütün sektöre mal edilmemesi lazım. O yüzden bir ince dönemden geçiyoruz. Şimdi geldiğimiz bu noktada ben özellikle BIST 30 kağıtlarına odaklanalım. Yabancı takasının yüksek olabilecek sektörleri aradan seçmekte fayda görüyorum. İki seviyenin tekrar altını çizeyim teknik anlamda. 11.900'ün altına gelmemeliyiz. Ama oraya gelirsek de 11.400'e doğru geri çekiliriz. O ara gene bir biriktirme safhası olabilir. Buradaki hikayenin de bittiğini söyleyebilmem için 12.400 üzerinde BIST 100'ün kapanışını görmemiz lazım. Bundan sonraki dönem endeks kağıtlarının daha güçlü ve tartışmasız hisseler olduğu döneme işaret ediyor. O yüzden 11.900'ün üzerinde 12.400'ün aşılması şu anki ilk hedeflememiz diyebilirim.
0: Evet, şimdi bu ortamda bir de endeks değişikliklerini takip ettik. 1 Ekim itibariyle başladı. Burada da önemli değişiklikler, aslında endeksin metodolojisinin değiştiğini gördük. İşte piyasa değeri işlem hacimleri öne çıktı. Yine zaten bu son dönemde yaşadığımız bu başlıklarla beraber likiditenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Dolayısıyla burada gelen değişikliklerde bunun yeniden altını çizdi ki SPK anlattığı bu olaylardan önceki adımlarda BIST 30 endeksi pozitif olarak da bir ayrıştırılmıştı.
1: Doğru.
0: Burası da önemli
1: daha,
0: bir başlık.
1: Daha iyi duruyordu. Daha dik duruyordu. Gerçekten hani o taraftaki konu da hani bu kriz atmosferinde bile en iyiler ne kaldı diye baktığım zaman BIST 30'un içerisindeki hisse senetleri. Merkez Bankası'nın zaten faiz tarafında da elini bir miktar rahatlatmasıyla birlikte bankacılığın altını çizme sebeplerimizden biri de bu. Bir de unutmamak lazım. MSCI uyarılarıyla birlikte başlayan bir süreçten aslında hep söz ettik. MSCI ile birlikte geldiğimiz nokta, ben artık Kasım'da olumlu haberler bekliyorum. Çok pardon. MSCI tarafındaki gelecek olumlu hamlelerle birlikte yabancı takasının bankacılık ve holdinglerde artacağı bir dönem bizleri bekliyor. O yüzden hani buradaki ana odaklanmamız 12.400'ün üstüne geçerken banka takaslarındaki artan yabancı. Yani bizi artık biz kaldırabilecek durumda değiliz. Yerli yatırımcı 2020'den sonra gelebildiği nokta bu kadardı. Bundan sonraki kısımda biraz daha yabancı yatırımcının ağırlığının arttığı bir süreçten geçeceğiz. O yüzden hep refleksimiz yabancının neyi fiyatlayacağı yönünde olmalı şu an için.
0: Şimdi dün de bir tepki alımı gördük. Hem bu endeks değişiklikleri hem de bu ara ödemelerin esaslarının belirlenmesiyle beraber tepki olarak okuduk. Tabii bir günlük yükselişe hemen borsa toparlandı, yatırımcı güveni geldi diyemiyoruz. Biraz daha bunun devamlılığı, sürekli derinliğe bakmak da önemli. Yine piyasa derinliği de oldukça kritik. Dolayısıyla yine bundan sonraki süreci biraz daha ele alalım istiyorum. Burada yine yatırımcılar bir taraftan da takvimin netleşmesini bekliyor dedik. Ara ödemelerle beraber daha net bir takvim. Bu sabahki olan Fon Koordinasyon Kurulu'ndan çıkacak mesajları da takip ediyor olacağız. Dolayısıyla burada yine güvenin ilk adımlarından biri olarak sayabilir miyiz? İlk ödeme tarihleri belirlendiğinde.
1: Kesinlikle. Mutabakatlar da belli olduktan sonra o patikanın belirli olması senin de söylediğin gibi çok değerli bir konu. İlk adım zaten şu. Yani biz şu an para piyasası fonları tarafını en azından ivedilikle öder ve bu konuyu çözersek zaten önemli bir kısmı. Hani halletmiş oluyoruz. Sonra hisse senedi kısmına bakacağız. Çünkü orası bayağı zor çözülecek bir konu. Yani para piyasası fonları biraz daha çözüme kolay. En azından takvimin belli olması bile bir belirsizliği ortadan kaldıracağı için insanları rahatlatacak unsurlardan bir tanesidir.
0: Evet, şimdi yine dün gelen bir diğer SPK adımı da konuşalım istiyorum. Buradaki fahiş kazançlara yönelik iade hesapları. Şimdi buranın altını çizmekte fayda var. Gönüllü bir iade mekanizması. Burası zorunlu bir iade değil. Orası oldukça kritik. Yani burada yatırımcıların kendi iradesine bağlı açılan bir hesap. Ki buradan da zaten SPK'nın altını netleştirdi paranın nereye gideceğine dair. Tasfiye sürecinde yatırımcılar ödemelerde kullanılacak. Burası oldukça kritik. Dolayısıyla buradaki tabii hakkaniyeti korumak da oldukça önemli yatırımcılar arasında. Yine etkin pişmanlık da aslında konuşuldu burada. Buradan faydalanmak için mi önceden böyle bir adım mı atıldı diye adli süreçte. Çünkü hukuki boyutunu bir yandan da takip ediyoruz. Doğru. Öncesinde gönüllü tutulmasını da birazcık altını açmak lazım. Ne dersiniz buraya yönelik? Bu kanal sizce çalışır mı? Veya buradaki tasfiye sürecinin ödemelerdeki kısmını biraz rahatlatır mı?
1: Kesinlikle. Çünkü konuşulan rakamlar ve ortaya çıkan rakamları konuştuğumuz zaman birçok insanın hayatını defalarca değiştirebilecek kadar büyük rakamların kazanıldığını da görüyoruz bundan önceki süreçte. O yüzden bir hani biraz önce dedik ya ivedilikle ödemeler yapılmalı. O ödemelerin yapılabilmesi için de belirli yerlerdeki hem mal varlıkları hem de gerçekten daha önce bu tarz işlemlerden para kazanan insanların bu işten arındırılması gerekiyor ki oradaki mal varlıkları da değerli olacak. Şundan kaynaklı da önemli bir adım. Bu dakika itibariyle geldiğimiz noktada finansal piyasalarda güven bunalımının çözülmesi ve an itibariyle devlet mekanizmasının ne kadar aktif olarak takibe başladığının da altını çizen noktalardan biri. Gerçekten bu sürecin öncesinde de bir hayli para kazanan, bu tarz hisse senetlerinden yükselen yatırımcılar ya da işte konuştuğumuz rakamlara ulaşan fon yatırımcıları oldu. Onların geriye bu tarz bir şeyle dönmesi, adli süreçlerin uzamasından ziyade paranın hızlıca toparlanması, takvimin açıklanması açısından da önemli. O yüzden aslında oradaki ana konu şu, bir havuz yaratılmaya çalışılıyor ve havuz ne kadar büyük olursa yatırımcının yarası da o kadar hızlı sarılacak gibi. Çünkü burada kaybedenler olduğu kadar da çok ciddi kazançlar olduğunu görüyoruz. Umarım bir an önce burası çözülür. Gerçekten çünkü kamu vicdanını yaralayan bir durum. Ne kadar çabuk o kadar iyi bizim için.
0: Evet, burada işte zarar eden yatırımcı kayıplarıyla fahiş kazanç elde edenlerin iade ettiği tutarlar arasında nasıl bir ilişki kurulacak? Biraz da bu tarafa da bakacağız.
1: Orası gerçekten önemli. Bak, söylediğin nokta çok kritik. Çünkü orada bir hakkaniyet, belki fon ayrılan yapılar, belki hisse senetler üzerindeki yapı çok önemli olacak. Bir tarafta da çünkü hisse senedi yatırımcısı yani üvey evlat muamelesi görmesin. Onlar da bu ülkeye güvenip yatırım yaptı. Şey için söylemiyorum. Ana tahtalar toparlanmaya başladı ama hala altını çiziyorum. Eksiye geçecek çok fazla hesap var. Tamam, kibir ya da hırslarını sonra konuşuruz o insanların ama geleceklerine ambargo koyabileceğimiz bir eksiği de oluşabilir. Bir an önce çözsek o kadar iyi yani.
0: Evet, aslında burada yine adalet duygusu biraz daha önemli oluyor. Bu ikisi arasında
1: devletin babalık yapması hani gereken bir süreç var. Doğru. Yani burada aslında adaletli baktığınız zaman hisse senedi almış, riskini karşılamış, eksiye düşsün diyebilir birçok yatırımcı. Ama yani eksiye düşme, sıfırlama ayrı bir şey, geleceğe ambargo koyulması ayrı bir şey. Gerçekten bir de konunun ne kadar büyük olduğunu düşünürsek azıcık adalet mekanizması belki de geleceğini en azından o insanların kurtarması lazım.
0: Peki bundan sonra yatırımcı yeniden rahatça risk aldığını nasıl anlarız? Yani şimdi sadece endeks yükseldi hemen yatırımcı risk aldı diyemeyeceğiz belki ama tabii bu gelen işte adımları, süreçleri takip ediyoruz. Buradaki işte detaylarını açtık. İlk ödemeler belki yapıldığında biraz daha yatırımcı güven duymanın ilk adımlarını burada göreceğiz. Aslında yeniden böyle risk işte yatırımcının yükseldi, borsaya güven kazanı, istediğimde rahatça fonlardan da çıkabilirim algısının yaratılması mı burası önemli?
1: Kesinlikle. Bence ilk anahtar para piyasası fonlarının işinin çözülmesi. Yani o para ödendiği andan itibaren biraz insanların içine su serpilecektir. Fakat buranın %100 giderilmesi birkaç seneye alacak bir konu. Ben yabancının gelmesi ve endeks tarafındaki hareketlerin özellikle BIST 30 endeksi üzerinde güçlenmesini bekliyorum. Yani burada ne kadar siz bugün karar verip yarın satabileceğiniz hisse senedi ya da anında satabileceğiniz hisse senedi adedi artarsa o kadar burayla barışırsınız. Süreç bir şekilde, yani şöyle düşünmek lazım. Çok fazla banka krizi de yaşadı ülke tarihinde. Kimse bankalara küsmedi. Bizim bir yastık altımız her zaman vardır. Ama o aralar belki o yastık altları gene büyüdü. Ama bankacılık sistemi güçlenerek devam etti. Yani 2001'den sonra yazılan Türkiye hikayesinin içerisinde bankacılığın ne kadar güçlendiğini unutmamak lazım. 2001 krizinden sonra yazılan hikayede. Aynı şekilde finansal piyasaların daha güçlü döneceğini düşünüyorum. Ama o yatırımcıyla barışma sürecinin önünde çok uzun bir yolculuk var. Bir de şunu unutmamak lazım. Birçok insan da sadece para piyasası fonunda aslında. Yani şu an bir modaydı para piyasası fonları. Bir miktar oranın barışması zaman alacaktır ama para piyasası fonunun özelinde bir sorun yaşamıyoruz. Orada kastı aşan güvene ihanet eden bir yapı, bir koordinasyon içerisinde sorun yaşıyoruz. O yüzden o sorunu ivedilikle çözülmesi, oradaki barışın sağlanması açısından da önemli.
0: Evet, şimdi bu tasfiye sürecinde yapılan satışların borsada yarattığı baskıyı da izledik. Tabii ne kadarı geride kaldı, burayı da bilmiyoruz. İleriki dönemde ne bekleriz, orayı da yine konuşmak lazım.
1: Yine sözünü kesiyorum, kusuruma bakma. Çok iyi şirketlerin patronlarının da fon pozisyonlarını konuşur olduk ya da hisse senedi. Bu da mesela önemli. Yani oturup onların peşine düşmesi gerekiyor yatırımcının artık bu süreçte. O yüzden hiç dediğim gibi hisse senedi yatırımcısı biraz göz ardı ediliyor ama onların da hani elinde tüpraş taşırken aşağı gelmesi ya da Türkiye'nin çok değerli şirketlerine yatırım yaparken zarar gördüğü bir süreçten geçtik. Yani bu etki 400 binle 500 binle açıklanacak bir etki değil. Çok daha derin bir etkiyle mücadele ediyoruz. O yüzden ne kadar etkin pişmanlık o kadar iyi bence şu an için.
0: Aslında bu dönemi biraz da yeniden yapılandırma süreci olarak değerlendirebilir miyiz? Yani bir dönüm noktası diyebilir miyiz fon piyasası için?
1: Kesinlikle. Biraz önce söylediğim gibi Churchill'in müthiş sözü burada devreye giriyor. İyi bir krizi heba etmeme süreci. Buradan çok daha güçlü finansal yapılar kurulacağını tahmin ediyorum. Bu darbe bir herkese gelmesi gerekiyormuş demek ki diyeyim. Yani hayırlara vesile olsun diyecek bir şey yok. Hani biraz göz göre göre, biraz bağıra bağıra gelen bir süreçti. Ama belki de montanın bu, yani şöyle söyleyeyim, birçok insan şey diyor, benim etrafındaki herkes de varmış diyor. Yani kimse etrafındaki de böyle bir fon olduğundan bile haberi yoktu. Şu an bu iş patladıktan sonra herkes birbirinin elinde ne olduğunu ya da ne kadar mağduriyetin büyük olduğunu anladı. Belki çok daha kapalı devreye zannediyordu insanlar. Çok daha büyük oldu. Ben de mesela hiç ummadığım insanlarda, hiç finansal piyasalarla alakası olmayan insanlarda bana bu sorunun geldiğini görüyorum. İşte maçta, sokakta insanlar bunu soruyor. Çok tabana yayılan bir kriz var. O yüzden evet, giderilmesi zor bir süreç ama giderilmeyecek bir süreç değil. Öldürmeyen şeyin güçlendireceği, daha güçlü finansal piyasada ulaşacağımız bir süreç olacağını düşünüyorum. Ha, yaraların sarılması bugünden yarına mı? Asla. Yani belki 2027 boyunca biz dönem dönem bu günleri hatırlayacak konuşmalar yapacağız.
0: Peki bu süreçten sonra biraz daha fonların, yani küçük ve sığ olan hisselerdeki pozisyon büyüklükleri yeniden mi değerlendirmeli? Yani yatırımcı tekrar kesinlikle borsaya döndü diyelim, fonlara, riskli varlıklara, ki para piyasası biraz daha düşük riskli olarak hep alıyoruz ama buraya döndüğünü varsayalım. Yeniden nereye dikkat etmeli?
1: Bak, oradaki önemli konu ne biliyor musun? Bir kere sepet. Ama şimdi sepet için, para piyasası fonları için ayrı tutuyorum ama buradaki sepetin içerisinde ne olursa olsun sen hisse senedi alırken işte ne kadarım var, 500 bin lira var. Bir hisse senedine gömülün ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu gördük. Bir hisse senedine gömülmeyeceksin, bu bir. Senin olmayan parayla kredili işlem açmayacaksın, bu iki. Bak, kredi felaketlerin başlangıçlarından biri oluyor. Üç, parabolik bir yükseliş varsa, yani abartılı bir yukarı yönlü hareket varsa sen her zaman tetikte olması ve mümkünse uzak durmalısın. Risk mi alacaksın? Portföyünü %3'üyle al, %5'iyle al. Para sıfırlansa bile sen kalan %90-95'le bu işlemi yapabilirsin. Bunları öğreneceğiz. Yani bunlar tekrar tekrar piyasanın bize öğreteceği gerçekler. Yani piyasa profesyonelleri bunu söyleyerek belki bazen uyaramıyor. Böyle şeyler yaşanması gerekiyor. O yüzden ben bundan sonraki süreçte hep şunu cevaplaması gerektiğini düşünüyorum yatırımcının. Bir, hiçbir holding nasıl tek bir şirket üzerine kurulmuyorsa sen de tek bir enstrüman üzerine bunu kurmayacaksın, bu bir. İki, mutlaka riski dağıttığın yerde, riski dağıtırken şirketlerin yapısını, tahtalardan çıkış sürecini ve ne kadar yukarıda, ne kadar defter değerinden ya da piyasa değerinden ayrışmış durumda onun farkına varacaksın. Biraz daha finansal okuryazarlığın öğrenilmesi gereken maalesef bir süreçten geçiyoruz ama biz insanlara da şunu da anlattık. Abi, siz zaten uğraşamıyorsunuz. Gelin fonlara verin. Fonlar yönetsin dedik. Şimdi orada bak, buranın en önemli konusuna tekrar dönüyorum. İnsanlar güvende. Güveni suistimal etmekten bir kısmı da bu. Yani ne kadar aslında kırılgan bir yeri zedelediklerini gösteriyor süreç. Abi, insanların güvenini kırdı. Biz adres gösterdik çünkü buralara. Yani para piyasası fonlarına adres gösterdik. Siz hisse senedi yapmak istiyorsanız bak, burada fonlar var. Sektörün tamamına mal edilmemeli ama ne kadar tehlikeli bir iş yapıldığını, ne kadar zararlı bir iş yapıldığını da farkında olmamızda fayda var.
0: Peki öncelik olarak PPF'leri verilmesini nasıl açıklamak lazım? Daha likit olduğu için ama hani buradaki avantajlar ve öncelik buradan başlanması.
1: Yatırımcı tabanı ona göre. Çünkü yatırımcı aslında 3-4 günlük parasını koyuyor. oluyor. Yani hisse senedi fonlarındaki gibi ben bugünden yarına bir hareket planlıyorum diyen yatırımcı zaten hisse senedinde olmuyor. Fakat para piyasası fonu konusu şöyle. Kredi kartını bile ödeyecek adam 10 gün orada tutabiliyor o parayı. Şimdi o bir kere burası çok kötü kilitlendi. Birçok insan para piyasası fonlarına full girdi. 3. Güven mekanizması açısından para piyasası fonları çok önemli. 4. Pozisyonlara baktığın zaman hisse senedinde daha çözmen gereken çok yol var. Taban tabana inen kağıtlar, onların yoğunlukları, o hisse senetlerinden diğer

0: yeniden sağlanması, inşa edilmesi için bir farklı kanal da açıyor. Burası da oldukça kritik. Buraya yönelik ne dersiniz? Yani burada gelen adımlar yatırımcı nasıl değerlendirir?
1: O kadar büyük bir zedelenme var ki, o kadar büyük. Yani şöyle, bunun etkisi çok yüksek oldu. Yani İngiltere'deydi yanlış hatırlamıyorsam, bir kadına bir şiddet eğiliminin cezasını hakim diğer kadınların sokağa çıkmasını engellemesi
0: cezası
1: üzerinden fazlasıyla verdi. Bu. Hı hı. Hepimiz finansal piyasalardan soğuduk. Hepimiz soğuduk. Piyasa sektörün, yani gelelim bütün aracı kurum çalışanları da, dolayısıyla banka çalışanları da şu an çok üzgün. Ve ciddi anlamda yıpranıyor. Bunun bir cezasının olması gerçekten önemli. O yüzden bu kadar hani üstüne gidiliyor ve hani hızlı bir şekilde ivedilikle diye altını çizme nedenim bu. Ne kadar yaraları çabuk sarabilirsek o kadar travmatik etkisi az olacak diye düşünüyorum. Ben hani hukuk tarafını konuşmak haddim değil. Ama cezaların bunu düşünülerek verilmesi hepimiz için önemli.
0: O zaman bundan sonraki süreçte asıl odak yine sorun yaşandığında hem müdahale eden yanı sıra benzer riskleri önceden tespit etmek de önemli.
1: Bu öyle bir dönem. Hem benzer risklerin bence de önceden, ya bir kere herkesin kendine bir öz eleştirme vermesi gereken süreçteyiz. Hepimizin burada iyisiyle kötüsüyle her mekanizmanın hatası var. Konuşanın da konuşmayanın da işaret edenin de etmeyenin de hepimiz bir şekilde mücadele ettik etmedik bu yapıyı gördük. Ve bu yapının düzeltilmesi konusunda herkes hem öz eleştirisini hem de daha iyiye gidebilmesi açısından da sözünü söylemesi gereken bir yerdeyiz. Çünkü bir tane ülkemiz var. Bu ülkenin finansal piyasaları da hani alıp bunu biz gelelim işte başka bir ülkeye taşıyalım diyemeyeceğimiz için finansal piyasaların bir an önce güçlenmesi hepimizin görevi ve gövdeyi oluşturması açısından da kritik noktayı oluşturuyor. Çünkü finansal piyasa ne kadar güçlüyse senin ekonomin bir o kadar güçlü hale geliyor. Amerika'daki örneği görüyoruz yani.
0: Şu an biraz işte hasar tespiti yapılıyor. Bu zararların temizlenmesi, yeniden piyasaya güvenin sağlanması.
1: Süreç. Yani senin, bak seninle konuşuyoruz. Belki senin etrafında bir sürü insanla hiç bilmediğin şekilde varmış bu.
0: Yani evet, bir anda telefonlar gelmeye başladı.
1: Aynen öyle. Ben geçenlerde işte bizim ilk başladığı günleri hatırlıyorum. Yani yanlış hatırlamıyorsam bizim Marsilya maçıydı. Yani stadın içinde yürürken ilk patladığı birkaç günde insanları gördüm. Ve baktığın zaman maddi manevi finansal olarak hani orta üst segment orada benim yani şey yaptığım temas ettiğim insanlar hani bakıyorum. Hiç bilmediğim insanlar, beni tanıyan insanlar ya da tanımayanlar, yayınlardan tanıyan insan, birçok insan abi ne yapacağız diye geldi. Hani ben stat içerisinde maça gidinceye kadar belki 30 kişiyle konuştum. Yani bu çok küçük bir örneklem içerisindeki insan sayısının bile ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bunların dolaylı etkileri soran var, soramayan var. İnanılmaz bir etki yarattı yani.
0: Evet, bir de tekrar hatırlatalım. Yine bu sabah saatlerinde başlaması planlanan bir fon koordinasyon kurulu vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde kuruldu. Yine Cevdet Yılmaz da buraya başkanlık yapıyor. Buradan çıkacak mesajları da oldukça takip ediyoruz. Aslında net bir takvim sunulacak mı? Somut bir yol haritasını hep konuşuyoruz. Burada atılan adımlar.
1: İnşallah. Zaten bence resim o tarafta da belli oldukça bu tarafta hızlıca iletişim gelecektir. Şeyi kızmamak lazım. Şu ana kadar yapılan hataları ayrıca konuşuruz ama sürecin ilk gününden itibaren neden bazı şeyler bekleniyor? Bir kere bir hasar tespiti gerçekten çok önemli. Yani öyle büyük bir dalga yedi ki piyasa, o dalga geri çekilirken ne götürüyor bizden ve elde ne var, ne kalacak bizde, onu da anlamaya çalışıyorlar. O yüzden hani mutabakatların beklenmesi gayet normal. Şimdi mutabakattan sonra daha hızlı bir süreç. Umarım görebiliriz, tahminlerimiz o yönde.
0: Peki bu tasfiye tamamlandığında piyasada ne kadar daha izlerini görürüz sizce?
1: Ben şöyle düşünüyorum, tasfiye tamam. Ya biz bir kere 2027 içerisinde de bu yaraları sarmaya devam edeceğiz. Buradaki ana konunun yabancıya evrilmesinin hikayesi bu. Biz dönüp buralardan pozisyon alırız. Endeks biraz yukarıya gider ama yabancı takasının eskisi kadar olması, para piyasası fonlarına güvenin tekrar kazanılması 2027'nin ilk çeyreğini de devirir. Yani o yüzden 2027'nin ikinci yarısına doğru biraz buraların yaralarını sararız diye düşünüyorum ben.
0: Aslında bu içerideki sürece odaklanırken biraz dışarıyı da unuttuk. Dışarıda da birçok başlığı
1: yani,
0: var. Hatta içerideki birçok başlığı da unuttuk. Yani haftaya enflasyon geliyor. Bunu hiç konuşamadık bile.
1: Doğru,
0: buradaki beklentiler, işte Eylül ayındaki enflasyon beklentileri ne yönde şekillenecek?
1: Faiz inecek mi, inmeyecek mi? Yani şu an hani Merkez Bankası 35'e mi inecek sene sonunda, 36'da mı kalacak, 37'de mi kalacak? Bunu bile konuşmuyoruz. Yani döndük bu tarafa bakıyoruz. Haklısın. Çok fazla konu başlığı var. Ben mesela önemli bir gücün de Merkez Bankası'nın 35'e inebileceğini düşünüyorum. Hani 2.20'nin altında gelebilecek bir enflasyon datasıyla birlikte Merkez Bankası'nın elinin biraz daha rahat. Çünkü bunun bir de servet etkisi var. Yani psikolojik olarak da harcama da soğutacak birkaç ay. Onun da verdiği bir alanla birlikte Merkez Bankası faizi indirebilir. Yurt dışındaki konu çok başka. Yurt dışı şu an müziğin bitmesini bekliyor. Bu tahvil

0: faizleri çok tehlikeli boyutta Fransa başta olmak üzere. Hem aşırı sağın hem aşırı solun ciddi bir seçim rekabeti olduğunu görüyoruz. Bir yerde zaten aşırılaşma, uçlara doğru hamleler varsa bir iki ekonomik anlamda çok ciddi bir dar boğaz vardır. Yani Avrupa Birliği'ni tartıştığımız, Amerika'nın borçlarını döndüremediğinin farkında olduğumuz ve bir anda da çok lüks yapay zeka harcamalarının güçlendiği ve yapay zekanın piyasadan likiditeyi çok hızlı çektiği bir süreçten geçiyoruz. O yüzden hani Bijenlere de orada var. Oraya da güçlü girebilmemiz için bunu yaşamamız lazımmış demek ki. Bir an önce finansal piyasaları güçlendirmek bizim de, ya bak bu şeye benzeyebilir. 2001 krizi, 2001 krizinden sonraki Türkiye'nin finansal yapısının tekrar kurulması, 2008 krizinin gerçekten hani diğer ülkelere nazaran bizde hafif geçmesi, bir benzerini biz yaşayabiliriz. Dünya yıkılırken biz buralarda aldığımız derslerle birlikte çok daha iyi geçirebiliriz o krizi.
1: Çok az bir zamanımız kaldı. Bir de Fitch'in bu konuda bir değerlendirmesi vardı. Türkiye'nin kredi notu etkilenmeyecek dedi. Burası çok önemli.
0: Aynı kanaatteyim. Zaten Türkiye hani birçok cendereden hani daha güçlü atlatabildi kendine. Hani bu da iyiye yorulabilecek süreçlerden biri olarak değerlendirmek lazım. Biraz önce keşke yaşanmasaydı ama yaşandıktan sonra daha güçlü hale getirebilir miyiz? Evet. Türkiye ödemeler dengesinde ya da diğer tarafta enflasyonda aşağı yönlü inmesiyle bence daha iyi bir eksende olacak. O yüzden not tarafında bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum ben.
1: Şimdi içeride çok fazla konuştuğumuz için aslında bu süreci biraz da hani dışarıdan bakamıyoruz da büyük resme. İşte dışarıdan gelen, kurumlardan gelen bu tarz açıklamalarda biraz daha soğutuyor süreci.
0: Kasım'da içimiz rahatlar. Hem yabancı takası artıyor bu arada. Yabancının teveccühünü görüyoruz. Hem de Kasım'da MSCI'den gelecek açıklamalarla birlikte rahatlarız. Çünkü aslında MSCI neyi işaret ettiyse oraların hepsine fazlasıyla neşter vuruldu. Hani bu dakikadan itibaren daha olumlu açıklamalar beklemekte fayda var.
1: Evet, çok az bir süremiz kaldı. O zaman şöyle bir toparlayalım genel hatlarıyla.
0: Ya burada bak mesela değerli şeylerden biri artık habere reaksiyon veren kağıtlarımız var.
1: Sabah ODM'de verileri gelmiş.
0: Ya bence çok önemli. Otokar'ın özellikle savunma sanayine teveccüh gösterdiği sene başından beri en çok üzen kağıtlardan biriydi. Artık habere ve biraz daha tekniğe reaksiyon veren hisselerden söz edebiliriz. Bu da bence çok değerli şu an için.
1: Evet. Bundan sonra süreci yine takipçisi olacağız. Gelecek mesajlar borsayı nasıl etkileyecek? Yatırımcı güvenini nasıl yeniden tesis etmesi açısından kazandıracak buradaki güveni diyelim. O zaman Sertaç Bey çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke ile birlikte değerlendik. Tasfiye sürecindeki son başlıkları ve SPK'nın adımlarını, ekonomi notlarını burada noktalıyoruz ama saat başında

0: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
1: Rastgele Güven Kaptan.
2: Bol şans Güven Kaptan.
0: Dedeme neden herkesin ona Güven Kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedim. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona Güven Kaptan demiş.
3: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
4: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
5: Buyurun buyurun siz önden geçin.
6: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
7: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için Hadi uygulamayı indir.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
9: Otobit'te. Baharda göl evi, kışın bir dağ evi. Yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.

0: Your choices are no coincidence. In a city that never stands still, every move shapes your path. And some choices stay with you. Swiss made. Rochemont. Your style. Your smart choice.
1: Saat ve saat. Türkiye'nin saatçisi.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
3: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
4: Türksel 5 kapısı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden?
5: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz.
4: Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
4: Ya ne olacağını?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Ne? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
8: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel! Türksel! Türksel!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansın?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynenimiz.
10: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türksel'li misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
3: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'leri bana

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.

0: bütçe dengesi. Bütçenin gelirleri ile giderleri arasındaki dengeyi ifade eder.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu. Uluslar B Ligi'nde 4. grubun 2 yenilgisiz takımı liderlik için karşı karşıya geliyor. Bosna Hersek'te İsveç'in kozlarını paylaşacağı maçın heyecanı Apar ekranında yaşanacak. Gyökeresli, İzaklı İsveç liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Romanya deplasmanında 4 golle kazanan Bosna Hersek ise taraftarının önünde İsveç'i mağlup edip zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Bosna Hersek İsveç Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Apar'da.

0: aylarını konuşacağız ama önce gidelim bakalım küresel tarafta ve içeride hangi fiyatlamalarla haftanın son işlem gününe devam ediyoruz. Küresel hisse senedi endekslerine baktığımızda ABD endeks kontratlarında yükselişlerin hakim olduğunu görüyoruz. Yine Avrupa'da da benzer bir tablo var. Aslında küresel risk iştahı biraz daha yükselmiş gibi gözüküyor diyelim. Yine Asya tarafına döndüğümüzde Hindistan'ın burada negatif ayrışken kalan Asya Pasifik endekslerinde gecelik seansı, aslında haftalık seansı da yeşil renklerle tamamladığını küresel hisse senedi endekslerinde takip ediyoruz. Tabi burada ABD'den gelecek verilerin yanı sıra bir de petrolün fiyatı hala küresel hisse senedi endekslerini etkilemeye devam ediyor. Buradan bakalım ABD tahvillerine. 10 yıllık tahvil faizi %5,30 seviyesini kadar test etti. Uzun vadeli faizlerde yükseliş küresel risk iştahı bir nebze baskılamaya devam ediyor. Son tabloda 5,25'i görüyoruz. Burada tabii sadece FED değil, her yayında altını çiziyoruz. Petrolün enflasyon etkisinin yanı sıra uzun vadeli borçlanma maliyeti de fiyatlamaların içerisine giriyor. Bugün gelecek ABD tarım dışı istihdam verisi de oldukça kritik. Bundan sonraki faizlerin yönü açısından. Dönelim emtia piyasalarına bakalım. Brent petrolde yeniden 100 dolarları gördük. 100,47 senti görüyoruz Brent petrolde. Ham petrolde 90 dolar karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki Hürmüz kaynaklı riskler devam ederken arz tarafındaki endişeler de hala canlı kalıyor. Petrol yükseldikçe de enflasyonun yükseliş beklentisi eğilimiyle beraber tahvil faizleri yükseliyor ve Fed'in de beklentisi zincirleme yeniden bu petrolün yükselmesi eşliğinde kuruluyor. Ama haftanın son işlem gününde 100 doları görsek de yine de %2'lik neredeyse geri çekilmelerde iki tip ham petrolde de takip ediliyor diyelim. Geçelim değerli metallere bakalım. Ons altın 4200 dolar altına kadar bir sarkma göstermişti. Son tablo itibariyle 4185 dolar karşımıza çıkıyor. 0,2'lik bir yükselişi var. Ons gümüşte de benzer bir tablo. 61 dolar bizi karşı. Burada yüksek faiz ve güçlü dolar da aynı anda kıymetli metaller tarafında karşımıza çıkıyor diyelim. Tabii gümüşte sanayi talebi de oldukça ayrı olarak da takip ediliyor. Dönelim içeriye bakalım. Borsa İstanbul Eylül ayını %16'lık bir geri çekilmeyle tamamlamıştı. Gün özeline baktığımızda yarım puanlık bir yükseliş var. 12.310 seviyesini takip ediyoruz. Burada SPK'dan gelen adımlar ve ara ödeme esaslarının belirlenmesi ve fon tasfiye sürecinin daha somut hale gelmesiyle beraber piyasanın önündeki belirsizlikler azaltılmaya çalışıyor. Dolayısıyla da tepki alımlarını Borsa İstanbul'da takip ediyoruz diyelim. SPK'nın adımlarının yanı sıra Merkez Bankası'ndan da bir adım geldi. Makro ihtiyati çerçevede yeni düzenlemeye gitti. KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırını %5'e yükseltti. Bankadan ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklara bloke tesis oranlarını düşürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te düzenlemeye ilişkin makro ihtiyacı adımların finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiğini açıkladı.
1: Merkez Bankası bankacılık sisteminde likidite yönetimini ve reel ekonomiyi destekleyecek yeni adımlar attı. KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'ten 5'e yükseltildi. Böylece bankaların KOBİ'lere kullandırabileceği kredi hacminin artırılmasının önü açıldı. Merkez Bankası ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürdü. Atılan adımla bankaların likidite yönetiminin güçlendirilmesi ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.
2: Para politikası, maliye politikası, gelirler politikası destekleyici olmaya devam edecek.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düzenlemeye ilişkin mesajında makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz dedi. Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz. KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecinin gözetildiğini belirten Şimşek, hedefli ve seçici yaklaşımın kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
0: Evet, fiyatlamaları ve gündem maddelerini konuşmaya devam ediyoruz. Kıymetli bir konuğumuz var. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlere eşlik edecek. Cüneyt Bey, hoş geldiniz.
3: Selamlar Fatma, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi bir yayın olsun. Şimdi hem küreselde hem içeride yine farklı başlıkları takip ettiğimiz bir haftayı geride bırakıyoruz. Dışarıda Brent petrol yeniden 100 doların üzerine kadar yükseldi. ABD 10 yıllıklarında 5.30 seviyelerini gördük. Aslında burada da yine kritik seviyeler oldukça karşımıza çıkıyor. Yine dolar endeksi hala güçlü kalmaya devam ediyor. Fed'in yol haritasını konuşuyoruz. İçeriye döndüğümüzde bambaşka bir hikaye. 2 haftalık hatta 3 haftalık neredeyse süreçte fon tas

0: seviyesini konuştuk. SPK'nın attığı adımlar. Dün bir ara ödemeye ilişkin esaslar belirlendi. Fahiş kazançlara yönelik bir iade hesabı açıldı derken aslında bu yayında konuşacağımız birçok başlık var sizin de hazırladığınız grafikler eşliğinde. Dolayısıyla nasıl bir haftayı geride bırakıyoruz? Şöyle bir çerçeveyi çizelim, daha sonra grafiklerle devam edelim.
1: Yani global tarafta savaş süreci devam ederken petrol fiyatlarının yüksekliği yani piyasaları domine etmeye ve fiyatları etkilemeye devam ediyor. Özellikle başta tahvil faizleri olmak üzere tüm önemli major grafikleri etkilemeye devam eden bir Brent petrol fiyatlaması. Fakat tabii burada petrolün yüksekliği değil sadece sebep, aslında tahvil sürecinde önemli olan. Orada Fed'in enflasyonist baskılarla daha fazla şahin kalma ihtimali, hatta kalan toplantılarda faiz arttırma ihtimalinin daha da güçlenmesi ve tekrar nötr seviyeye gelip faiz indirimine dönebileceği sürecin 2027'nin ikinci yarısına ötelenmesi tahvil tarafında alıcıları kısıtlıyor. Burada önemli bir not eski Pimco'nun CEO'su Eneryan'dan geldi. Bence önemli detaylar verdi. Ve 80'lere benzetti süreci aslında. Orada da yüksek petrol fiyatlarından oluşan sürecin enflasyonist baskıları ve onun sonucunda daha şahin bir FED ve daha yüksek bir faiz süreci yaşandığını hatırlatarak an itibariyle borcun çevrilme maliyetleri de artıyor. Ama şu an kısmen tahvil tarafında bir miktar hani ılımlı alımlar görsek de bu alımların daha çok kısa vadeli hedge fonlar tarafından gerçekleştiğini söylemesi bence önemliydi. Önemli detaylardı. Yani piyasa tahvil faizine bakmaya devam edecek, bir miktar gevşeme görünse de bence önemli bir grafikti bu haftayı bitirirken parite, euro dolar paritesi. Yani dolar endeksi önemli bir eşiğe geldi. Çok kritik bir eşiği şu an test ediyor. Sen de dediğin gibi. Ama euro dolar paritesi de çok kritik bir desteği test ediyor an itibariyle. Yine bir yayın ilerleyen sürece konuşacağız. Önemli borsalardan Almanya'nın DAX endeksi önemli bir trend desteğine geri çekildi. Yani sessiz sedasız 200 günlük ortalamaya gelen bir DAX endeksi. S&P yukarıda kalsa da artık borsalarında bu sürece cevap verdiğini bize gösteriyor ve bugün tarım dışı istihdam verisi gelecek. O veriye göre artık S&P 500'ün seyri de biraz daha netleşiyor. Çünkü o veri sonrası Fed'in faiz arttırım süreci biraz daha belirlenecek. Yani beklenenden iyi bir veri mi gelecek, beklenenden kötü bir veri gelip Fed'i biraz daha nötr tarafa mı itecek? Bu da önemli olacak. Bize gelince de önemli kararlar alıyoruz. Hızlı aksiyon, hızlı karar mekanizması. Hatta bugün de toplantı var. Fon koordinasyon kurulundan çıkacak kararlar çok kıymetli. Bir ödeme süreci netleşmesi piyasaları biraz açıkçası bu konuyla ilgili olarak rahatlatmış durumda. Hatta daha da alınacak kararların hızlanması ve bundan sonra bu sürecin oluşmaması adına atılacak adımların, regülasyonların seri bir şekilde netleşmesi ve 1 Ekim itibariyle endeks düzenlemelerinin de artık hayata geçirilmesi biraz borsada hani hafif yönlü bir toparlanma dün itibariyle getirdi. Bugün de bunun devamı mümkün ama şunu da belirtelim. Bizim bu süreci çözerken doğru kararlarla, ki şu ana kadar yürütülen süreç oldukça iyi gidiyor. Yani tasfiye sürecindeki mağdurların, mağduriyetlerin giderilmesi yanında sürecin netleşmesi ve yargı süreci dahil bundan sonra da daha sistemli ve risk yönetimi içinde olan bir piyasa anlayışının kademe kademe gelecek olması bizim piyasamız için, ama biz bunları yaparken global piyasaların bize konfor alanı vermesi çok kıymetli olacak. Onun için bir yandan da mecburen global piyasaları da anlatıyor, sadece orada işlem yapanlar adına değil, ya da işte euro dolar paritesi dedik, orada euroya karşı hassasiyeti olan reel sektör kurumlarımız için değil, mevcut durumda bizim piyasalarımız için de global tarafın olumlu kalması biz bu adımları atarken çok kıymetli olacak. Fatma.
0: Evet, o zaman ABD tahvil faizlerinden başlayalım Cüneyt Bey. Daha sonra sizin de sıraladığınız gibi sıra sıra böyle içeriye doğru gelelim. Şimdi 10 yıllıklarda bir 5.34'leri kadar gördük. Sizin de zaten yayın yaptığımız hep seviyelerin teknik açıdan karşılaştırmasını yapıyorsunuz. Burada yine seviyeleri soracağım. Tahvil piyasasındaki bu hareketler diğer varlıkları ne kadar ciddi baskıya dönüştürür diyeceğim. Çünkü sadece Fed'i konuşmuyoruz. Enerji maliyetleri, tahvil arzı, uzun vadeli borçlanma risklerinin içinde olduğu bir fiyatlama var. Burada tabii 2 ve 10 yıllık tahvil korelasyonunu son yayınlarda sizinle de özellikle ele almaya başladık. Ne dersiniz bu korelasyon adına? Nasıl bir görünüm var o tarafta?
1: Yani bir miktar Elerya'nın dediği gibi hafif ılımlı bir hani hareket var şu an. Bir miktar alım var. Ama bu alımların uzun vadeli kurumsallar tarafından değil, daha kısa vadeli hedge fonlar tarafından alınma ihtimali. Şimdi bu o zaman sadece bir düzeltme olarak kalır. Tahvil faizleri yüksek kalmaya devam eder. 2 yıllıklar 10 yıllıklara doğru yaklaşmaya ve 2008 krizi benzerliğini netleştirmeye devam edebilir. Onun için bu korelasyona çok ciddi bir şekilde bakmak lazım. 2 yıllık niye önemli? Hem resesyon beklentilerini 2 yıllık 10 yıllık arasındaki süreç netleştirirken, bir yandan da paranın en kısa vadede nakit olma tarafını seçmiş piyasanın 2 yıllığa daha, yani 2 yıllığa dahi gitmemesi risk anlamına geliyor. Bırak 10 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık, 2 yıllık tahvilde bile yukarı yönlü hareketin oluşması risk anlamına geliyor. Biz bunu 2008 krizi öncesi yaşadık. O yüzden bu grafikteki korelasyonun artık bundan sonraki süreçte ılımlı tarafa geçmesi ve dengeyi gözetmesi piyasalar için çok önemli. Hem maliyetler açısından, hem tahvil piyasaları açısından, hem de dediğin gibi kaynağa ulaşmakta zorlanan global ölçekteki reel sektör beklentileri açısından da oldukça önemli bir grafik, takipte olacağız.
0: Evet, tahvildeki bu yükselişin karşılığını döviz piyasasında görüyoruz. Buradan o zaman dolar endeksine bakalım. 102 sınırına kadar dayandı. Burada tabii yine Avrupa'daki mali riskler de doları destekliyor. Yine sizinle buradaki Almanya'yı da çok fazla konuşmuştuk. Yani dolar biraz ABD'nin gücünden, bir de diğer para birimlerin zayıflığından da beslenen bir yapısı var. Dolayısıyla ne dersiniz buraya yönelik? Burada piyasalardaki ağırlığını artıran yeni bir hareket olarak mı okumalıyız, ya da farklı bir fiyatlama sistemi mi var?
1: Doğru söyledin. Diğer para birimlerinin değer kaybı da doları güçlendiriyor. Yani bir yandan piyasanın nakde geçmesi, bir yandan Şahin Fed faktörü, faizin arttırma ihtimalinin masada kalıyor olması dolar endeksini 102'ye getirdi. 102'nin üzerinde test ettik hatta. Şimdi o direncin üzerinde kalacak mı, kalmayacak mı? Aylardır geçmediği bir dirence geldi. Çünkü yavaş yavaş beklentiler de 104-105'lerde bir dolar endeksi olarak okunmaya başladı global ölçekte. Burada tabii euronun önemli etkisi var. Ayrıca onu birazdan konuşacağız. Ama 102'nin üzerinde bir dolar endeksi demek, kalıcılığı demek, ki bugün tarımlısı İstanbul Atası'ndan sonra biraz daha netleşecek bu süreç. Biraz daha global dolarizasyon baskısının artması ve riskli varlıklardan artık bir miktar daha hani kaçış olması anlamına gelecek. O yüzden dolar endeksini çok yakından takip ediyoruz ve 102'ye gelmiş bir dolar endeksi önemli eşiktedir. Artık her hareket önemli olacaktır. Takipte kalmak lazım.
0: O zaman bunun beraberine Euro Dolar Endeksine de bakalım, paritesine. Burada nasıl bir seviye var? Sadece doların güçlenmesinden mi bahsetmeyiz? Yine Avrupa tarafındaki riskler dedik. Bunlar mı pariteyi aşağı çekiyor? Nasıl okumak lazım?
1: Çok önemli desteğe gelirken dolar endeksi dirençte, euro dolar paritesi destekte 1.12.50-1.13. Sen de analiz yayında da söyledik salı günü. Yani bu bölgenin kırılmaması gerekiyor. Kırılması demek kademe kademe 1.10'lara kadar bir hareketin başlaması anlamına geliyor. Lagarde'ın söylemleri çok önemliydi. Hani kendisiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı potansiyeli sorulunca Fransa ekonomisine dair yaptığı tespit bence çok çarpıcı. Hani biz Almanya'ya evet konuşuyoruz konuşuyoruz ama Fransa ekonomisi Avrupa için çok önemli. Avrupa Birliği için, Euro için çok önemli. Ve oradaki potansiyel risklerden ve problemlerden bahsetti Lagarde. Zaten tahvil tarafında Fransa 10 yıllıkların geldiği seviye bunu gösteriyor. Lagarde'ın da bunu

0: ECB Başkanı olarak, Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak dile getirmesi çok önemliydi. Ve şu an parite baskı altında. Bizim için de çok önemli bir grafik. Özellikle %50 ihracat pazarımız Avrupa, ağırlıklı euro gelirimiz var, ağırlıklı dolar maliyetimiz var. O yüzden dolar endeksinin yükselmemesi, euro dolar paritesinin düşmemesi gerekiyor bizim için de konfor alanımızı korumak adına. Türkiye sermaye piyasaları için, hatta ihracat tarafı için. 1.12.50-1.13 içinde tutunmak ve tekrar 1.14 üzerine geçebilmek önemli olacak, ama bu olmadıkça, eğer 1.12.50 altında bu hafta kapanış ve önümüzdeki haftadan itibaren bir hareket başlarsa dolar endeksinin yükselmesi biraz daha netleşecek. Euro'nun ivme kaybı biraz daha derinleşecek. Çok iyi takip etmek gerekiyor bu grafiği de.
1: Evet, bununla beraber o zaman bir de Almanya borsasına bakalım. DAX endeksi dün 25 bin seviyesinin altına kadar sarktı. Dolayısıyla teknik anlamda önemli destek seviyelerini soracağım, ama burada tabii faizlerin yükselmesi de biraz Alman borsalarını da baskılıyor. Orayı da açmak lazım. Ne dersiniz, bu son hareketi nasıl yorumlamak lazım? Bir de bankacılık ve otomotiv tarafında da satış baskısı vardı çünkü Almanya'da.
0: Yani bravo, önemli bir tespit, çünkü Avrupa'da problem var. Avrupa'daki problemler enflasyon baskısı ve Asya'nın ekonomik gelişimine Avrupa'nın tam olarak ayak uyduramaması, mevcut ABD, İran, Rusya, Ukrayna gerginliklerinden en çok Avrupa'nın etkileniyor olması artık belirginleşmeye başladı. Parite tarafında belirginleşen o süreç şimdi artık Avrupa'nın en önemli endeksi DAX, Almanya'nın DAX endeksinde de gözüküyor ve 200 günlük ortalama geri çekilmiş bir DAX endeksi var. Bakma, bu çok önemli. Bunu iyi takip etmek gerekiyor. Çünkü S&P bir yerde yukarı kalabilir bir noktada. Ama eğer Avrupa'nın en önemli endeksi DAX, Almanya'nın ZDAX endeksi 200 günlük ortalamanın altına, tam test ettiğiniz bölgenin altına geliyorsa, kademe kademe hareketin, hani 24 bin 25 binlerin altında bir ZDAX endeksi hareketi daha aşağı seviyeler anlamına gelir. Bu da global risk iştahının gelişen piyasalar aleyhine oluşması anlamına gelir. O yüzden DAX sinyal verdi. Bu sinyali iyi takip etmek gerekiyor Fatma. Eğer 200 günün altında hakikaten kalıcı olmaya başlarsak 24.500-25.000'lerin altında oldukça temkinli olmak gerekiyor global piyasalar için. Bu tabii bizim Borsa İstanbul'daki performanslar için de önemli olacaktır.
1: Evet, şimdi Avrupa'nın enerji maliyetini kabartan, aslında küresel piyasaların bu fiyatlamanı etkilen bir de Brent petrolüye bakalım. Şimdi ABD İran arasındaki görüşmeler tıkandı yine. Hürmüz Boğazı'nda hala arz riskleri fiyatlamaların merkezinde. Brent'de yeniden bir 100 dolar üzerine kadar bir sıçrama gördük. Dolayısıyla diplomatik temas petrol aşağı çekebilecek bir umut yaratıyor, ama yeniden çözüm gelmediği için fiyatların yükseldiğini, risk priminin arttığını gördük. Ne dersiniz bu son yükseliş adına Brent petrolde?
0: Yani özellikle koyuyoruz, çünkü her şeyin şu an pivotu, katalizörü petrol fiyatlaması ve maalesef hala 100 dolar civarında. Hani zaten 90 dolar üzerinde ortalama bir maliyette ilerlemesi problem. 100 dolar demek problemin biraz daha artması anlamına geliyor. Hani barış süreci artık kalıcı olarak net değişmedikçe şunu anladık ki petrol fiyatı da kalıcı olarak düşmeyecek. Arz problemleri de artmaya devam ediyor. Hatta ABD Hazine Bakanı'nın, sadece petrol olarak okumamak lazım, doğal gaz tarafı da var bu işin, Avrupa'ya seslenişi de önemli. Yani doğal gaz fiyatları da yükseliyor. Tam da şimdi kış sezonu yaklaşıyor. Böyle bir ortamda petrolün ve doğalgazın eş zamanlı yüksek kalması hem maliyet açısından kamuyu ve reel sektörü etkileyecek global ölçekte, hem de enflasyonist baskının masada kalıp merkez bankalarını şahin yapmaya zorlaması anlamına gelecek. O yüzden petrol tarafını, yanına da doğalgazı artık eklemek lazım, ciddi takip etmek gerekiyor. Kalıcı iyileşme için artık 90-85 dolarlara önce bir gelip oranın altına inmek gerekiyor teknik olarak. Bu olmadıkça zaten problem masada daha belirgin bir şekilde kalacak gibi gözüküyor.
1: Evet, burada petrolün yönünün sıra, bir de tabii süresini takip ediyoruz. Yani bir gün, birkaç gün 100 doların üzerine kalmakla aylarca 100 doların üzerine kalması neredeyse ekonomik olarak çok başka. Özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için, burada zaten Avrupa'nın bu mali görünümünden de, yansımalarından da aslında farkında konuşuyoruz. Buradan gelelim bir de o zaman ons altına bakalım. Petrol yükselirken altında aynı ölçüde yükseliş görmüyoruz. Hep altını çiziyoruz. Burada çünkü

0: Jeopolitik riskin yanı sıra bir de yükselen bir tahvil faizi ve petrolün yaşattığı bir yani petrolün beraberine gelen bir enflasyon var. Dolayısıyla altını baskılıyor ama bir yandan da Merkez Bankası'nın alımları destekliyor dedik. Dolayısıyla ons altındaki bu son görünümü nasıl yorumlarsınız? Çünkü 4200 dolar altına kadar sarktı. Buradaki kritik bölgeleri artık yeniden mi belirlememiz lazım?
1: Yani kritik bölgedeyiz evet ama direnen de bir ons altın var. Yani dolar endeksi nereye gelmiş? ABD takvi faizleri ve bütün global takvi faizleri nerelerde? Merkez bankaları şahin ama ons altın daha önce 5600'den geri çekilmede test ettiği 4000 seviyelerine henüz ulaşmadı. Bu önemli. Yani bunu hep tekrarlıyorum ama bu bir paradigma değişimi. Yani birçok riski artık altın eş zamanlı takip ettiğini gösteriyor. Bir yere kadar baskı oluşur. Bir noktadan sonra o baskı bir krize dönerse ki umuyorum dönmez. Çünkü çok önemli bir kriz olur bu globalde. O zaman altın önce bir aşağı gelir baskıyla ama sonra yukarı yönlü sert hareketler de yapabilir. O yüzden bu harekette bu hani düzeltme kalıbı içinde aşağıda 3950-4000 4100 altında kaldıkça maksimum 3800 kırılmadıkça ve oralardan güçlü alım geldikçe fiziksel alımla devam ettikçe altının performansı yukarı yönlü masada kalmaya devam edecek. Performansın kendini netleştireceği direnç seviyesi 4200-4350. O bölgenin üzerinde kalmak demek tamam 4450-4500 de var hemen bir üstte bir bant olarak baktığımızda ama o bölgenin üzerine çıkmak demek kademe kademe yeni bir güçlü tepkinin o 4700'den dönen tepkinin benzeri bir tepkiye girmek demek. O yüzden altın trend olarak hala yukarı yönlüdür. Bu bir düzeltme kalıbıdır. Düzeltme kalıbı içinde de pozisyon ayarlaması aşağı geri çekilmelerde alım yönünde netleşiyor piyasada. Bu seviyelerle ve bu temel hikayeyle takip etmek gerekiyor altını. Batman.
0: Evet şimdi küresel tarafta aslında hikayeleri konuştuk ama Türkiye'de farklı bir başlık konuşuyoruz. Bunların üzerine yaşanan bir fon tasfiye süreci ve piyasa oynaklığını konuşuyoruz. Dolayısıyla şimdi Borsa İstanbul'un görünümünden başlamak istiyorum. Öncelikle tasfiye sürecinde yeni adımlar da gelmeye devam ediyor. Onu da bir yeniden hatırlatmış olalım. Bugün Fon Koordinasyon Kurulu'nun toplantısı var. İkinci bir toplantı olacak. Buradan çıkabilecek mesajları, yani yatırımcı güvenin yeniden sağlanması için gelebilecek başlıkları takip ediyoruz. Bir ara ödeme açıklandı dün SPK'dan. Burası yine kritikti. Bir de üzerine fahiş kazançlara yönelik iade hesapları oluşturuldu. Bu kanal ne kadar çalışacak? Tasfiye sürecini ne kadar rahatlatacak ödemeler konusunda? Yine bunları da konuşabiliriz. Bu ortamda bir de Borsa İstanbul'a bakıyoruz. Eylül ayını yaklaşık %17'lik bir düşüşle kapattı. Dün bir tepki alımı gördük. Hem de endeks değişiklikleri de vardı. Bunda bir etkisi var ama tabii bir günlük yükseliş hemen yatırımcı geldi diye de okumuyoruz. Burada genele yayılması işte macbini de desteklemesi lazım. Nasıl yorumlarsınız? Hem bu son başlıkları değerlendirelim hem de Borsa İstanbul etkisiyle beraber. Yani son gelen tepki güvenin geri döndüğü anlamına gelmiyor ama nasıl bir buradan beklentiyle karşılaşmalıyız?
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle çok hızlı karar alma sürecine girdik. Bu çok önemli. Yani önümüzdeki günlerde kurulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun aktif çalışması hem süreci çözmek adına hem de bundan sonra sermaye piyasaları adına daha risk yönetimine uygun regülasyonlarla sağlıklı bir sermaye piyasası sürecini oturtma ve bunu çalıştırma anlamına gelen bir sürecin içinde şu an piyasa kendini gözlemliyor. Bu önemli. Yani çok ciddi bir süreç içerisinde hızlı karar almak önemliydi. Hızlı kararlar gelmeye başladı ve tam da bu noktada mağduriyet noktasında da problemli yatırımcılara yönelik ödeme planı açıklanması da bu işin önemli bir adımıydı. Eş zamanlı gidiyor. Bir yandan yargı süreci devam ediyor. Oluşan süreçle ilgili artık tüm işlemlerin takip edilecek olması, senin dediğin gibi bir yani pişmanlık gibi görülen bir iade süreci vesaire. Bütün bunlar eş zamanlı takip edilen adımlar ama şu bir gerçek, hızlı karar alıyoruz, hızlı aksiyon alıyoruz ve bu piyasa içinde olumlu. Çünkü bir yandan karantinaya alınmış bir bölge var ama bir yandan da bu karantinaya alınmış bölgenin dışında çok büyük bir sermaye piyasası denklemi var. Yani tahvilden borsaya, dövizden diğer tüm alternatif

0: getirilere dair bir piyasa mekaniği. Bu piyasa mekaniğinin doğru çalışması için o tasfiye alanındaki sürecin, karantina alanındaki sürecin iyi yönetiliyor olması ve çözüme doğru hızlı inal edilmesi de kıymetli. Şimdi biz bu kıymeti yavaş yavaş kademe kademe göreceğiz. Tamam, şerhimiz var. Nedir o? Global piyasaların olumlu tarafta kalması bizim için kıymetli. Yani olumsuz bir sermaye piyasası, risk oluşursa globalde, bu bir miktar bizi de etkiler yabancı yatırımcının aksiyonları açısından. Bir noktada da çünkü yabancı yatırımcı dahil artık normal kurumsal yatırımcıların tekrar fabrika ayarlarına dönmüş bir Borsa İstanbul'u alma mekaniği var. Yani endeks değişimleri de bunu tetikleyecektir önümüzdeki dönem. Daha çok hikayesi güçlü BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksi içindeki güçlü firmalarla hareketi bundan sonra yukarı yönlü momentumu ihtimali güçleniyor. Bu da bence önemli. Ama tabii bütün bunları takip ederken teknik detaylar da önemli olacak. Bir önemli karar da aslında bugün az önce senin de açıkladığın Sayın Bakanımızın Mehmet Şimşek'in açıklamaları, yani özellikle reel sektöre yönelik her türlü teşvik çok kıymetli olacak. Borsa İstanbul için de özellikle mali performanslar temel analiz açısından orada zorunlu karşılıklarla ilgili düzenleme ve özellikle COBİ'lere yönelik kredilerin bir miktar teşvik edilmesi bence önemli. Makro ihtiyaç tedbiri olarak açıklasayım bakan. Bundan sonra adımların devamının gelmesi, sanayicilerin tamamını ihracatçıya kadar uzanan perspektif masada kalması bence çok önemli olacaktır. Borsanın toparlanması adına da, reel sektörün toparlanıp üretim motivasyonunu korumamız adına da, tekniğe döndüğümüzde de teknik olarak önemli bir destekteyiz artık. Yani bu çok net. 12.500, 11.500 bandı şu an içinde bulunduğumuz bandın içinde konsolide olmak, devamında da yukarı yönlü tepkilerde 200 günlük ortalamayı da içine alan 13.000-13.500'e kadar gidip oranın üzerinde kalıcı olmak Borsa İstanbul için çok kıymetli. Çünkü o zaman önemli ortalamanın üzerine geçip tekrar yukarı yönlü momentum kazanmak anlamına gelir bu. Tabii bu hızlı olmayabilir ama önemli olan buradaki özellikle hikayesi, bilançosu, vizyonu güçlü olan firmalardaki alım yönlü ordinoların biraz daha yükseliyor olmasına biz konsantre olacağız. Takas tarafı biraz daha kıymetli oldu. Oradaki çünkü hareket genele yayılmayacak belki ama çünkü hani artık piyasa şunu ayıracak, bilanço iyi bir bilanço performansıyla iyi olmayan bir bilanço performansını uzun bir süre ayıracak diye düşünüyorum. Onun için yatırımcılarımızın da kendi bilançolarını gözden geçirmeleri bu anlamda çok önemli. Özetle 11.500-12.500 kırılmadıkça ve 13.000-13.500 üzerine gitme potansiyeli oluştukça Borsa İstanbul'un yükselme ihtimali daha güçlü olacaktır. Bu anlattığım hikaye çerçevesinde.
1: Evet, bir de dolar bazı karşına da bakalım. TL bazı yaşanan bu düşüşlerde dolar bazı görünümde de bir değer kaybı gördük. Şimdi burada evet dolar bazı geriledi ama tek başına yabancı yatırımcı için alım fırsatı anlamına gelmiyor. Çünkü burada ucuzluk başka, alıcı bulmak başka, buraya ayırmak lazım. Çünkü piyasada bir güven ve likitte başlığı var. Bunlar çözülmeden ucuzlu olması tek başına yeterli olmayabilir Borsa İstanbul'un. Dolayısıyla dolar bazı ne dersiniz? Buradaki fiyat hareketini ve hacmi mi görmek lazım? Yeniden yabancının da gelmesi için.
0: Dolar bazı bakıyoruz çünkü önemli desteklerin altına sarktık. 2.50-2.60 bandının altı zaten ya da 250-260 diyelim. O bandın içinde olmak, hatta onun altında olmak yabancı yatırımcı için şu anlamı taşıyor. Borsada bir düzeltme var. Bu düzeltmenin sebepleri belli. Bu sebeplerin çözümü noktasına atılan alınan kararlar ve güçlü irade varsa, bu yabancı alıcılar için global piyasalarda iyiyse bir alım sinyal olur teknik olarak. O yüzden önemli. Ha, daha alt seviyeler her zaman mümkün. Şartlara bağlı, global gelişmelere veya içsel dinamiklere bağlı olarak, ama buralarda

0: tutulma çok önemli. Yani 2.40 kırılmadan 2.50-2.60 ile konsolide olabiliyorsak dolar bazlı grafiklerde yukarı yönlü hareketin biraz daha güçlenmesi anlamına gelir. Yabancı yatırımcına orada tabii ki Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerle ve takas güncellemeleriyle yabancı yatırımcı ordularını da takip etmek kıymetli. Burada dediğim gibi yabancının artık yani kredi derecelendirme kuruluşları dahil bu işin sistemik riske dönmeyeceği netleşti. Alınan kararlar da buradaki sorunları hızlı çözdükçe artık buraların bir alım yönlü sinyal olacağı yabancı yatırımcı için global risk iştahı korundukça çok net. Onun için bu sürece de böyle bakmak kıymetli. Dolar bazlı grafiklerin de anlamı bu yönde oldukça önemli.
1: Evet, şimdi borsada kalıcı bir toparlanmadan söz edeceksek tabii burada bankaların da bu hareket eşlik etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir de bankacılık endeksine bakalım. Şimdi faiz beklentilerinin yanı sıra piyasa güveninden de etkilenli, likitte ihtiyacı nedeniyle daha likit hisselerde de bir baskının yaratıldığını gördük. Dolayısıyla buradaki teknik görünüme de bakalım. Nasıl bir hikaye var bankacılık tarafında? Çünkü sektörel bir hareket mi diyeceğiz? Aslında piyasaya yayılan bir risk iştahını da ayırmak gerekiyor. Bankacılık tarafını nasıl özetlersiniz? Buradaki görünüm ne işaret ediyor?
0: Ya, piyasa düzelecekse bankacılık endeksinin hareketi çok önemli. Yabancı yatırımcı hareketlerini takip etmek adına da bizim içerideki büyük yatırımcıların veya kurumsal yatırımcıların hareketini takip etmek adına da bankacılık hareketi önemli. Dün bir tepki vardı ama bankacılık endeksi çok katılmadı. 16.500'den uzaklaştık. Biraz da bir önümüzdeki hafta enflasyon verisi ve Merkez Bankası beklentileri de yavaş yavaş fiyatlanmaya başlayacak bankacılık endeksinde. Bunu da unutmayalım, sadece anlattığımız dinamikler değil. Merkez Bankası dinamiği de bundan sonra önemli olacak. 16.500'e geri dönmek ve oranın üzerinde kalmak bankacılık endeksi için olumlu teknik olarak. Oranın altında kaldıkça da 377-610 günlük ortalamalardan hep destek aldık. Geçmişe baktığımızda yıllardır böyle. 14.500-15.500 bandının aşağı yönlü kırılmaması çok kıymetli. Orada konsolide olması bankacılık endeksinin ve alımların bu bölgede gelip 16.500-17.000'lere götürecek ve oranın üzerine taşıyacak kuvvete ulaşması önemli. Özetle endeks toparlanacaksa bankacılık endeksinin performansıyla bu biraz daha ivme kazanacak. Bankacılık endeksine yakından takip edeceğiz sevgili Fatih.
1: Evet, burada hem tasfiye sürecine bakacağız, burada gelen adımlara, yine toplantıdan çıkan mesajlara bakacağız. Bir diğer yandan da tabii biraz arka planda konuşma olarak kalsa da haftaya pazartesi enflasyon var. Eylül enflasyonu, bunu göreceğiz. Merkez Bankası'nın patikası açısından önemli bir başlık. Bankacılığı da nasıl etkileyecek endeks olarak? Bunlar yine takibimiz olacak diyelim Cüneyt Bey. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız ve grafikleriniz için.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar, kolay gelsin.
1: İyi seanslar dileyelim size de.

0: Emtia piyasalarındaki haftanın sonu işlem günde öne çıkan gündem maddeleriyle devam ediyoruz. Petrol fiyatlarında yön değişti. Brent petrolün vali fiyatı Amerika'nın Avrupa ülkelerine stratejik dizel rezervlerini piyasaya sürmesinin teklifinin ardından yaklaşık birlik bir düşüşle 101 dolara kadar geriledi. Orta Doğu'daki gerilimlerin de yeniden tırmanabileceği beklentisi Hürmüz'ün hala kapalı olmasıyla beraber de fiyatlardaki düşüşün de sınırlandığını Brent petrol ve ABD tipi ham petrolle de takip ediyoruz. Altına baktığımız ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde gerilediğini gördük. Güçlenen dolar ve yüksek bir ABD tahvil faiz getirilerinin baskısıyla üst üste altın ikinci haftalık kaybına hazırlanıyor. Burada tabii yatırımcılar Fed'in faiz politikasına yönelik adımları takip ederken bir yandan da bugün gelecek istihdam verisi öncesinde de yine altında bir düşüş var. Aslında karar sonrasında, veri sonrasında da yeniden bir ons altın hareketlilik de görebiliriz. Gümüşe baktığımızda 2 aylık kazancın silindiğini gördük. 27 Ağustos'ta 70 dolara kadar yaklaşan bir ons gümüş fiyatı vardı. Son 2 ayın en güçlü yükselişinin ardından satış baskısıyla karşılaştı. Şu an son tabloda 61 dolara ekranlara getirmiştik. Dolayısıyla gram gümüşte de 107 liralarda görülmüştü. Bundan sonra hareketle birlikte son 2 aylık kazancın önemli bir bölümünün de silindiğini ons cinsi gümüşten de takip ettik. Bakıra baktığımızda Mayıs'tan bu yana en büyük haftalık düşüşe hazırlanıyor. Yüksek bir enerji maliyeti var. Yanı sıra güçlenen doların talebi baskılayacağı beklentisiyle de Mayıs ayından bu yana en büyük haftalık kayba yönelen bir MTA grubundan bakırı takip ediyoruz. Londra Betel Borsası'na baktığımızda vadeli işlemlerde haftalık bazda %2'lik bir kayıpla da bu haftayı tamamlamaya hazırlanıyor. Burada tabii Çin'deki sanayi faaliyetlerinin zayıfladığını işaret eden verilerde son dönemde bakır üzerinde bir zaten baskıda oluşturmuştu diyelim. Haftanın son işlem gününe çıkan gündem maddelerini aktardık. Peki buradaki fiyatlamalar ne yönde ilerliyor? Beklentiler nasıl şekilleniyor? Yorumlar almaya gideceğiz. Stratejist Gürkan Aydoğan bizlere eşlik edecek. Gürkan Bey, hoş geldiniz yayına.
1: Hoş buldum, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Brent petrolden başlayalım. Yeniden bir 100 doların üzerine kadar sıçrama gördük. Burada Orta Doğu'daki gerilimleri hala takip ediyoruz. Henüz bir kalıcı barış anlaşması görmüyoruz. Hürmüz hala kapalı. Arz riskleri devam ediyor. Dolayısıyla bununla beraber de enerji maliyetleri yükseliyor. Bir yandan sadece enerji maliyetlerini konuşmuyoruz. Petrolün bu kadar yükselmesi enflasyon beklentilerini yükseltiyor. Merkez bankaların kararlarını değiştiriyor derken tahvil faizleri de bu fiyatlamaların içerisine giriyor. Dolayısıyla Brent petroldeki bu son yükseliş ve 100 dolar üzerindeki kalıcılıklar hangi riskleri beraberinde getirir? Burayla bir başlayalım isterseniz.
1: Evet, tehlikeli bir fiyat akışıyla beraberiz şu an itibariyle. Tahvil faizleriyle birlikte özellikle petrol fiyatlarının yükselişi ekonomilere enflasyon olarak yansımaya devam ediyor. Özellikle Brent petrolün 100 doların üzerinde kalması tekrar yukarı yönlü harekette özellikle Hürmüz Boğazı ile alakalı yaşanacak savaşın bölgesel sıçrama ihtimalinin artması özellikle 115 dolarları tekrar kapıda ve hızlıca görme ihtimalimizin mevcut olduğunu bahsedebiliriz. O sebeple petrol tarafının 100 doların üzerinde kalıcılık sağlaması esasında Fed'in faiz artırım ihtimalini de artıran bir hikaye olduğu için altını da baskılamaya devam ediyor. Sadece altını değil, kıymetli madenleri total olarak etkiliyor. Fakat bu hafta özelinde bir miktar değişiklik var. Bu değişiklik de özellikle Ekim ayındaki Fed'in faiz kararının faiz arttırma ihtimalinin bir miktar zayıfladığını gözlemliyoruz. Bunun da esasında hikayesinin alt metni aslında enflasyon rakamlarının beklentilerin altında açıklanmasıyla ilerledi. O sebeple piyasaların gözü Amerikan tahvil getirilerinde ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndan açıklanacak haberlerde olmaya devam edecek diye düşünmeye devam ediyoruz.
0: Evet, bu ortamda bir de altına bakalım. Siz de değindiniz. Jeopolitik risklere rağmen yükselen faizlerin baskısı altında hissediliyor. Geçen ayı %6'lık bir düşüşle kapatmıştı altın ons fiyatı. Burada tabii tahvil faizlerinin yüksekliği, petrolün yüksekliği etkiliyor ama bir yandan Merkez Bankası'nın alımları var. Yani dolar dışı rezerv çeşitlendirilmesi de önemli destekler içerisinde karşılıyoruz. Dolayısıyla altındaki bu son hareketleri nasıl okumak lazım? 4200 dolar altına kadar sarkma görüyoruz. Biz hep 4400 doları bir kritik seviye olarak alıyorduk. Burada tutunması oldukça önemliydi. Ne dersiniz bu son hareket adına?
1: Tabii kısa vadeli baskının sebeplerinden bir tanesi Fed'in faiz artırmasıydı. Ve tahvil faiz getirisinin de özellikle 5'in üzerinde kalıcılık sağlamasıyla birlikte kuvvetli bir rally yapıp özellikle yukarı yönlü 5.25'ler, 5.30 bantlarına oturması piyasaları tedirgin etmeye başladı. Bununla birlikte altın baskılandı, kıymetli madenler baskılandı. Fakat bu hikayenin temelinde evet artan enerji maliyetleriyle birlikte Fed'in faiz politikası var. Fed'in faiz politikasında bir güncellemeye gidilecekse önümüzdeki süreçte Amerikan 10 yıllık tahvil getirilerinin %5'e kadar tekrar geri çekilme ihtimali olabilir. O sebeple bugünkü açıklanacak istihdam rakamları oldukça kritik. Özellikle istihdamda bir bozulma görme ihtimalimiz olursa Amerikan tahvil piyasasında geri çekilmelerle birlikte altında yukarı yönlü hareketler desteklenebilir kısa vadede. Fakat totalden bakacak olursak şu an itibariyle CME FedWatch'ta fiyatlanan rakamlarda Fed'in Ekim ayında faiz arttırma ihtimali %23'lere kadar düşmüş durumda. O sebeple bu ay eğer bu şekilde gidecekse zaten enflasyon aşağı yönlü hareket ettiğini gözlemledik. Fakat büyüme tarafında bir miktar kafa karışıklığı yaşandı. Gayri safi yurt içi hasıla rakamları %2.2'lere kadar ulaşmış durumda. Bu Fed'in faiz artırımını desteklerken PCE rakamlarının %3'e kadar geri çekilmesi özellikle altını destekleyen unsur oldu. Bugünkü istihdam verisi oldukça kritik. Çünkü Fed neden faiz arttırır veya faiz indirir? Fed faiz artışını enflasyon yukarı yönlü hareket ederse yapabilir. Amerikan ekonomisinde enflasyon geri çekilmeye devam ediyor. En azından gıda ve enerji maliyetleri aşağı yönlü hareket ettiğini gözlemliyoruz. Bu noktada Fed faiz artırım ihtimali zayıfladı. Fakat büyüme tarafının 2

0: 2.2 gelmesi beklentilerin üzerinde açıklanması ekonominin aktivitesinin güçlü olduğunun sinyallerinin verildi. Hatta Amerikan ekonomisi hizmet ekonomisi olduğu için hizmet PMI rakamlarının beklentilerin oldukça üzerinde açıklanması Fed'in faiz artırım sürecini bir miktar desteklemişti. Fakat bugün piyasaların odağı istihdam rakamlarında. Yani FED 3 veriye bakar. 1 büyüme, 2 enflasyon, 3 istihdam. 3. verideyiz şu an itibariyle makro veri olarak. O sebeple istihdamda bozulma ihtimali görürsek, geçtiğimiz ay rekor bir istihdam rakamları açıklanmıştı. Bu ayda rekor bir istihdam rakamları açıklanırsa, yani işsizlikte bir problem olmadığını piyasalar veriyle anlarsa, bu noktada FED'in faiz artırım ihtimalleri güçlenir ve kıymet madenlerde tekrar satış baskısı gözlemleyebiliriz. Fakat istihdam verilerinde beklentilerin altında açıklanan tarım dışı istihdam verisi görürsek de şunu yaşarız. Fed faiz artırımını Ekim ayında yapmayacak ve dolar endeksi ve Amerikan tahvil piyasasından çıkışları gözlemleyeceğiz gibi bir görüntü oluşur. Bu noktada da kıymetli madenlerde yukarı yönde hareketleri gözlemleyebiliriz. O sebeple bugünkü istihdam verisi piyasaların kısa orta vadede en azından yıl sonuna kadar Fed'in projeksiyonunu bir miktar belirleyebilir. Volatilitesi yüksek bir haftanın son işlem günü olacaktır diye özetleyebilirim.
1: Evet, şimdi uzun vadeli faizlerdeki yükselişleri konuşuyoruz. Sadece FED beklentileri değil, bir daha ABD'nin bu borç yükünü hangi maliyetle çevireceğini de aslında konuştuğumuz bir ortam. Dolayısıyla kısa vadeli faiz beklentileri değilse bile uzun vadeli faizlerin bu kadar yüksek kalması küresel varlık fiyatlamalarını da etkiliyor. Dolayısıyla ABD 10 yıllıklarını bir 5.35'leri kadar gördük. 5 üzeri seviyeler zaten riskli. Buradaki kalıcı olacak mı olmayacak mı, burayı konuşuyoruz. Piyasanın yeni normali mi diye de konuştuğumuz bir ortam var. Dolayısıyla eğer ki bu üzerine bir kalıcılık görürsek diye soracağım. Gelişen ülkelere de bakabiliriz. Buradaki sermaye akışları nasıl etkiler veya hangi riskleri beraberinde getirir bu seviyeler?
0: Tabii tahvil faiz getirilerinin yüksek oluşu özellikle önümüzdeki sürece ilişkin Amerikan ekonomisinde faiz artırım ihtimalini artıran bir süreç olacaktır. Fakat kısa vadeli olarak öngördüğümüz tahminlere bakacak olursak özellikle tahvil faizleri yükseldiği vakitlerde merkez bankalarının altın alımları da artar. Neden? Çünkü Amerika'nın borç yükü evet 40 trilyon dolarlara kadar yükselmiş durumda. Bu yıllıklandırılmış olarak bakacak olursak yaklaşık olarak 5,5 trilyon dolar civarında bir geliri olan Amerikan ekonomisinin borcu 7,4 trilyon dolarlara ulaşmış durumda. Yani bir bütçe açığından bahsediyoruz. Bütçe açığı bu şekilde devam ettiği takdirde merkez bankaları da stratejik rezerv niteliğinde altın rezervlerini artırmaya devam eder ve altına olan talebi arttırır. Başta Çin olmak üzere. Neden Çin diyoruz? Çin'in de özellikle total rezervinin içerisindeki altın payı %8, %9 bandında devam ediyor şu an itibariyle. Özellikle Asya tarafından alımların devamını bekleyebiliriz. Altın alımlarının devamını bekleyebiliriz. En büyük alıcı da merkez bankaları olacağı için Fed'in para politikası da bu ortama izin verirse özellikle altına talep artar ve yıl sonuna kadar hızlı bir yükseliş hareketini görme ihtimalimiz yüksek diye öngörüyoruz. Fed para politikası ve Hürmüz Boğazı açıldığı senaryoda. Tabii şu an itibariyle yükselen tahvil getirileriyle birlikte hisse senetleri de Amerika piyasasında yükselmeye devam ediyor. Yani yeni normalimiz eskiden hep tahvil fiyatları yükselirken riskli varlıklardan çıkış gözlemlerdik. Fakat şu an olduğumuz nokta tahvil faiz getirileri yükseliyor ve hisse senedi tarafında da riskli varlıklar tarafında da yukarı yönlü hareketler gözlemliyoruz. Buna piyasanın yeni normali diyebiliriz. Ama tahvil faizleri uzun vadeli olanlarda bir problem var. Yani kısa vadede Amerikan 2 yıllıklar, Amerikan 10 yıllıklar kadar faiz getirileri yükselmediğini gözlemliyoruz. Bu da Fed'in para politikasının sınırlı bir alanda kalabilme ihtimalinin bir miktar alt mesajı olabilir. O sebeple bugünkü açıklanacak istihdam rakamları esasında kısa vadeli ve hatta orta vadeli Fed'in projeksiyonunu belirleyebilecek volatilitesi yüksek bir gün olacaktır diye tekrardan özetleyebilirim.
1: Evet, şimdi yüksek bir ABD tahvil faizi küresel finansal koşulları da sıkılaştırıyor. Bu ortamda dolar endeksi de 17 ayın zirvesine kadar yükseldi. Dolayısıyla ikisinin de birlikte yükseldiği bir ortamda gelişen ülke piyasalarının aslında işi de birazcık zorlaşıyor. Dolayısıyla biraz da dolar endeksine de bakmak istiyorum. Sadece doların gücünü konuşmuyoruz. Yine Amerika'nın kendi borçlanma maliyetini konuşuyoruz. Siz de bahsettiğiniz 40 trilyon dolarlık bir borçtan bahsediyoruz. Nasıl çevirecek? Buradaki Trump'ın zaten çok fazla uyarıları var. Faizlerin düşürülmesi yönüne FED'e karşılık baskıları var. Dolayısıyla güvenli liman özelliği

0: borsalarıyla birlikte gelişmekte olan ülkelere girmeye devam edecektir diye düşünüyoruz. Fakat bu noktada dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlaması tabii gelişmekte olan ekonomileri de baskılamaya devam ediyor. O sebeple Hürmüz'ün açıldığı senaryo veya Hürmüz'e alternatif rotanın bulunması senaryosunda dolar endeksi tarafında özellikle 99.60'ı takip ediyorum teknik olarak. 99.60'a kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Tabii 101.95'lerdeyiz şu an itibariyle. 99.60'lara kadar geri çekilmek demek aslında gelişmekte olan ekonomilerin borsalarına pozitif olarak yansır. Kıymetli madenlere pozitif olarak yansır. Ve hatta riskli varlıklara kadar da pozitif olarak yansır diye bekleyebiliriz. Yani Trump'ın esasında iki dudağın arasında olan savaşı bitirme senaryosu gerçekleşirse önümüzdeki sürece ilişkin petrol fiyatları da aşağı yönü hareket ederken dolar endeksi tarafında da 99.60'ın altında bir fiyatlama görme potansiyelimiz yüksek. O sebeple yılın son çeyreği bir miktar daha dolar endeksinin gevşemesine bekleyebileceğimiz bir alan oluşabilir. Tek parantezimiz petrol fiyatlarının özellikle 100 doların altında hareket etmesiyle bu gerçekleşebilir. O sebeple savaşın gidişatı veya OPEC Plus'ın üretimini arttırması veya Hürmüz'e yeni bir alternatif rota bulunması, bu tarz senaryoların hepsi dolar endeksini gevşetmeye yarayabilir diye özetleyebilirim.
1: Evet, iyi senaryolardan konuştuk. Burada tabii ki kalıcı bir barış anlaşmasını da görmek istiyor piyasalar. Burada Trump Kasım ara seçimleri sonrasını işaret etmişti. Seçimlerden sonra İran savaşı bitecek, petrol fiyatları düşecek dedi. Burada bir öncesinde taco trade yapar mı petrol fiyatlarını aşağı çekmek için? Seçimlerde birazcık kendine güven oylarını yükseltmek için. Burayı da bir yandan takip ediyoruz. Bir de bu ortamda son olarak FED'e de bakalım. Yine konuşma aralarında size bahsettiniz. Şimdi FED tarafına birkaç hafta içinde beklentilerin ne kadar değiştiğini gördük. Önce bir İkinci faiz artış ihtimali güçlendi %70'lere kadar. ABD'den gelen son verilerle PMI verileri bunları güçlendirmişti. Daha sonra enflasyon verisini gördük. Ağustos enflasyonu beklentilerin altında kalmasıyla %30'lara kadar bir artış ihtimalin gerilediğini gördük. Dolayısıyla şimdi bugün gözler tarım dışı istihdama da çevrili. Size burada 3 tane başlıktan da zaten veriden de bahsetmiştiniz. Bu veri de Fed'in önünü biraz daha netleştirecek başlıklardan. Dolayısıyla enerji fiyatları yüksek diyoruz. Tahvil faizleri yukarıda diyoruz. Bu ortamda istihdam verisi öncesinde de Fed'in birazcık mücadelesine de bakalım istiyorum. Hem enflasyon tarafına mücadele ediyor hem de büyümeyi de koruma arasında bir zor bir dengesi de var. Ne dersiniz? Yıl sonuna kadar nasıl bir patika görürüz? İki kez faiz artışına gider mi sizce?
0: İki kez faiz artışına gideceğini ben zannetmiyorum. Özellikle Aralık ayında faiz artırım ihtimali tekrardan önümüzdeki süreçte konuşulacak konular arasında olacağını düşünüyorum ama bu seçim öncesinde bir taco trading tekrardan yaşanır mı? Yaşanma potansiyeli var. Çünkü Trump bunu çok kez yaşattı. O sebeple politik söylemlerle ilerleyen bir savaş durumu hakkında konuşuyoruz. Politik söylemlerle de kısa vadeli bitebilecek bir savaş söylemlerini de yakın zamanda duymaya başlayacağımızı düşünüyoruz. Fakat bu kısa vadeli olabilir. O sebeple seçim sonrasında tekrardan savaşın büyüme potansiyeli ve bölgesele sıçrama potansiyeliyle alakalı manipülatif haberler görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum. Bu da tabii önümüzdeki sürece ilişkin tekrar petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketine de devam ettirebilir. O sebeple önümüzdeki süreçte bir miktar, yani alıştığımız bir senaryo Trump'ın senaryosu. Önümüzdeki süreçte Trump'ın söylemleriyle ilerleyen bir piyasalar olmaya devam edebilir. Fakat Trump'a inancın ve güvenin azal aldığı bir piyasada görebiliriz. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde neyi konuşuyorduk? Vergi tarifelerinden bahsediyorduk. Bu tarifeler tarafında piyasalar ilk başta çok hızlı tepki vermişti. Geçtiğimiz yıl Mart ayında. Fakat Trump'ın özellikle ikinci yarı yıl itibariyle 2025'teki tarife paketleri tehdidini piyasalar çok fazla umursamadığını gözlemlemiştik. O sebeple politik söylemler her zaman olacaktır. Eskiden de vardı, güncelde de var, önümüzdeki süreçte de olmaya devam edecektir. Fakat piyasalar bunu daha volatilitesi az bir şekilde değerlendirecektir diye düşünüyoruz. O sebeple önümüzdeki sürece ilişkin Fed'in para politikasını belirleyen unsurlardan bir tanesi Hürmüz Boğazı, petrol fiyatları, bir tanesi Trump'ın söylemleri. Kısa vadeli olarak piyasalar bir miktar seçime kadar rahatlayabilir diye öngörmeye devam ediyoruz.
1: Evet, bugün tarım dışını göreceğiz. Bundan sonraki süreçte de yine birçok

0: takip edeceğimiz başlıkta var. Siz de bahsettiniz. Bu ara seçimler öncesinde nasıl bir yol izlenecek? Detaylarını yine takipçisi olacağız diyelim. Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlarla.
0: Size iyi hafta sonları dileyelim şimdiden. Stratejist Gürkan Aydoğan'la beraber değerlendirdik. MTI piyasalarındaki son tabloyu, piyasa saatini burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.

0: yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor.
3: Büyük rahatlık PTR. Aracınızı satmak gözünüzden büyüyor. Otobit.com.

0: soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3 taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15 indirimden yararlanmak için hemen Akbank Mobil'den ticari karta başvur, işletmenin gücüne güç kat.
3: Arabanın kaskosu için şöyle uygun fiyatlı bir teklif.
4: Oo, yine boşa gitmiş bir dilek. Beyefendi biraz vizyon ya, vizyon.
5: Uygun fiyatlı kasko teklifi arıyorsanız hemen hep

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.

Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: herkese %43 getiri veriyor.
1: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferrari Art Line artısı var.

Makedonya, İskoçya. Grupta galibiyeti olmayan iki takımın maçında sahada inat, tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor, heyecan Afara'da yaşanıyor. Kuzey Makedonya, İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Afara'da.

0: Efendim enerji hattından herkese merhaba. Melis Kobal ben. Enerji gündemini konuşacağız. Önemli gündem maddelerimiz var. Özellikle küresel tarafta konuğumuza Profesör Doktor Şenay Yalçın Atlas Üniversitesi Rektör Başdanışmanı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar efendim.
0: Hocam teşekkürler. Şimdi içeriyle başlayalım. İçerideki gündemimizle. Çünkü 126 bin megawatta geldik ve %60'ı yenilenebilir enerjiden oluşuyor. Tabii malum bu kadar işte Orta Doğu Savaşı, Hürmüz krizine dair işte gelişme bu işte fosil yakıtlarla ilişkin ülkelerin sıkıntıları, şimdi yeni bir de dizel konusu var ve gündemimizi oldukça işgal edecekmiş gibi görünüyor önümüzdeki dönemde. Tabii burada yenilenebilir tarafında Türkiye'nin yatırımlarını arttırıyor olması ve oranın %60'a gelmiş olması önemli. Tabii nükleer enerji çalışmaları da devam ediyor. Bir genel değerlendirelim hocam geldiğimiz noktayı. Ne önemli oldu sizce bu sene bizim enerji politikaları tarafında?
1: Öncelikle şöyle ifade edeyim, küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. 127 bin megawata gidiyoruz, 126 bin 900 küsürdeyiz şu anda. Bu olumlu bir değişiklik bizim için. Eğer bundan 22-23 sene önceki kurulu gücümüzün 30 bin megawat civarında olduğunu düşünecek olursak, geldiğimiz nokta gerçekten çok önemli bir nokta. Bunun nedeni de şu: Türkiye kabına sığmıyor, sanayileşmek istiyor, endüstrisini geliştirmek istiyor, üretimi artırmak istiyor. Bunun için de ana girdi nedir? Enerjidir. Dolayısıyla enerjiye yönelik politikalarını Türkiye değişik açıdan değerlendiriyor ve enerji mimarisini kurarken var olan kaynaklarını, yerli kaynaklarını öncelikle faaliyete geçirmek istiyor. Çünkü enerjiye bakacak olursak dünyanın değişik coğrafyalarında adil bir dağıtım yok. Fosil kaynaklara baktığınız zaman bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ama rüzgar ve güneş bakımından da şanslı ülkelerin arasında bulunuyoruz. O bakımdan 2016-2017 civarında Türkiye'nin milli enerji ve maden politikalarına yönelik deklarasyondan sonra yeni bir sayfa açılmış oldu. Ve Türkiye yenilebilir enerji kaynaklarını devreye alabilmek için hem yetişmiş insan gücü bakımından hem de enerji teknolojilerine sahip olma bakımından yeni bir hedef ortaya koydu. Gelinen noktada biraz önce ifade ettiğimiz gibi 127 bin megawata ulaşan bir kurulu güce sahip olduk. Bunun dağılımına baktığımız zaman hala önemli bir bölümünün doğalgaz çevrim santralleri oluşturduğunu görebiliyoruz. Yine kömüre dayalı termik santrallerimiz olduğunu görüyoruz. Hidroelektrik santralları görüyoruz ki ilk iki bahsettiğim yenilebilir enerji değil ama hidroelektrik santrallar yenilebilir enerji. Onun yanında neler var? Rüzgar var, güneş var, biyokütle var, jeotermal enerji var. Ve Türkiye bu konuda çok ciddi adımlar attı. Hele hele güneş ve rüzgarda agresif bir faaliyet gerçekleştirdi. Gelinen noktada sizin de ifade ettiğiniz gibi kurulu güç olarak yenilebilir enerji kapasitemiz %62-63'lere ulaştı. Bu bizim için önemli çünkü bunlara biz kendimiz sahibiz. Yani dışarıdan herhangi bir birincil enerji kaynağı ithal etmiyoruz. Bunlar bize ait olanlar. Bu güzel bir yapı bizim için. Ama yeterli mi derseniz, hayır, yeterli değil. Çünkü Türkiye küresel güç olma yolunda 21. yüzyılın Türk yüzyılı olması yönünde adımlarını hesaplı kitapla atıyor. Ve enerjide bağımsız olmak istiyor. Çünkü enerjiye tam bağımsız değilseniz milli bağımsızlığınız da aslında tehlikede. Çünkü enerji artık milli güç unsuru olarak alınıyor bir ülke için. Enerji bağımsızlık noktasında yaptığı çalışmalarda işte Batı Karadeniz'deki doğalgaz keşfimiz, yine Gabar'daki petrol keşfimiz, enerji altyapısına yapılan yatırımlar ve Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak, Suriye bir ölçüde olmak üzere bölgenin enerji kaynaklarının arz güvenliği bakımından Avrupa'ya taşınması noktasında da hedefler ortaya koydu. Ve bu hedefleri ta 1990'lı yıllarda ortaya koymuştu. Bir enerji merkezi olabilme. Enerji merkezi olabilmesi için de işte depolama tesislerini önemsedi ve şu anda doğalgaz bakımından 6.3 milyar metreküplük bir depolama kapasitemiz var. Ki Türkiye yaklaşık 60 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor yılda. Demek ki bunun %10'undan fazlası şu anda Türkiye'de zaten depolama kapasitesi olarak hazır. Şimdi bu bize ne avantaj sağlıyor? Depolamanın ötesinde bir de tersine gazlaştırma, FSRU tesisleri dediğimiz ve LNG tesislerimiz, depolama tesislerimiz noktasında dört yol, Ali Ağa, Saroz başta olmak üzere Marmara Ereğlisi, buralardaki depolama bize büyük bir avantaj sağlıyor. Yani Türkiye bu enerji krizine, şu anda Avrupa enerji krizini yani bıçak sırtında acaba ne olacaklarla uğraşırken bir kere

0: Türkiye'nin enerji temininde bir sıkıntısı yok. Yani dışarıdan aldığı enerjinin temininde de bir sıkıntısı yok. Tersine Avrupa'nın pek çok ülkesine Türkiye şu anda enerji sağlıyor, doğalgaz sağlıyor. Bu Türkiye'nin işte enerji politikaları bakımından zamanında ortaya koyduğu vizyonun ne kadar değerli olduğunu da gösteriyor. Birazcık meseleye böyle bakmak lazım. Ama ne oluyor? Tabii ki dünya enerji dalgalanmalarından etkileniyor. Etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü hala Türkiye enerji emtiaları bakımından %68 gibi bir dışa bağımlılığı var. Yani bütün bu altyapıyı yapıyorsunuz ama Türkiye büyüyen ülke, sanayileşen ülke, ihtiyacı fazla. İhtiyaç olarak yıllık ihtiyaç artışında dünyada ikinci, üçüncü sıralarda hep bulunuyor. Yani bu Avrupa'ydı, diğer ülkeleri filan onların çok önünde. Bunun anlamı şu, enerji ihtiyaç varsa sizin demek ki endüstride, sanayide kullanacağınız enerji olduğu için oradaki mesafenizi de bir ölçüde gösteriyor. Onun için dışarıdan bahsettiğim bu %68'lik bağımlılık karşısında da Türkiye her sene yaklaşık 70-75 milyar dolar dışarıya para ödüyor. Cari açığımız bunun neredeyse yarısı. Yani siz enerjiye bağımsız olursanız cari açığınız kapanıyor ve ekstra yatırımlar yapabiliyorsunuz. Bu da işte enerji mimar içerisinde Türkiye'nin şu andaki mevcut durumu ve dünyanın değişik yerlerinde enerji çıkarma, enerji araştırma kapasitesi kurmuş olduğu derin deniz sondaj filosu, yine sismik araştırma gemileri sayesinde Türkiye artık dünyada sayılı enerji arayan, enerji sondajı yapan ülkelerin arasına giriyor. Çünkü sadece bizde yoksa başka ülkelerdeki kurulan ortaklıklar sayesinde oradaki üretimi Türkiye'ye taşıma hedefi var. Günde 1 milyon varillik üretim kapasitesi istiyor Türkiye. Bu bizim için önemli.
1: Peki. Şimdi burada önemli bir nokta da şu. Şimdi Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın vurgusu. Enerji talebindeki artışın birçok faktörden etkilendiğini söylüyor ve Türkiye'de yeni dönemde elektrikleşmeye %100 inanıyoruz. Yeni enerji mimarimizde ne var derseniz tek kelimeyle elektrikleşme derim. Türkiye'yi elektrikleştireceğiz. Elektrifikasyonu çok ciddi şekilde arttıracağız. Şimdi bilmeyenler için anlatalım. Hocam bu neden önemli?
0: Şimdi biliyorsunuz teknoloji geliştikçe kullanılan sistemler, kurulan sistemlerde değişiklikler oluyor. Elektrikli araçları düşünün. Bundan 10 sene önce, bırakın 10 seneyi, 5 sene önce elektrikli araçlar ne kadar gündemdeydi? Bugün geldiğimiz noktada artık her satılan 3 arabadan bir tanesi elektrikli araçlar bunlar. Aynısı lojistikte de kullanılan araçlar için de geçerli. Onun için elektrikleşme bizim değil sadece dünyanın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Biraz önce bahsettiğim tesisler elektrik üretiyor. Onun için elektrikleşme diyoruz. Ve tabii bunların depolanması da söz konusu. Elektrikleşme, ürettiğiniz elektriğin fazlası varsa bunu depolayacaksınız. Dolayısıyla depolama batarya teknolojilerinde de Türkiye çalışmalarını ön plana çıkarmaya başladı. Elektrik en çok kullanılan enerji emtiası olarak karşımızda duruyor. Onun ötesinde de 21. yüzyılda hidrojen enerjisi ön plana çıkacağı için hidrojen enerjisi üretebilmek için de elektrik enerjisine ihtiyacımız var. Su sorunu var. Su sorunu çözebilmek için denizden istediğimiz kalitede su elde edebilmek için elektrik enerjisine ihtiyacınız var. Yani hangi açıdan bakarsanız bakın elektrik enerjisi ön plana çıktı. Onun için de hem altyapı bakımından yani enerji üretiyorsunuz da bunların verimli dağıtımı söz konusu. Çünkü kaçaklar var bir sürü. Ürettiğiniz enerjinin %15'ine yakını kaçak olarak kullanamıyorsunuz. Yani verimsiz kullanıyorsunuz. Onun için hem altyapıya hem de elektrik enerjisi üretecek, depolayacak. Elektrik enerjisinden biraz önce bahsettiğim gibi diğer enerji çeşitlerini elde edip onlar daha rahat depolanıyor. Mesela hidrojeni rahat depolayabiliyorsunuz. Daha yeni haber İspanya 234 kilometrelik

0: hidrojen boru hattı planlamasını yaptı. 4 farklı şehre bunu kullanmaya başladı. Yani Türkiye bunu görüyor. Önümüzdeki yıllarda neye ihtiyacı olduğunu görüyor. Fabrikaların çalışması için enerjiye, elektrik enerjisine ihtiyacınız var. Doğalgazdan kurtulabilmeniz için elektrik enerjisine ihtiyaç var. Bunların hepsi gündeme geldiği zaman Sayın Bakan'ın bahsettiği gibi en öncelikli bizim enerjideki yapımız elektrifikasyon sistemlerini geliştirme ve ona yönelik altyapıları daha çok desteklemek. Bu bakımdan önemli. Hala doğalgaz birazcık daha masum kömüre göre. Tabii Türkiye'nin bir de karbonsuzlaştırma hedefi doğrusunda sorumlulukları var. Uluslararası anlaşmalar attığı imzalar var. Bunları da önlemek için, bunları da yerine getirebilmek için elektrifikasyon sistemleri çok önemli gündemimizde. Bu nedenle de nükleer santralları Türkiye devreye almaya çalışıyor. Hep bize yetecek, yettikten sonra da başka ülkelere ihraç yapabileceğimiz bir kapasiteye ulaşmak için Enerji Bakanlığı ve tabii ki diğer ilgili kurumlar canla başla çalışıyorlar.
1: Evet, şimdi bizim enerji politikasında artan talep, dışa bağımlılık ve karbonsuzlaşma olmak üzere 3 temel nokta var diyor Bayraktar, Alparslan Bayraktar, Enerji Bakanı.
0: Tam da biraz önce bahsettiğimiz noktalara temas ediyor. Çünkü bu bir gerçek. Türkiye bu enerji bağımlılığından kurtulabilmek için kendi kaynaklarını devreye alıp kendi kendine yeterli bir hale gelmek istiyor. İşte bunun da karşılığı belli. Yenilebilir enerji kaynakları öncelikli devreye alınması için çalışmalar son sürat devam ediyor ve nükleer ikinci yapı olarak, nükleer enerjide Türkiye hedef olarak 2050'li yıllarda 20 bin megawatt gücünde kurulu bir nükleer kapasiteye sahip olmak istiyor. Bunun için biliyorsunuz 2010'lu yıllarının başında Rusya ile tek taraflı karar alarak hükümet bir anlaşma imzaladı ve Akkuyu'da 4 tane nükleer santralın kurulması için karar alındı. Bir sürü sebeplerden dolayı arzu edilen hedefe ulaşılamadı. Yani açılış hedeflerine ulaşılamadı. Burada FETÖ'nün büyük yani negatif etkisi oldu. Biliyorsunuz Rusya Büyükelçisi'nin Ankara'da öldürülmesi, yine Amerikan uçağın, savaş uçağının düşürülmesi Suriye'de, bunların hepsi gecikmelere sebep oldu. Sonuçta da geldiğimiz noktada nihayet bu 4 reaktörden 4'ü de şu anda son sürat yapılması devam ediyor ve bu senenin içerisinde, yani 1-2 ay içerisinde 1. reaktörden elektrik enerjisi üretiyor olacağız.
1: Evet.
0: Türkiye'nin hedefi kullandığı elektriğin %10'unu nükleerden elde edebilmek. Ve bunun için de sadece büyük ölçekli reaktörler değil, küçük ölçekli reaktörlerin yapımı için de bizzat yerli teknolojiye yapılması için çok ciddi adımlar atıyor, Ar-Ge destekleri veriyor. 2030'lu yıllarda yerli küçük ölçekli reaktörlerin gündeme alınması, daha doğrusu devreye alınması için şu anda çalışmalar sürüyor.
1: Evet, hocam şimdi bu arada tabii malum Orta Doğu'daki sıkıntılar ve Hürmüz Boğazı'na dair gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Çünkü petrol fiyatı üzerinde çok ciddi etkileri var tabii, sadece petrol fiyatı değil. İşte navlun fiyatı, işte tedarik zincirindeki sıkıntılar, gübre fiyatlarının son yıllardan en yüksek seviyelerine geldiğini takip ettik. Şimdi bu Hürmüz Boğazı'ndaki konuya ilişkin olarak bu hafta içerisinde JP Morgan ve de Goldman Sachs'ın bazı tespitleri vardı. Şimdi banka diyor ki, iki bankada, Orta Doğu'nun ihracat, petrol ihracat damarları yeniden akıyor diyor JP Morgan. Hala savaşta olan bir bölge için dikkat çekici bir toparlanma. Hocam yansıyor da şu anda buraya, siz de takip edebilirsiniz. Ham petrol sevkiyatları günlük 17,5 milyon varille savaş öncesi seviyelerin %98'ine toparlandı. Goldman Sachs da Basra Körfezi'nden petrol ihracatı son bir haftada 23,3 milyon varil, bu seviye 2025 ile uyumlu ve de petrol piyasasının Eylül ayında kabaca dengede olduğunu tahmin ediyoruz demiş. Şimdi bu arada Çin'den bir hamle var. Hemen onu da aktarmış olalım. Çin yakıt ihracatına kısıtlama getirdi. Ekim ayında ihraç edilmesi planlanan bazı petrol ürünlerinin sevkiyatlarını iptal etti Çin. Ve de herhangi bir aksama alıcılar tarafından yakından izleniyor Çin tarafında. Çin'in kargo alımlarını azaltmasıyla Asya'da yakıt fiyat farkları keskin bir şekilde yükseldi. Bunun yansımasını petrol fiyatlarında da gördük. Yukarı yönlü bir hareket gördük. Petrol fiyatlarında dün %4.4'lük. Şimdi hocam Katar'ın LNG tesislerinin düzelmesinin de hemen bir anda olmayacağı bu arada bir taraftan ifade ediliyor. Şimdi JP Morgan, Goldman Sachs eski seviyelere dönüyor durum diyor. Fakat işte yakıt kısıtlamaları ülkelerden arka arkaya gelen ve İran'ın vurduğu enerji tesislerinin Körfez'deki hemen yerine gelmeyeceği. Ne dersiniz? Önümüzdeki dönemde petrol fiyatlarında siz düşüş bekliyor musunuz yoksa seviyeler yüksek kalacak mı?
0: Şimdi aslında Melis Hanım, enerji temininde, arzında bir sıkıntı yok. Fiziksel olarak bir sıkıntı yok. Yani herkese yetecek. Şu anda enerji dünyada dolaşıyor. Petroldü, doğalgazdı. Ama risk satın alınıyor. Yani petrol fiyatlarının buraya çıkmasının nedeni o. Yani hem JP Morgan'ın hem de Goldman Sachs'ın açıklamaları bir ölçüde bunu rahatlatmaya yönelik açıklamalar. Gizli ihracat dedikleri.
1: Evet, gölge diyorlar hocam ona. Gölge ihracat.
0: Gölge, hatta kara ihracat da deniyor. Bunlar sayesinde dünyada bir sıkıntı, aslında fiziksel sıkıntı yok. Ama risk satın alınıyor. Acaba olmasa nasıl olur? Yani ya gelmese? Aslında gidiliyor. Yani açık, o her iki boğazdan da her ne kadar şu anda kapalı gibi görünse de, kontrol altında da görünse de sevkiyat devam ediyor. Farklı alternatif yollarla, karayollarla, diğer yollarla sevkiyat var. Var ama hepsi de risk altında sonuçta. Dünya bu riski satın alıyor. Petrol fiyatlarının yükselmesinin nedeni o. Şu anda savaş açısından ciddi bir sıcak savaş yok. Gerçi karşılıklı zaman zaman atışmalar oluyor ama neden o zaman 100 doların üstünde Brent petrol? Yani bakın, bunun için normal fiyatların %80 dolarlar civarında olması lazım. Hatta daha da aşağıda olması lazım. Yani 28 Şubat saldırısından önceki fiyatlar 60'a 70 dolar arasındaydı varil başına. Gelinen noktada neredeyse %90, %100'e yakın bir artış söz konusu. İşte bunları önleyebilmek için, yani riski satın almamız için iş piyasaları daha çok tedirgin etmemek adına bu sefer bazı yaptırımlar geliyor. Sadece Çin değil, Rusya dışarıya dizel ihracatı ile ilgili kararını 31 Ekim'e kadar uzattı. Daha yeni karar bu. Yani bu ayın sonuna kadar yine devam edecek bu yasak. Yine benzinle ilgili yasağını 31 Ocak 2027'ye kadar uzattı.
1: Hocam, dizel demişken dizele ilişkin yeni açıklamalar var. Bir de o konuyu hemen, çünkü gündeme getirelim, oradan bağlayalım. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Pirol'un açıklamaları var. Diyor ki dizel konusunu yakında çok daha fazla konuşacağız. Dizel sorunu enflasyon üzerine çıkarak tüm dünya üzerinde etki yaratacak diyor. Şimdi Hazine Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin Scott Bessent'ın açıklamaları vardı dizele ilişkin. Avrupalı ortaklarımız mevcut taahhütlerini yerine getirme sürecini hızlandırmalı ve aksaklıkların giderilmesi için de ilave arzı derhal piyasaya sunmalı açıklaması. Dediğimiz gibi Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklaması bu. Tabi bunlar bu arada yeni açıklamalar, yani taze açıklamalar, onu da ifade edelim. Ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in dünden gelen açıklaması: elimizde yeterli yakıt rezervi var. Rusya'ya yönelik yaptırımlar tamamen kaldırılıncaya kadar dizel yakıt küresel piyasalara gönderilmeyecek dedi. Bu arada G7 liderlerinin dizel konusundaki sonraki adımları bugün öğleden sonra görüşebileceğine dair yeni bir haber. Ve Fransa'nın Avrupa'nın 50 milyon varil dizel ve Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin 50 milyon varil ham petrol rezervini kullanıma sunmasını öneren bir plan önerdiğini de ifade edelim. Yine ajanslara düşen ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine bu dizel ihracat yasağı konusu gündemde. Trump çünkü ben bunu yapacağım dedi. Sonra değerlendiriyorum dedi. Evet. Değerlendiriyorum demesinde de Amerikan halkına faydası olmayabilir bu durumun. Çünkü fiyatları düşürememesi ihtimalinden bahsediliyor böyle bir yasak gelirse. Dolayısıyla şu an değerlendirmedi ama böyle bir gündem Amerika Birleşik Devletleri'nde de mevcut. Orada çünkü tarihin en yüksek seviyeleri görüldü. 6,5 dolarla. Hocam dizelde bir arz krizi yaşanacağını düşünüyor musunuz? Fatih Birol'un dediği dizel konusunu çok daha fazla konuşacağız noktasına da katılıyor musunuz?
0: Şimdi doğru. Fakat bu enerji piyasalarında çok hızlı değişimler oluyor. Bir bakıyorsunuz bir hafta öncekine göre %15-20 aşağıya ya da yukarıya oynamaları görebiliyorsunuz. Bugün Uluslararası Enerji Ajansı'nın bu konuyla ilgili Paris'te bir toplantısı var. Merkezi Paris'tedir. Yine aynı şekilde Avrupa Komisyonu'nun bu hususta enerji boyutunu ortaya koyacak bir kurumunun da eş zamanlı toplantısı var. Bu toplantılarda muhtemelen ki muhtemelen değil bütün basın yayınlarında görüyoruz ki ana konu dizele konulan yasak.
1: Evet.
0: Yani dizel satışına yönelik neler yapılabilir? Bahsettiğiniz gibi Amerika'da yapılan açıklamalarda şu anda Avrupa'da 315 milyon varillik bir stok var. Stratejik stok. Bunun 120 milyon varilinin 6 ay içerisinde sevki noktasında yani açılsın, peyderpey halka verilsin ve dizel fiyatlarını kontrol altına alınsın istiyorlar. Böyle de bir açıklama geldi. Ve bunu mutlaka yapacaklardır. Çünkü Uluslararası Enerji Ajansı'nın kurallarına göre her ülke üye olan ülkelerde her biri 90 günlük yetecek kendilerine stokları doldurmaları gerekiyor. Mesele bu olunca Avrupa'nın elinde dizel açısından bir stok olduğunu ifade ediyorlar ve bunun da 120 milyon varilinin bahsettiğim gibi 180 gün içerisinde, 6 ay içerisinde açılmasını istiyorlar. Dizele gelen yasaklara gelince tabii ki önce ülkeler kendi menfaatlerini düşünecektir. Çin'in almış olduğu karar bunun bir göstergesi. Rusya'nın biraz önce ifade ettiğim kararı bunun bir göstergesi.
1: Bu arada elimde yeterli yakıt var diyor Putin.
0: Putin yeter yakıt var diyor. Doğrudur ama savaş halinde Ukrayna ile ilgili.
1: Ukrayna'nın da tabii Rusya'nın önemli enerji rafinerilerini vurduğunu hatırlatalım.
0: Tam da bundan bahsedecektim. Var demesi dışarıya olan yansımasıdır. Daha 10 gün önce Rusya'dan gelen bir akrabamız var. Orada çalışan bir mühendis. Diyor ki ya inanılmaz kuyruklar var istasyonlarda. Hatta yani böyle kilometreleri varan kuyruklar da görebilirsiniz. Arabasını bırakıp gidenler bir kaos var. Yani dışarıdan görüldüğü gibi Putin ifade ettiği gibi gerçek yok. Onun için de o rafinerinin vurulması Rusya'yı aksatıyor. Dışarıya onun için yasak getirdiler. Bu yasak da eğer savaş devam ederse daha da uzayacaktır. Dizel biliyorsunuz daha çok lojistik testlerde ve enerji üretiminde kullanılan bir enerji emtiyası. O nedenle dünyada bu sıkıntı bu yasaklar olduğu zaman mutlaka yine risk satın almasıyla devam edecek ve fiyatlar yükselebilecektir. Yani bu yakın zamanda fiyatların düşmesi söz konusu değil. Ne zaman olur? Hürmüz ve Badenlendap boğazlarının tamamen açılmasının sonucunda zaten risk azalacağı için ve enerji temininde de artık arz güvenliği bakımından fazla bir sıkıntı olmayacağı için o zaman düşebilir. Ama yakın bir zamanda değil. 3 Kasım'da biliyorsunuz seçimler var Amerika'da.
1: Evet. Trump ki bu ana gündem maddelerinden biri dizel motorinin geldiği nokta fiyatlarda.
0: Ve iş piyasada Amerika'yı da etkiliyor. Amerika'nın en yüksek şu anda enerji kullandığı.
1: Evet, tarihi seviyelere 6,5'lara geldi orada galon fiyatı. Tarihi seviyeler.
0: İnanılmaz bir şey yani. O bakımdan baktı ki hani Amerika Trump şunu hesaplıyor. O zamana kadar savaşı bitirip işte boğazları açacağını düşünüyordu. Başlangıçta birkaç hafta sürer bu demişti. Bakın 28 Şubat'tan beri devam ediyor ve şu anda İran'ın hem kendisinin hem de vekil güçlerinin elinde iki tane can damarı var. Yani aort damarı gibi bir şey hayatı için, enerji hayatı için dünyanın. Bunları kontrol altında tutuyor ve şu sinyali veriyor bir de Trump. Seçimlerden sonra yine savaşa devam edeceğini, daha şiddetli. Bunun için de daha yeni haber, 3. uçak gemisini

0: bölgeye gönderiyor.
1: Evet, 10 bin asker göndermeyi planladığına yönelik bu.
0: Şu anda
1: Amerikalı yetkililere dayandırılmış bu arada, Wall Street Journal'ın haberi.
0: Evet, öyle hocam. Bir durum var. Yani
1: gerginliğin devam etme ihtimali yüksek gibi
0: çok
1: görünüyor.
0: Yüksek.
1: Hocam şöyle bir yorum vardı geçen bir rastladığım bir analiste. Trump şu an zaten döneminin en düşük seviyelerinde desteği, Trump'a destek. %40'ların altına inmiş durumda. Ve zaten şu anda seçimi kaybedeceğini biliyor. Dolayısıyla da bu seçimin ardından İran'a daha fazla yüklenebilir. Aslında bunun hazırlığını yapıyor gibi.
0: Öyle.
1: Çünkü zaten seçimi kaybedecek ama bu bir görüş. Siz ne dersiniz hocam?
0: İran Birleşmiş Milletler kapsamında, görüşmeler kapsamında bir barış teklifi yaptı Amerika'ya. Bu teklif içerisinde neler var? Diyor ki siz yaptırımları kaldırın, artı deniz ablukasını kaldırın. Ben de o zaman Hürmüz'ü açayım.
1: Evet.
0: 7 gün olmadı içinde o. Açarım diyor.
1: Evet.
0: Amerika tabii bunu bir Trump açısından söylüyorum. Yenilgi kabul ediyor. Çünkü Trump'ın ana hedefi nükleer tesislerin kontrolü ya da yok edilmesi. Hemen ek bir şey oluyor. Bu yetmez diyor. Siz uluslararası denetime yahut da benim denetime tesislerinizi açın diyor. Bunun için de Meclis Başkanı Halibaf çok önemli bir açıklama yaptı aslında. O zaten fiyatları yükseltiyor. Diyor ki eğer biz petrol satamazsak ablukadan dolayı bölgede kimseye sattırmayız. Onların enerji tesislerinde vururuz, onlara da müdahil oluruz diyor. Asıl risk işte böyle satın alınıyor. Bunun için de Körfez ülkeleri içerisinde birazcık rahat olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri bu ikisinin bypass edecek kara boru hatları var. Bu hatlarla tehlikeli olmayan bölgeye taşıyabiliyor. Ama öbür tarafta işte biraz önce bahsettiniz Katar, Kuveyt, Bahreyn, yine Irak, Suudi Arabistan zor durumdalar. O bakımdan yeni alternatif rotalar gündeme geliyor. Türkiye'nin o konuda bir avantajı oluyor. Çünkü karayoluyla rota Türkiye açısından önemli. Yapılacak ek boru hatlarıyla Ceyhan'ın bir daha büyük kapasiteli bir liman haline getirilmesi. Yine doğalgaz açısından da Doğu Batı hattında Avrupa'nın bir güvenlik merkezi, enerji teminde güvenlik merkezi olma noktasında büyük avantajlar var. Ama biraz önce de bahsettiğim gibi Türkiye bu enerji dalgalanmalarına mutlaka etkileniyor ve iç piyasada bunu hissediyoruz.
1: Evet. Hocam şimdi son iki dakikamız zannedersem. Orada çok kısa bu Avrupa'nın kışın yaşayabileceği sorunlara değinelim. Bir taraftan dizel krizi mi geliyor diyoruz. Diğer taraftan tabii bu Avrupa'nın Rusya savaşı, Ukrayna savaşı arkasından yenilediği enerji politikaları ve Rusya'dan uzaklaşması ve Amerikan LNG'sine bağımlılığının artması ve de depoları dolduramaması, Amerikan LNG'sinin de ona %50 fazla maliyet getirmesi. Şimdi bazı Avrupa ülkeleri stratejik gaz rezervlerini oluşturmaya çalışıyor. Ama kolay olmayacak gibi görünüyor. Ne dersiniz hocam? Çünkü depoları dolduramamışlar Avrupa ülkeleri.
0: Şu anda %70 seviyelerinde bir doluluk oranı ifade ediyor Avrupa
1: evet,
0: ülkelerinde.
1: Evet ama %80 üzerinde girerlermiş kışa.
0: %90 asıl öyle girilir depoların doluluk kapasitesinde. %80'in üstünde. Ve Almanya'da bu en düşük seviyelerin bir tanesi ki Almanya en çok enerji kullanan ülkelerin başında geliyor
1: hocam,
0: Avrupa'da.
1: Hocam 50 saniye kalmış.
0: %58 gibi bir doluluk oranı var. Bunların hepsi elbette yaşanıp görülecek bir durum. Yaşayıp da göreceğiz. Öyle söyleyelim. Avrupa'nın enerji bakımından güvenlik subabı Türkiye'dir. Onun için Türkiye artık Avrupa için vazgeçilmezdir. Türkiye bunu biliyor ve bunun için de hem jeostratejik açıdan hem de yapmış olduğu altyapı açısından, hedefler açısından Avrupa için bir şanstır.
1: Evet
0: bunu
1: hocam.
0: Bunu böyle ifade etmek gerek.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz hocam. Görüşmek üzere diyelim ve buradan da bir röportaja gidelim. Yenilenebilir enerji yatırımları artıyor dedik. Avpara'ya konuşan Global Enco Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya 5,5 milyar TL'lik iş hacmine ulaştıklarını söyledi.
2: Global Enko Enerji olarak hem Global Enko Enerji bizim diğer grup şirketlerimiz beraber enerji alanında depolamalı güneş

0: santrali, hem rüzgar santrali, hem güneş santrali, hem doğalgaz santrali tarafında, işte bakım ve yatırım tarafında, hem de maden tarafında Türkiye, İtalya, Amerika olmak üzere bu taraflarda faaliyet gösteren bir şirketiz. Şu anda potansiyel bizim iş hacmimiz yaklaşık, nereden baksanız, teorik 5-5,5 milyar TL civarında bir yatırım planımız gözükmektedir haliyle. Maden tarafında krom alanında çok ciddi yatırımlar yaptık. Sivas Divri tarafında hem zenginleşme tesisimiz bulunmaktadır. Hala maden camiası ve nadir elementlerle ilgili yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Enerji tarafında batarya üretiminden tutun, güneş santralinin yatırım tarafı, rüzgar santrali tarafında İtalya'da başta olmak üzere yeni yeni yatırımlar şu anda yapıyoruz. Hatta sanayi tarafında da batarya hücre sonrası yatırımlar şu anda yapmaktayız. Dolayısıyla enerji tarafında daha da hem portföyümüzü büyütmeye, hem İPİS tarafında, hem de yatırım tarafında bir global bir şirketiz.
1: Önümüzdeki yıl GESRES ya da enerji depolama yatırımlarınız olacak mı? Bu yatırımların büyüklüğü ne kadar olacak?
0: Şöyle, ben aynı zamanda Enerji Depolama Dernek Başkan Yardımcısıyım. Türkiye'nin 2022'de yaklaşık 33.500 megawattır bir kapasite tahsisi yapıldı. Şu anda da bu kapasitelerle birlikte yatırımlar yavaş yavaş hayata geçiyor. Yaklaşık bugün itibariyle 600 megawatt saatlik bir yatırım şu anda devrede. Ve artık günümüzde yeni değişen enerji dönüşümüyle birlikte, yeşil finansmanla birlikte depolamalı projeler hayata geçiyor. Biz de burada 2035'e kadar yaklaşık 700 megawattlık bir yatırım yapmayı hedefliyoruz. Depolamalı güneş veya rüzgar tarafında, sadece Türkiye değil, İtalya tarafında da 200 megawattlık ve Amerika tarafında da, Houston tarafında da 100 megawattlık bir portföye ulaşma hedefimiz bulunmaktadır. Bununla birlikte de bunların ekosisteminin, sanayisinin ekosisteminde de kez aynı şekilde batarya tarafında da yine yatırımlarımız devam edecektir.
1: Bolu-Van ve Afyon'da da devam eden GES projeleriniz var. Bu üç projede son durum nedir? Ne zaman devreye alınacak?
0: Şöyle, bu taraflarda EPC hizmeti yapmış olduğumuz projelerimiz, bizim Türkiye'de şu anda bu bölgeler başta olmak üzere Doğu, Batı, İstanbul'da ve İtalya'da projelerimiz devam etmektedir. Bu bahsetmiş olduğumuz projeler önümüzdeki birkaç yıl içinde hayata alınacak. Biz de bunların EPC tarafından bulunmaktayız. Önümüzdeki senede kendi yatırımlarımızı hayata geçeceğiz. Halde bu projelerle birlikte önümüzdeki 2-3 ay içinde bunların şebekeye artık enerjilendirip şebekeye elektrik vermesini öngörüyoruz.
1: Yakın zamanda da New York'taydınız. Oradaki temaslarınızdan nasıl sonuçlar çıktı?
0: Şöyle, New York bu sene gerçekten çok güzel ve yoğun bir gündem vardı. Malumunuz son bir yıldır artık dünyanın bir gündemi belirsizlik üzerine olan bir gündemi var ve geçici olmayan bir gündemi. İşte Rusya-Ukrayna savaşından sonra Orta Doğu'da patlayan bu krizle birlikte geçici zannettiğimiz bu kriz artık bütün maliyetlerimizi etkilemektedir. Haliyle dünyanın artık değişen bu yeni düzenine bu belirsizliklere alışma düzeni. Yani aslında kalıcı olabilir mi diye düşündüğümüz bu belirsizliklere New York'ta da, Türk Konfet'te de hepimizin ortak ana temas konusu belirsizliğe biz nasıl alışabiliriz?
1: Ve Türkiye'nin bu küresel konjonktürde konumunu nasıl görüyorsunuz? Enerji potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Türkiye'nin Avrupa tarafında çok gerçekten ciddi bir potansiyeli var ve Enerji Bakanlığımızın, Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu 2035 enerji programıyla birlikte, hatta COP31'de tahminimize göre yeni bir enerji revizyesi, enerji programı revizyesi olmasını beklemekteyiz. 2035'teki bu enerji programına göre yaklaşık 120 gigawattlık yeni bir enerji yatırım yapılması, 2035 hedefindeki bu programa göre 120 gigawattlık bir enerji altyapısı, DC altyapı yapılması planlanmaktadır. Bununla birlikte hem bu 120 gigawattın artması ve bununla birlikte depolama sisteminin sisteme entegre edilmesiyle birlikte bu yatırımların daha da hızlanacağını öngörüyoruz ve Türkiye Avrupa'da şu anda sayılı enerji yatırımı yapan, enerjisinin enerji arz güvenliğini ciddi bir şekilde azaltan Avrupa'daki sayılı ülkelerden biriz şu anda.
2: Efendim, enerji hattını burada kapatalım. Çarklar dönüyor başlayacak birazdan. 13'te buluşuyoruz. Yatırım günlüğünde piyasaların gündemini konuşacağız.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Rabarbalar dönüyor da yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Ben Rıfat Fırat, İstanbul'dayız. Türkiye'nin en büyük reçel ve helva üreticilerinden bir tanesi olan dev bir fabrikadayız. Helva, reçel, tahin, pekmez ve fındık kreması gibi ürünler sıkça tüketiliyor. Peki bu ürünler nasıl üretiliyor ve üretilirken hangi aşamalardan geçiyor? Hazırsanız şarkılar bu kez gıda sektörü için dönüyor.
1: Helva, reçel, tahin pekmez ve fındık kreması 7'den 70'e her yaş grubunun severek tükettiği ürünlerin başında geliyorlar. Hem ağızları tatlandırıyorlar hem de Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyorlar. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden bir tanesi olan helva üretilirken geleneksel yöntemlerle teknolojinin uyumu sağlanıyor.
2: Efendim, burası toplamda 17 bin metrekare kapalı alanda fabrikamız. Burada neler üretiyoruz? Gıda üretiyoruz, sevgimizi üretiyoruz burada ve çok iyi kaliteli ürünler üretiyoruz. Neler üretiyoruz? Helva üretiyoruz, reçel üretiyoruz, tahin üretiyoruz. Pekmez üretiyoruz. Kakaolu fındık kreması üretiyoruz burada. Toplamda yaklaşık 350'ye yakın burada ürün üretiyoruz burada. Helva nasıl üretiliyor? Helva Osmanlı'dan gelme kendi geleneksel lezzetimizde, tarihimizde çok farklı bir lezzetimizdir. İyi günümüzde, kötü günümüzde helvanın anısı vardır bilirsiniz. Helva tahinle üretiliyor, şeker üretiliyor. Kakao, fıstık veya ceviz konuyor. Helvada tahin vardır, şeker vardır helvada. Tahinle şeker yoğrulur, şeker kaynatılır. Kaynatıldıktan sonra ağda haline gelir. Ağda ile tahini ustalarımız kürekleyerek el emeğiyle yoğurarak tahin helvası üretilir. Üretildikten sonra bu ürünler kakaoluysa kakaolu olur. Fıstıklıysa fıstıklı olur bu ürünler. Bu şekilde üretimi sağlanır. Ama bunun haricinde 20 gramdan tutun daha büyük ambalaja kadar de ürün çeşitlerimizi ürünler üretilir. Küçükten de büyüğe kadar da bu ürünler üretilir. Burada önemli olan iyi ham maddeyi almak, iyi ham maddeyi iyi içilik vermek, iyi ham maddeyi iyi içiliği sağlayıp görmüş olduğunuz gibi gıda mühendislerimizle, ustalarımızın katkılarıyla, Ar-Ge ekibimizin daha teknolojik katkılarıyla beraber iyi bir helvayı üretmek için çabalıyoruz.
1: Bu dev tesiste üretilen bir başka ürünse reçel. En güzel meyveler modern ve hijyenik koşullarda geleneksel Anadolu reçeline dönüştürülüyor.
2: Reçelin ham maddesi nedir? Meyvedir efendim. Vişne reçeli vardır, çilek reçeli vardır. Toplamda 12 tane reçel çeşidi vardır. Vişne reçelinden başlarız. Çilek, kayısı, gül, ağdudu, böğürtlen, kuru incir, birçok incir reçel çeşidi var. Toplamda biz bu fabrikamızda 12 çeşit reçel üretiyoruz. Karışık meyve reçellerimiz de var. Orman meyveli, bahçe meyveli olarak da bu tarz ürünler de üretiyoruz. Bu ürünleri üretirken ne gibi farkımız var? Biz iyi ham maddeyi alıyoruz, şeker koyuyoruz. Ham maddemize şekerle görmüş olduğunuz kazanlarda vakum altında kapalı kazanlarda biz bunu kaynatıyoruz. Evlerde ise reçeller açık kazanda biliyorsunuz kaynatılır. Biz görmüş olduğunuz bu arkadaki kazanlarda kapalı kazan altında vakum kazanda ürünleri kaynatırız.

0: vakum sisteminde ürünün, meyvenin besin değeri kaybolmaz. Meyvenin bütün aroması, ürünün rengi kaybolmaz. Bu renklilikle ürünleri yaparız. Ustamız onay verir, gıda mühendisimiz onay verir. Ustamızın ve gıda mühendisimizin onay verdikten sonra ürün donum hattına gider. O hassasiyette iyi ürün ve gerçekten çok kaliteli oradan reçelimiz üretiyoruz. Cam kavanozları koyuyoruz. Sıcak dolum yaparız reçellerimizde. 60 derece sıcaklıkta reçeller dolur. Aynı ama hemen buhar sisteminde kapatılır. Etiketlenir. Ürünler yıkanır. Ambalajlar tekrar kurutulur. Ondan sonra ürünler etiketlenir, tarihlenir, kolye konur ve ondan sonra da dünyanın 40 ülkesine ve Türkiye'nin 81 vilayetine her zaman aynı şekilde ürün üretir, göndeririz burada.
1: İçerisinde bulunmuş olduğumuz bu dev fabrikada her gün 130 ton şekerleme üretiliyor. Reçel, helva, tahin, pekmez ve fındık kreması gibi 400 çeşit ürün dünyanın 40 ülkesinde ağızları tatlandırıyor.
0: Seyir dolu markası olarak yaklaşık 70 yıllık bir markayız. 70 yıllık bir markayız. Asırlık lezzet ustası olarak geçiyor markamızın sloganı. Burada üretilen ürünler Türkiye'nin 81 vilayetinde her markette, her şarküteride, her bakkalda de olmak arzumuzla çalışıyoruz. Bu şarküterilerimizde, bu bakkallarda, bu marketlerde bu ürünlerimiz var. Bunun haricinde otellerde, restoranlarda, kafeteryalarda oluşan reçeller, fındık kremaları, oradaki helvalar, tahin pekmezlerin hepsi bu fabrikadan çıkıyor bu ürünlerimizde. Buradan yaklaşık üretmiş olduğumuz Türkiye genelinde 60-70 bin noktaya Seyidoğlu markası ürünleri satılıyor. Reçelimiz, helvamız, tahinimiz, kakaolu fındık kremamız olarak toplamda 40 ülkeye ihracatımız var. Biz nereye ihracat yapıyor dediniz? Avrupa'ya ihracatımız var. İngiltere'ye, Almanya'ya gönderiyoruz. Bu tarafta baktığımızda Yunanistan'a gönderiyoruz. Birçok Avrupa ülkesinde ihracatımız var. Amerika'da çok yaygın ihracatımız var. İhracatımızı geliştirmek için, çabalamak için arzumuzla, var gücümüzle devam ediyoruz. Bu şekilde çabalıyoruz efendim. İhracatımızı arttırmak için, Osmanlı'dan gelme kendi geleneksel lezzetimi arttırmak için çok çabalıyoruz. Fuarlara katılıyoruz. Yurt dışındaki bütün fuarlara neredeyse katılmaya çalışıyoruz. Bu fuarlara katıldıktan sonra özellikle neler yapıyoruz fuarlarda? Yeni pazarlar araştırıyoruz. Fuarlarda yeni ülkeler geliyor. Bunlarla bağlantı kurup kontak kurmaya çalışıyoruz. Çok hızlı bir şekilde ihracatımızı çabalamak için farklı ülkeler, farklı noktalara girmek için çabalıyoruz. Tabii burada önemli olan ihracatta biliyorsunuz hem ülkemize katkı sağlıyoruz, hem sektörümüze, hem firmamıza burada katkı sağlıyoruz. O yüzden ne kadar çok ihracatımızı arttırsak bizim açımızdan o kadar iyi diyoruz.
2: Şekerleme üretiminde kalite önemli bir yapı taşı olma özelliğini taşıyor. Öyle ki bu sektörde markalaşmanın ilk adımı damaklarda bıraktığı tarifsiz lezzetin zihinlere kazınmasından geçiyor.
0: Kaliteyi sağlamak için her şeyin başı ham maddeden geliyor. İyi bir ham maddeyi almak gerekiyor. İyi bir ham maddeyi almak için de yıllarca istikrarlı bir şekilde o ürünü alabileceğiniz yerleri belirlemeniz gerekiyor. Her ürünü sezonun bağlantısında bunu yapmak gerekiyor. Burada tahin için susamdan ilk önce tahin geliyor. Bunu iyi belirlemeniz gerekiyor. Meyveyi sezonunda tarlada bağlayarak bunu yıllar boyunca hep aynı noktalardan, aynı kalibrede, aynı özellikte almanız gerekiyor. Bunları iyi belirlemeniz lazım. Bu kriterleri belirledikten sonra da bu ham maddeleri biz fabrikamıza alıyoruz. Fabrikamıza geldiklerinde mal kabul laboratuvarımız vardır. Bunlar ham maddelerimizi mal kabul laboratuvarımızı gerçekleştirir. Gerçekleştirdikten sonra da bu ürünleri biz alırız. Bu ürünleri aldıktan sonra da az önce bahsettiğim gibi prosese geçilir. Prosesteki ürünün reçetesi nelerse o reçetesine göre uyulur. Buna göre sağlanır efendim.

0: Şimdi 300 personelimiz var burada. Burada günlük 40 ton helva, 50 ton reçel, 30 ton tahin pekmez ve 30 ton da kakaolu fındık kırması üretiliyor bu fabrikada. Bu ürünlerimizi üretip bütün dünyaya satıyoruz. Bizim sektörümüzde gerçekten insan önemli. Bu sektörde belli bir alanda olmazsa olmaz karşılaştığımızda. O yüzden buna çok dikkat ediyoruz. Ama makineleşiyor muyuz? Evet, çok makineleşiyoruz. Özellikle kahvaltılık, piknik gruplu makinelerimiz var. Bu ürünlerde günlük bu fabrikada 3 milyon adedeye kadar 3 milyon adede kadar ürün yapabiliyoruz her gün burada. Kapasitemiz şu anda çok yüksek. Burada neler üretiyoruz? Piknik 20 gramlık reçellerimiz, ballarımız, tahin pekmezimiz, helvamız da o altyapısı makineleşme için de önemli. Biz deprem döneminde hem Kızılay'ımıza hem AFAD'ımıza hem maddi olarak bağış da yaptık deprem döneminde. Türkiye Tek Yürek konusunda sağlamıştık. Orada ürünlerimizle özellikle insanlara yetiştirerek hem maddi hem maddeli olarak da destek verip orada ürünlerimizi değiştirerek de çok teşekkür aldık ve orada çok dua aldık. O yüzden teknoloji böyle dönemlerde ürün kapasitesi gerçekten afet dönemlerinde çok önemli oluyor.
1: Şekerleme üretiminde Ar-Ge ve inovasyon da önemli bir yer tutar. Böylelikle yeni lezzetlere de kapı aralanır.
0: Bizim incir reçelimiz, kuru incir reçelimiz çok farklıdır. Aynı zamanda hem tatlı niyetini yiyebilirsiniz. Çok lezzetli, çok güzel bir incir reçelimiz. Burada bu incir reçelimizi dünyanın birçok ülkesinde yapıyoruz. Özellikle incir reçelimiz İngiltere'de çok yaygın, çok satılan, çok güzel beğeniliyor. Tahin pekmez, bize özel bir ambalajımız vardır. Tek ambalajda hem tahinin hem pekmezin ikisinin bir arada olduğu çok özel farklı bir ambalajımız vardır. Bu ambalajımız sektörde en çok bilinen ürünlerin başında gelebilir. Bizim cevizli helvamız herkesten farklıdır. Daha özel bir cevizli helvamız yaparız. Kuru incir cevizli helvamız vardır. Kuru incirli cevizli helvamız incirle cevizin uyumu çok farklıdır, çok lezzetlidir. İncirle cevizi beraber yaparız, o yüzden çok lezzetlidir. Yani buradan emin olun ki birçok sektörde olmayan daha farklı lezzetleri çabalamak için çok ciddi bir Ar-Ge ekibimiz, çok ciddi bir gıda mühendislerimiz var. Bunlarla sağlıyoruz.
1: Şekerleme ürünleri alırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.
0: Reçel alırken cam kavanozda cam şişede almalarını tavsiye ederiz. Burada önemli olan reçelde özellikle cam kavanozda cam şişede almalarını öneririz. Ve bilindik markalardan ürün almalarını öneririz. Bilindik markaların haricine çok fazla çıkmamalarını arzu ederiz. Bir de aldıkları ürünün son kullanma tarihi, üretim tarihine çok dikkatli bir şekilde bakmaları gerekiyor tüketicilerimizin. O üretim tarihi, son kullanma tarihine bakarlarsa, daha yeni, daha taze ürünleri alırlarsa o yüzden tüketicilerimiz sağlarız. Bizde çok fazla stok olmaz. Biz üretmiş olduğumuz ürünü hemen marketlere, hemen toptancılarımıza, hemen bayilerimize satarız. O yüzden buradan şu anda gördüğünüz ürün çıktı. Yarın dahi markette olabilir bu ürünler. Türkiye'de bal konusu çok önemli, çok faydalı, çok besleyici biliyorsunuz. Bal gibi pekmez de aynı şekilde. Bizim pekmezimiz de bal kadar çok pekmez de faydalı, çok besleyici özellikleri var. Türkiye gerçekten arıcılıkta çok iyi bir noktada, çok iyi bir şey yok da. Ama tabii bazı bunların içerisinde iyi olanlar da var, iyi yapmaya çalışanlar da vardır diyoruz. O yüzden gerçekten dünyada Türkiye bal konusunda iyi bir noktada diyebiliriz.
1: Orijinal lezzetleriyle dikkat çeken Türkiye, her gün yeni bir hikayenin yazıldığı bu sektörde gücüne güç katmayı hedefliyor.
0: Bizim Seyidoğlu markası Gaziantep'li, rahmetli dedem Habe Seyidoğlu tarafından kurulmuş bir markamız oradan geliyor. Bizim baklavayla başlıyor esas hayatımız, serüvenimiz. Rahmetli dedem 1952 yılında baklavayla başlıyor. Sonraki yıllarda helva reçelle devam ediyor. aynı zamanda bizim

0: 13 tane mağazamız var. Bu 13 tane mağazamızda neler üretiyoruz derseniz, sabahları böyle poğaça, kahvaltı, onlar da burada üretiliyor. Ürünlerimizi üretiyoruz. Baklavamızı, pastamızı, yaş pastamızı, birçok sütlü mamullerimizi üretiyoruz. Helvamızda, reçelimizde aynı zamanda mağazalarımızda var. Bütün üretmiş olduğumuz, bu fabrikada üretilen her şey, bütün ürünlerde aynı zamanda kendi mağazalarımızda da var. 13 tane fabrika mağazamızda ürünleri üretiliyordu. Seyidoğlu Helva Reçel fabrika satış mağazalarında, mağazalarımızın kenarında Sultanbaşı logomuz da var. Sultanbaşı logolu olan mağazalarda bizlerin mağazası oluyor. Bütün baklavalarımız, pastalarımız, akşamleyin gece ustalarımız gelir, üretirler. Sabahleyin mağazalarımıza sevkiyatlar yapılır.
1: Kalpler Dönüyor da bu hafta İstanbul'daydık ve reçel, tahin, pekmez, helva gibi gıda ürünlerinin nasıl üretildiğine ve üretilirken hangi aşamalardan geçtiğini hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ne var sırada? Deniz Bank burada. Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
1: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım. Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
3: Ne var sırada? Denizbank burada.
4: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferrari Artline artısı var.
5: Evcil hayvanlara dair her şey Betsu Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin,

0: Bigcar.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle. Toto bitti.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde çekilişsiz model nedir?
3: Teslim tarihinin sözleşme başında net olarak belirlendiği, beklenmeyen,

Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: keyfi.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Hem güç hem kontrolü var. Ferre Art Line artısı var.
2: Biz bugün nereye gidecektik ya?
3: Spora.
2: Değil.
3: Çocuğun kursu.
2: Değil ya.
4: Maça.
2: Değil babacığım.
3: Buldum. Petrol ofisi.
2: Petrol ofisi kampanyası. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
5: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
2: pozitif puan hediye.
6: Detaylar petrol

0: İskoçya. Grupta galibiyeti olmayan iki takımın maçında sahada inat, tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor, heyecan Afara'da yaşanıyor. Kuzey Makedonya İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Afara'da.
1: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: Efendim, yatırım günlüğünden herkese merhaba. Bir son dakika gelişmesi şu an yansıyan, birazdan konuğumuz da stüdyoda olan Cenk Akyoldaş'la birlikte değerlendiriyor olacağız. Fon piyasası fon koordinasyon kurulunun toplantısını yaptığını biliyoruz. İkinci toplantı bugün yapıldı. Sabah saatlerinde toplanmışlardı ve de açıklama geldi. Toplantıda sermaye piyasası kurulunun kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmaları ve kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararlarına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir deniyor. Ve devamında çalışmaları bir süredir devam eden sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımızla fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkin şekilde sürdürülecektir deniyor. Şimdi burada önemli vurgulardan biri, bence yorumluyoruz, Cemay başlayalım Cenk Akyoldaş'ta. Sermaye piyasası kurulunda değişiklik çalışmasına ilişkin taslak üzerinde konuşulduğu ve bunun üzerine çalışıldığı ve de herhangi bir ek yük getirilmesine yönelik anlayışın vurgulanmış olduğu. Şimdi sermaye piyasası kurulunda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak neler olabilir ilerleyen dönemde?
1: Neteki de ağır yaptırımlar gelecektir diye düşünüyorum. Yani esas düzenlemenin çerçevesi bundan sonraki süreçte sorumluların alacakları yükümlülükler, yani bu suça bulaşanların alacakları cezaların nitelikleri, parasal boyutlarının bence daha ağırlaştırılacağı, hükümlerin daha uzun süre olabileceği gibi bence temel noktadaki gelecek düzenlemeler bunun üzerine olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi tabii bu arada dün tabii konuştuğumuz SPK'nın esasları ve hemen ardından da ikinci fon kurulunun toplantısını yapmış olması, evet, açıklamada yine yapılan noktalardan biri de hakkaniyet ve adalet gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı ve etkili şekilde sürdürülecektir. Şimdi, burada çünkü tabii hız da önemli bir konu.
1: Burada tabii ki çok önemli nokta var. Yani yatırımcılar arasında bir pozitif ayrımcılık burada olmaması lazım. Herkes eşit derecede değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bu fonlarla hiç ilişkisi olmayan yatırımcılar da mevcut piyasa koşullarındaki bu belirsizliğin getirmiş olduğu etkiyle beraber ciddi zararlar gördüler. İşin gerçeği bu. Özellikle BIST 100 dışındaki hisseler tarafındaki düşüşler çok derinleşmiş vaziyette geldiğini takip ettik. Şimdi siz bu fonda bulunan yatırımcılara pozitif ayrımcılık yapıp onlara bir ayrımcılık yapıp ama diğer tarafta bu o fonlardaki yan etkilerden ötürü fiyatları düşen fonlardaki yatırımcıların zararını görmezden gelmiş oluyorsunuz. Öteki taraf koruma noktasında olursanız bu nedenle bunun bence çok iyi dengelenmesi gerektiği kanaatindeyim. O nedenle zaten yatırımcılar herhangi bir halkımıza bir herhangi bir yük getirecek bir düzenleme olmayacak denmesi. Evet. Burada bu zararların başka bir yöntemlerle tazmin edilmeyeceğine yönelik bir beyan olarak okuduğunu söyleyebilirim. Burada işte bundan sonraki süreçte kanundaki düzenlemelerle beraber muhtemelen bu fon ya da başka türlü manipülatif işlerle elde edilen gelirlerin, bunlar kara paraya giriyor biliyorsun, o taraftaki gelirlerin tahsili, geriye yönelik işletilmesi, varlıkların el konulması gibi süreçlerin nasıl bundan sonra işleyeceği ve buradaki cezaların boyutlarıyla beraber yatırımcı tazmininin nasıl gerçekleşeceği. Çünkü normal koşullarda burada elde edilen gelirler hazine irat olarak kaydediliyor gerçeğinde. Ama sonuçta bu şirketlerdeki yatırımcılarla hazinenin tamam birebir ilişkisi yok. Bu gelirlerin bir şekilde bundan sonraki süreçte işte yeni fon hesapları açıldı. İşte buraya elde ettiğiniz aşırı karların gönüllülük esasıyla yatırılması yönelik çalışmalar var. İşte elle konulan işte villalar, yatlar, katlar, işte paralar diyelim, onların bir şekilde irat kaydedilip bu fonların altına yatırımcıya dağıtılacak şekilde bunların düzenleme gerektiren unsurlar. Yani normalde kanunda bunun tamamen böyle bir uygulaması yok. O nedenle onlara yönelik düzenlemelerde bu kapsam içine girecek diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi tabii burada yine açıklamadan ödeme kararına yönelik ikinci el düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Şimdi girişte de siz bahsettiniz bu ikinci el düzenlemeler, evet, konusu. Şimdi burada işte hani beklediğiniz ne var? Yani şunların gelmesi muhtemeldir dediğiniz ne var?
1: Yani muhtemelen şu var, yani bu kafalarda soru işareti var. Şimdi buradaki net varlık, net yatırım tutarı nedir? Bunun bir şeffaflaşması lazım. Kimisinin hesaplamasına göre içeriden çektiğin parayı ana paradan düşüyorlar, bu kadar senin alacağın var. Kimisi diyor senin çektiğin parayı içer. Şimdi bunun bir kere resminin çizilmesi gerekiyor. İçerideki net yatırım tutarı ne olduğunu anlamak lazım. Adam zamanında girdi, 100 lira koydu, 100 lirası 1000 lira oldu. 1000 lirasının 900 lirasını çekti, 100 lirası ana parasını bıraktı, 100 lirası tekrar 200 lira oldu. Şimdi biz burada hangi rakamı net tutar olarak kabul edeceğiz? Adamın 1000 lirasını mı kabul edeceğiz? İçeriden çektiği para var, içeri koyduğu para 100 lira. Bu hakikaten cevaplanması gereken sorulardan bir tanesi. Öte yandan şimdi biliyorsun bu fonların içindeki varlıklar iki tür fon var. Bir serbest fonlar var, bir de para piyasası fonları var.
0: Evet.
1: Yani birisi hisse senedi içeriyor ama işte para piyasası fonların en içinde
0: risksiz.
1: De evet, en risksiz olarak gözüküyor ama
0: özel
1: içinde
0: sektör tahvilleri
1: alımı. ÖST'ler var içinde.
0: Aynen.
1: İşte ÖST'ler var ve ÖST'ler üzerine ÖST'lerdeki hikayede de ÖST'lerin dışında da şey var. Pay repo yaparak, ters repo yaparak şirketin manipüle ettiği varsayılan işte pusula tarafına bakarsak katılma ve Odin işte tarzı hisseler. Öteki tarafta da işte destek faktöring. Bunu hisselerin pay repo'da daha yüksek faizle borçlanılarak o paraları elde edip tekrardan hisselerin fiyatının yukarı zorlandığı biliniyor. Şimdi ama bunlar teminatta şu anda durdurulduğu gün teminatta bu hisseler vardı. Bu hissenin değerleri düştü. Böyle olunca da fon varlık değeri de düşme durumunda oldu. Yani likit etmek istediğin zaman likitasyon nasıl olacak? Hala bu tahtalarda çözülme de yok işin gerçeği. Hangi noktada çözülecek? İşte buna yönelik belki yatırımcı tazmin merkezinin kapsamına başka kalemlerin de eklenmesi gerekecek önümüzdeki dönemde.
0: Nasıl mesela?
1: İşte mesela yatırımcı tazmin fonu mesela ne yapar? İşte bir aracı kurum baktığı zaman sizin varlıklarınız içeride, sizin varlıklarınızla oynayıp pozisyon bozuyor. Her ne kadar MKK bazında saklama olsa da size çift kayıt yöntemiyle yanıltıcı bilgiler ver. Herkes gidip MKK'dan kendi pozisyonunu kontrol etmiyor sonuçta. Eğer böyle bir durum oluştuğu zaman varlıklarınız orada değilse bu yatırımcı tazmin fonunun garantisi altında. Şimdi burada da benzer bir hikaye, belki bu tür gözetim mekanizmasını çok daha agresif şekilde bundan sonra kullanacak. Daha yapay zeka desteğiyle beraber daha önce uyarı sistemlerinin oluşturulabileceği, birman hareketleri, para hareketleri, takastaki değişimler, yoğunlaşmalar, bunların daha öncü şekilde uyarılarla bir şekilde gündeme gelmesi. Bundan sonraki süreçte bence gözetim merkezlerinin de sorumluluğunu biraz daha arttırılacağı, oradaki yöneticilerin de sorumluluğunu biraz daha arttırılacağı bu yeni SPK düzenlemesi yasasıyla birlikte, taslakla birlikte buralara da bir sürecin daha etkin çalışması sağlanması beklenebilir diye düşünüyorum. Eğer bu sistemler hakikaten böyle dört dörtlük bir noktaya gelirse bundan sonra çok daha şeffaf, çok daha güvenilir şeffaf bir piyasamız vardı ama bunun açıklarını bulanlar, sonuçta fonla ilgili bu pay repolarla ilgili düzenlemeler zamanla gelişen ürünler oldu ve bunlarla ilgili çok fazla bir tecrübemiz yoktu. Şimdi bir tecrübe yaşadık, buradan bir dersler çıkarttık. Bundan sonra bu çıkan dersler sonrasında süreçlerin hakikaten nasıl şekilleneceği daha netleşecek. Mesela işte vurgulanıyor, bu yorumlar da ortalıkta geziyor. İşte biliyorsun fonlar birden 7'ye kadar risk skalası içinde size bir hesap açarken size sorular soruluyor. Risk iştahınızı ölçüyorlar. İşte hangi ürünlerin size daha uygun olduğunu söylüyor. Yani 7-7 oldu. Zaten sizin finansal okul yazarlığınızın çok kuvvetli olduğu, her türlü riske alma kabiliyetinizin olduğundan yönelik bir noktada bir siz beyanda bulunmuş oluyorsunuz. Yani ne yaptım ben biliyorum. Yani sorumluluk da bende diyor aslında. Ama
0: para piyasası tarafında bu değil işte.
1: Para piyasası tarafındaki işte 1-2 düşük riskli olarak görüyorsunuz ama işte oradaki varlıkların içindeki sınıflar sizin çok fazla finansal okuryazarlığınız yoksa, bu işin detayını bilmiyorsanız, orada işte hem BİAŞ piyasası hem ters repo piyasası tarafındaki hisselerin teminat alınıp verilmesi sonucunda oluşan süreçlerde bu tür yan etkiler oluşabilir. Bunların biraz da erken uyarı sistemleriyle işte ağırlıkları arttığı zaman belki risk sınıflarının yukarı doğru çekildiği. Yani 1-7 diye başladınız ama size mesela siz birinci sınıftan bir numaralı risk grubundan bir bono aldınız ama içindeki para piyasası fonunu aldınız ama içindeki varlıkların kompozisyonu değiştiği zaman bunun 2'ye 3'ye çıktığına yönelik sizleri uyarı mekanizmasıyla mesela cep telefonunuza bir mesaj gelerek içindeki varlık sınıfındaki değişmekten dolayı risk grubu yükselmiştir tarzında beyan geldiği zaman en azından siz oradaki bir gelişmeden burada bir risk oluşmaya başladı deyip belki o fonundan çıkıp başka bir fona girme şeklinde hareket edebilirsiniz diye bir süreç olabilir. Artık bu yapay zekanın bu kadar yaygınlaştığı, bazı şeylerin çok daha hızlı görülebileceği, entegrasyonların daha hızlı yapılabileceği bir sürecin içine gireceğiz diye düşünüyorum bundan sonraki yapıda. Daha aktif, proaktif bir hem Borsa İstanbul Gözetim Merkezi tarafında, risk tarafında hem de SPK tarafında bence bundan sonra çok daha etkin roller üstlenilecek diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi tabii burada baktığımız zaman bu ara ödeme konusu özellikle küçük yatırımcı açısından önemli. Çünkü net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altındaysa tutarın tamamı verilecek. Tabii para piyasası fonlarından da başlanacak. Fakat işte sizin de vurguladığınız şimdi, gibi para piyasası fonunun içi ne baktığımız zaman işte işin içine ÖST giriyor.
1: 1 milyon altında olduğu zaman siz paranızı aldınız ama öteki 1 milyon üzerinde olanlar yarın öbür gün hesaplaşma yapıldığında, mahsuplaşma, iş tasfiye süreci tamamlandığı zaman belki 1,5 milyon lira alacaklar. Üzerine 500 bin lira da alacak. Adamın içeride 10 milyon lirası vardı. Öteki 1 milyon altında olan ana parasını tamamını aldı. Ötekisi 1,5 milyonunu alabildi. Şimdi burada da bir dengesizlik oluşuyor. Bunun çok şeffaflaşması, yani ağırlığın içinde dağıtılması gerekiyor. Böyle blok olarak herkese ana parası kadar 1 milyona kadar olursa yarın öbür gün, çünkü net tasfiye süreci sonuçlandığı zaman hesaplanan varlık tutarları eşleşmeyebilir. O nedenle böyle bir durum söz konusu. Oradaki hikaye de bence şu 16'sı 15 hikayesi var ya, oradaki 16'sı 15'indeki satışları tutanların rakamları üzerinde bence o rakamlar biraz daha netleşmiş vaziyette. Evet. Öteki tasfiye olacak kısmındaki daha net değil gibi geliyor bana. Çünkü böyle bir risk var önümüzdeki dönemde. Ne olacak? Aslında sizin 1 milyon lira, 990 bin liranız vardı. Hepsini aldınız. Normal tasfiye süreci döndü. Aslında sizin payınıza düşen para 450 bin liraydı. Ne yapacaksın? 450 bin lirayı yatırımcıdan geri mi tasfiye edeceksin? Olmaz.
0: Evet. Peki şimdi bu arada şunu da ben sorayım. Bu SPK'nın bu esaslarında, evet, kararlarında en çok dikkat çeken ne oldu sizin tarafta? Çünkü burada pek yani birden fazla bacak var aslında. İşte ara ödeme konusu, para piyasası fonlarıyla başlanacak olması, aslında şirketlerin iki gruba ayrılmış olması, evet, ve bir grupta ara ödeme yapılacak olması. İşte aynı zamanda bir grup
1: kendi tasfiyelerini kendileri yapıyorlar.
0: Evet. O grubun da aynı fonları kapalı şu anda ve bunların erken açılma ihtimali fonlarının
1: kapalı. Dün itibariyle açılır bildiğim kadarıyla. Yani onlar tasfiye sürecine başlayacaklar bildiğim kadarıyla. Ya, o gruptan ayırdılar onları. Bundan sonraki süreçte çok kısa bir süre zarfında, önümüzdeki hafta içinde onlar tasfiyeyi gerçekleştirme potansiyelleri olabilir diye düşünüyorum. Çünkü hep ilk günden beri beyanları, biz hazırız bu tasfiye sürecini çok hızlıca 48 saat içinde tamamlayabiliriz şeklinde beyanları vardı. Öyle olduğu için biz de beyanı kabul ettiğimize göre bu süreç, bugünkü alacak kararlar pazartesi itibaren başladığını varsayarsak 48 ay, önümüzdeki hafta içinde bunun, o sürecin, o fonların tasfiyesinin tamamlanmasını beklemek lazım. Ama esas büyük zaten ana blok TERA tarafında olduğunu biliyoruz. Oradaki sıkıntı daha büyük. Bağlı olan 830-840 milyarlardan bahsediyor. Bunun 580'i biliyorsun TERA kısmında.
0: Evet. Peki şimdi bundan sonraki süreçte şöyle bir gündem de var bazı yorumculardan tabii duyduğumuz. İşte BDDK tarzı bir yapı gelmeli fonlara dair. Ne dersiniz buna?
1: Yani BDDK tarzı bir yapı gelmeli mi? Çok emin değilim. Yani aslında orada bunu gözeten bir kurum var, SPK. SPK'nın belki yetkileri daha genişletilmedi. Yani belki oradaki taslak, yeni taslak çalışmasından bahsediliyor. Orası biraz da BDDK kıvamında yetkilerin verileceği bir süreç olabilir. Önemli tabii ki kurallar, kural setlerinin çok daha keskinleştiği ve bu kural setlerinde esnemelere müsaade edilmediği, bir uyarı sistemlerinin erkenden devreye girdiği bir yapıya doğru bürünmesi gerekiyormuş gibi gözüküyor mevcut süreçte. Şimdi bundan sonraki yapı hakikaten tekrardan bu son dönemde yaşanan güven erozyonunun telafi edilmesi ve tekrardan yaraların sarılması dönemi. O nedenle bir an önce bu belirsizlik ortamını ortadan kalkıp yatırımcıları, yani biz, ben 93 yılında ilk yatırımcı olarak girdim, 94 yılından beri de profesyonel olarak çalışıyorum bu sermaye piyasalarında, öyle ya da böyle. Neredeyse 33 seneyi bitirdik, 34. seneye doğru gideceğiz. Bu süreç zarfında ben 93 yılında piyasalarla tanıştığım zaman 1 milyon yatırımcı vardı. Biz 2020'ye geldiğimiz zaman hala 1 milyon yatırımcımız vardı. Bu esnada kriptoda 6-7-8 milyonluk yatırımcılar oluşmuştu. Başka piyasalar, başka rakamlardan bahsediyorduk. Bir türlü piyasayı büyütemediğimiz bir evre olmuştu. 2020'den sonra yeni düzenlemeler, pandemi, risk algısı, işte parasal genişleme falan, halka arzlar hikayesiyle beraber Türkiye borsasına, Borsa İstanbul'a yani, yoğun bir yatırımcı akınının geldiğini takip ettik. Ve buradan da yatırım sayısı 8 milyonlara, 7-8 milyonlara doğru geldi. Şu anda da 6 milyonlar civarında bir seviyede. Bu rakam azımsanacak bir rakam değil. Biz yıllarca bu yatırımcı sayısını böyle artması için çırpındık, durduk, piyasayı büyütemiyoruz diye dert yanıyorduk. İşte bu yatırımcıyı biz ürküttük şu anda. Bu yatırımcının tekrardan güvenini kazanacak bir şeffaflık sistemiyle beraber bir şekilde sarmalın ya da piyasa koşullarının tekrardan normalleşmeye başladığı bir sürece doğru gitmesi gerekiyor. Bir an önce buradaki süreç belirsizlik ortadan kaldırıp yani kurumsal yatırımcı tarafını hep güçlendirelim diyorduk. İşte kurumsal yatırımcı tarafını güçlendirdik.

0: belli bir noktaya fon sayıları arttı, her şey güzelleşti. Ama böyle de yol kazaları olabiliyor maalesef.
1: Evet tabii, bundan sonra halk arzların da nasıl devam edeceği bakalım bir soru işareti. Ama şimdi o kısma geçmeden ben bir teknik analiz rica edeyim sizden, bir BIST 100'ün günlük teknik analizini yapalım. Şimdi bugün kapanış da önemli olacak tabii. Artıda başladık. Dün iyi bir performans verdik bu gelen düzenlemelerin ardından. Orada dünkü yükselişimiz 12.000 üzerinde, kapanışımız da önemliydi. Ne dersiniz bugüne dair? Nedir beklentiniz?
0: 9.200'den başlayan ve son zirveye giden süreçle birlikte o dip tepe çalışması yaptığım zaman aslında 12.000'ler bölgesinin önemli bir destek bölgesi olduğunu gördük ve FIBO desteğinden biz dün evvelki itibariyle bir tepki verdik. 2 gündür tepki yukarı doğru gidiyorum. Tabii bunun içinde şu da var. Endeks üzerinde baskı oluşturan hisseler endeksin dışına çıktı. Yeni, yani 27 tane BIST 100 içindeki hisse değişti.
1: Dün itibariyle.
0: Evet, dün itibariyle. Bu da zaten hemen bir pozitif etki yarattı. Ötekiler kendisi başına kopuk şekilde aşağı doğru giderken onlar endeksi aşağı çekiyorlardı. Bu da diğer hisseler üzerinde baskı oluşturuyordu ister istemez. Şimdi onlar endeks denkleminden çıkınca en azından burada biraz daha sakinliğe var. Şimdi biraz 12.000 bölgesinde dip çalışmasının başladığını söylemek gerekir. Üçüncü gündeyiz. Bunu 3-4-5 günlere, yani bu 12.000-12.500 bandında bir 5 günlük yan yana barlar koyduğumuz zaman bu bir taban çalışması diye değerlendirebiliriz. İlk etapta nereye geldik? Şu anda baktığımız zaman 5 günlük ortalama bölgesine geldik, dayandık. 5 günlük ortalamamızla yaklaşık olarak bugünkü fiyatlar seviyesinde olduğunu belirtelim. Şu anda o bölgeyi zorluyoruz. 5 günlük ortalamayı aşabilirsek hemen peşinden 8 günlük ortalama bizim karşımıza çıkacak. Onların ikisinin de hemen hemen kesişim kümesi 12.500 ve 12.800 olarak bakmak lazım.
1: Bu arada grafiği yan yanına gidip anlatabilirsiniz.
0: 12.800 sıkıntı yok. Burada aşırı satın bölgesine doğru yaklaştık. Yani bizim bundan sonraki süreçte şu bölgede bir taban oluşumunu oluşturmak. Şu mevcut durumda şu anda bir taban oluşumundayız. İlk geldik, birinci direncimize geldik, dayandık. Yani buradan belki bir realizasyon gelebilir. Ondan sonra ikinci dalga burada gel git. 5'in üzerinde kapanış. Sonra yeşil 8 aşağı doğru gelecek. 8'de temaslanma. Ne zaman 8'in üzerine attığımız zaman fiyatlama olarak 8 günlük ortalama üzerine attığımız zaman o zaman kırmızıyla yeşilin arasındaki makas kapanacak ve bir al sinyali üretme potansiyeli olacak. O oluştuktan sonraki marş bize şu kadarlık bir bölge açıyor. O da 13.100-200 bölgesine kadar bir yukarı yönlü hareketin tekrardan oluşmasına sebebiyet verecekmiş gibi gözüküyor. Ama şu an için biraz daha sinyal sinyallerin oluşması lazım. Aşağı tarafa baktığımızda aşırı satın bölgesine yaklaşmıştık. Oradan bir tepki geldiğini söylemek lazım. Yeni kompozisyonla beraber birazcık buraya dengelenme gelecekmiş gibi gözüküyor mevcut hikayede. Ama burada da ilk hedef olarak maksimum göreceğimiz seviye 13.100'ler gibi gözüküyor. Sonrasında 13.100-12.500 arasında doldurmamız gerekecek diye düşünüyorum. Teknik açıdan baktığımız zaman.
1: Evet, peki yıl sonuna doğru ne beklersiniz? Çünkü şimdi hani konuşuyoruz ya daha şeffaf bir piyasa olacak önümüzdeki dönemde. Açıklamalar bu yönde.
0: Şu anda
1: yabancılar da 25 Eylül haftasında alım yapmış bu arada.
0: Çok aşırı satınlar geldiği için bir dengelenme noktasına bir çaba gayret gelmiş gibi gözüküyor fiyatlamalar tarafında. Şu anda hala sis bulutu tamamen dağılmış değil. Yani şunu sonuçta bu hafta yapılan, başlangıcında yapılan fon toplantısı, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan toplantıyla beraber büyük bir kapsamlı çalışma yapıldı. Ve orada da Devlet Denetleme Kurulu'nda devreye sokulduğunu
1: evet,
0: biliyoruz.
1: Evet, yol haritamız da belirlenmişti dedi evet. Cevdet Yılmaz.
0: Evet, şimdi oradaki çalışmalarda bu süreçle ilgili daha bence iş tamamlanmadı diye düştüm. Daha biraz daha bu ayın içi, yani Ekim ayı içinde de çeşitli operasyonların olma ihtimali gündemde olabilir. Bunun yansımaları borsa üzerinde bir baskı unsuru olarak masada kalmaya devam etme potansiyeli var. Bunun dışında da 28 Ağustos'a gelen SPK'nın yapmış olduğu fon düzenlemesi var biliyorsunuz. Fon rehberi açıklandı.
1: Evet.
0: O fon rehberi sonrasındaki süreçte zaten bu piyasalardaki yıkılmanın yaşandığını takip ettik. Sebebi de işte Pusula ve Tera o mevcut düzenlemeleri ayak uyduramayacaklar. Aşikardı. Peşinden de işte ani para çekişleri gelince bu yükümlülükler karşılanmadı ve sistem bir dondurmayla sonuçlanan yapıyla beraber aşağı doğru baskılandı. İşte 14.400'lerden 12.000'lere kadar geri çekildik. O düzenlemin etkisi hala fonlar tarafında tamamen birebir eşleştirmedi. Burada biliyorsun bir zaman tahtiti vardı. Bu zaman tahtitinden bahsettiğimiz hikaye birinci tranş Ekim sonunda bitiyor. İkincisi Kasım sonunda. Üçüncüsü Aralık sonunda. Yani siz o portföyle düzenlemek için önünüzde 4 aylık bir periyot vardı. Bunun bir ayı geride kaldı. Şimdi 3 aylık periyot var. Burada da 3'te 1 kuralı geçerli. O nedenle bu açığa çıkacak malın

0: tam manasıyla fonlardan bu mallar piyasaya verilebilmiş değil. Ve çünkü verme ortamı oluşamadan, daha böyle adapte olamadan piyasada bir crash yaşandı. Bunun etkisi hala bir şekilde. O tarafa da belki biraz daha yumuşak bir geçişi, belki süreyi uzatımı gelmesi gerekebilir bu toplantılar sonunda. Çünkü bu düzenlemenin uygulanması için sonuçta siz zorunlu olarak fonda bir düzenleme yaparken malları satmak zorundasınız, azaltmanız lazım. Fiyatlamalardaki hızlı çöküş sizin yatırımcıya zarar uğratmanıza, o yatırımcı zarar uğratıp hisse, başka bir hisseye almanıza. Şimdi bakıyorsun pozitif ayrımcılık BIST 30 tarafında, o taraftaki kayıp daha az. BIST 100 dışında ise tutan bir fonsanız elinizde, oradaki kayıp %50 ve plus olan hisseler var. Öteki taraf %10 düşmüş. %50'nin zararına hisse satıp dönüp %10 düşen hisseden alıp siz bu zararı telafi ettirmeye çalışacaksınız. Bunlar hakikaten mevcut kompozisyonda oldukça zor hikayeler. Yatırımcıyı da üzmemek lazım. O nedenle belki bu geçiş sürecini uzatıp belki serbest fonlardaki sert düzenleme, şimdi mesela değişkenler fonlar tarafında 10'a 40 kuralı varken serbest fonlar istediği zaman tek bir hissede alabilirdi. Yeni gelen düzenlemeyle beraber 5'e 20 kuralı getirildi. Bu 5'e 20 kuralı sonrasında siz bir portföy oluşturuyorsunuz, en az 16-17 hisse oluşturmanız gerekiyor. Serbest fonsa da. En azından değişken fonlarla biraz daha üzerinde bir noktaya taşınabilecek bir esneklik getirilmesi lazım serbest fonlar tarafına diye düşünüyorum. Zaten bu konuda da Sayın Bakan Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu bir açıklama da var. Serbest fonlarla ilgili düzenlemenin biraz daha çok katı olarak geldiğini vurgulamıştı. Belki oraya bir esneme gelebilir önümüzdeki dönemde, piyasadaki fiyat baskısının bir an önce kalkabilmesi adına.
1: Peki bu arada S&P'den değerlendirmeler evet. var. Onlar da önemli. Fon soruşturmasına ilişkin olarak diyor ki S&P yetkilisi, fon soruşturması Türkiye'nin kredi notunda aşağı yönlü baskı oluşturmuyor.
0: Çünkü biliyorsunuz
1: düzenlemeler ve politika tepkisi hızlı ve ikna edici. Fon krizinin izole kalması ve reel para birimi cinsinden varlıklara güvenin devam etmesi olumsuz etkileri sınırlayacak. Zaten sizin de başta bahsettiğiniz işte bu güven konusu.
0: Şimdi yalnız bu bacaklardan bir tanesini pas geçmemek lazım. Yani şimdi bu düzenleme, evet şu andaki düzenleme hepsi okey. Dün itibariyle işte yine BDDK tarafından gelen düzenleme başta işte 5 puanlık marş KOBİ'ler tarafından destekleme evet. noktasında. Şunu vurgulamak lazım. Sistem içinde çok özel sektör tahvili de artık ihraç edilmiş vaziyette ve bunlar da genellikle
1: para piyasası fonları içinde.
0: Para piyasası fonları içindeki, çünkü herkes ne yapıyor? Herkes %32 getirdi, %38 getirdiği zaman kimse onu bir rekabet olmuyor. Biraz daha riski arttırarak, yani riski arttırmak dediğim, daha getirisi yüksek kağıtları portföy tutarak getiri yükseltmeye ve ayrışmaya çalışan fonlar var. Bu fonlar içinde de ÖSET'ler var. ÖSET'ler tarafında da geçtiğimiz bir hafta içinde bazı noktalarda sıkıntılar yaşandığını da takip ettik. O nedenle o tarafa biraz daha likiditenin sağlandı. Biraz daha oranlarla ilgili belki düzenlemeler getirerek oranın da biraz daha riski minimize etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu tarafta baktığın zaman hem sistemde aracı kullanan üzerinden kullandırılan krediler var müşterilere. Bu kredileri kullandırmak isteyen aracı kullanan kendi tahvillerini de çıkarttılar. Şimdi bu yaşanan düşüşle beraber overall kayıpları ve işlem hacimlerine düşüşlerle beraber gelir kayıplarının oluşma durumu söz konusu olacak. Bunların da bir şekilde kompanse edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Oraya da bir dokunmak lazım. S&P tarafı tabii ki böyle diyecek. Zaten düzenlemenin çıkış noktası hatırlarsan MSCI'den gelen uyarılarla, Şubat ayında başlayan, özellikle Kiler Holding tarafındaki uyarılarla başlayan, işte endekse giriyordu, kabul etmediler. Daha sonra Haziran ayındaki uyarılar geldi, işte bu destek grubunu hisselerini kabul etmeler, normalde endekse girebilecekken MSCI endeksini almadıklarını ve buralarda fiili dolaşım oranlarının gerçeği yansıtmadığı üzerinden gelen bir eleştiri var. Buna bağlı olarak da endeks hesaplamalarının yanıltıcı olduğu ve bu nedenle de gerçek yansıtmayan piyasa ortamı. O noktadan itibaren ciddi düzenlemelerin geldiğini görüyor. Bence MSCI tarafındaki düzenlemelerin hemen hemen çoğu tamamlandı gibi gözüküyor. Belki endeks hesaplamasına bir kriter eklemesi olabilir. Bununla ilgili bir düzenleme de gelebilir. Onu bilmiyoruz. Ama gelmesi biraz daha sağlıklı olmasını, ileriki dönemlerde buna benzer süreçlerin yaşanmasını öne geçmek adına destekleyici olacaktır. İşte buraya çeşitli senaryolar eklenebilir. İşte en az işte tek kriter olarak işlem hacmi ve piyasa

0: dolaşımdaki hisse senedi piyasası değerlerinin ortalaması üzerinden değil, biraz daha genişletilmiş bir yapıya, belki inisiyatif kullanan bir nasıl MSCI endekse kabul etmiyorum demek kriterini söylüyorsa, sen kriteri tutursan da bence sen hala buraya gelecek kriterleri oluşturmadın deyip belki pozitif ayrımcılık ya da negatif ayrımcılıkta dışarıda bırakma etkileri önümüzdeki dönemde daha çok konuşulması gerekecekmiş gibi gözüküyor.
1: Evet, şimdi tabii enflasyonu da atlamamak gerekir. Evet, pazartesi gelecek. Gibi. Orada beklenti nedir sizin ve nasıl devam edebilir Merkez Bankası?
0: 2.20 civarında bir rakam. Dün İstanbul geldi 2.11.
1: Evet.
0: Belki onun altı, o bana biraz cesaret verdi. Ben 2.20-2.25 arasında gelebilir diyordum. Şimdi iki bölgesine biraz daha çekilme ihtimali, 1.95-2.05 arasında bir bölgenin içinde oluşma ihtimali olabilir. Olumlu olarak okuyorum. Son yaşanan bu piyasadaki yaklaşık 100 milyar dolarlık bir Borsa İstanbul tarafında overall'da kayıp yaşandı. Yani şirket değerlerinin deki kayıp bu. Şimdi insanlar biliyorsun varlık etkisi dediğimiz, hatırlarsan Merkez Bankası'nın daha önceki enflasyon raporu sunumlarında altının yukarı gidişinden dolayı işte enflasyonda bir direnç var. Bunu da arkasında yatan temellerden bir tanesi. Ne diyordu? Altın tarafındaki varlık etkisinin harcamalar üzerindeki etkisinden bahsediyordu. Şimdi buna benzer bir hikaye biraz daha özellikle tüketimin ana dinamosunu oluşturan orta ve üst sınıf tarafında bir varlık kaybının yaşandığını görüyoruz bu süreçte. Bunun etkisi biraz önümüzdeki dönem için talep tarafını biraz kırabilir. Bu da ister istemez enflasyon üzerindeki, biz de biliyorsun talep enflasyonundan bahsederiz hep. Evet, orada bir biraz törpülenmeye getirilir. Belki yıl sonuna doğru biraz daha iyi rakamlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunun paralelinde de eğer petrol fiyatlarına bir aşağı yönlü baskı gelirse, şu anda herkesin beklentisi 200 bas puanlık yıl sonuna kadar Merkez Bankası'nın iki toplantıda 100-100 indirim yapması. Ama benim kanaatim yani petrol fiyatlarına fiyatları bunda 85-90 dolar arasında bir bölgeye oturur ise bu süre zarfında, bırak 70'li rakamlardan bahsetmiyorum, bizim Merkez Bankası'nın ben 150-150-300 bas puanlık bir faiz indirimi için alanın oluşacağı kanaatindeyim. Mevcut gelişmelerden ötürü.
1: Evet, bir dakikamız var. Çok kısa bir Amerikan tahvil yorumu alayım. Çünkü bugün de malum tarım dışı istihdam var. Evet. Grafiği de hızlıca bakalım. Bir dakika içerisinde.
0: Şunu söyleyeyim. Orası saatli bomba. Yani sırf Amerika olarak bakma bunu.
1: Dünya
0: tarafında tahvil faizleri saatli bomba. Büyük bir çan sesleri duyuyorum ben orada. Buradaki seyirin yaklaşık 5.80-6'lara kadar gitme potansiyeli olabilir. Bu da demektir ki S&P tarafında falan %17-20 civarında bir düzeltme hareketinin tetiklenmesine sebebiyet verir. Normal çarpanlar cinsinden baktığımız zaman getiri ve negatif getiriye temettü verimliliği düşüyor. Rekabet, bizde nasıl enflasyon yukarıda, buna paralel olarak faizler daha yukarıda, borsa daha kötü performans sergiliyor. Burada da aynı hikayenin, yani reel getirinin daha kuvvetli olduğu bir nokta temettü veriminin üzerine çıktığı zaman hisse senetleri piyasası üzerinde bir baskı oluşturmasına yol açabilir. Burası hakikaten 2002'den bu yana ilk defa uzun bir rally sonrasında buralara geldik. 5.33'leri dün görmüştük. Bundan sonra çok yakından takip etmemiz gerekiyor.
1: Üçüncü çeyrekte 100 yılın en büyük çeyreklik artışı kaydedilmiş 10 yıllıklarda.
0: Tabii. Aynı zamanda yani sırf 10 yıllık, 30 yıllık tarafta yukarı gidiyor. Morguç fiyatlamaları tarafında sıkıntılar var. Dün yine bir grafik gördüm. O grafik der ki son 20 yılın yani şeyden beri 2008 krizinden bu zamana geçen en düşük toptan fiyat, yani toptan ev satış fiyatlarındaki seviye, en düşük seviyeye inmiş vaziyette.
1: Evet.
0: Buna emlak, bütün sektörlerde, yani bütün krizler emlak sektöründen çıkar. Onun için çok dikkat etmek lazım bundan sonraki sürece.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cenk Akyoldaş. Kısa bir araya gidiyoruz efendim. Devam edeceğiz birazdan Cenk Bilgin'le sohbetimize.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
2: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
3: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
1: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
4: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
5: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
1: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
2: Piyasalı

0: Reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
1: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
0: Paranın Günü hafta içi her gün 15'te A-Para'da.
2: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Efendim devam ediyoruz yatırım günlüğüne. Cenk Bilgin bizimle birlikte stratejist, piyasalardaki gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz diyelim. Tabii kritik konumuz bugün ikinci fon kurulunun toplantısını yapmış olmasıydı. Açıklama geldi. Burada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor. Ve de ödeme kararına yönelik ikinci il düzenlemeler ve ödeme takviminin değerlendirildiği vurgulanıyor. Ne dersiniz? Nasıl değişiklikler görme ihtimalimiz yüksek sizce önümüzdeki dönemde?
1: Merhabalar, iyi yayınlar önce. Ben hani burada hatların daha net çizilmesi, yani bu fon düzenleme ile ilgili kuralların daha sert ve daha net şekilde ortaya konması, işte bu gibi olayların bir daha yaşanmaması üzerine zaten yeteri kadar ya da gerektiği kadar şimdilik önlem alındı. Belki daha başka ek önlemler olabilir. Hani bunların suç ceza mekanizmasının daha net ortaya koyulması gibi beklentilerim olabilir. Ama bir an önce de şu ödeme takviminin hani şekil olarak netleşti, artık bayağı bir sonuna gelindi. Artık birer birer ödenmeye başlaması, en azından mağduriyetin daha fazla bir önlemesi açısından daha fazla kesimi rahatlatacak şekilde zaten planlanıyor. Hani fonlardaki kişi sayısına göre de önceliklendirmeler var. Bu bir an önce bu şeye başlanması, yani ödeme tarafına başlanması daha değerli piyasa için bence.
0: Evet, SPK'dan dün gelen açıklamaları, daha doğrusu kararları, esasları nasıl buldunuz?
1: Onlar da yine aynı çerçevede burada gerekli düzenlemelerin her an yapılmaya devam edeceği ve gelecekte de bu konularla ilgili net olunacağı mesajını veriyor. Bence biraz daha yatırımcının anlaması gereken ya da görmesi gereken şey tekrar güven ortamının nasıl sağlanacağı. Hızlıca olmayacak belki ama orta uzun vadede tekrar kuralların netleştiği, yatırımcının da buraya rahat rahat yatırımını yapabileceği, işte parasını nereye emanet ettiği, ne şekilde emanet ettiği ile ilgili aydınlanması, işte karanlık noktaların ya da işte flow noktaların aydınlanması için önemli buluyorum ben de.
0: Evet, peki Borsa İstanbul'a dair ben görüşünüzü de alayım. Bugün size göre kapanışta hangi seviyelerde kapatmamız kritik olacak gelecek hafta için? Pazartesi de enflasyon verisi var.
1: Şimdi 400 günlük ortalamamız 12.272'ydi sanırım. Ben orayı önemsiyorum. Hani çarşamba günü oradan uzaklaşmıştık. Perşembe günü tekrar oraya döndük ve üzerinde kapattık. Hani bugün en azından oranın üzerinde kapatırsak daha umutlu bakacağım haftaya, önümüzdeki haftaya, öyle söyleyeyim. Ama zaten belli bir gayret var. Hani bankacılıktan destek alamasak da sanayi tarafında, işte dün Aselsan'la olduğu gibi bugün Aspro tarafıyla da endeksi bir şekilde yukarı seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. Burada 12.400-450 seviyesi kritik olacak tekrar yukarı dönmek için. Burada dolar bazlı 254 doları önemsiyorum ben. Onun altındayız şu anda. Hani onun üstüne çıkmamız için bu seviyeleri geçmemiz gerekiyor. Daha yukarıda da 12.850 gibi, 12.840 hatta bir gap seviyemiz var. Hani daha seviyeleri konuşmak için aslında erken, biraz daha hani önümüzün açılması, işte gelişmelerin olması, ödeme takvimine başlanması, bunlara biraz daha piyasa odaklı durumda. Ve işte bu farklı hisse senetleriyle ilgili de soruşturmalar olacak mı? İşte gözaltına alınan veya işte tutuklanan sayısı artacak mı? Biraz piyasa alttan bunlara da bakıyor. O arada da işte 12.000-12.400 arasında bir denge arayışı içindeyiz.
0: Evet, bu arada tabii bugün global tarafta tarım dışı istihdam verisini bekliyoruz. 90 binlik bir beklenti var orada. Ve küresel tahvil piyasalarında da yine tedirginliğin yayıldığı bir gündeyiz. Amerikan tahvillerinde bir geri çekilme var ama sonuçta geldiğimiz noktalar 10 yıllıklardaki tahvil getirisini 3. çeyrekte 100 yılın en büyük çeyreklik artışının kaydedilmesine yol açmış. 2002'den beri en yüksek seviyeler görüldü. 30 yıllığın getirisi 24 yılın en yüksek seviyesinde. İngiltere'de uzun vadeli tahvil getirisi 98'den bu yana en yüksek seviyelerde ve kritik bir nokta daha, Fransa ve Almanya tahvil getirileri arasındaki fark 14 yılın en geniş seviyesine çıkmış durumda ve yatırımcılar Fransa ve İtalya'dan çıkıp Alman tahvillerine yöneliyor, ama sonuçta Alman tahvillerine yöneliyor olmaları da bir çözüm değil. Avrupa Birliği'nde de yine sıkıntıların devam ettiğine yönelik işaretler bunlar. Fransa'nın tahvil primi de 14 yıl sonra ilk kez 150 bas puana kadar yükselmiş. Şimdi burada bu tedirginliğin yükseliyor olmasını siz özellikle neye bağlıyorsunuz?
1: Tabii ki bir türlü soğumayan enerji fiyatlarına, petrol fiyatlarına bağlıyoruz. Yani 100 dolara gelmesi artık bizi çok etkilemiyor. 100 dolar diyoruz, 210 dolar değil, 120 dolar değil diyoruz. Ama yani arka plana baktığınızda enflasyon beklentilerinin şişmesiyle aslında tahvil fiyatlarını belli bir seviyenin üzerine çıkardı. Haftalardır aslında başta Amerika tarafı olmak üzere tüm tahvil piyasaları sıkıntılı yerlere gelmiş durumda. Hani bir tüm gerici bilmeler oluyor ama o da hani ondalık dilimlerle sınırlı kalıyor. Yani çok net bir gerici dilim olması için öncelikle petrol tarafındaki ya da işte İran Amerika gerginliği ve Ukrayna Rusya gerginliği taraflarının bir çözüme kavuşturulması ya da daha yumuşak bir eksene oturtulması gerekiyor. Enerji fiyatları burada kaldıkça ve kış da yaklaştıkça Avrupa'nın işi daha da zorlaşacak. Hani bugün Fransa'daki işte gayri safi milli hasıla borcun oranının çok yüksek olduğu gibi cümleler aslında hani bir günde oluşan şeyler değil, ama bugün oraya bakmak istedik. Hani altılardır aslında riskli pozisyondaydı çoğu ülkenin tahvilleri veya işte tahvil seviyeleri. Bu gelişmelerin hepsi bence enerji tarafında çözülüyor. Enerji tarafının bir an önce soğuması gerekiyor.
0: Evet, enerji tarafının soğuması gerek derken yeni bir gündemimiz de var. Dizel konusundaki sıkıntılar. Bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı dizel konusunu yakında çok daha fazla konuşacağız. Dizel sorunu enflasyon üzerine çıkarak tüm dünya üzerinde etki yaratacak dedi. Dün Besant'ın, Amerikan Hazine Bakanı'nın çağrısı vardı Avrupa'ya. Harekete geçin artık bu konuyla ilgili diye. Mevcut taahhütlerinizi yerine getirin. Rusya Vladimir Putin yine dün yaptığı açıklama: elimizde yeterli yakıt var. Rusya'ya yönelik yaptırımlar kalkıncaya kadar dizel yakıt küresel pazarlara gönderilmeyecek diyor. Şimdi bu süreç nereye doğru gidiyor sizce?
1: Yani herkes, haftalardır konuşuyoruz zaten, herkes elindeki kartları yavaş yavaş açmak zorunda kalacak. Avrupa Birliği de bu stratejik rezervleri ve işte dizel yakıtla ilgili bazı esnemeleri gündemine alabileceği gibi konuşmalar olmaya başladı orada. Avrupa Birliği Enerji Komiseri'nin açıklamaları vardı. Hani net bir ya da somut bir adım atılmış değil henüz, ama belli adımların atılması gerektiğini, artık geldiğimiz fiyat seviyelere bas bas bağırıyor diyelim. Hani bugün bir %2,5-3'lük bir geri çekilme oldu Brent tarafında. Ama tabii somut bir gelişme olmadan bu şey kalacaktır. Yani tek seferlik bir gelişme olarak kalacaktır. Tekrar Brent spotta 100 doların üzerine çıktığında belki tekrar bu gelişmeler gündeme gelebilir veya ciddi adımlar bununla ilgili atılabilir. Ya yani orada evet, en zorda kalacak ülke topluluğu Avrupa.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Cenk Bilgin. Size de şimdiden iyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere.
1: Ben de Melisa Hanım. Görüşmek üzere.
0: Efendim, yatırım günlüğünü de burada noktalayalım. Haftayı kapatalım. Haftaya yine görüşmek üzere Avrupa ekranlarında. Hoşça kalın. İyi hafta sonları.

0: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sundu.
1: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.

Sararası tüm Kaya Otellerinde harcama ayrıcalığını yaşayın. %5 ek konaklama indirimi, %6'ya varan para puan kazanımı ve %20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.

0: çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix Grup Alışverişi. Grup alışverişi kampanyalarından dilediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobik'te.
2: Macera aramıyorum ki. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar. Çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

organik tarımda bitkisel üretime başlarken üretim materyalinin de organik tarımla ilgili yönetmeliklere uygun olması gerekir. Sebze yetiştiriciliğinde üretime fide ile başlandığından organik üretimde organik fideye gereksinim duyulur. Organik fide üretimi üreticilerin kendisi tarafından ya da fide siparişi çok önceden olursa hazır fide firmaları tarafından hazırlanmaktadır. Ancak pratikte uygulaması çok sınırlıdır. Bunun da başlıca nedenleri talebin az olması ve organik fide üretimine yönelik olarak üretim tekniklerinin standart olarak geliştirilememiş olmasıdır. Sağlıklı bir fideyle üretime başlamak başarılı bir üretimin temel şartlarından biridir. Sebze fidesi tohumun çimlenmesiyle oluşan ve birkaç gerçek yaprak oluşturduğunda asıl yetiştirme yerlerine nakledilen genç bitki olarak tanımlanabilir. Fideyle üretime başlamak erkencilik sağlarken bitkilerin yetiştirme yerlerinde kalma süreleri kısalır, yetiştirme alanı daha etkin kullanılır. Tohum, arazi, iş gücü ve enerji tasarrufu sağlar. Hastalıklı, cılız ve sağlıksız bitkiler ayrılarak homojen gelişmiş sağlıklı fide temin edilir. Yabancı ot kontrolü kolaylaşır. Yapabileceğiniz bahçenizin bol güneş ışığı alıyor olması önemlidir. Bu zaman dilimi 8 saat olarak belirtilebilir. Sebze fidesi için bol fotosentez yapabilmeleri

toprak olması için tabaka oluşturmak önemlidir. İlk olarak 1-2 santimlik tabakayı kompost oluşturmalısınız. Ardından bunu da korumak için yaprak malcın ya da samandan oluşan tahmini 10 santimetrelik tabaka daha yapmalısınız. İşin zor kısmı olarak gelebilir. Bu nedenle hazır olarak satılan sebze fidesi çeşitleri çok daha basit bir sonuç almanın temelidir. Yeni başladığınızı düşünürsek fide en garantili sonuç diyebiliriz. Tecrübe sahibi oldukça elbette tohumdan ekim işlemini de yapabilirsiniz. Çiftlik gübresi kullanmak %100 doğru bir tercih olacaktır. Özellikle dinlenmiş, yanmış ve gerektiği kadar beklemiş gübreler kullanmak verimliliği doğrudan artıracaktır. Dikim yapılacak yerin belli zaman aralıklarda çapa işleminin yapılması, toprağın havalandırılması, yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayacaktır. Toprağın kalitesini artıracak takviye bazı malzemelerin kullanılması da bu hedefinizi en doğru şekilde yerine getirmenin temeli olacaktır. Organik sebze fidesi yetiştiriciliği yapmak istiyorsanız, fide ekimi yaptığınız sahanın 2-3 günde bir düzenli sulanmasına önem vermelisiniz. Sulamanın yüzeysel olmasından ziyade daha derinlemesine olması da kaliteyi yükselten faktörlerdir.

Lokmalık lezzeti ve sevimli görünüşleriyle çeri domatesleri, çeşitlendirilebilen kullanımıyla da ister kahvaltıda, minik atıştırmalık tariflerde, ister ana öğünlerde tüketilebilecek sağlıklı ve taze bir meyvedir. Çeri domates aslında kendiliğinden yetişen bir domates türü değildir. Ekvator ve Peru'da yetişen yabani bir tür domates de bahçe domatesinin hibritlenmesi, yani birleştirilmesi sonucu üretilmiştir. Küçük boyutları ve kırmızı rengiyle kiraza benzetilen bu domates, İngilizce kiraz anlamına gelen cherry kelimesinin Türkçe telaffuzuyla cherry domatesi olarak bilinir. Yani kiraz domatesidir. Ana vatanı Güney ve Orta Amerika'dır. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde serada çeri domates yetiştiriciliği sıklıkla yapıldığından ülke genelinde de yaygın tüketime sahiptir. Çeri domates, günümüzde sıklıkla tercih edilen etli ve lezzetli bir domates türüdür. Bol ve çeşitli vitamin kaynağı olan domatesin aynı zamanda zengin bir folik asit kaynağı da olduğu unutulmamalıdır. Dikimi ve yetiştirilmesi oldukça basit olduğundan saksıda bile yetiştirmek mümkündür. Çeri domates fidesi Mart ayında toplanan tohumlarla elde edilmektedir. Mart ayında toplanan tohumlardan elde edilen fidelerin ekimi Haziran ayından önce yapılmamalıdır. Ülkemizde yetiştirilen yerli domates çeşitleri arasında çeri domates çeşitleri de yer alır. Çeri domates çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz. Pembe çeri sırık salkım domates, pembe iri salkım çeri ince kabuk domates, siyah çeri geleneksel salkım domates, bodur çeri domates, sarı ampul sırık çeri domates, kıvırcık çeri domates, badem çeri domates, oval çeri domates, boncuk çeri bebek domatesi ve iri ampul çeri finike domatesidir. Sağlıklı yaşam biçiminin öneminin arttığı günümüzde sebze ve meyvelerde organik seçimlere davet gösterilmektedir. Çeri domates tohumunda tavsiyemiz tercihinizi doğal tohumlardan yana kullanmanızdır. Çeri domates tohumu için sofralık bir domatesin çekirdeklerini kuru bir peçetede kurutmanız en sağlıklı yöntem olacaktır. Çeri domates yetiştirme hususunda en önemli faktör Mart ayının ortalarında ekim yapmanızdır. Bu dönemde kullanılan çeri domates tohumu daha kaliteli domates yetiştirmenize vesile olacaktır. Bir kabın içerisine 2 cm kalınlığında iyi kalite toprak ekleyin. Üzerine kurutulmuş organik çeri domates tohumu yerleştirin ve üzerine tekrar 1 cm kalınlığında toprak ekleyip hava alabilmek

için kabın içerisine ufak delikler açın. Bu aşamayı atlarsanız eğer hava alamayan tohumların kalitesi düşecektir. Çimlenme süreci tamamlanınca çeri domates fidesi uygun bir saksıya alınıp güneşli yerde muhafaza edilirse daha verimli ürünler elde edilir. Yüksek oranda potasyum ve A vitamini içeren çeri domates, sağlıklı beyaz kan hücrelerini koruyup kanser hücrelerinin oluşumunu engellediği için vücudu kansere karşı korur. Günde bir kase çeri domatesi tüketimini alışkanlık haline getirmenin vücutta oluşan dejenerasyonu engellediğini belirten uzmanlar, domatesin içeriğindeki B6 vitamininin beyin fonksiyonlarını düzenlediği konusuna dikkat çekiyor.

0: temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde teslim tarihi nasıl belirlenir?
3: Plan türüne göre değişir. Çekilişli sistemde kurayla, çekilişsiz sistemde baştan belirlenen sıraya göre olur. Peşinatlı modellerde daha erken teslim imkanı olabilir.
1: İyi Finans, Tasarruf Finansman Rehberini sundu.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Çapraz kur. İki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. Uluslararası piyasalarda döviz kurları genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıyla yerel paralar arasındaki değişim oranı şeklinde ifade edilir. Çapraz kur, iki ülkenin paralarının her birinin bir üçüncü ülkenin para birimiyle arasındaki paritedir. Bu üçüncü para birimi genellikle Amerika Birleşik Devletleri dolarıdır.

0: ödülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.
1: Ne dediysek oldu.
2: Ay. Bir de şu sabahki kazanın hasar ödemesi yatsa.
3: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
4: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile. Happy hizmet, Happy fiyata,
5: Happy Sigorta. Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar?

Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Halı, kumaş, seramik.

0: hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
4: Tokasa değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
5: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
6: Rastgele güven kaptan.
7: Bol şans güven kaptan.
5: Dedemin neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
8: Yatırım finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.

0: piyasa gündemiyle karşınızdayız. Haftayı yavaş yavaş tamamlıyoruz. Haftanın son işlem günündeyiz. Fon meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Süreç biraz daha netleşiyor. Pazartesi gününe kıyasla daha net ama hala belli olmayan durumlar da var. İkinci toplantı yapıldı. Toplantı sonrası iletişim başkanlığından açıklama geldi. Hem o açıklamayı hem son mesajları hem de olası senaryoları değerlendireceğiz. Bizlere OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcısı Doktor Ali Orhan Yalçınkaya eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi son açıklamaya baktığımızda ikinci toplantı sonrasında acaba biraz daha kafamızda oturmayan noktalar da netleşir mi ümidiyle bugüne başlamıştık ama İletişim Başkanlığından yapılan açıklamanın ayrıntısında toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı hesap yöntemine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi diyor. Aslında Sermaye Piyasası Kurulu'nun yaptığı tebliğlerde birçok noktada kafa karışıklığı meydana gelmişti ki bir tanesi de bu net yatırım tutarı hususuydu. Hepsini size sormak isterim ama genel anlamda geçen hafta da sizle yayın yapmıştık. Geçen hafta yayın yaptığımızda bu kadar ilerleme kaydetmemiştik. Şimdi en azından elimizde belli başlı doneler var. Evet. Bu gidişatı nasıl yorumlamak gerekir? Siz nasıl buldunuz?
2: Şöyle ifade edeyim Uğur Bey. Hala toz duman kalkmış değil ortadan. Öncelikli olarak hani böyle başlayalım isterseniz. Evet, bir takım kararlar alındı. Bir takım aksiyonlar

0: alındı. Bir takım kurumlar TMSF'ye devredildi. Dolayısıyla ortada ciddi, hani bu süreci hızla çözmeye yönelik bir irade olduğu aşikar. Oluşturulan kurul, ardından sizin de belirttiğiniz gibi bugün yapılan ikinci toplantı hep bu sürece yönelik olarak ilerliyor. Şöyle bir durum var. Hani geçen hafta sizinle yaptığımızda en azından şunu konuşmuştuk. Endekste bir takım değişiklikler olacak diyerekten. Bir kere endekste o değişiklik oldu. Beklediğimiz değişiklikler oldu. Ve geçen haftadan bu şeye kadar, hani ayın 1'ine kadar olan süreçte endeksin hızla gerilediğini, hatta 12.000'in altına kadar sarktığını gördük. Toplam Eylül ayının tamamına baktığınızda ise %20'lik bir kayıptan hani söz etmek gerekiyor ortada. Kabaca silinen rakam da söyleyeyim ben size, 4,5 trilyon civarında. Bu, şöyle ifade edeyim size, en son bu şekilde bu kadar büyük bir kaybı biz 2008'de yaşamıştık. 2008 global krizinde yaşadık. Global bir kriz vardı ve o da bizi etkilemişti. Dolayısıyla ondan sonra baktığımızda yani yaşadığımız herhalde bu anlamdaki en büyük kayıp demek çok yanlış olmaz. Rakamı zaten en iyi telaffuz ediyoruz. 20 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun etkisini hani biz bir kere hisse senedi piyasasında çok net bir şekilde gördük. Ama 1 Ekim'den itibaren endeksteki o değişiklikler yapıldıktan sonra biraz daha oturmuş vaziyette. En azından bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii şu var, yatırımcı nezdinde bir kere ciddi bir güven kaybı olduğunu söylemek gerekiyor. Yani ortada ciddi bir travma var ve bu travma herhalde çok hızlı da iyileşmeyecek diye düşünüyorum bir taraftan. Ama şu var, evet, krizin başından en azından hani Eylül sonuna kadar geçen süreçte hızla para piyasası fonlarında bir azalış gördük. Ama sonrasında açıkçası bu alınan ilk aksiyonlarla beraber, geçen hafta pazartesinden itibaren alınan aksiyonlarla beraber para piyasası fonları biraz o anlamda toparladı. Ama diğer taraftan hisse senedi tarafına baktığımızda ise orada hani o kayıplar devam ede geldi. Şimdi hani en azından hani toz dumanım hala devam ediyor dedim ama bir kısmı en azından bu kararlarla da hafif hafif yükseliyor. Yani iyileşiyor demek çok yanlış olmaz. Şimdi şeye baktığımızda genel tablo itibariyle düzenlemeler yapılan alınan aksiyonlara baktığımızda açıkçası ben şunu söyleyebilirim. Evet, bunlar yapılması gereken şeylerdi. Yapıldı ve çok hızlı yapıldı. Doğru aksiyonlar alındı. Bunda hiçbir tereddüt yok. Ama burada sonuçta ciddi de bir şey var. Hani kayıp var. İşte 20 milyar dolar civarında tahminen hani konuşulan rakam bu. Bunun ne şekilde tahsil edileceği önemli bir konu. Yani belirsizlik de aslında oradan kaynaklanıyor. Bunun yan etkilerini de ayrıca konuşuyoruz sizinle. Yani mesela buradaki kaybın bir şekilde tüketim tarafında servet etkisiyle beraber hani büyümeye de olumsuz bir etki yapacağını söylemek çok yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ki geçtiğimiz en azından Merkez Bankası'nın mesela enflasyon raporlarına baktığımızda orada altın etkisini biz görmüştük. Yani altın kaynaklı bir servet etkisi Türkiye'de harcamaları yukarı çıkarmıştı. Aha. Şimdi benzer şekilde özellikle bu fon krizi patladıktan sonra hani mahalledeki esnaftan hani konuştuğunuz zaman insanların harcama şablonunda, patternında bir şey olduğunu duyuyoruz. Hani görüyoruz, öyle ifade edeyim. Yani
1: bir daralma var.
0: Bir daralma var orada. Dolayısıyla bunun kademeli yansımalarını göreceğiz.
1: Zaten bu olay patlamadan önce de bu adı geçen fonlara yatırım yapan yatırımcılar sosyal medya hesaplarından işte şu fon sayesinde şu arabaya biniyorum, tabii, bu fon sayesinde şu evi aldım, şu fon sayesinde dışarıda şöyle bir yemek yiyorum, çok büyük paylaşımlar tabii, da vardı. Tabii. Yani direkt tüketime etki ettiğini o dönemde görmüştük.
0: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla işin bir tarafı bu. Şimdi Orada da bir para bloke oldu. Şimdi baktığınız zaman hani o para ne şekilde, en azından hani tasfiye süreci nasıl işleyecek, orayı anlamaya çalışıyoruz hep beraber. Bizler de, yatırımcılar da. Mesela 1 milyon rakamı söz konusu. 1 milyon hani her fonda ayrı ayrı mı, yoksa tek bir kişiye 1 milyon mu gibi ortada bir soru işareti var. Bunlar mesela hala muğlaklığını koruyor. Hani bir belirsizlik var o noktada. Ama şu var, hani para piyasası fonlarında en azından evet hızlı bir tasfiye olacak. Kolay, nispeten kolay para piyasası fonlarında bunu yapmak, ama eğer içinde pay repo varsa orada da sıkıntılı bir durum olacağını herhalde söylemek gerekiyor bu noktada. Ama hisse tarafına baktığımızda, hisse fonlara baktığımızda özellikle sonuçta herhalde geçen hafta sizinle bunu konuştuk diye hatırlıyorum. Süreç başladığında işte endeksten çıkarılan o destek finans, siz ifade etmiştiniz. Evet. En azından en halka arz fiyatına gelebilmesi için o gün ben 37 tane mi 35 evet. tane mi taban görmüş. Yani %10 gerilerse 37 günde ancak o fiyata gerileceğini ifade ettiğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla bu tablo, bu görüntü en azından bu hisse senetleri için sıkıntının bize hala devam ettiğini söylüyor. Evet, onlar endeksin dışına çıkarıldı. Hani en azından endeksi etkileyecek şeyden durumda değiller. Ama öte taraftan da o varlıklar, o hisse senetleri fonlarda duruyor. Yani bir şekilde yatırımcının parasını ödeyebilmeniz için bunu likidite etmeniz gerekiyor. Şimdi bu krizle alakalı belki konuşulması gereken bir nokta, hani biz hep şeye odaklanıyoruz. Yani biz portföy yöneticileri olarak hani getiriye odaklanıyoruz. Hani getiri önemli bir şey, belirleyici en azından yönettiğimiz fonların büyümesinde. Yatırımcı da buna odaklanıyor. Yanlış değil. Yatırımcı açısından elbette böyle olacak. Çünkü yıllardır enflasyon içinde yaşayan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla en azından varlığını korumak için enflasyonun üstünde bir getiri kovalaması yatırımcının bu anlamda normal. Ama bu kriz aslında bize şunu öğretti Uğur Bey. Bu çok önemli bence. Likiditenin de yönetilmesi gereken bir faktör olduğunu insanlar anlamış oldular. Yani bütün herkese bunu öğretti. Bu şu demek, yani bu hisse senetleri işte şey yapılamıyor. Yani paraya döndürülemiyor. Şu anda öyle bir ortam yok açıkçası. Ya da o hisse senetlerinin alıcısı yok diyeyim.
2: Belki çünkü, de uzun sürede olmayacak.
0: Bilemiyorum. Ha, şunu yaptı mesela SPK, hani geri alımla ilgili olarak hani sınırı esnetti orada. Zaten kapa gelen açıklamalara bakarsanız, şirketlerden gelen açıklamalara, hepsi geri alım yapıyorlar şu dönemde. Hani değerin fazla düşmesin diyerekten. Çünkü şöyle düşünün, yani bunu sadece borsa fon olarak bakmayın, şirket patronu olarak baktığınızda sonuçta bir şirket değeri var ortada. O şirket değerinin aşağıya gelmesi, gerilemesi sizin kredibiliteniz açısından da, kredi kanallarını etkin kullanmanız açısından da sorun yaratır. Dolayısıyla bu anlamda doğru bir karardı mesela alınan bu limitin en azından esnetildiği.
2: Üst sınır olması. Kaldırılmıştı.
0: Evet, üst sınır kaldırılmıştı. Dolayısıyla bu hisse senetlerinde bu olacak mı? Çok emin değilim, olmayacak. Çünkü hani öyle bir tablo gözükmüyor zaten. Hani o şirketlere yönelik gelen hani yaptırımları, alınan hukuki, yani ilerleyen hukuki süreci de zaten hani medyadan hep beraber takip ediyoruz. Dolayısıyla hani süreç o anlamda evet çok çetrefilli. Evet, bir kısmı çok hani net, hani biliyoruz ama hala belirsiz, açıklamaya muhtaç hani durumlar var. Bir tarafta da evet hani nasıl onun nakde dönüştürüleceğini en azından hani göreceğimiz, süreç içinde göreceğimiz bir durum var. Dolayısıyla biraz zor, hani hakikaten zor bir şeyden geçiyoruz, dönemden geçiyoruz. Ama sonuçta çözülecek, öyle ya da böyle çözülecek. Şöyle bir tablo var karşımızda, belki onu da hani bu bağlamda konuşmak lazım. Şimdi fonlar belli bir büyüklüğe gelmişti. Hani önümüzdeki sene, yani bu fonlar tasfiye edildikten sonra yatırımcının travmasından bahsediyoruz. Çünkü o insanlar bence buraya küstüler. Yani ben küstüklerini düşünüyorum. Onları tekrar buraya çekmek, tekrar burada en azından bu işi düzgün yapıldığını inandırmamız gerekiyor. Bizler olarak, sektör olarak. Bu da biraz zaman alacak açıkçası. Yani büyüklük konusunda mevcudu korursak, hani biz öyle konuşuyoruz kendimizde. kendi aramızda. Yani 2026'daki büyüklüğümüzü korursak 2027'de sevineceğiz. Yani hani reel olarak aynı düzeyde kalırsak sevineceğiz. Tabii burada konuşulmayan bir nokta daha var. Belki onu da hani dile getirmek gerekiyor. Bu fonlar dolaylı olarak aslında bireysel emeklilik sistemindeki bazı fonları da etkilediğini en azından hani yazıldı, çizildi.

0: sosyal medyada gördük. Dolayısıyla yani risk aslında baktığınız zaman hani hep diyoruz ya yatırımcı getiriye gitti. Yani getiriye gitti ama getiri arttıkça da risk de artar. Yani bu çok bu işin doğasında olan bir şey. Yani ne kadar getiri o kadar riski de beraberinde aslında hani karşılıyor demek. Dolayısıyla orada da riskler mesela söz konusuydu ama çok hızlı bir şekilde en azından hani oranında karşılık ayırı olarak kapatıldığını duyuyoruz. Şimdi bu noktada siz yayını açarken şeyi belirttiniz, İletişim Başkanlığı'nın açıklamasını belirttiniz. Orada sermaye piyasası kanunuyla ilgili de şeyin bir taslağın olduğuna ilişkin yani ya ek ya da yeni bir düzenleme gelecek kanuna. Onun da olacağını hani anlıyorum o ifade. Dolayısıyla süreçle bu yaşadığımız süreç yani bu...
1: Müsaadeniz orayı tekrar okuyayım.
0: Tabii lütfen.
1: Diyor ki devam eden çalışmalar bir süredir devam eden sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. Net bir şekilde bu çok ifade net, ediliyor.
0: Çok, evet. Dolayısıyla kanunda da bir değişiklik olacak. Yani bu ifadeden ben onu anlıyorum. Ama şu da var Uğur Bey, belki onu da söylemek lazım. Aslında hani bu mevcut kanun bunların yapılmasına şey veriyordu. Yani daha önceden yapılmasına aslında cevaz veriyordu. Uygulanabilirdi aslında. Ama en azından bu tasfiye süreciyle ilgili olarak da bir şeylerin oraya eklenmesi gerektiği çok aşikar. Yani çünkü biz en azından bir fon krizi yaşamamıştık. Hani 2001'de yaşadığımız bankacılık krizi aslında günün sonunda bize şu anda çok daha sağlam bir bankacılık sistemini de sunmuş oldu. O kriz bize onu öğretti ülke olarak ve düzenlemeler de hep ona göre, kontroller de hep ona göre oldu. Dolayısıyla bu taraf içinde böyle bir herhalde şey gerekiyormuş diyeyim. Yani bir musibet gerekiyormuş ki hani en azından bundan sektör, yatırımcılar, herkes düzenleyici, herkes gerekli dersi alsın. Bundan sonrasına daha sağlıklı gidebilsin. Ama yani muhtemelen bundan sonra çok daha sağlıklı çalışan, sağlıklı ilerleyen bir piyasa olacağını düşünüyorum. Düzenleyici, denetleyici otoritenin de bu konuda çok daha sıkı olacağını bundan sonraki süreçte bekliyorum açıkçası.
1: Bağıra bağıra geldi. Deyim yerindeyse bu musibet. Hem geçen sene Bakan Şimşek'in ifadesi vardı. Bu yılın başından itibaren uluslararası kurumların uyarıları. Yılın ikinci yarısında o uyarılar arttı. Sektör içerisinde de konuşuluyordu, değerlendiriliyordu. Yayınlarda da aman dikkat diye uyarmaya çalışıyorduk. Umarım kısa sürede ya da en kısa sürede en vatandaşın, yatırımcının hayrına nasıl neticelenecekse o şekilde olur. Ama belki burada kim ne kadar yara alacak ya da kim ne kadar yara almadan bu işten kurtulacak noktasını da konuşmak lazım. İki senedir bu tarz fonlardan nemalanan ya da kesesini dolduranın alacağı yarayla belki de son dönemde sosyal medyada bu fonların pohpohlanması sonrasında son 15 günde orada olup da çarpılanın günahı aynı olmamalı bence. En azından yani bu kadar ağır olmamalı.
0: Doğru söylüyorsunuz. Aslında şeyi hatırlayalım, hani şu geçtiğimiz haftadan bu haftaya en azından hani o fonların kapalı olduğu dönemde içeride kimlerin olduğuna dair bir tartışma dönmüştü sosyal medyada. Sonrasında da açıklandı zaten o fonlarda kapalı olduğu dönemde kimlerin olduğunu. Ama şu var, evet dediğiniz çok doğru. Kesinlikle çok doğru. Hani ben çok daha radikal düşünüyorum bu konularda açıkçası. Aslında baktığınız zaman devletin elinde bu kayıtların hepsi mevcut. Yani MKK'da bu kayıtlar mevcut. Yani hani kimse yok diyemez. Dolayısıyla istenirse bu konuda hani çalışma yapılabilir. Ama yani o nereye kadar götürülür, ne kadar götürülür o tamamen siyasi iradenin ve otoritenin vereceği bir karar. O anlamda hani dolmuşa son noktada binenler için hakikaten durum çok o anlamda zorlayıcı. En çok da herhalde onlar bundan zarar gördüler.

0: Öte taraftan bu tablonun sonunu görenler en azından hani şeye gelmeden, son durağa gelmeden önce inen bir grup da var elbette. Bilmiyorum orada devlet ne yapacak? Hani hani isterse bunu şey yapabilir. Hani vergiyle, bir başka düzenlemelerle, işte etkin pişmanlıkla bunları pekala şey yapabilir. Hani yerine koydurabilir o havuza. Onu açıkçası ilerleyen süreçte hep beraber
1: şimdi
0: göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun iadeye bağlı isteğe bağlı iade hesaplarına ilişkin duyurusu da var.
0: Evet.
1: Bence bizim bu konuştuğumuz tarafta ihmal edilmeyecek.
0: Bana öyle gibi geliyor.
1: Yani hem hisse kanadı hem fon kanadı için.
0: Orada şöyle bir şey var mesela Uğur Bey. Yani orada mesela fahiş şey ifadesi kullanılıyor. Hani çok hani dedik ya
1: bana göre değişir, size göre değişir.
0: Evet, bana göre farklı, size göre farklı rakamlar. Anladın mı? Bana göre 1 milyon, size göre 1 milyar. Anlatabiliyor muyum? Yani bunu dolayısıyla bu tür şeylerin netleştirilmesi gerekiyor. Bu kanunda da işte 28 Ağustos'ta yayınlanan fon rehberinde baktığınız zaman, daha sonra Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ndeki işte çalışma grubu toplantısında da en azından bununla ilgili bir şey yapıldı. Çünkü evet hani orada bir açıklama var. Baktığınızda evet hani nasıl yapılacağını söylüyor ama bir alt paragrafa indiğiniz zaman o anlam çıkmıyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu tür şeylerin de netleştirilmesi gerekiyor. Ama özünde öyle bir hani havuz oluşturularak diyeyim. Yani belki buradaki hani yatırımcının zararını tazmin etmeye yönelik hani bir şey nasıl diyeyim, bir pansuman şeyi oluşturacaklar, noktası oluşturacaklar diye düşünüyorum.
1: Ben eminim Anadolu'daki güzide değerli insanımız, ya ben bunu bilmeden %50 kazandım, acaba fahiş bir getiri mi deyip rahatsızlanır. Ama gerçekten burada 1'e 1000 faydalanan ya da getiriyi alan kişi bu açıklamadan, bu tebliğden acaba bana da söyleniyor der mi? O konuda yani ikinci kısmıyla alakalı şüphelerim var.
0: Bilemiyorum.
1: Ama hani kimse bana, kendi fikrim, 5 liradan bir işte hisse ya da fon neyse artık 5000 TL'ye kadar teknik analizle bekledim, temel analiz öyle söyledi, herhalde hiçbirimiz de buna inanmayız.
0: Vallahi öyle portföy yöneticilerimiz yok bizim, öyle ifade edeceğiz. Yani hani hep kendi aramızda esprisini yaparız işte, düşükten alıp en yüksekten satmak diyerek, ama öyle bir dünya yok yani sonuçta, anlatabiliyor muyum? Ama bunu bu konuda gayet mahir şeyler olduğunu, değerlerimiz olduğunu gördük yani ülkece. Dolayısıyla bilemiyorum. Hani dediğiniz o anlamda hani Anadolu'daki insanımız çok daha şey olabilir bu konuda, hassas olabilir. Diğer taraf için yorum yapmayayım isterseniz.
1: Şimdi öte taraftan tamam, bazı iyi, olumlu, tünelin sonundaki ışığı görmek adına gelişmeler var ama hala mesela yatırımcının merak ettiği nokta takvim belli değil.
0: Evet.
1: Yani tamam 1 milyona kadar, tamam kişi bazlı alıyorsunuz.
0: Ama 6 ay var.
1: Değil.
0: Bir 6 ay rakamı var.
1: Ama çok uzun bir süre değil mi?
0: Bence uzun. Tabii ki uzun. Ama yani sonuçta en azından şöyle söyleyeyim. 455.700 küsur yatırımcı, işte geçen haftaki rakam. O bence çok önemli bir işaret. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü oradaki aslında günün sonunda kime ne ödeme yapacağınızı, kimlere ödeyeceğinizi aslında biliyorsunuz demek. Bu noktadan itibaren gerisi sadece şey, o varlıkların likidasyonuna kalıyor ki orası belirsiz. Yani aslında ilk başta onu konuştuk. O hisse senetleri ne zaman, nasıl paraya nakde dönecek, orası belirsiz açıkçası. Yani dolayısıyla o netleşmediği için de böyle nasıl diyeyim, geniş bir aralık vermek durumunda kalıyor düzenleyici otorite.
1: Siz biraz önce değerlendirmeniz içerisinde BES kanadına da vurgu yaptınız. Eylül ayı içerisinde diğer faal olan para piyasası fonlarında da normalin dışında bir çıkış gördük mü? Yani biz evet sadece tasfiye edilen fonlar ve ilişkili olarak kapatılan fonları değerlendirmeye çalışıyoruz ama o bahsettiğimiz güvensizlik ya da panik havası yatırım fonlarında 2000 tane bildiğim kadarıyla yaklaşık fon var. Diğerlerine de olağanın dışında malumun dışında bir görüntü verdi.

0: Verdi mi?
1: Verdi. Yani hatta az önce ifade ettim, para piyasası fonlarından ciddi bir çıkış oldu. Yani ki düşünün, para piyasası fonları aslında en hani risksiz, hani skalada en risksiz olarak, hani riski bir olarak hani ifade edilen fonlardan. Herkes ürktü. Yani ürkmemesine imkan yok. Yani acaba Besim'deki parayı da mı çekeyim? Çünkü o da fon günün sonunda. Hani baktığınızda normal hani sokaktaki vatandaş için o da fon, bu da fon. Anlatabiliyor muyum? Yani hiç o hani o ayrımı en azından yapmıyor ve çok hani doğru, kendince doğru bir değerlendirmeyle acaba ondan mı çekeyim şeklinde bir düşünce içerisinde olması normal. Dolayısıyla etkiledi, yani etkilememesi kaçınılmaz. Ama şunu da öğretti bu kriz. Hani ben onu da çok değerli buluyorum açıkçası. Yani bu işi doğru yapan, etik kurallara bağlı olarak yapan, hakkıyla yapan kurumların da aslında günün sonunda orada hani taş gibi durduklarını da gördük. Anlatabiliyor muyum? Hani evet çıktı ama sonuçta hani ben buradayım kardeşim, hani sizin paranızla karşılayabiliyorum, en azından bunu diyebildik yani şey olarak, bu işi düzgün yapan kurumlar olarak. Dolayısıyla etkileyecek, etkilemesi hani o süreçte şey devam edecektir belki süreçte, hani bu ilerleyen süreçte, ama bunun ben etkisinin artık hani artçılarının giderek azalacağını düşünüyorum. Hani o ilk hafta gerçekten bir şoktu, orada ciddi bir çıkış oldu ama sonrasında açıkçası geriye döndü, hatta bir miktar para piyasası fonlarına geri döndü. Yani onu belirtmem gerekiyor.
0: Bence orada borsadaki normal görüntünün dışındaki fotoğraf da etkili oldu. Yani her gün yatırımcı açtı 100 şirketin 95'i tabii, eksi. Tabii. Ne bileyim 25 tanesi taban evet. olmuş. İşte BİST'te yanılmıyorsam okudum, bir sahibinde 130 tane bir gün taban fiyatlama doğru. olan şirket
1: doğru.
0: vardı.
1: Doğru.
0: Yani, aynen. İnanılmaz bir görüntü.
1: Tabii kesinlikle öyle. Ama dediğim gibi yani en azından ben dünden beri hani borsaya baktığımda özellikle biraz şey görüyorum. Hani o itidalli bir havayı görüyorum. Hani o bahsettiğimiz grup hisse senetlerini dışarıda bıraktığımız zaman gerçekten daha böyle ayakları yere basan bir süreç var. Çünkü değerlemeler olarak baktığınızda gerçekten inanılmaz yerlere geldik yani şirketler için. İşin o tarafı. Bono tarafına baktığınızda mesela, belki onu da konuşmak lazım. Onu hiç konuşmuyoruz. Bono tarafında da hani aslında çok orası da bence çok itidarlı, çok hani sağlıklı bir tepki verdi. Daha yani hisse senedi piyasasına göre daha iyi durdu. Yani şu anda yani 2 yıllıklar %40'lar seviyesinde, işte 5 yıllıklar %38'ler seviyesinde, 10 yıllıklar da %35'ler seviyesinde. Evet, daha aşağı gelmesini bekliyorduk. Belki bu kriz yaşamasaydık çok daha şey olabilirdi. Ama Bono tarafı en azından bu süreçte gayet iyi durdu, sağlam durdu. Ama şöyle söyleyeyim, yani fon yöneticileri olarak şunu yaşadık. Ben bugün repo yapıyorum. Karşı tarafın kim olduğunu bilmiyorum. Acaba bu repo yaptığım para yarın bana dönecek mi endişesini bizler yaşadık. Hatta buna şöyle bir ilave yapayım. Dün hani yayınlarınızda belki bahsetmişsinizdir. Dün Takas Bank bir açıklama gönderdi tüm sektöre. Yani takas, çünkü bizler hani bu endişeyi yaşadığımız için parayı en sağlam olduğunu düşündüğümüz Takas Bank para piyasasında satıyorduk. Ama orada bile hani oranların çok acayip yerlere gittiğini gördük gün içinde. Normalde işte overnight'ta %37 ile satarken %40'lara kadar çıktığını gördük ki o kurumların sıkıştığına delaletti. Sonrasında da zaten bunu gördüğü için düzenleyici otorite o kurumların bankalarını TMSF'ye devretti. Ardından da süreç rahatladı ve Takas Bank'tan o açıklamayı gördük açıkçası. Dolayısıyla biraz şeydi, zor bir dönemdi. Bizim için de çok zor bir dönemdi. Çünkü yani o bizim, yani bize emanet edilmiş bir parayı korumakla mükellefiz. Her şeyden önce yani kaybetmek değil, her şeyden önce mevcudu korumak durumundayız. Dolayısıyla böyle bir dönemden de geçtik, öyle söyleyeyim. Ama hani süreç herhalde bundan sonra dediğim gibi çok daha sağlıklı, çok daha ayakları yere basar şekilde ilerleyecek diye düşünüyorum. Yabancı gelirimim, bugün bir açıklama vardı. S&P'den geldi yanlış hatırlamıyorsam. S&P'nin açıklaması o anlamda bence çok hani destekleyici, alınan aksiyonları destekleyici yöndeydi. Ama yabancının gelişi muhtemelen biz yeni yıla beraber göreceğiz diye düşünüyorum. Yani hisse senedi piyasasına ocağın

0: İkinci yarısından itibaren burada yabancıları görebiliriz diye düşünüyorum. Zaten Kasım ayında da MSCI'ın açıklaması olacak. Hani orada da ben gerekli aksiyonların o anlamda hani tatmin edici olacağını düşünüyorum MSCI tarafında.
1: Şimdi reel ekonomi noktasında bazı kurumlar bu gelişmelerin Türkiye ekonomisinde büyümeyi biraz aşağıya çekeceğine ilişkin kanaatlerini dile getiriyorlar. Bu arada Merkez Bankası yeni bir adım attı. Küçük ve orta ölçekli şirketler adına finansmanın erişimi hususunda. Hem bu adımı nasıl bulursunuz hem de büyüme kompozisyonunda belirgin bir farklılık olur mu?
0: Şöyle söyleyeyim. Servet etkisinden dolayı tüketim tarafı etkilenecek diye konuşmuştuk. Dolayısıyla bizim büyüme kompozisyonuna baktığımız zaman biz tüketimle büyüyen bir ekonomiyiz. Tüketimin sürüklediği bir büyümemiz var. Gene öyle olur ama onun etkisi görece az olur. Öte taraftan sıkıntı şu. Özellikle net ihracat tarafında ikinci yarıda büyümeye negatif katkı verdi net ihracat. Ben bunun bu çeyrekte de devam edeceğini düşünüyorum. OVP'deki rakam hatırlamıyorum. Yani net ihracatın katkısının ne olacağını hatırlamıyorum. Ama sonuçta şu var. Özel sektörde, daha doğrusu reel sektörde diyeyim, öyle ifade edeyim. Reel sektördeki şikayetler finansın ulaşamamak, işte değerli TL en büyük şikayet konularıydı. Ben en azından değerli TL ile ilgili sürecin beni en az oradaki şeylerin kenara bırakıldığını düşünüyorum şu anda. Ama finansla ilgili, finansmana uğraşmakla ilgili sorunun Merkez Bankası'nın atmış olduğu dünkü kararla beraber biraz likiditeyi rahatlatıcı, KOBİ'leri de biraz o anlamda rahatlatıcı, KOBİ kredi tarafındaki büyümeyi de en azından biraz daha yukarı itici bir etki olacağını düşünüyorum. Yani Türkiye ekonomisinin yapısına baktığınızda ağırlıklı olarak KOBİ'lerden oluşan bir şeyden bahsediyoruz aslında. Sektörden bahsediyoruz, reel sektörden bahsediyoruz. Onlar için iyi. Bu bağlamda iyi. Ama büyüme şimdi 2000 bu seneyi muhtemelen 3-3,5 aralığında bir yerde kapatacağızmış gibi görünüyor. Şu andaki şey o. Yani ben 3'e biraz daha yakın bir büyüme ile 2026'yı kapatacağımızı düşünüyorum. 2027 bu bağlamda biraz daha şey olabilir belki. Yani %4'ü yakalar mıyız? Onu şeyle beraber görmek lazım. Özellikle bu yılın sonunda olacak işte kararlarla beraber önümüzdeki seneyi biraz daha net değerlendirebiliriz. Ama ben özellikle seçimin artık 2027'de şeye girdi, yani ufka gireceği için, ufukta görüneceği için biraz onun etkisinin ekonomi üzerinde bir pozitif etki yaratacağı yönünde bir düşüncem var. Onu açıkçası göreceğiz ama %4 hedefi yakalanabilir mi? Yakalanabilir. Neden olmasın? Ama biraz şey var. Yani bu yaşadığımız, geçtiğimiz süreç hakikaten çok hırpaladı. Çünkü şöyle bir durum var Uğur Bey. Yani biz bu süreçte aslında belirli sektörler ön plana çıktı. Hep konuştuğumuz işte savunma sanayi onlardan bir tanesi. İşte otomotiv belki onlardan bir tanesi. Ama diğer sektörlere baktığımız zaman işte reel kesim güven endeksindeki sektörlerin art kırılımlarına ya da kapasite kullanım oranlarına baktığımızda hakikaten diğer sektörlerde sıkıntının aslında devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç 2023'ten beri uygulanan politikaların yaratmış olduğu gerçek şu, biraz biz kaslarımızı açıkçası bu süreçte erittik, biraz zayıflattık. Onu güçlendirmemiz gerekiyor. Yani en büyük şeyimiz bundan sonraki süreçte en büyük herhalde ödevimiz o olacak diye düşünüyorum.
1: Bakalım, hem süreci hem gelişmeleri takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz kıymetli görüşleriniz için. Sağ olun. Doktor Ali Orhan Yalçınkaya bizlere eşlik etti. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra piyasaları konuşmaya devam edeceğiz.

0: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam edecek.
1: Uluslar B Ligi'nde 4. grubun 2 geri

0: İlgisiz takımı liderlik için karşı karşıya geliyor. Bosna Hersek'te İsveç'in kozlarını paylaşacağı maçın heyecanı Apar ekranında yaşanacak. Gyökeresli, İzaklı İsveç liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Romanya deplasmanında 4 golle kazanan Bosna Hersek ise taraftarının önünde İsveç'i mağlup edip zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Bosna Hersek İsveç Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Apar'da.
1: Sasa Polyester'in sunduğu piyasa gündemi devam ediyor.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Amerika'da tarımcı istihdam verisini takip edeceğiz. 15.30'da gelecek. Altın bu veri öncesinde nasıl fiyatlanıyor? Veri nasıl gelebilir? Değerli metallerde görüntü nasıl devam edebilir? Son dönemlerin en güçlü dolar endeksini görüyoruz. Doların güçlü olması Trump'ın istediği bir şey mi? Birçok konu var. Değerlendireceğiz. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş bizimle olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Önce tarımcı istihdam verisini sorayım. 75 bin beklentiye karşı özel sektör istihdam 90 bin geldi. Şimdi gözümüz tarım dışı istihdamda. Beklentileri karşılar mı? Son tarım dışı istihdam verisi beklentinin 3 katı fazla gelmişti. Şimdi nasıl olabilir?
1: Beklentiler karşılanır diye ben şahsen düşünüyorum. Piyasa beklentisi doğrusunda bir veri gelmesi olasılığı kuvvetli. Ancak bu Amerikan tahvil faizlerini ve dolar endeksini etkileyecek bir veri mi düşündüğümüzde hayır. Yani burada Amerikan tahvil faizlerini şu anda etkileyen bir fiyatlama olmaz diye ben şahsen düşünüyorum. Özellikle hafta başı itibariyle tahvil faizlerinde ciddi bir yükseliş vardı. Kısmen yatay bir seyirde bugüne baktığımızda masrafıydı ama veriyi bekliyor. Yani saat 15.30'daki veriden sonra biraz daha fiyatlamalar netleşmiş olacak. Bütün değerli metaller olsun, diğer enstrümanlar olsun, tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Burada yatay bir sürecin devamını görebiliriz.
0: Özellikle 4000 dolar seviyesinin altını ons altın fazlaca test etti ama orada da kalmadı. Daha yukarı seviyeleri test etti daha sonra. 4700 dolar seviyelerini görmeyi başarmıştı. Şimdi aşağı yönlü risklerin mi daha fazla olduğunu düşünürsünüz yoksa sıkışık bant aralığı devam mı eder?
1: Bu yıl ons altın tarafında Ocak ayında 5600 dolar seviyesi görüldü. O en zirve seviyeydi. Haziran ayında 3950 dolar seviyesi görüldü. Yine Ağustos ayında 4700 dolar seviyesi görüldü. Bugüne baktığımız zaman da 4180 dolar seviyesinde bir ons altın var karşımızda. Bu sorunun cevabı Kasım ayında gizli. Ara seçimler var. Trump savaşı devam ettirecek mi? Sürpriz bir şekilde ateşkes ya da bir anlaşma haberi gelecek mi? Buradaki belirsizlikler devam ediyor. %50 bir ihtimal var. Eğer savaş devam ederse 4370 dolar aralığında takip edebiliriz. Ama iyimser bir açıklama gelirse 4600 dolar seviyesi burada kritik bir direnç konumunda olmaya devam edecektir. Tabii enerji krizi tarafındaki olumsuz süreç devam ediyor. Petrol fiyatlarının yükselmesi tahvil faizlerini beraberinde enflasyonu yükseltiyor. Ama burada da hemen Fed devreye giriyor. Fed'in faiz kararı 25 baz puanlık bir faiz artıracağı yönünde. Piyasa bunu kanımsadı ve fiyatlamaya devam ediyor. Buradaki son çeyrekteki belirsizlikler devam ediyor. Yani bir de ayrı değerlendirmek lazım. Savaş gerilimini farklı değerlendirmek lazım. Tahvil faizlerini farklı değerlendirmek lazım. Benim kişisel değerlendirmem şu yönde. 8 aylık süreç içerisinde gerçek bir enflasyonu, gerçek bir savaşı fiyatlamayan bir altın var karşımızda. Ve dolayısıyla da farklı bir hikaye arayışında olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Bundan sonra bir ateşkes anlaşma haberi olabilir. Veya Fed'in faiz artırma isteğini ötelemesi olabilir gibi gelişmeler sürpriz olarak nitelendirildi. Ama burada farklı bir hikaye arayışında yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmek isteyen bir altın piyasası beklediğini söyleyebilirim.
0: Nasıl bir fiyatlama olması gerekirdi?

0: Yani yeteri kadar savaş fiyatlaması görmedik derken daha yüksek seviyeler mi söz konusu olmalıydı? 5500-5600 dolarlar 28 Şubat öncesi görüldü ama oradan epey bir uzaklaştık.
1: Yani Ocak ayında yatırımcısına verdiğim bilgi şu yöndeydi. Nasıl ki ons altın Ocak ayında bir anda böyle hiçbir şey ortada yokken, savaş gerilim yokken nasıl 5600 dolar seviyesini gördü? Teknik mantık olarak okunamayan bir yükselişti. Normal bir yükseliş değildi. Aynı şekilde Haziran ayındaki 3950 dolar seviyesi de teknik ve mantık olarak da okunamayan bir süreç olarak ben değerlendiriyorum. Yani burada sağlıklı bir fiyatlamadan ziyade bir manipülasyon fiyatlaması içinde. Ocak ayındaki yükselişler de aynı şekildeydi. Haziran ayındaki yükselişlerdi. Şimdi neden bunu söylüyorum? Bir, altın neyi seviyor? Savaşı sever, enflasyonu sever, belirsizliği sever. Bu geride bıraktığımız 8 ay boyunca hepsini gördük. Ve merkez bankaları ciddi bir anlamda altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Özellikle Dünya Altın Konseyi'nin verilerine baktığımız zaman da gerçek bir açıklama olmadığını şahsen değerlendiriyorum. Körfez ülkeleri satmak zorunda kaldı ama Çin, Asya almak gibi bir şansı elde etti. Petrol fiyatlarında Rusya yüksek fiyattan petrol satma şansını elde etti. Amerika'ya baktığımız zaman da dünyada petrolün kontrolünü eline geçirmek gibi bir şansı elde etti. Demek ki 3 ülke burada kazanıyorsa diğer ülkeler satma zorunda kalıyorsa nakit ihtiyacından dolayı burada bir manipülasyon fiyatlaması vardı. Özellikle Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman onlarca kez barış, onlarca kez savaş söylemi burada belli bir kazananın finansal piyasalarda bugüne kadar belli bir kazanan kitleyi bize göstermiş oluyor. Soru şu, kazanan belli, kaybeden kim? Aslında varlık satmak zorunda kalan ETF'lerde olsun, fiziki varlık tarafında olsun zarar edenler, satanlar da belli. Ve dolayısıyla bundan sonraki süreçlerde ben düşük fiyattan mal toplayanlara düşük fiyattan çıkış yapmayacaklarını öngörüyorum. Onlar için 500 dolar, 1000 dolar önemli değildir diye düşünüyorum. O yüzden bu kadar yüksek bir enflasyonun, bu kadar yüksek bir riskin karşısında gerçek bir savaşın fiyatlamayan bir emtia piyasasında ben altın, değerli metaller, gümüş de dahil, platin, paladyum, bakır, diğer endüstriyel metaller de dahil gerçek değerinin oldukça aşağısında olduğunu düşünüyorum.
0: Burada siz altın kaostan beslenir, savaş altını olumlu yansır dediniz ama acaba piyasada daha uzun bir perspektif mi fiyatlandı? Netice itibariyle kısa süreli bir savaş olduğunda altında belki sizin ifade ettiğiniz görüntü olabilirdi ama savaşın süresinin uzaması baskılayan unsurlar arasında yer alabilir mi? İlintili olarak çünkü merkez bankalarına dair beklentiler farklılaşıyor, büyüme kompozisyonları farklılaşıyor ve daha enflasyonist bir ortam gündeme geliyor.
1: Ben bu ortamı kesinlikle sadece savaşa bağlayıp bir tahvil faizlerinin doların güçlendiği anlamına hikayeye bağlamıyorum şahsen. Bu hikayenin sonunu dijital paralara geçiş sürecine bağlıyorum. Benim düşüncem bu yönde. Büyük bir resetleme planladıkları için isteyerek ve bilerek savaşı sürdürüyorlar. İsteyerek ve bilerek dünyadaki haritaları yeniden çiziyorlar. İsteyerek ve bilerek enflasyonu patlatıyorlar. Çünkü kontrolü bir şekilde bu savaşın beraberinde getirmiş olduğu enflasyon herkes farkında. Hürmüz Boğazı kapandığı zaman dünyadaki enerji krizinin herkes farkında. Kafkaslardaki savaşın gıda krizine doğuracağını herkes farkında. Herkes her şeyi biliyor. Ama bilerek ve isteyerek devam ediyorsa, bilerek ve isteyerek bütün dünyada ülkelerine, gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeler bundan olumsuz yönde etkileneceğini fark eden bir dünya sistemi varsa karşımızda, kontrollü bir manipülasyonla büyük bir resetlemeyle karşı karşıya bırakma riskini taşıyor. Ve dolayısıyla dijital paralara geçiş döneminde dünya dolardan hızlıca uzaklaşır. Ve benim kişisel öngörüm, dolar endeksi her ne kadar %1 seviyesinde olsa da, her ne kadar kısa vadede 104 dolar seviyesine yükselme ihtimali güçlü olsa da, ben doların dünyada bu kadar güçlü kalma olasılığını oldukça zayıf görüyorum.
0: Dünya ne kadar vadede peki?
1: Normal şartlarda bu kadar yüksek tahvil faizleri veya Fed'in faiz kararları birlikte 104 dolar seviyesine kadar bu yıl sonuna kadar bir yukarı yönlü hareket yapabilir. Ama gerçek değerine doların tercih, yani burada fiziki anlamda doları tercih eden dünyadaki şirketlere, ülkelere baktığımız zaman dünya dolardan uzaklaşıyor. Ve ben yıl sonuna kadar 104 dolar denemesini yaptıktan sonra aşağı yönlü hareketlerin biraz daha hız kazanacağını

0: inanıyorum.
1: Sizin teoriniz ve düşünceniz yüksek enflasyon ortamı olmadan gerçekleşemez mi? Yani o resetleme, o dijital paraya geçme sürecinde bunların mı yaşanması gerekiyor ki öyle bir süreç görelim?
0: Tabii ki, yani şimdi bir savaş çıkarıyorsunuz, boğazları kapatıyorsunuz, körfez ülkelerinin ticaretini engelliyorsunuz. Sonuçta gelirini bu enerji, petrol ve doğalgazdan kazanıyorlar. Ticaret yapmamasını sağlıyorsunuz ve dolayısıyla da nakit ihtiyacı doğuyor. Elindeki varlıkları satmak zorunda kalıyor. Savaş başlar başlamaz ETF'lerde teminat tamamlama çağrıları yapıldı. Ve dolayısıyla da biri satıyorsa biri alıyor, kim alıyor? Ve diğer taraftan... Yasal soygunu nasıl yapacaksınız? Enflasyonla yapacaksınız. Bilerek bilseyerek bu süreci devam ettiriyorsunuz. Mesela Amerika'da 3,5 dolardan galon fiyatı 6,5 dolara çıkmışsa bu sadece dünyanın problemi değil, Amerika'nın da problemi. Ama ısrarla hala Trump son iki haftada söylemlerinde petrol fiyatları sert bir şekilde geri gelecek, tarih bizi yazacak, kitaplar bizi yazacak. Neden petrol üzerinden sürekli örnek veriyor? Çünkü petrol dünyayı rahatsız ediyor, petrol Amerika'yı rahatsız ediyor, petrol Fed'in faiz politikalarını etkiliyor. O yüzden sürekli petrol üzerinden açıklamalar yapıyor ve petrol lobisinin, silah lobisinin şu anda kazandığı bir ortamdan geçiyoruz ki ben yine Ocak ayına atıfta bulunmak isterim. Benim raporlarımda yatırımcılara verdiğim bilgi şu yöndeydi. 2026 yılı finansal piyasalarda paradan para kazanma dönemi değildi. Ve bugüne baktığınız zaman herkes şunun mücadelesini yapsın. Hangi yatırım aracından kim ne kadar kazandı? Bana göre kimse kazanmadı. Çünkü kazanma yılı değildi. Yani kontrol tamamen sisteme geçti. Sistemin verdiği kadar herkes alabilecekler. 2027 yılında da bu düzen onları çok memnun etti, çok mutlu etti ve çok kazandırdı. Yasa ve kanunlarla finansal piyasalarda bir değişim sürecine bence hazırlık yapmak lazım. 2027 yılında da yine yatırım araçlarında, finansal piyasalarda çok da aman aman bir şey beklememek gerektiğini düşünüyorum.
1: İhsan Bey, dolar 17 ayın en yükseğinde. Donald Trump'ın faize dair açıklamaları sık sık geliyor. Evet. Başkan Trump burada acaba yüksek faizden mi rahatsız, çok daha değerli bir dolardan mı rahatsız?
0: Yani benim kişisel değerlendirmem şu yönde. Trump hiçbir şeyden rahatsız değil. Neden değil? Eğer Fed'in faiz artırmasından rahatsız olsaydı farklı bir politika, farklı bir söylem içerisine girebilirdi. Trump petrol fiyatlarının yükselmesiyle enflasyonun yükselmesinden rahatsız olsaydı bu savaşı bilerek ve isteyerek devam ettirmezdi. Farklı ülkelerin varlıklarına müdahale etmezdi. Ve dolayısıyla ben Trump'ın şu andaki piyasalarda mantıken rahatsız olmadığını ama teknik olarak da Amerikan ekonomisinde iyi bir yere gitmediğini şahsen düşünüyorum. Her ne kadar dolar güçlü olduğu söylense de, tahvil faizleri %5'in üzerine yükselse de, dolar endeksi 17 ayın zirvesini görse de Amerikan ekonomisi iyi bir yere gitmiyor. Aslında şu anda iyi görülen şey ekonomik bir krizin veya ekonomik bir tufanın bağıra bağıra geldiğini görüyoruz. Yani doların güçlenmesi Amerika'yı, Amerikan halkını, Fed'i, Amerikan ekonomisini tamamen olumsuz yönde etkileyen gelişmeler. Trump bunun farkında ama ne istiyor? Tabii ki güç istiyor, kontrol istiyor, kısa vadeli bütün bedelleri ödemek istiyor ama sonuçta kendinin kazanacağı da düşünüyor. Belki bu yönde fikirler veriyorlar. Ama şu anda dünya ekonomisi, Amerikan ekonomisi ne kadar buna dayanabilir sorusunun cevabı ciddi bir anlamda belirsiz. Dünyadaki borç yüküne baktığımız zaman, dünyadaki dolaşan rezerv paranın %80'inin dolardı mesela. Bu %57 civarına kadar geriledi. Hatta Biden döneminde %47'ye kadar geriledi. Bu borç yüküyle dünya ne kadar ayakta kalabilir? Merkez bankaları faiz politikası oynayarak ne kadar bu süreci devam ettirebilir? Burada ciddi belirsizlikler var. Ve bana göre Amerika şu anda her ne kadar dolar güçlense de, Amerikan tahvil faizleri yükselse de ben tahvillere bu kadar talep olduğunu şahsen düşünmüyorum.
1: Biraz gümüşü de konuşalım. 60 dolara kadar geldi ons gümüş. 70'i evet. Aşamıyor. Buradaki kritik nokta 70 ila 80 dolar bant aralığını aşabilmesinde mi olacak? Çünkü oralara kadar geliyor, hep sonra gerisin geriye geri gidiyor.
0: Evet. Benim bu yılki stratejim şu yöndeydi. Özellikle Ocak ayında gümüşten uzak durulması ile alakalı birçok uyarılarım oldu. Çünkü çok teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş vardı. Ons tarafta 122 dolar, gram tarafta 188 lira seviyesi. Benim iddiam da şu yöndeydi. Ben 50 dolar seviyesi üzerinde bir maliyet yapmam.

0: Gümüşün tekrar ben ucuz fiyatlamalardan geçtiğini tahmin ediyorum. Bu yıl sonuna kadar 75 dolar seviyesini kritik direnç seviyesi olarak takip edeceğim. Ancak bir barış, bir ateşkes haberi gelirse, bir yalancı bahar havası piyasalarda oluşursa, yıl sonunda eğer 75 dolar seviyesinin üzere kalıcı olursa 96 dolar seviyesiyle görülebilir. Yani benim kişisel öngörüm bu yönde. Ama buradaki kırmızı çizgi 75 dolar seviyesi ve devamında barış haberinin gelmesi durumunda. Peki barış haberi gelmeyecek. Tekrar yılı nasıl tamamlarız? Yine 70-75 dolar civarında yılı tamamlarız eğer savaş devam ederse. Ancak önümüzdeki yıllara baktığımız zaman gümüşün performansını ben gayet iyi bekliyorum.
1: Burada özellikle yüksek tahvil faizleri çok gündemde. Siz FED'e dair beklentinizi de getirdiniz ama özellikle 30 yıllık tahvil faizinin geldiği nokta 2008 krizinde yaşananlar noktasında da bir benzerlik gösteriyor şeklinde de değerlendiriliyor. Evet. Sizin kanaatiniz bu anlamda nasıl?
0: Kesinlikle katılıyorum. Özellikle doların uluslararası piyasalarda çok güçlü olması, tahvil faizlerinin 30 yıllıklarda, 5 yıllıklarda, 10 yıllıklarda hala yükseliyor olması sorunun çözümü anlamında bir şey ifade etmiyor. Sorunun büyüdüğü anlamında aslında bize işaretlendiriyor. Bence bilmiyorum yani kişisel öngörüm. Ben zaten küresel tarafta yani Amerika tarafında bir ekonomik kriz ve ekonomik tufan bekliyorum. Yani bu er ya da geç, bu 3 ay sonra, 5 ay sonra ya da 1 yıl sonra mutlaka bu sorunların bir ekonomik karşılığı olacaktır matematiksel olarak. Ama bu çok da sürdürülebilir bir politika değil şu andaki uyguladıkları politika. O yüzden ben 2008 krizinde yaşanan krizlerin biraz daha etkisinin, bu krizin biraz daha fazla olmasını şahsen bekliyorum. Bugün dünya geneline, bütün dünya ülkelerine baktığımız zaman ekonominin kontak kapattığı bir süreçte yani barınma krizi, gıda krizi, savaşın getirmiş olduğu belirsizlikler, finansal yatırım araçlarındaki birçok belirsizlikler hep bu tarafı işaret ediyor. İşte Avrupa bir savaş hazırlığı içerisinde, Rusya'nın tehditleri, ki Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Orta Doğu zaten yıllarca kan ve gözyaşı, savaşın hiç bitmediği bir tarafta. Petrol fiyatlarında evet, sürekli dünya ekonomilerine zarar ettiği bir süreç geçiriyoruz.
1: İslam Bey, çok değerli ifadeleriniz. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Bu değerlendirmeyle nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Sasa Polyester piyasa gündemini sundu.
1: İste komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.

olan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışı

0: bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı

0: Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi
1: Kredi. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinde aylık taksitler sabit midir?
3: Plan türüne göre sabit veya artan taksitli seçenekler olabilir. Sözleşmede açıkça belirtilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

İskoçya. Grupta galibiyeti olmayan iki takımın maçında sahada inat, tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor, heyecan afarada yaşanıyor. Kuzey Makedonya İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te afarada.

0: Bu çok iyi.
1: Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
4: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.
5: Biz bugün nereye gidecektik ya?
6: Spora.
5: Değil.
6: Çocuğun kursu.
5: Değil ya.
7: Maça.
5: Değil babacığım.
6: Buldum. Petrol ofisi.
5: Petrol ofisi kampanyası. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye. 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
4: Detaylar petrol.

Mutlu günler efendim. 2 Ekim Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Elbette oldukça yoğun bir hafta olduğunu söyleyelim. Fon gelişmeleriyle ilgili, fon tasfiyeleriyle ilgili daha doğrusu hangi kararlar alınacak? Bugün gözler koordinasyon kurulu toplantısındaydı. İkinci kez toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ve açıklamalar var. Elbette bunlar önemli. Bundan sonraki dönemde neler yapılacağı konusu önemli ve tabii yeni beklentiler var piyasada. Bunların hepsini de konuşacağız. Bakalım öne çıkan başlıklar neler? Hızlıca göz atalım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Az önce de söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında fon hesaplarına ilişkin ödeme kararının detaylarıyla ödeme takvimi değerlendirildi. Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören taslakta ele alınırken düzenlemelerin vatandaşlara ek yük getirmemesi vurgulandı. Detaylarına bakacağız. Yabancı kurumlardan fon sürecine ilişkin değerlendirme geldi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye'de bazı fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin ülkenin kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı. JP Morgan ise Türkiye'deki fon sektöründe yaşanan çalkantı 2026 yılı için %3 olarak öngörülen gayri safi yurt dışı hasıla artışı tahmini açısından anlamlı aşağı yönlü riskler oluşturuyor değerlendirmesini yaptı. KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Bu açıklamaysa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ait. Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık uygulamasına yaptığı değişikliği değerlendirdi. Ve KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'tan %5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak dedi Şimşek açıklamasında. Tarım dışı istihdam Amerika'ya ilişkin 15.30'da açıklanacak. Piyasaların bugün odağında bu veri var. Amerika Eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin beklenti. Tabii ki bundan sonraki dönemki faiz politikasına yönelik de değerlendirmeler açısından oldukça önemli. Piyasa beklentisi Eylül'de yaklaşık 89 bin kişi artması yönünde. İşsizlik oranının ise %4,1 seviyesinde kalacağı tahmin ediliyor. Tabii Fed'in verdiği kararlarda istihdam konusunda ne kadar önemli olduğunu görüyoruz enflasyon kadar. Dolayısıyla bu iki bileşenden birisinin de bugün önemli verilerinden birisi gelecek. Bundan sonraki dönem için

0: Fed'in yine faiz artımına gidip gitmeyeceği ise merak konusu. Özellikle de Trump'ın enflasyonun faizden daha iyi bir şey olduğunu söylediği açıklamaları bu noktada Fed'e karşı dikkat çekiciydi. Bu arada Avrupa'da dizel krizinin eşiğinde küresel enerji krizinin yeni cephesi dizel piyasası oldu. Avrupa ülkeleri Amerika yönetiminin stratejik dizel rezervlerinin piyasaya sürülmesi yönündeki baskısının ardından acil görüşmelere başladı. Washington Avrupa ülkelerinden stratejik dizel stoklarını kullanmalarını istiyor. Amerika yönetimi yeterli adım atılmaması halinde Amerikan dizel ihracatının sınırlandırılabileceği mesajını da veriyor. Avrupa için yeni risk kapıda. Evet, bakalım piyasalarda nasıl bir tablo var. BIST 100'de yatay pozitif seyir var. 12.253 puandan işlem görüyor şu an itibariyle. BIST Banka'da %0.65'lik düşüş var. BIST Sanayi'de yatay pozitif seyir var. BIST Turizm'de %1.85'lik yükseliş var. BIST Spor'da %0.8, BIST Gayrimenkul'de %0.2, BIST Teknoloji'de ise %1.2'lik kayıp var. BIST Sigorta'da %0.7'lik prim olduğunu söyleyelim. BIST İnşaat'ta yatay pozitif seyir devam ediyor. BIST Madencilik'te %2'lik prim var. BIST Bilişim'de ise %1.2'lik prim olduğunu söyleyelim. BIST Kimya'da ve BIST Gıda'da ise yatay negatif seyir devam ediyor. BIST 100'de fiyatı en çok artan hisselere baktığımızda Otokar, Batı Çimento, Astor Enerji, Kordsa Teknik ve Bursan Boru olarak sıralamayı ekranlarınıza taşıyoruz. BIST 100'de fiyatı en çok azalan hisseler ise Vestel, Altınay Savunma, Gürsel Turizm, Koca Erçelik ve Topaş olarak sıralanıyor. Altın cephesine bakalım. Altının ons fiyatında yatay seyir devam ediyor. 4179 dolardan işlem görüyor şu an itibariyle. Enerji tarafına baktığımızda ise kayıplar sürüyor. Amerikan tipi ham petrolde %3,5'a varan kayıp var. 89,5 dolardan işlem görüyor. Yine Brent petrolde de 100 dolar sınırında, 100 doların hemen altında fiyatlama olduğunu söyleyebiliriz. Orada da %2,5'luk düşüş var. Bugün petrolde gerileme dikkat çekici. Evet, tabii bugünün en önemli konusu, haftanın da en önemli konusuydu, hatta tek gündem konusu diyebiliriz Türkiye açısından, o da fon krizi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda bugün Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı ve toplantıda neler konuşuldu, nasıl bir açıklama geldi, bunun tüm detaylarını konuşacağız. Ankara'ya çevireceğiz kameralarımızı ve muhabirimiz Mert Acıoğlu bizimle olacak. Mert, merhaba, hoş geldin yayına. Önemli bir toplantı, bugünkü toplantı, ikinci kez koordinasyon kurulu toplandı. Hangi sonuçlara varıldı ve bundan sonrası için Ankara'da ne konuşuluyor diye sorayım sana.
1: Teşekkürler Özlem Doğaner. Yaklaşık 3 saat süren bir toplantıydı. Fon Koordinasyon Kurulu Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Yapılan açıklama ise İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Özellikle ben fotoğraf karesinde dikkatimi çeken şeyler vardı. Sizler de şu an görüyorsunuz. Adalet Bakanı Akın Gürlüğü'yü görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek orada. Yine AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler, yine Merkez Bankası Başkanı gibi birçok isim var. Aslında bu süreç enine boyuna değerlendiriliyor. İlk baştan itibaren ilk toplantıyla bir yol haritası çizilmişti. 2 saat sürmüştü. Bugün ise aslında özellikle sermaye piyasaları, SPK'nın bilindiği üzere 30 Eylül tarihli bir kararı vardı. Bu kararı ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülen çalışmalarla birlikte aslında nasıl yansıyacağı noktasında değerlendirildi ki yapılan açıklamada da bu var. Sermaye piyasaları kurulunun 30 Eylül tarihli kararı çerçevesinde hesaplanacak net yatırım tutarı, hesap yönetimine ilişkin ilgili kurumların çalışmalarıyla kurulun aynı tarihte fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararlarına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirilmiştir. Öte yandan tabii ki bunun bir meclis ayağı olacağını görüyoruz ki zaten daha önce de yürütülen bir çalışma vardı. Sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerine çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar verilmiştir diyor. Bu hususta aslında özellikle bir düzene sokulması noktasında ve güvenin de bu şekilde daha net bir şekilde sağlanması hususunda bir kararlılığı görüyoruz. Özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da zaten yapmış olduğu kararlılık mesajlarıyla birlikte bir yandan operasyonlar sürüyor. Diğer taraftan ise çalışmalar devam ediyor. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır. İlgili kurumlarımız ile fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümüne ilişkin sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet

0: gözetilerek gerekli çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülüyordur diyor. Hatta dün meclis resepsiyonunda, dün bilindiği üzere yeni yasamayı da başladı. Cevdet Yılmaz orada da benzer açıklamalar kullanmıştı ve bugünkü toplantıya işaret etmişti. Aslında burada da alt başlıklarda bunları net bir şekilde görüyoruz. Geride bıraktığımız günlerde de Mehmet Şimşek yapmış olduğu konuşmasında yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımları atıyoruz demişti. İşte tüm bu detaylar değerlendiriliyor. Öte yandan da ifade ettiğimiz gibi bir kanun değişikliği noktasında da, düzenlemesi noktasında da daha doğrusu çalışmalar sürüyor. Özellikle bu alanda güvenin oluşturulması ve kısıtlı bir alanda gerçekleşen bu sorunun bir daha yaşanmaması adına çözülmesi hususunda şu anda çalışma kararlılığı var. Mesaj da bu yöndeydi. İfade ettiğimiz gibi Cevdet Yılmaz Başkan da gerçekleşen bu toplantıda özellikle tabii ki yatırım şirketleri ve şahıslar üzerinden görüyoruz şu an itibariyle operasyonu izlediğimiz kadarıyla, özellikle gözaltıları, tutuklamaları vesaire gördüğümüz kadarıyla yatırım şirketleri ve bu yatırım şirketlerinin parasını kullandığı şahıslar üzerinden şu an itibariyle ilerliyor ve bu tarz manipülasyon ve spekülasyonlara yer bırakmayacak şekilde hem düzenlemeler yapılacak hem de mağduriyetler vatandaşı ek yük yüklenmeden çözülecek mesajı var. Bu aslında oldukça önemli ve değerli. Bunun tabii ki bugün, önümüzdeki saatler belki ve pazartesi piyasalara nasıl yansıyacağını da daha net bir şekilde görüyoruz. Ancak ifade ettiğimiz gibi bu güven kırıklığının ortadan kaldırılması için ortada bir kararlılık var. Yeni gelişmeler oldukça paylaşacağız. Yerim Özden Doğaner ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Mert. Tabii bir soru da sorayım. Önümüzdeki hafta tekrar fon kurulunun toplanma ihtimali var galiba, değil mi? Bununla ilgili bir mesaj var mı?
0: Bununla ilgili henüz bir mesaj yok, ancak bunu süreç etkileyebilir. Çünkü Cevdet Yılmaz'ın bu toplantıları çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor bilindiği üzere. Ani müdahale gerektiren konular olabiliyor. Bu nedenden dolayı henüz önümüzdeki hafta için bir toplantı olacağı yönünde kulis bilgimiz yok. Ancak ifade ettiğimiz gibi gelişen durumlara istinaden hızlı bir şekilde toplanma ihtimalleri var. Bunun da önünün açık olduğunu belirtelim. Çünkü piyasa hareketli, canlı bir şey aslında ortada. Bu nedenden dolayı da tüm birimler hızlı bir şekilde toplantı gerçekleştirme potansiyeline de sahip. Henüz bir netlik yok ifade ettiğimiz gibi, ancak yeni haftayla birlikte ya da bu çalışmaların hızıyla birlikte eğer sorunlar hızlı bir şekilde çözülebilir, daha doğrusu kurumların yapmış olduğu çalışmalar hızlı bir şekilde çözülebilirse yeni bir toplantıya da gebe diyebiliriz Beştepe.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için, verdiğin bilgiler için. Mert Acaloğlu bizimleydi. Kolaylıklar diliyoruz Mert, sana da. Evet, bu konu önemli bir konu. Tabii her açıklamada aslında yeni soru işaretleri de var. Ve ne zaman fon ödemelerine başlanacağı, nasıl başlanacağı, bu net yatırım tutarı nasıl hesaplanacak, bunların hepsi konuşuluyor. Biz de üzerine konuşacağız. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Açık konuğumuz olacak. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayına.
2: Yok.
1: Şimdi aslında genel çerçevede bir soruyla başlayayım. Gelinen noktayı nasıl görüyorsunuz? Fotoğrafı nasıl okuyorsunuz?
2: Şimdi özellikle hadise başladığından beri herkesin arzu ettiği şey çok çabuk çözüme ulaşmak. Özellikle fon taşıyan ve buraya para yatıranlar için de tabii paralarının akıbeti nasıl çözülecek, paralarını ne zaman alacağı sorusu. Tabii kurulan hafta başında bu gelişme yaşandı. Oluşturulan bu kurul bence işi toparlayıcı ve düzenleyici haliyle hızlı sonuç almayı sağlayacak. Zaten kurulun açıklamalarından da öyle anlıyoruz. Ama burada dikkat çeken bir husus var. Baktığımız zaman özellikle hazineye ve devlete yük getirmeyecek şekilde çözümü sağlamak. Bir sürü fon var ve her biri de ayrı bir kitle. Burada hisse yoğun fonlar ve para piyasası fonları olarak bunu ayrıştırmak, ikiye ayırmak mümkün. Para piyasası fonları yapısı gereği gözü kapalı yatırım yapabileceğiniz türden fonlar. Çünkü risk derecesi çok düşük, likide yakın kıymetler tutmak zorunda olan fonlar. Bir şekilde bunların likidasyonu bozulmuş. Nasıl? Dolaylı olarak pay repo denen hisseyle yapılabilen repo kavramı var. Bir taraf ters repo yapan, diğeri repo yapan konumda. Repo yapan parayı alıyor, karşılığında bir kıymet veriyor. Belli bir süre için o parayı alıyor. O belli sürede olduğunda da kıymetlerini geri alıp parayı iade ediyor ve belli bir faizle iade ediyor.

0: Buradaki yapılan işlemde doğal olarak bir şey yok aslında. Gayet normal akışında, ama teminat olarak alınan kıymetler tabii ki işlem göremez hale geldiğinde, alıp satılamadığı, alınıp alınabiliyor da satılamaz hale geldiğinde pay piyasası içinde işlem yapmak mümkün olmayınca para piyasası fonları da dolaylı yoldan içinde hisse tutar hale gelmiş durumda. Ama muhakkak ki bu para piyasası fonları içinde likit başka kıymetler de var. O sebeple bunların tasfiyede paraya dönmesi, büyük ölçüde paraya dönmesi daha kolay gibi görünüyor. Öyle mi olacak? Kurul tasfiye işlemlerini sürdürdükçe takip ediyor olacağız. Ama her halükarda buradaki ciddi hadisenin bir kurulun gözetiminde çözülmeye çalışıyor olması güven verici bir durum yaratıyor. Çünkü fonlar dediğiniz zaman bir sorun ortaya çıktığında fonlarla alakalı denetleyici ve düzenleyici bir sürü kurum var. Çünkü fonların ait olduğu holdinge bakıyorsunuz. İçinde bir tane katılım bankası, iki tane de kitle finansman şirketi var. Diğer taraftan öbür tarafa bakıyorsunuz. Bir sürü şirket var. Şirketlerin çoğu kendi uhdesinde, kendi holdingi ya da holding benzeri yapısının altında. Tabii her birinin de yaşadığı sorun ayrı ayrı şu an. Eminim ki bu kurul bütün bu sorunları tespit etmiş durumdadır ve artık farkındalık üst boyuttadır. Kurul tarafından yürütülüyor olması ve tasfiye için bir fon oluşturulmuş olması 2001 yılındaki bankacılık krizindeki yapıya biraz benziyor. Ki o yapı çalışmıştı, ama orada bankacılık krizi vardı, mevduatlar güvence altındaydı. Birleşik Fon Bankası kurulup da o bankanın satılması bile söz konusu olmuştu. Bir de Bankacılık Denetleme Düzenleme Kurulu ortaya çıkmıştı o komiteden sonra. Şimdi bu ise sermaye piyasasının bir ürünü. Bundan sonra bu ürüne ilişkin düzenlemeler ve ürünün sağlıklı ve sıhhatli olması bence %1000 olacak. Çünkü bir sorun yaşadıktan sonra sorun yaşatan sebepler ve başka ne gibi sebepler oluru irdelemek daha detaycı bir şekilde incelenir hale geliyor. Evet, bir musibet yaşıyoruz, ama ben de sermaye piyasası çalışanı olarak, sermaye piyasasının bir uzmanı olarak bunun özellikle fon gibi çok kıymetli bir enstrümanda gelecek dönemde, bundan sonra bırakın yatırımcının sorun yaşamasını, daha şeffaf yani transparan ve daha işleyişi takip edilebilir bir düzenek yaratacağını düşünüyorum.
1: Şimdi tabii bu süreçte en önemli konulardan birisi güven meselesi. Bunu sizinle daha önceden de konuşmuştuk. Şimdi burada paraların en azından bir kısmının ödenmeye başlamış olması bile herhalde güven açısından da önemli bir noktalardan birisi olacak. Ama ne ödenecek kısmını çok konuşuyoruz. Net yatırım tutarının hesaplanması konusu var. Bazıları her bir fondan birer milyon diye anlıyor, ama aslında bir milyon meselesi var. O aslında toplamda 1 milyon mu konusu da çok konuşuluyor. 1 milyonun altında olanlar paralarını tamamen alabilecekler. Belki de en şanslı olanlar onlar olacak galiba. Ve bir de işte bu A1 ve Pardüs'tekilerin o şirketler tarafından ödenmesi konusu var. Ama daha çok hisse senedine bağlı olan fonlarda biraz daha iş uzayacak gibi görünüyor. Ne dersiniz? Bu ödeme sistemi nasıl daha adil olarak karşılanabilir ve daha fazla güven unsuru ortaya çıkabilir?
0: Tam bir adil düzen oluşturmak zor. Yani hangisini yapsanız bir başka taraf itiraz edecek. Bir kere o net yatırım kavramı dediğimiz şeyden, benim anladığım, fona girerken yatırdığınız net para neydi? Ona bakacaklar. Bu arada fondan çekiş yaptıysanız o net yatırım kavramından o düşecek. Kalan tutar sizin net yatırımınız olacak. Ulaştığı değer değil bakın. Ona girdiğiniz değer. Tabii şimdi ben girdim, para kazandım. Neticede ben fon yatırımcısıyım. Benim ne kabahatim var diyebilir birileri. Öyle olacaktı. Her halükarda burada itiraz noktası ve itiraz konusu, siz neyi yaparsanız yapın muhakkak oluşur. Ama şu haliyle net yatırım kavramıyla yürümeleri bence doğru bir seçim ve doğru bir şekilde de yürüyor. Önümüzdeki dönemde tabii

0: Bu ikinci söylediğin şey doğru. Az evvel onu anlatmaya çalıştım. Özellikle hisse yoğun fonlarda, hisse tutan fonlarda baktığınız zaman her halükarda o hisselerin şu an piyasada maalesef çevrilebilirliği, paraya çevrilebilirliği yok. Hala pek çoğu taban taban, yani hiç alıcısı olmadan aşağı gidiyor ki belli ki bazıları da o seri de devam edecek. Çünkü bu hisseler öyle manipüle edilmiş ki, fiyatları öyle bir yere gitmiş ki gerçek değer kavramı içinde onun gerçek değerini hesap etmek bile zor. Ama para piyasası fonları tarafı bence tabii ki daha çabuk çözülebilir ve hızlı çözüme ulaştırılabilir. Hisse ağırlıklı fonlar zaten yapısı gereği kendi içinde risk ihtiva ediyor. Bunların risk katsayısı da çok yüksek. Bunların tasfiyesi zamana bağlı. Tabii ki yine peyderpey olacak. Biraz daha uzun sürebilir o kesin.
1: Peki şimdi tabii burada özellikle fahiş kazançlardan elde edilenlere yönelik de bir hesap açılması gündeme geldi. Biraz da hani bunu böyle bir etkin pişmanlık gibi gördüm ben, ama siz nasıl gördünüz? Buraya geri dönüşler olur mu? Ben gerçekten fahiş bir kazanç elde ettim ve bunu devlete geri ödemek istiyorum gibi bir geri dönüş olabilir mi sizce?
0: Onun da ayrımı yok. Şimdi bir insan geldi bu fonu aldı. Param büyükse paramın büyük olmasının ne gibi bir suçu olabilir ki? Çünkü herkes parasını büyütmek istiyor. Zaten bu fona girenlerin içinde pek çoğu da seçimi yaparken bu fonun diğer fonlardan daha fazla getiri elde ettiği argümanını kullanmıştır. Yani parasını daha fazla büyütme ihtiyacı ve arzusu içinde olabilir. Şimdi burada herkesi de aynı kefeye koyamazsınız. Netleştirmek gerekirse burada kötü niyetli olup da evet dediğiniz gibi getir kardeşim, sen zaten kötü niyetli olduğunu biliyorsun. Fazladan kazandığın o para neyse gel buraya koy. Sonrasında biz tespit edip de daha farklı işler olmasın mesajı da veriliyor olabilir. Bana biraz şey gibi geldi. Başından beri bakıyorsunuz sosyal mecrada clawback kavramı var. Amerika'da daha önce yaşananlar ölçüsünde çok kazanandan burada zarar edenlere fon oluşturmak gayesiyle oluşturulmuş bir akış, bir akım, bir kural var. Ama o kurallar seti yazılmış. Şimdi Türkiye'de kanunda bunun böyle bir yeri yok. Yani her halükarda kanunda yeri yokken gönüllü ve arzulu bir şekilde aslında buna hizmet edecek bir şey yapılmaya çalışılıyor gibi geldi bana. Ha, oraya o parayı yatıran olur mu, olacak mı? Fonda biriken rakam muhakkak açıklanır. Zamanla göreceğimiz şey, hem sizin dediğiniz şeye de çıkıyor olabilir, hem benim bu söylediğime de. Pekala birileri para getirebilir ama olabilir yani. Neden olmasın? Çünkü akışa bakıldığında nihayetinde ben buradan bir para kazandım, tamam eyvallah, ama daha fazla da ben bu uzasın benim için de sıkıntı, baş ağrısı yaratacak olsun demeyecek olan insanların bir kısmı gerçekten bu parayı getirebilir. Öyle olacak mı? Bunu zaman gösterecek.
1: Peki Mehmet Bey, şimdi burada bir yandan fonları konuşuyoruz ama maalesef borsa üzerinden de ciddi bir fon zedeler kadar borsa zedeler oluşacak gibi de maalesef bir tablo oluşmaya başladı. Çünkü ciddi bir kayıp yaşandı. Hatta Eylül ayı 2008'den bu yana en kötü performansıydı Borsa İstanbul'un. Şimdi baktığımız zaman dün ciddi bir kıpırdanma olduğunu görüyoruz. Bugün de yatay bir seyir var ama bu borsadaki durumu nasıl acaba okuyorsunuz? Bundan sonraki dönem için borsaya nasıl bir destek verilebilir?
0: Yani borsaya destek, düşüşler esnasında iki veya üç defa varlık fonunun alımlarını gördük biz. O tamamen likidasyonu sağlamak için, ama daha çok da endekse etkili hisse senetlerindeydi bu. Tabii kamusal alanda etkili ya da endeks 30 içindeki, endeks içindeki endekse etkilisini kastediyorum. Şimdi burada destek dediğiniz şey piyasa koşulları içinde oluşur ve katılımcılarla oluşur. Biz 2020 yılına pandemiye girerken 880 bin yatırımcıdayken burada 10 milyonlarca yatırımcı geldi geçti. 6,5 milyon net yatırımcı sayısına da ulaştık. 3 yıldır aslında doğru dürüst

0: performa edemeyen borsaya rağmen. Şimdi geçmişte yaşadığımız, tecrübe edindiğimiz şey kötü bir şey eninde sonunda ortaya çıkıyor borsalar açısından. O vakit geldiğinde belli sayıda yatırımcıyı kaybettiğimizdi. Ben bundan 2 yıl ya da daha uzun süre olabilir. Önce demiştim ki yani burada kötü bir şey yaşandığında biz yine aynı akıbeti yaşarız. Belki de bu yatırımcıların yarısını kaybedebiliriz. Umarım bu hadiseyle kaybetmeyiz. Ama bir kısım yatırımcıyı kaybettiğimiz kesin. Fon tarafında kaybediyoruz, hisse tarafında. Bazılarını zorunlu zaten kaybediyoruz. Az evvel söylediğiniz şey, kredili pozisyonların çoğu eğer bu fonların içeriği olan hisselerde alındıysa fonzedeler para bekliyor ama onlar çoktan sıfırladı. Çünkü bu kadar taban seviyesinde kredili pozisyonunuz varsa zaten 6. 7. tabanda sizin pozisyonunuz başa başa gelmiştir. Hatta satamıyorsanız bazı pozisyonlar eksiye bile dönmüştür. Yani borçlu konuma. Yatırımcı parasını kaybetmekle kalmıyor, bir de borçlanıyor. Öyle düşünün. Ve şu sıralar son özellikle 9 günde herhalde en çok yaşanan şey borsa yatırımcılar açısından budur. Ha bir de pozisyonunu almış, iyi de hisseleri var. Ama bu türbülans sebebiyle endeks geldi 11.800'e, orada da destek buldu. Pozisyonunu 15.000 endeks seviyesinde aldığını düşünün. O pozisyonda %60 para kaybeden de var iyi pozisyonda. İyi şirketleri seçmiş. Bu konuştuğumuz hisseleri konuşmuyoruz. Tabii o da küskün konuma geçiyor. Uzun vadeli yatırımcı 3 yıldır zaten bekliyor. Artık 4. yıla gidiyor. Tak diye böyle bir şey yaşıyor. O zaman şüphe etmeye başlıyor. Diyor ki uzun vadeliyim ama bu borsanın bir yere gideceği yok. İyi şirket aldım. Bana dediler ki iyi şirket al. Ben de onu aldım. Ve para kazanmadım. Kazanmadığım gibi bir de tekrar başa sarıyorum. Böyle şeyler de ortaya çıkıyor. O yüzden de muhakkak ki bir küskünler tarafı herhalde yıllar sonra yine onu ben görmek söz konusu olacak. Bir küskünler tarafı oluşacak. Bunun önüne geçemezsiniz. Ama bu piyasa bitti demek olmuyor. Biz onu ciddi şekilde 2 tane kendi yarattığımız krizde yaşadık. 94 ve 2001. Ama ondan sonra piyasa büyümeye, endeks büyümeye hep devam etti. 2 defa 0 attık biz. İnsanların atladığı şey o. Dolar bazında bakıyorlar. Ama bu endeks gelişiminde endeksten atılan sıfırlara hiç bakmıyorlar. Yani eğer siz bu gelişimi zamana bağlı onu da dahil ederek görürseniz aslında pek çok hisse senedinde inanılmaz kazançlar da oluşmuş. Ama pek çok hissede de para kazanılmadığı, hatta zaman içinde bazı hisse senetlerinin kottan çıkarıldığı durumlar da olmuş. Biz bunları zaman içinde yaşadık ama aramıza katılanların çoğu çok yeni. 2020 sonrası bu söylediğim yatırımcıların herhalde 5-5,5 milyonu yeni yatırımcıdır. Sadece 6 yıllık borsa bilenler. O sebeple onlar için bir ilk. Şu an şöyle düşünebilirler. Ya bitti burası, artık borsadan da bir şey olmaz. Hayır, hiç öyle değil. Tabii ki bu türbülans bizi 5-6 ay etkileyebilir. Gerçekçi olmak lazım. Ama ondan sonra muhakkak ki yine burada iklim değişikliği yaşanır. Türkiye'de şu anki ortam sebebiyle şirketlerin malum finansal sonuçları pek çok şirket için, özellikle borçlu olanlar için kötü seyrediyor. Ama bu para piyasası koşulları da elbet değişir ya da ona şirketler uyum sağlar. O vakit finansallar da değişir. O zaman da fiyatlama değişmeye başlar. Bunlar hep zamana bağlı işler. İşte o vakit geldiğinde zaten endekste biz yeni zirveler de görürüz. Görürüz değil, göreceğiz. Gördüğümüz zaman da eğer ölmez sağ kalırsak zaten yine sizinle yayın yapıyor olur, birbirimizi hatırlatıyor oluruz.
1: Ömürler versin diyelim Mehmet Bey. Peki şimdi burada konuşmamız gereken bir konu daha var aslında ki o da borsa demişken BIST 30 mevzusu. Yani BIST 30, BIST 50, BIST 100, evet kriterler şimdi farklılaşıyor ama gördük ki biz bu fon krizi sırasında ve tabii hisselerdeki artışlar noktasında BIST 30'a girmek de dev şirketlerin yanına girmek de o kadar da zor değilmiş gibi bir tablo oluştu çok kısa süre içerisinde. Ve biz bir anda aslında şu anda işte soruşturmalara mevzu olan şirketleri BIST30'un içinde gördük. Dolayısıyla hani bütün aracı kurumların belki de güven alanı gibi gösterdiği, model portföylerinde gördüğü BIST30 kısmında da böyle bir şüphe oluştu. Dolayısıyla buraya giriş kriterleri konusu da ve diğer endekslerle ilgili çeşitli değişikliklerin

0: bundan sonra ele alınması gerektiğini düşünür müsünüz?
1: Tabii ki düşünüyorum. Yani başta Borsa İstanbul olmak üzere pazarı düzenleyen, sonra da yasal olarak piyasanın denetleyicisi, güven vericisi konumundaki Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda muhakkak çalışacağını düşünüyorum. Zaten şimdi biz piyasa uzmanlarının pek çoğu, özellikle destek finansı özelinde bu işin saçmalığına değindik. Yani şimdi ölçekler var. Türkiye'nin yıllardır büyüğü kabul edilen holdingleri bir tane factoring şirketi nasıl 2'ye 3'e katlayabilir? Bugün düşüyor, bilmem kaçıncı düşüşü, hala 230 milyar lira. Normal mi şimdi bu? Ya bu zaten ampul gibi gözünüzün önünde. Yani bir tuşa bastığınızda analizler artık öyle yapılıyor. Tak diye onu görebiliyor olmanız lazım. Görürsünüz, AI çağındayız biz. Bugün bir tane AI ürünü kullanıyorsanız, ona sorsanız cevap veriyor zaten. Öyle bir çağda yaşıyoruz biz. Ha, bundan sonrası için evet, biraz evvel benim söylediğim pay repo da dahil olmak üzere buradaki eksik ve aksak gibi görünen her şeyin düzenleneceğini düşünüyorum. Evet, en kıymetlisi İMKB 30 endeksi. Bunu siz türevden alıp satabiliyorsunuz. Bunun üzerine siz burada arbitraj işlemleri yapabiliyorsunuz. Ve yabancı da bunu yapmak ister her piyasada. Bu garip bir durum değil. Çünkü neden? Kendin içinden başka ürünler çıkarabilen, türevler çıkarabilen piyasa iyidir. Gösterge dediğiniz şey eğer bu noktaya geldiyse, evet, burada bir sorun vardır. O zaman o göstergeyi seçerken gösterge olmaya konu şeyler için de evet, çok belli ki başka kriterler de getirmeniz gerekiyor. Ama hiçbirimiz merak etmeyelim. Bence çalışılıyordur üzerinde. Şimdi bakın, program yapıyorsunuz. Bu soruyu bana soruyorsunuz. Eminim kendi içinde o insanlar da kendine soruyordur. O sebeple de önümüzdeki dönemde biz o taraflarda yeni yeni hamleler ve piyasada da güven tazeleyecek, güveni artıracak, bundan sonra şüpheye yer vermeyecek düzenlemelerin geldiğini de görürüz diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi az sonra Amerika'dan Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi gelecek. O yüzden o gelirken konudan kopmadan sonra, geldi bile, 29 bin oldu tarım dışı istihdam. 89 bin kişi bekleniyordu. Oldukça fark olduğunu söyleyelim. Detayları da şimdi gelecektir. Şimdi burada tabii sadece içeriği konuşuyoruz ama dışarıda da oldukça karışık bir tablo oluşmaya başladı. Bir yandan faiz artışı geldi Fed'den. Yine faiz artışı olması bekleniyor. Trump bu noktada özellikle devreye girip enflasyon faizden daha iyidir diyerek FED'e uyarılarda bulunuyor. Ve tabii ciddi bir tahvil dalgalanması var. Baktığımız zaman şimdi de 10 yıllıklarda %5.2'yi görüyoruz. 5 yıllıklarda %5'i gördük. 4.78 2 yıllıklarda Amerikan tahvillerinde. Amerika'da tarım dışı istihdam Eylül'de 29 bin kişi arttı. Amerika'da işsizlik oranı %4.2 oldu. Ki orada da 4.1 bekleniyordu. Bu tabloyu nasıl değerlendirirsiniz diye sorayım ve bundan sonraki dönemde faiz artışı noktasında nasıl bir beklentiniz var Mehmet Bey?
1: İki enflasyon okuması da Trump'ı doğruluyor aslında. Hani enflasyonda uçan kaçan bir şey yok. Şimdi gelen bu istihdam rakamları da istihdamı güçlendirmek adına faizi indirmeyi gerekli kılıyor. Şimdi Amerika'da faiz niye artıyor? Şimdi bunları konuşuyoruz ama bahanesi bunlar. Yani temel sebep borçlanmanın acayip bir noktaya gitmiş olması. Şimdi bakın, bütün ülkelerde aynı şey var. Borcu rol ediyorsunuz, yenilemeniz lazım. Amerika'da yenilenecek borç miktarı yıllık 1 trilyon doların üstünde artık. Ya bizim gayri safi milli hasılamıza bakın, ne dediğimi anlarsınız. Bu borcu da bir yerden almak zorunda. Benim gördüğüm bir cepten bir cebe oynanıyor artık. Çünkü onlara borç verebilecek ülke yok. Bu büyüklüklere bakıldığında saçma sapan yere gitti bu büyüklükler. Ne Japonya artık o borcu verebilir müttefikler arasında, ne Avrupa. Afrika'yı zaten saymıyorum bile. Ne de kendi bulunduğu kıtada, Amerika kıtasındaki başka ülkeler. Veremez yani. Böyle olunca da şimdi o borç yenileme dönemleri hep konuşacağımız, hep gündeme alacağımız işi olacak. Burada siz faizi düşürmekle de o borç oranlarını düşüremezsiniz. Çünkü faizi aşağı çektiğinizde o sizin meseleniz. Gidip dışarıdaki adam, aa evet ya, Amerika'da bak faizleri aşağı çekti, Hadi bakalım, onlar da enflasyon da şöyle oldu. Ben

0: götüreyim, para vereyim diyemiyor şu an. Yani o kendisi için bir gösterge. Bir şekilde bono ihaleleri halloluyor. Benim gördüğüm bir cepten bir cebe oynanıyor. Amerikan hazinesi muhtemelen para basmaya devam ediyor. Kendi içindeki kurumları besliyor. O kurumlar ihalelere girmeye devam ediyor. Ama bu sürdürülebilir değil ki. Burada konuştuğumuz şeyler artık parazi olmaya başladı. Onlar da farkında. Normalde Trump haklı. Yani niye faiz artırıyorsun? Şu anda bu istihdam datası gelen enflasyonla birlikte tam tersi, senin 0.50 ile 100 bas puan arasında faiz düşürme bandında sana imkan tanıyor. Ama aşağı çektiğinde o bono faiz oranları yukarıda kalacağı için absürt bir görüntü olacak. Bu sefer makas açılacak. Bu sefer de başka kriz senaryoları konuşulmaya başlayacak. Şu anki borçlanma faizlerine uygun bir faiz ortamında, politika faiz ortamında yürüme çabası bu. Yoksa eğer realiteyi konuşuyorsak, datalarla hareket ettiğini düşünüyorsak, bu datalarla bence Trump haklı, faizin düşmesi gerekiyor. Peki düşecek mi? Hayır.
1: İçinde faiz artışı noktasında ve önümüzdeki yıl faiz artışına devam noktasında özellikle de Kasım seçimlerini düşünecek olursak daha fazla borçla Trump'ın karşı karşıya kaldığını görür müyüz?
0: Borç büyüyor zaten. Öyle olacak zaten. Farklı olmayacak. Yani otomatik olarak büyüyor zaten. Ana para artı faiz sürekli ekleniyor ve büyüyor. Tam tersi bir de ilaveten borçlanıyorlar. Çünkü bir taraftan da İran'da savaşıyor. Şimdi o suyla olmuyor ki, parayla oluyor. Bütçe açıkları, yani konsolide bütçe kavramında borçlanarak tamamlanır. Amerika'da onu yapıyor. Borç büyüyor, daha da büyüyecek.
1: Teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için, yayına katkınız için. Efendim Mehmet Aşçıoğlu bizimleydi. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı. Küresel piyasaları konuşmaya devam edelim. Hemen Philip Capital'e gidelim. Ve Philip Portföy Fon Yöneticisi Makoto Müsaşi konuğumuz olsun. Hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Amerika verisi de geldi. Bu haftanın önemli verilerinden birisiydi. Nasıl değerlendirirsiniz? Önce oradan başlayalım.
2: Evet, tarımcı istihdam verisi açıklandı, siz de söylediniz, ben de şimdi tabloyu bakıyorum. 29 bin olarak açıklandı ve hani bu da beklentinin oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda geçen ayının rakamından sonra yani oldukça beklentinin üstündeydi. Ondan sonra istihdam piyasasında biraz zayıflık gösteren bir veri açıklandı. İşsizlik oranı tarafında da 0.1'lik bir artış var. Buna baktığımızda aslında siz de az önce konuşuyordunuz, faiz artış olasılığın düşeceğini biliyoruz tabii ki. Faiz indirim tarafında ise şimdi Fed'in birçok üyenin Şahin tarafta olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla o taraftaki hani faiz indirim beklentileri o kadar da artmayabilir. Ama yani o olasılıkta tabii riskli varlıkları bugün için olumlu etkilediğini gördük. Altın tarafında bir sıçrama vardı. Zaten güzel bir destek noktasından yükselişe geçti diyebiliriz. Aynı zamanda Nasdaq, işte S&P Futures tarafına baktığımızda bugün de olumlu bir seyir var gibi bir görüntü var. Burada en kritik nokta bence şu, tahvil faizlerindeki düşüş. Şimdi 10 yıllık tahvil faize baktığında 7 bas puan civarında bir düşüş gösteriyordu. Yani çok yüksek bir seviyede seyrediyordu. 5'in üzerine zaten attıktan sonra kendini daha yükselmeye devam ettiğini gördük. Şimdi bu yükselişin törpülenmesiyle, hatta geri çekilme, yani düşüş trendi girebilirse bence riskli varlıklar için oldukça olumlu bir seyir olacağını düşünüyorum şimdilik. Tabii hisse senedi piyasasına baktığımızda bu hafta Micron bilançosu açıklandı. O tarafta da olumlu tablo vardı. Beklentilerin üzerinde kaldı. Benim dikkatimi çeken şu, zaten birkaç dönem söylüyor bunu. Birkaç dönemdir söylüyordu. Brüt marj tarafındaki daralma benim dikkatimi çekti. En azından daralma beklentileri yönetimin. Bu tarz şeylere baktığımızda zaten yapay zeka yatırımları, harcamaları biraz daha törpüleyelim diye yöneticilerden, CEO'lardan böyle bir açıklamalar olmuştu son zamanlarda. Yapay zeka coşkusunun biraz daha yavaşlayacağını bekliyorum ben. Ama yani şimdilik en azından büyüme oranı gördük. GDP'yi gördük bu hafta. Yatırım tarafındaki desteğin büyük bir kısmı olduğunu, GDP büyümesindeki büyük kısmı olduğunu da gördük. Şimdi yani bundan sonra neye bakmamız lazım? Tahvil piyasasındaki hareketler. Benim dikkatimi çeken aslında ÖST tarafında özel sektör tahvil getirisindeki sıçrama, normal devlet tahvil olsun, biraz da düşük riskli tahvil tarafında olsun. Yüksek riskli getirilerin daha çok yükseldiğini, bu makasın açıldığını, curve'ın o tarafa gittiğini gördük ki bu da aslında resesyon görüntüsü indikatörü değil tabii. Onu söylemek istemiyorum ama ekonomide bir yavaşlama bekleyebiliriz gibi düşünüyorum. Özellikle petrol fiyatları buralarda kalırsa, petrol tarafına baktığımızda aslında Avrupa tarafından şimdi dizel salsın diye Amerika baskılıyor. Bence bu da yani bugünlük bir %3'lük, %3-4 civarında bir düşüş yaşandı petrolde ve bu da riskli varlıklar için bir tık daha olumlu bir haber olduğunu söyleyebilirim. Fakat şimdi özel rezervlerden çıkarttığı için, bu stratejik rezervlerden bu dizel çıkıyor işte, biraz daha Çin tarafında da ihracatları kısıtlamaya başladılar. Bunlara baktığımızda bu gerginliğin, jeopolitik risklerin bir süre daha yüksek kalabileceğini ifade ediyor bence. Tabii umarız yakın zamanda bu gerginliğin hafifleyeceğini, zayıflayacağını umuyoruz ama şimdilik tablo petrol tarafında, yani buralarda işte 80'in altında çok yakın zamanda inmeyecek gibi gözüküyor. 120'ye tekrar gidecek mi? Tabii ki rezerv tarafındaki rakamları takip etmemiz lazım. Hafta sonu bir gelişme olacak. Onları da takip edeceğiz. Şimdi İyi hafta sonları diyorum. Çok teşekkür ederim.
1: Evet, biz de size iyi hafta sonları diliyoruz. Makato Müsaşı bizimleydi. Filip Portföy Fon Yöneticisi, çok teşekkürler. Efendim, küresel piyasaları da göz atmış olduk. Amerika'da işsizlik beklentiyi aştı işsizlik. 4.1 bekleniyordu, 4.2 oldu. İstihdam verisinde de beklentilerin oldukça altında kaldığını, 29 binlerde kaldığını söyleyelim. Ve tabii özellikle tarım dışı istihdam verisi 29 bin arttı. Yaklaşık 89 bin beklenti vardı. Oldukça altında kaldı. Bundan sonraki dönem için bakalım Fed'de olacak gözümüz. Tabii önümüzdeki hafta içinde Türkiye açısından enflasyon verisinin geldiği, pazartesi günü enflasyon verisinin geldiği ve bir yeni veri konuşmamızın daha olacağı bir gündem olacak. O da Eylül ayı enflasyon verisinin pazartesi günü görmüş olacağız. Enflasyon nasıl bir tabloya gelecek? Bundan sonraki süreçte dezenflasyon sürecine devam edilebilecek mi? Bu rakam bize bunu göstermiş olacak. Bununla ilgili bir değerlendirme alalım. Stratejist Aydın Eroğlu değerlendiriyor.
3: Yani şöyle, 2.17 üzerindeki bir seviyeler çok daha makul ama ben asıl Ekim'in Kasım'da açıklanacak enflasyonunun kısmen düşük çıkabileceğini düşünüyorum. Bu da neden? Şimdi biz bu fonlardaki yüksek paralarla, yüksek kazançlarla bir dönem otomobilde, işte konut fiyatlarında çok böyle astronomik hızlı artışları da gördük tüketimde ve talepte. Şimdi fonlarda ve likiditede yaşanan kriz sebebiyle ben bu alanlarda ciddi bir talep kırılması olacağını düşünüyorum. O yüzden şimdi zaten otomobil fiyatlarında satışlar düşmüştü, konutta da düşmüştü. Ama fonlarda sıkışan ve hatta silinecek olan ciddi derecede meblağlar yüzünden ekstra uçuk kaçık manipülatif fiyatlarla yüksek getiriler elde edilen fonların harcamaları kesilecek. Bu nedenle hatta eldeki bazı varlıkların bile likidite yaratmak için ikinci elde satışa kalkışabileceğini düşünüyorum. O yüzden eğer Brent petrolde 100 doların üstünde sert artış görmezsek ben sonraki ayda Ekim ayı enflasyonunun asıl belirgin bir şekilde talep düşüşüyle düşüş gösterme ihtimalini daha kuvvetli buluyorum. Şimdi faizlerde Merkez Bankası ile alakalı biz 35'teki seviyemizi aşağıya indirebilme imkanına sahibiz. Bunu indirir miyiz? Amerika tahvil faizleri çok yüksek. Fed faiz arttırıyor. Avrupa borsaları boş faiz arttırıyor. Bu ortamda biz bu ortamın tedirginliğini bitirmeden Merkez Bankası'nın yeni bir faiz artışı yapmasını beklemiyorum. Ama bu ortamdaki krizi atlatırız. Amerika savaşı ve tahvil faizlerinin yüksek seviyelerini kontrol altına alırsa FED'den faiz artışı değil, yeniden faiz indirimleri gündeme gelirse, biz en kolay faiz indirimi imkanı olacak Merkez Bankası biziz. Çünkü mevcut enflasyonumuz ve faiz seviyesiyle gerçekleşen oranlar arasındaki faiz oranımız bize faiz indirimi yapabilme imkanını yaratmış durumda. Yani veriyor. Sadece dış belirsizliklerin tedirginlikleri elimizde.

0: tutuyor. O nedenle belki yıl bitmeden bir faiz indirimi daha görme ihtimalini ben güçlü görüyorum. Ama 2027'de faiz indirimleri Merkez Bankası için sürecektir.
1: Efendim tabii son dönemin en çok konuştuğumuz konularından birisi yapay zeka. Hatta artık ülkelerin savaş noktalarından birisi haline gelmeye başladı. En son Trump ve Xi görüşmelerinde de o büyük zirvede bile en önemli konunun, en odak noktanın yapay zeka olduğunu gördük. Yapay zeka bundan sonraki dönemde elbette her alanda dönüşüm sağlıyor ama özellikle eğitimde çok önemli bir dönüşüm sağladığını görüyoruz. Hem eğitimde öğrencilerin hem de eğiticilerin öğrenme deneyimini ciddi olarak değiştiriyor, şekillendiriyor. Michigan State Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Douglas Hartman'ın açıklamaları var. Apra'ya özel teknolojinin eğitim üzerindeki etkilerini değerlendirdi. İzleyelim.
2: Yapay zeka odaklı bir sistemde öğretmenin rolünün giderek daha fazla bir bilim insanı, araştırmacı ya da sürekli sorgulayan bir kişi rolüne dönüştüğünü düşünüyorum. Çünkü teknoloji gelişmeye devam ettikçe öğretmenin yaptığı iş de değişiyor. Artık bir yöntemi, stratejiyi ya da tekniği öğrenip yıllarca aynı şekilde uygulamak mümkün değil. Teknoloji eğitimcileri de sürekli gelişmeye ve değişime ayak uydurmaya zorluyor. Önümüzdeki yıllarda öğretmenin rolünün de bu doğrultuda değişeceğini düşünüyorum.
3: Eğitimde yapay zekanın kullanımı Türkiye'ye nasıl bir fırsat sunacak?
2: Yapay zekanın sunduğu fırsatların özellikle etkileşim konusunda öne çıktığını düşünüyorum. Örneğin 30 öğrencinin ve tek bir öğretmenin bulunduğu bir sınıfta yapay zeka öğrenci için ek bir etkileşim kaynağı olabilir. Üstelik bu destek öğrencinin öğrenme düzeyine, ihtiyaçlarına ve gereksinim duyduğu yardımın türüne göre kişiselleştirilebilir. Bu öğretmenin yerini ortadan kaldırmaz. Aksine yapay zeka araçları öğrenciye ihtiyaç duyduğu desteği ve etkileşimi sağlamanın ek bir yolunu sunar.
3: Yapay zeka iş gücü piyasasını da hızla dönüştürüyor. Bugün eğitim sistemleri geleceğin ekonomisinin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını yetiştirmeye ne kadar hazır? Önümüzdeki yıllarda hangi becerilerin ekonomik değeri artacak?
2: Eğitim sistemlerinin gençleri farklı pazarlar, sektörler ve ekonomileri hazırlama düzeyleri arasında oldukça büyük farklılıklar var. Bazı ülkelerin eğitim sistemlerinde yapması gereken çok iş var ve bunun için zamana ve desteğe ihtiyaç duyulacak. Bazıları ise öğrencilerini geleceğe hazırlama konusunda oldukça iyi durumda. Bunların henüz aynı seviyeye ulaşamamış ülkeler için birer model ve örnek olabileceğini düşünüyorum. Ayrıca bu çabanın ülkelerin kendi sınırlarının ötesine geçmesi gerekiyor. Ülkeler birlikte çalışarak sürekli değişen ve gelişen bir geleceği herkesi hazırlamak için eğitim sistemlerinin ortak olarak neler yapabileceğini düşünmeli.
1: Efendim tabii en önemli konulardan birisi de bu aralar çok konuştuğumuz, yine dönüşümünü konuştuğumuz konulardan birisi sürdürülebilirlik. Bu noktada özellikle ticaret konusunda pek çok konuda aslında iş dünyasının hazırlık yapması gerekiyor. Kamunun hazırlık yapması gerekiyor. Ve devletler bunun üzerine çalışıyorlar. Ama bir yandan da tabii bu işin bir iklim adaleti dediğimiz yanı da var. Kim daha hızlı bir şekilde buna ayak uydurabilecek? Kimin bütçeye ihtiyacı var? Bunların da hepsinin konuşulduğu bir zirve. COP31 Antalya'da gerçekleşecek Kasım ayında. Oldukça önemli. Türkiye açısından da, Türkiye'nin tanıtımı açısından da ve sürdürülebilirliğin geleceği açısından da alınacak kararlarla birlikte. Sürdürülebilirliği çok konuştuğumuz bugünlerde Sustainable Brands Türkiye Ülke Başkanı Semra Sevinç'in değerlendirmeleri var Apra'ya özel ve iş modeli dönüşümünün kurumlar için çok önemli olduğunu söylüyor. Röportajımızı da izleyelim.
4: İsterseniz sürdürülebilirliğin ne kadar gerekli olduğunu konuşalım. Yani bu yatırımlar ister istemez büyüyecek. Çünkü bugünün dünyasında birbiri içine geçen risklere baktığımız zaman sürdürülebilirlik dönüşümü, bu iş modeli dönüşümü kurumlar için çok önemli. Bu varlıkları, rekabet güçleri, büyümeleri hep bu yatırıma, yani hem ekonomiye, hem çevresel hem de toplumsal değerlere yatırım

0: İşte finansmanı da sürdürülebilir iş modeliyle sağlayacağınız için bir geri çekilme değil, tam tersi bir büyüme, bir hızlanma, bir artış olduğunu tahmin ediyorum.
1: Son olarak yapay zeka konusuna da değinelim. Yapay zeka sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada şirketlere somut olarak ne kazandıracak?
0: Şimdi yapay zeka biliyorsunuz hız kazandırıyor, verimliliği arttırıyor. Sizin çok fazla fırsata erişiminizi sağlıyor. Dolayısıyla bugün kazanan markalar teknolojide hızlı oldukları kadar aynı zamanda yapay zekayı yarattıkları değere hem marka için hem insan için hem gezegen için anlamlı değerler yaratmaya devam etme aracı olarak kullanacakları için çok büyük bir fırsat sağlayacak. Ama şunu unutmayalım. Yapay zekanın harcamış olduğu enerji ve kaynak bunun çok daha verimli kullanım gerekliliğini de ortaya çıkartıyor.
2: Şimdi tabii Amerika'da tarım dışı istihdam verisinin gelmesiyle birlikte altında bir yükselişi de görüyoruz. 4211 dolar oldu onsu. %0.8'lik yükseliş var. Gramına bakalım. Altın gramında da yine %1'lik yükseliş var. 6655 lira olduğunu söyleyelim. Şimdi altın fiyatlarındaki dalgalanmalar acaba mücevher kısmına nasıl yansıyor? Pırlantaya nasıl yansıyor? Bu hafta mücevherin kalbi İstanbul'da attı. Ve Arış Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş'in özellikle bu konuda açıklamaları var A Para'ya özel. Altın fiyatlarındaki değişimin pırlantaya olan talebi artırdığını söylüyor. Ekranlarınıza taşıyalım.
1: Hoş geldiniz öncelikle.
3: Siz de hoş geldiniz.
1: Mücevher fuarındayız. 60. kez düzenleniyor. Bu yıl hangi ürünleri getirdiniz? Türk mücevherine talep nasıl?
3: Bu sene biraz siyah pırlantaya ağırlık verdim. Daha önce de veriyorduk. Ama bu sefer daha fazla ağırlık verdim. Nedenine gelince siyah pırlanta hem daha gösterişli hem daha hesaplı diyelim. Ve bunun yanı sıra renkli taşlarımız, safir, zümrüt, yakut, tanzanit gibi taşları da ürünü daha, mücevheri daha zengin gösterdiği için, daha katma değerli gösterdiği için biraz onlara ağırlık verdik. Ve tüm dünyada aslında onlara çok büyük bir rağbet var. Yani İtalya fuarında, Hong Kong fuarında ve bizler de İstanbul fuarında zannediyorum bir trend gibi oluştu. Bu yeni bir olay değil. Tabii çok eskiden de çok gündemdeydi bu renkli taşlar ama şimdi daha çok parlatıldı, daha çok önemsendi. Bir de herhalde taşların gücüne de yani etkisine de frekansına da inanıldığı için zannediyorum böyle bir talep var.
1: Peki altın fiyatlarındaki değişimler pırlantaya olan talebi nasıl etkiliyor?
3: Tabii ki pırlantaya doğru bir yönelim var. Yalnız şimdi fiyatın geriye düşmesi, altın fiyatının geriye düşmesi mağazaya gelmeleri ve altına yatırımı biraz durdurdu, bir bekleme içindeler. Bu bekleme bizim bilhassa pırlantacılara yarıyor, şöyle yarıyor. Parayı bekletince veya bankaya vadeli koyduğunda bir müddet sonra bir gelirle beraber bize akış başladı. Yani bana göre etki bize göre daha altına göre biz daha faydalanıyoruz şu anda.
1: İhracatınızın cironuzun içindeki payı ne kadar? 2027 için hedefiniz ne değil? Daha önce %7, %8 seviyesinde ihracat payınızı açıklamıştınız. Öte yandan da mağaza sayınızı da sormak isterim.
3: Tamam. Biz %10'u hedeflemiştik bu yıl için. Ama oraya şundan dolayı çıkamıyoruz. Aynı yerdeyiz gibi diyebilirim. Yani yaklaşık gene 7-8 İnşallah onunla bitiririz ama mevcut durum olduğu müddetçe yani bu Körfez Savaşı hem bugün fuarı etkiledi, tüm fuarları etkiledi hem de Orta Doğu bizim için önemli bir pazardı. Oradan dolayı da bir de bütün dünya beklemede, bütün dünya beklemede neyi bekliyor? Bir savaşın neticesini bekliyor, bir de ekonominin ne tarafa evrileceğini bilmediği için bir bekleme var. Ben iyimser bir bakış açısıyla bakıyorum. Biliyorum ki her durağanlık sonradan hızlı bir işe dönüşüyor. Böyle umuyorum ve böyle olacak. Yani gene %10'u zorluyoruz ama oralardayız şu anda. Gene 7-8'lerdeyiz.

gücümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: ne dediysek oldu.
1: Ay. Bir de şu sabahki kazanına sonra dövesi yatsa.
2: Damat Bey'den boşa gitmiş bir dilek.
3: Türkiye'nin çok hızlı hasar ödeyen sigorta şirketi Happy Sigorta. Hasar günü bile.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Mustafa dedemle ilk kez balığa çıkıyorum.
6: Rastgele güven kaptan.
7: Bol şans güven kaptan.
5: Dedeme neden herkesin ona güven kaptan dediğini sordum. Sadece gülümsedi. Deniz birden dalgalanınca dedem korkma korkma dedi. Denizde rüzgar da olur, dalga da. Dedem tekneyi durdurup bana 50 yıl önce keşfettiği o yıldızı gösterdi. Bu yıldız ona hep doğru yönü gösteriyormuş. O günden beri ağları hiçbir denizden boş dönmemiş. Bu sırrını diğer balıkçılarla paylaşınca da herkes ona güven kaptan demiş.
8: Yatırım Finansman tam 50 yıldır yatırımcıların yanında.
9: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
10: Otobit'te. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
11: Bu mutluluğun arkasında Atlas Pool var.
12: Karşınızda yılların hobisi Vedat Bey. Paytier Sanal Pusu'yla online ödemelerini zamanında kesintisiz alıyor. Tek anlaşmayla tüm kartlara taksit yapıyor. Verelim diğer özellikleri.
13: Büyük rahatlık Paytier.
14: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

Kaan Pagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.

0: Uluslar Bey Ligi'nde 4. grubun 2 yenilgisiz takımı liderlik için karşı karşıya geliyor. Bosna Hersek'te İsveç'in kozlarını paylaşacağı maçın heyecanı Apar ekranında yaşanacak. Gyökeresli, İzaklı İsveç liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Romanya deplasmanında 4 golle kazanan Bosna Hersek ise taraftarının önünde İsveç'i mağlup edip zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Bosna Hersek İsveç Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Apar'da.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Küresel Bakış'la karşınızdayız. Haftayı tamamlıyoruz. Küresel kanatta yaşanan gelişmeleri masaya yatıracağız. Biraz önce Amerika Birleşik Devletleri'nde tarımcı istihdam verisi geldi. Bu hafta Amerika'da önemli verileri takip ettik. Bu verilerin etkilerini konuşarak başlayacağız. Bizlere Deriva Danışmanlık kurucu ortağı Doktor Tolga Uysal eşlik edecek. Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Ya iyi günler Uğur Bey, nasılsınız? İyi günler.
0: Teşekkür ederim. Siz de iyi misiniz?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür. İyi olmaya çalışıyoruz.
0: Teşekkürler. Allah iyilik versin. Küresel kanattaki fiyatlamaları nasıl değerlendirmek gerekir? Malum tarımcı istihdam verisi geldi. Beklentinin altında kaldı. Özel sektör istihdam verisiyle koreli olmayan bir veri. Özel sektör istihdam verisi hafta içerisinde beklentinin üstünde gelmişti. 90 bin açıklanmıştı. Şimdi de tarım dışı da 29 bin olarak kayıtlara geçti. Nasıl okumak gerekir veriyi? Fed'in önem verdiği iki bileşen var. Biri enflasyon, diğeri istihdam. Buradaki görüntü ne anlama geliyor Amerikan Merkez Bankası açısından?
1: Şimdi burada biliyorsunuz tarımcı istihdam verisinin yanında bir de işsizlik rakamı açıklandı. 4.1 olan rakam bu yeni veriyle 4.2 oldu. Yani işsizlikte hafif bir artış var. Bir de tarımcı 90 bin veya 100 bin 90-100 arası beklenen tarımcı istihdam verisi böyle 20'li seviyelerde 29 bin gibi bir rakam gelmesi açıkçası bence Fed'in elini rahatlatan bir durum oldu. Yani çünkü son gelen veriler sürekli artan petrol fiyatlarıyla beraber yeni bir faiz artışına bir yol açmıştı açıkçası.
0: Geçen ay yanlış hatırlamıyorsam 40 bin civarı bekleniyordu. 160 bin gelmişti. 160 bin küsur gelmişti. Beklentinin 4 kat üzerindeydi. Şimdi biraz daha beklentinin altında.
1: Ev altında bir de şöyle bir şey var. Söylediğiniz Ağustos rakamı 162 binde revize edildi. Yani bu açıklanan en son veride o 160 binlik veri 133 bini aşağı doğru revize edildi. Yani bu da öyle. Yani
0: hala beklentinin üstü.
1: Şöyle bu en son gelen veri beklentinin altında. Yani 100 bin beklenirken 29 bin geldi ama.
0: O 160 binlik veri içinde zaten o dönem 40 bin civarı bekleniyordu. Onu demeye çalışıyorum.
1: Doğru. Tabii. Yani beklentinin üstü. Doğru haklısınız. Ama yani ben en son gelen veriye baz aldığımda bence Fed'in Walsh'un biraz rahatlamasına yol açmıştır diye düşünüyorum büyük ihtimalle. Çünkü burada eğer yine yüksek bir veri gelseydi, istihdam verisi gelseydi, bu Ekim ve Aralık'taki toplantılarda yeniden faiz arttırma durumunda olacaktı. Ki bakıyorum ben olasılıklar şu anda düşmüş durumda. %12'ymiş. Ekim'deki faiz artışı olasılığı %12'lere indi. Aralık'taki de %20'ye inmiş durumda. Bu önemli çünkü piyasaların biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Yani bu 10 yıllık tahvilin %5 üzerinde olması

0: 5.20 olması Uğur Bey. Açıkçası hem bizim gibi ülkeler için iyi değil, hem Amerika için, yani global anlamda iyi bir şey değil. O açıdan bu gelmesi veri biraz kötü gibi gözükse de aslında bence önümüzdeki dönem için genel anlamda bu faizlerin daha da artmaması anlamında pozitif bir veri olarak gözüküyor.
1: Trump'ın da istediği nokta burasıydı aslında. Daha yeni hafta içerisinde faizlerimiz çok yüksek, daha düşük faiz oranlarına Amerika'nın sahip olması gerektiğinin altını çizmişti. Şimdi o zaman FedWatch'taki fiyatlamalara baktığımızda Ekim ve Aralık ayı adına faizler sabit kalır noktasında piyasa birleşmiş gibi.
0: Doğru, yani benim de aslında benim beklentim, ben açıkçası geçen toplantıda her ne kadar olasılık %90'ın da üzerinde olmasına rağmen ben sabit bırakabilirler diye düşünen gruptaydım. Fakat yani son olasılık 90'ı açmıştı hatırlarsanız. 25 bas puan arttırdılar. Kasım ayında seçim var biliyorsunuz. Artan bir benzin fiyatıyla girecek Trump seçimlere. Bir de üstüne üstlük bir faiz artışı daha, hatta iki faiz artışı, seçimlere kadar bir faiz artışı. Bence hani tolere edilebilecek bir durum değildi. O yüzden yani bu gelen, ama tabii kimseyi şu anda yanılgıya da düşürmesin. Yani bu gelen veri düşük geldi diyoruz ama saatlik kazançlar 0,0 %0,3 artış beklenirken %0,1 geldi. Hala artıyor. Yani aslında veri, sizin de biraz evvel söylediğiniz, hala veri aslında kötü bir veri değil. Yani Amerika'nın bir resesyona gireceği veya orada bir duraksama olduğu kanaatine varmamak gerekir. Yani Amerika'da hala ekonomi Avrupa ile karşılaştırdığımızda çok daha iyi durumda. Ama bence bu en azından bir de tabii burada en önemli olay petrol fiyatları. Yani petrol fiyatlarında da biliyorsunuz bu aşağı hareket var. %3 civarı petrol fiyatlarında bir aşağı geri çekilme var. Yani açıkçası bugün gelen veriler artı petroldeki bu aşağı yönlü hareket açıkçası enflasyon baskısının azalması anlamında pozitif.
1: 100 dolar seviyesinin altına indi. Amerikan tipağan petrol ve Brent petrolde bugün özelinde düşüşler var. Brent petrol 99 dolar bandında fiyatlanırken Amerikan tipağan petrol 89 dolar bandında işlemlere devam ediyor. Yüksek enerji fiyatları enflasyonist bir ortamı da beraberinde getirdi. Hal böyle olunca da merkez bankalarını faiz artışı noktasında körükledi. Öyle ki savaş sonrasında Avrupa Merkez Bankası'ndan da arka arkaya faiz artışları görmüştük ama asıl Fed ne yapacak sorusu gündemdeydi. O zaman şimdi bu şartlarda, bu koşullarda 2026 içerisinde Fed'e dair faiz artışı beklentileri de epey bir zayıfladı. Burada özellikle Fed Başkanı'nın vereceği mesajlar da önemli. Çünkü tahvil faizleri rekor seviyede ne anlama geliyor? Hem 30 yıllık tahvil faizinin 23 yılın zirvesinde olması, hem de 10 yıllık tahvil faizi de 19 yılın zirvesine geldi.
0: Şimdi %5'in üzerinde bir 10 yıllık tahvil her zaman bir alarm veriyor demek. Yani sonuçta bu genelde hep bizim takip ettiğimiz bir göstergelerden bir tanesi. Şimdi burada hala 5.2 ve onun civarında seyreden, eğer bu şekilde devam ederse Fed'in işi yine kolay değil. Ama burada ben biraz evvel petrol fiyatlarına yapmıştım. Trump'ın birazcık elini zorlaştıran noktalardan bir tanesi de bu. Yani girdi fiyatlarındaki artan maliyet sadece petrol değil. Bu FAO endeksine baktığımda gıda fiyatları. Sadece tek bir savaş yok Uğur Bey. Biliyorsunuz bir de Rusya-Ukrayna yıllardır süren bir savaş var. Ve orası da hem buğday fiyatlarının artması, yani tarımsal emtia fiyatlarının yukarı gitmesine sebep oluyor. Artı bir de rafine ürünler. Şimdi mesela en büyük sorunlardan bir tanesi ham petrol, tamam 100 dolar, 100 doların %3 geri geldi ama neyi konuşuyoruz? Dizel fiyatları. İki katına çıkmış bir dizel fiyatlarından bahsediyoruz. Ben hep bu jet yakıtlarından bahsediyorum savaş çıktığından beri. Petrol fiyatlarının artışına göre rafine ürünlerin artışı çok daha fazla. O yüzden burada enflasyonist baskı yani tamamıyla geçmiş değil. O 5.20 biraz zor olacak aşağıya gelmesi. Tabii bu faizlerin artışındaki diğer bir sebep de yapay zeka yatırımları. Yani Amerika'daki bu yapay zekaya olan yatırım haliyle

0: bu şirketlerin yoğun kredi almasına da yol açtı. Ve bu buradaki o borçlanmaya olan ihtiyaç haliyle faizleri de biraz yukarı çekti. Zaten bu tarafta da hafif bir biliyorsunuz son birkaç haftadır bir yapay zeka ile alakalı bir frene basma veya bir duruma, her ne kadar Trump durma niyetinde değilim dese de orada da bir yavaşlama var. Yani ümit ediyorum önümüzdeki dönemde bu %5 olan tahvil faizleri yavaş yavaş aşağıya doğru gelir.
1: Ekonomilerin kabusu dizel fiyatları olacak diyebilir miyiz?
0: Yani şöyle diyebiliriz. Şimdi bakın bugün fiyat %3 aşağıya geldi. Ama biz hala 100 dolar civarında gidiyoruz ham petrol fiyatlarında. Bizim bu crack spread dediğimiz ham petrolden üretilen rafine ürünler, bunların fiyatları demin de belirttiğim gibi artışı çok daha yüksek. Şimdi girdi maliyeti özellikle enerji ithalatı yapan şirketler açısından bu çok büyük bir risk teşkil ediyor. Yani bunlar hangi ülkeler? O Körfez bölgesinden bu ithalatın büyük bir kısmını yapan, mesela en önemli ilk aklıma gelen örnek Japonya. Japonya biliyorsunuz yıllar sonra faiz arttırmak durumunda kaldı. Son iki toplantıda faiz arttırarak böyle tarihinde ilk defa böyle bir şey gerçekleştirdi. Çünkü enflasyon orada da artıyor. Bu diyebilir miyiz sizin sorunuz dizel fiyatları? Çok büyük bir tehlike. Yani bunun bir şekilde bu enflasyonist baskının aşağı gelmesi lazım. Ama ben burada şöyle bir şeyim var. Hani beklentim o petrol tarafında bu 120 doların tekrar kırılıp yukarılara gideceği konusunda ben açıkçası gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani sonuçta bir noktada Trump'ın belki bu seçimlerden önce olabilir bir tekrardan bir ateşkes veya en azından bir barış masasına oturabileceği kanaatindeyim. Bu da ben açıkçası yılın sonunda Uğur Bey biraz daha pozitifmiş. Önümüzdeki o son çeyrekte biraz daha piyasalar açısından tansiyonun azaldığı bir son çeyrek ümidindeyim.
1: Enflasyon biraz daha pik yapabilir mi peki bu konuştuğumuz sebeplerden ötürü Amerika'da?
0: Şimdi bu benzin fiyatlarından bahsettik, dizel fiyatlarından bahsettik. Mesela Avrupa'da 3.8 olan bir enflasyondan bahsediyoruz. Yani Ağustos'ta 3.2, en son gelen Eylül enflasyonu 3.8. Yani hala enflasyon artmaya devam ediyor. O yüzden Amerika tarafında da yani artarsa ben açıkçası çok fazla şaşırmam. Ama burada gelebilecek bir barış veya en azından tansiyonun biraz aşağı gelmesi. Bir de şimdi enerji fiyatları, bir de gıda fiyatları. Demin söylediğim o buğday, mesela sadece buğdayla da sınırlı değil. Mesela mısır fiyatlarına gidin bakın, corn, onun fiyatları da yukarı gitmiş durumda. Pamuk, uzunca bir süre 60 cent civarında trade edilen pamuk 85'lere ulaştı. Yani tekrar hafif bir geri çekilme oldu ama genelde emtia tarafı, oradaki fiyatlar çok yüksek duruyor. Bir de ne var? Tabii bir de doğa durumu var. Doğal durum, El Nino benzeri doğa durumları, yani doğal olaylar bekleniyor. Bunlar tabii hem gıda hem enerjiyi fiyatlarını yukarıda tutuyor.
1: Enerji fiyatları bugün düşse bile mevcut olan seviyeler orta vadede etkisini, yansımasını göstermez mi? Bugün dizel fiyatlarındaki yüksek seyri, petrol fiyatlarındaki yüksek görünümü, gıda fiyatlarındaki hareketli tabloyu konuşuyoruz ve yanı sıra yılın kalan döneminde Fed'e dair faiz artışı öngörülerinin zayıfladığını belirtiyoruz. Ya bu ne perhis, bu ne lahana turşusuluk bir durum var aslında.
0: Yani aslında bazı dengeler gerçekten değişti. Yani bizim eski ezberimiz bozulmuş durumda. Bunun da ana sebebi savaş. Yani bu İran-Amerika savaşı gerçekten buradaki birçok dengeyi bozmuş durumda. Eğer bu savaş olmasaydı, petrolde veya işte bahsettiğimiz dizelde, benzinde bu fiyat artışları olmasaydı, ben inanın hani biraz evvel belirttim, geçen toplantıda faiz artışını bırakın, yani bu sene belki faiz indiriminden bile bahsedebilirdik. Ama şu anda bu bozulmuş durumda. Savaşlar bitmediği sürece, savaşlar masada kaldığı sürece maalesef bu enflasyon belası aslında devam edecek. Aslında hatırlayın, pandemi bittikten sonra tekrar merkez bankaları faizleri indirdiler ve büyük bir ekonomik aktivite gerçekleşmişti. Ve ne yaptılar? enflasyon arttı diye hepsi faizleri yukarı çekmişti.

0: ve başardılar. Enflasyonu düşürdüler. Şimdi tekrardan yukarı bir döngü başlamış gibi duruyor ama ben o pandemi sonrası gibi olacağını düşünmüyorum. Yani buradaki o enflasyon kalıcı olacak mı sorusunun cevabı, eğer savaş biterse, savaşlar biterse kalıcı olma ihtimali yüksek ama benzi yani ham petrol tarafında, Suudi Arabistan tarafındaki özellikle rafineriler çok hasar almış durumda. O yüzden biraz zaman alacak. Öyle hemen kolay kolay gitmeyecek gibi de duruyor.
1: Hı hı. Para muslukları açılır mı peki? Ekonomilerde biraz canlılık sağlansın, biraz büyüme kompozisyonu en azından müsbet bir hale gelmesi adına böyle bir hamle bekler misiniz global ölçekte merkez bankalarından?
0: Yani Amerika tarafından açıkçası beklemem. Yani çünkü sonuçta bunun yapılması yine bir enflasyonist ortamı doğuracak. Ama Avrupa tarafı, yani Avrupa burada bence en çok negatif yönde etkilenen ülke. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı ekonomik büyüme anlamında son birkaç senedir çok geride kaldılar. Mesela Avrupa'daki Alman tahvilleri veya Fransız tahvillerine bakın. Onlardaki artış hızı gerçekten çok kayda değer. Yani o tarafta da çok yukarı yüksek faiz neyi görüyoruz, tahvil faizlerini. Yani o yüzden burada Avrupa tarafı belki sizin dediğiniz gibi enflasyona göre belki bir parasal genişleme ama yani yakın vadede öyle bir şey gözükmüyor. Demin bahsettiğim 3.8'e çıkan bir enflasyon var. Artı Avrupa Merkez Bankası FED'den daha ön aldı. Yani onlar biliyorsunuz her toplantıda neredeyse faizi artırarak ilerliyorlar. Yani böyle bir ortamda bir parasal genişleme açıkçası enflasyon düşmeden olmaz. Ama dediğim gibi kalıcı olacağı konusunda da burada bir şer koyuyorum. Bu da savaşlara bağlı.
1: Bu arada Lagarde'dan da istifa sinyalleri gelir gibi oldu hafta içerisinde. Lagarde'da herhalde öyle bir dönem yaşıyorum ki olmaz denilen her şey bu dönemde oldu diyordur. Tam hedefleri enflasyonda Euro bölgesi, Avrupa bölgesi yakaladım derken tekrar biraz daha hedeflerden uzaklaşma noktasına enflasyon adına gidildi. Ve faiz artışları ECB kanadında gördük. Nasıl bir periyot bekliyor Avrupa'yı?
0: Şimdi mesela son PMI'lara baktığımda aslında biraz toparlanma var. Yani servis sektörü ağırlıklı bir yukarı doğru bir ivme var ama sadece servis değil. Yani uzunca bir dönem ECB PMI'ları 50'nin altındaydı. Hala altında ama en azından imalat tarafı biraz daha böyle yukarı doğru ivmelenmiş durumda. Almanya biliyorsunuz lokomotif. Almanya'da da hafif bir toparlanma var PMI tarafında. İspanya tahminlerini gösteriyorsunuz. İspanya aslında daha önce 2 sene önce biraz ayrışmış gibiydi diğer ülkelere göre, Avrupa ülkelerine göre. Fakat bu sene onlarda da bir yavaşlama söz konusu. ECB bence dibi gördü. Yani oradan yavaş yavaş yukarı doğru çıkacak ama büyümeleri çok düşük. Yani Amerika ile karşılaştırdığımızda büyümeleri çok iyi değil. Pariteye bakıyorum 1.12 40'lara 30'lara gelen euro dolar paritesi var. Ve benim görüşüm hep şuydu. Burada bir bant var Uğur Bey. Bu bant 1.12, ya 1.13 ve 1.18 bandı, hatta 1.14, 1.18 bandı. Biz o bantta aşağı doğru biraz zorluyoruz son bir haftadır. Özellikle bu doların güçlenmesi, tahvil faizlerinin artması bu doların güçlenmesine yol açtı. Buradan kırılır mı euro dolar paritesi? Aşağıda bence sağlam bir destek var. En son 2005 yılının Nisan ayında biz bu seviyeleri görmüştük paritede. Ben yine bu bandın devam edeceği kanaatindeyim. Yani burada çünkü Amerikan işte gördük Amerikan ekonomisi de böyle Avrupa'ya göre daha iyi ama bu kadar karışıklığın olduğu bir ortamda görece bir iyilik söz konusu. O yüzden hani herhangi bir para biriminin değerinin aşağı kırılması veya yukarı kırılmasını ben beklemiyorum. Buralardan tekrar 1.18'e doğru bir hareket olabilir. Ama işte bu belki bugün gelen veri bunun öncüsü olabileceğini düşünüyorum. Eğer bir toparlanma olursa bu paritede açıkçası görülecektir diye düşünüyorum. Süreci

0: rakamları takip edeceğiz. Tolga Bey, çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
1: İyi günler diliyorum, iyi yayınlar.
0: Sağ olun, teşekkürler. Gelen verileri değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Bizlere akademisyen Profesör Doktor Levent Aydın eşlik edecek. Hoş geldiniz, merhabalar.
2: Merhaba Uğur Bey, merhabalar.
0: Hocam, özledik sizi hocam, nerelerdesiniz?
2: Çalışıyoruz, akademiye, projeler, yoğunluk var yani Uğur Bey.
0: Süper, Allah biraz kolaylık versin bana, hocam.
2: Medyaya biraz ara vermek zorunda kaldım çünkü yoğun bir proje temposuna.
0: Allah kolaylık versin.
2: Tutuldum.
0: Hemen isterseniz dizel fiyatlarıyla başlayalım. Amerika'da bugün sizle de telefonda konuştuk. Bu konu önemli demiştiniz. Gerçekten de önemi giderek artıyor. Bir hayli fiyatlar arttı. Enerji fiyatları yükseliyor. Bu dünyada global ölçekte bir kabus noktasına getirecek mi bizi, ne dersiniz?
2: Evet, hemen isterseniz Uğur Bey, biraz da ben enerji hocasıyım. Dizel neden dizel, mesela benzinle mukayese ettiğimizde dizelin akaryakıt sektörü için şöyle bir anlam var. Dizel torku çok yüksek bir yakıt. Yani kamyonlar, tırların ve özellikle traktörlerin, yani tarımda ve özellikle bu taşımacılıkta, ağır yük taşımacılığında çok çok değerli ki Amerika'da bu ikisi de çok değerli. O yüzden çiftçiler daha çok dizel, yani diğer adıyla motorun üzerine, motorun fiyatları üzerine yoğunlaştı. Benzin biraz daha ulaştırmada, yani binek veya yolcu taşımacılığında, ama yük taşımacılığı ve özellikle tarımda, hele hele tarımda Amerika'da dizelin önemi çok büyük. Tabii dizelin özellikle fiyatlama üzerinde ham petrol fiyatı veya diğer akaryakıtlardaki etkisi de çok hızlı ve hissedilebilir olabilir. Yani bunu da farklı ele almak lazım teknik açıdan, ama ekonomik açıdan bakıldığı zaman enflasyon üzerinde zaten ham petrol fiyatları şu sıralar siz de seyrettiğiniz üzere $100'da gidip geliyor, yani bir altı bir üstü gibi, ama yaklaşık olarak $100 civarında şu an. Bunun da tabii temel etkisi Hürmüz bu. Ve Hürmüz'ün hala tabii Rusya'nın etkisi var. Özellikle biz çünkü kendisine yapılan yaptırımlara karşı bir karşı yaptırım yapıyor. Çünkü ona bir fırsat oldu. Hürmüz Boğazı'nda özellikle rafinerilerin de bazılarının hasar görmesi nedeniyle motorin veya dizelin arzındaki yaşanan bu kesintiler ve sıkıntılar, Putin'in de özellikle ben de bunu artık bana yapılan yatırımlara karşı istediğim zaman arz ederim veya istediğim zaman bunu bir şekilde ihracını yaparım deyip o ihracat kartını elinde tutuyor. Tabii burada tek yol hep böyle durumlarda, buna İngilizce'de emergency, Türkçe'de de acil durumlar diyoruz. Bu durumlar için özellikle kurulmuş olan Uluslararası Enerji Ajansı var. Biliyorsunuz başında da bir Türk ekonomisti Fatih Birol Bey var. O da bugün açıklama yaptı ve Avrupa'da zaten toplandı. Özellikle Fransa'nın başkanlığı çektiği bir toplantıda bu özellikle dizel stoklarının kurulması noktasında Amerikan isteği bu. Ve bu dizel fiyatlarını bir şekilde hafifletecek gibi gözüküyor. Ama bunlar tabii hep arzi çözümler. Çünkü hem Rusya'daki Ukrayna'sı var, Avrupa'nın Rusya'ya karşı halinde olması. Öte yandan da Trump'ın daha sanki daha da zorlayacak. Daha doğrusu enerji fiyatları üzerinde baskı edecek. Çünkü ara seçim sonrası 3. savaş gemisini göndereceğim, 10.000 üzerinde asker göndereceğim falan gibi daha sıkı bir takım ve daha güç bir takım açıklamaları oldu. Tabii bunun yanında bir de Çin'in özellikle ihracatı durdurması, o da çünkü kendi stoklarını ve kendi iç piyasasını dolayısıyla düşünüyor. Yani artık sırada artık biraz daha belki önümüzdeki dönemlerde bu akaryakıt fiyatlarını özellikle FED yöneticileri hem başkan hem de bölge için açıklamalara bakılırsa, şu sıra aslında bugün de muhtemelen soracaksınız bana tarım dışı standartlarında çok düşük gelmesi. Tabii doğrudan biz hemen böyle bir dizel fiyatına, petrol fiyatına otomatik olarak bağlayamaz. Ama etkisinin olmadığını da söyleyemeyiz. Çünkü FED yöneticileri şu anda aslında bu akaryakıt fiyatlarını, petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde etkisinin olduğu konusunda hemfikirler. Fakat bu ne kadar kalıcı olacağı çok daha önemli. Eğer kalıcı bir etki yaratırsa, ki bu da tabii büyümeyle, işte İslam verisiyle beraber yorumlarsak, İstihdam verileri de düşük geliyorsa, ekonomide performans veya aktivite de yavaşlıyorsa, dolayısıyla önümüzdeki dönemde hani stagflasyonun bir kapısı aralanmış gibi oluyor veya durgunluğun önce, daha sonra da özellikle düşen

0: enflasyonla, artan enflasyonla özür dilerim, birlikte üretimin azalması ABD'de şu an en fazla tartışılan konu. Yani Fed'in para politikasında şu an tek merak ettiği şey acaba bu petrol fiyatları ne kadar daha enflasyon üzerinde kalıcı etkisi olacak. Daha doğrusu etkisi var da bunun ne kadar yayılabileceği, ekonominin diğer sektöre ne kadar sirayet edebileceği. Oradaki o bulaşı hesaplamaya çalışıyorlar ve önümüzdeki aylarda muhtemelen bunu dikkate alarak kararlarını tekrar gözden geçireceklerdir diye düşünüyorum.
1: Şimdi alttan son dakikada yansıyor Hassett'in açıklamaları. Kamu istihdamı gerilerken diğer tüm alanlarda istihdamın arttığını ifade ediyor. Gayri safi yurt içi hasıla büyümesi hala %4 civarında seyrediyor demiş. İstihdam raporu beni hayal kırıklığına uğratmadı diye de eklemiş. Bakayım başka, istihdam gerilerken diğer tüm alanlarda, kamuda geriliyor, diğer tüm alanlarda artıyor diyor. Yani FED yönetiminin istediği noktada mı istihdam? Bunu mu anlamamız gerekiyor hocam?
0: Yok, bence daha bakıldığı zaman evet, kamudaki istihdamda özellikle bu yerel yönetimlerdeki istihdamda bir daralma var. Ama o daralma da tabii henüz çok altına inip araştıramadık. Nereden kaynaklandığı da önemli. Acaba burada, çünkü en önemli şey yeni iş alımlarının azalıp azalmadı. Yani emeklilik çok fazla olmuş olabilir. Yani takvimsel ve mevsimsel etkileri de tabii ayıkladıktan sonra, çünkü okullar da açıldı bu ara, ona bakmak lazım. Yani bu istihdamın daralmasının nedeni şirketlerin özellikle üretimini durdurarak daha fazla işten çıkarma mı? Ya da yeni işlerin açılamaması mı? Yoksa hani acaba mevsimsel bir takım dalgalanmalar veya emeklilik olayları gibi nedenlerden mi dolayı, ona bakmak lazım. Eğer bu gerçekten işten çıkarma veya yeni iş alanlarının açılmamasıysa, bu evet üzerinde durulacak hassas bir konu. Çünkü geçmişteki o veriler de içeriye revize ettiler, onu da epeyce bir aşağı çektiler. Demek ki istihdam göründüğü kadar o kadar iyi görünmüyor. Dolayısıyla ABD'nin de biliyorsun özellikle Merkez Bankası Fed'in iki tane önemli şey var, kriter var. Birisi de istihdam verisi. Yani oradaki o istihdam verisinin önümüzdeki dönem zayıflama başlaması, bir mevsim, başka bir dinamik varsa, ki o dinamikler içinde zaten iki şey arayacağız. Ürünümüzün etkisini arayacağız. Giderek bu başlık süresi ve kalıcılığı da artık tartışılıyor. Biraz önce söylediğim gibi, o sadece FED başkanları değil, aslında Türkiye'de şu an biz yavaş yavaş tartışmaya başladık. Daha fazla kalıcı ve yayılma etkisini gösterirse, geçmiş dönemlerdeki kadar belki enflasyon etkisi yaratmaz ama ekonomilerde ciddi anlamda enflasyonu artırıp büyümeyi veya üretimi daraltabilir. O yüzden yani bu şu ana kadar pervasızca yapılmış bir Hürmüz Savaşı'nın, ekonomiden bağımlı olarak söylüyorum bu pervasızlığı. Çünkü geçmişte hatırlayın, bu petrol fiyatlarında küçük bir artış Uğur Bey, herkes tedirgin olurdu. Acaba çok büyük zam gelecek mi? Acaba ekonomi çok fazla duracak mı? Ama bu pandemiden sonra özellikle petrol fiyatlarındaki artışın, lojistik fiyatlarındaki artışın, yani bu ulaştırmada ve navlun fiyatlarındaki artışın, yani erişememenin getirdiği fiziksel maliyetler bir şekilde öyle kimseyi, özellikle başta ABD Başkanı Trump'ı işte düşündürmüyordu. Belki bundan sonra bence bu da yavaş yavaş ekonomide tartışılmaya başlayabilir. Yani ama tabii bunun nedenlerini dediğim gibi böyle hani yüzeysel bakınca ancak şu anda yorumlayabilirim. Çünkü çok taze bir veri. Biraz da o verinin alt kırılımlarına gidip oralara da bakıyor olmak lazım. Ama eski iki ayı da revize ettiklerine göre bu ayda da beklentinin çok çok altında gelmesi, bu bence öyle önemsenmeyecek bir veri değil. Dolayısıyla bunu dikkate almakta fayda var. Tabii çok kısa bir artış da Uğur Bey, biliyorsunuz Eylül'de 25 bas puan artan bir faiz vardı. O faizlerin de etkisi beklentiler yönünde olabilir. Doğrudan 25 bas puan da Amerika ABD ekonomisi öyle hakkı alınacak bir rakam değil. Onun da etkisi olabilir gibi düşünmek lazım. Yani artan faizler ve artan maliyetler, akaryakıt maliyetleri veya petrol maliyetleri bir şekilde bu istihdam üzerinde etkisi olmuş olabilir. Ama tabii bütün bunlar dediğim gibi Eylül ayı içerisinde şu an, Ekim'de, Kasım'da ve hatta yıl sonuna kadar izleyip bakacağız. Ama daha kötü bir senaryo var. Eğer bu şiddet, yani bu Hürmüz'deki şiddet veya bir takım işte enerji koridorları, özellikle petrol ve LNG koridorları daha fazla tıkanırsa, mevsimsel olarak da bunların stoklarını bir şekilde kullanıma başladığı döneme denk geliyor. Yani yaz gibi değil, bir de burada özellikle

0: ısınma, Avrupa'nın ısınması, gazı kullanarak elektrik üretimi, bütün bunlar da dikkate alındığında bu eriyen stokların da yerine gelmemesi dolayısıyla ayrı bir baskı yaratabilir. Özellikle doğalgaz üzerinde bu baskıları ekonomide, hani şöyle enflasyonların Avrupa'da şu an 3-4 üzerinde seyrettiğini, işte Amerika Birleşik Devletleri de PCE geçen açıklandı, orada da rakamı iç açık değil. Yani hedeflenen enflasyonun çok çok üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada artık savaşın ve Rusya-Ukrayna savaşının hem önümüzdeki ABD-İran arasındaki savaşın etkilerini ekonomi savaşı hissetmeye başlıyor. Bu hissiyatını daha fazla önümüzdeki birkaç aya kadar da devam ettirirse burada artık durgunluktan da yavaşça söz edebiliriz.
1: Hocam şimdi Avrupa kanadından da bu dizel konusuna yönelik önemli serzenişler var. Amerika malum dizel ihracatını Avrupa'ya yönelik yasaklama noktasında, durdurma noktasında adımlar atıyor. Avrupa'da özellikle buna biz müttefikimizden böyle bir adım görmek istemeyiz. Akaryakıt fiyatları Avrupa'da da yüksek. Avrupa'da da enflasyon yeniden yükselişe geçti. Avrupa'da da büyüme dengesinin biraz daha zayıfladığını görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda ne dersiniz? Özellikle akaryakıt noktası Avrupa açısından nasıl ilerleyecek? İsterseniz bu konuyu da konuşalım ama hazır enerji fiyatları, akaryakıt diyorken petrol fiyatlarının orta vadede hangi noktaya gideceğine yönelik bir değerlendirmeyle önce devam edelim. Gürkan Aydoğan petrol fiyatlarında gelinen noktayı yorumladı. İzliyoruz.

Gürkan Aydoğan, petrol fiyatlarında gelinen noktaya ilişkin özellikle enflasyon yüksek kaldığı için petroldeki yüksek seyir enflasyona da enflasyonda körüklüyor diyor. Malum petrol fiyatları gerçekten 100 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeleri hep bizlere gösterdi. Bu bağlamda da baktığımızda yüksek enflasyon, yüksek petrol fiyatları enflasyonda da ciddi seviyeleri beraberinde getirdi. ABD başta olmak üzere tüm dünyada enflasyon seviyesinin yükseldiğini görüyoruz. 28 Şubat sonrasında petrol fiyatları yeniden 100 dolar seviyesinin üzerine çıktı ve bu da dünyada enflasyonu yeniden hissettirdi. Bir tekrar petrol fiyatlarındaki son seviyeleri ekranlarınıza taşıyalım. Çünkü yakın dönemde 105-106 dolar seviyelerini Brent petrol görmüştü. An itibarıyla da 100 dolar seviyesinin altındaki seviyeler hakim. Ham petrol 89 dolar seviyesini görürken Brent petrolün varil fiyatı 99 dolar 53 sent olarak kayıtlara geçiyor. Bugün düşüşler var. Düşüşlerin boyutu ham petrolde %3.9'luk düşüş olarak kayıtlara geçiyor. Brent petrolde de %2.72 olarak görüyoruz. Ama bu seviyeler hala yüksek. 99 dolar seviyesi hiçbir ekonominin isteyeceği bir seviye değil. Yine ham petrolde 90 dolar bandı hiçbir ekonominin arzulayacağı bir seviye değil. Gün içi grafik de ekrana geliyor. 103 dolardan 99 dolar bandına kadar geldi. 100 dolar seviyesinin altında kalıcılık sağlayacak mı? Muamma. Tekrar Donald Trump'ın İran'a yönelik olumsuz bir açıklaması petrolde 100 dolar seviyesinin üzerindeki seviyeleri beraberinde getirebilir. Keza Çin'le de geçtiğimiz hafta görüştü Donald Trump. İyi bir görüşme oldu dedi. Akabinde ise tekrar Amerika ve Çin arasında da suların ısındığını görüyoruz. Dolayısıyla Trump'ın yapmış olduğu olumlu açıklama ve aksiyon piyasalara bir nebze de olsa olumlu yansıyor ama genel itibariyle çok da uzun sürmüyor. Bugün petrolde düşüş görüyoruz ama bu kalıcı bir görüntü çizecek mi? Elbette emin değiliz. 107-108 dolar seviyeleri yakın dönemde görülmüştü ve savaş başladıktan sonra da 120 dolar seviyeleri takip edilmişti. Tekrar 120 dolar seviyelerinin görülmesi halinde 150 dolar seviyelerinin de görülebileceğine yönelik uluslararası kurumlardan kanaatler var. Böyle düşündüğümüzde 100 dolar seviyesinin üzerine tekrar görmesi

ani bir atak oluşturabilir. Uluslararası kurumlar da 150 dolar seviyelerini telaffuz ediyor. Bakalım yakın dönemde 100 dolar seviyesinin altında mı olacak, yoksa tekrar 150 dolar seviyesine doğru bir hareket mi göreceğiz? Hep birlikte göreceğiz. Petrole dair bilgiler bu şekildeydi. Şimdi kısa bir aramız var.

0: İste komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital ile devam edecek.
1: Uluslar Beyligi 1. grupta zorlu kapışma. Kuzey Makedonya, İskoçya. Grupta galibiyeti olmayan iki takımın maçında sahada inat, tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor, heyecan ağparada yaşanıyor. Kuzey Makedonya, İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te ağparada.

0: kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli veriler geldi. Hafta içerisinde ve haftanın son işlem gününde de tarım dışı istihdam verisini gördük. Özel sektör istihdam verisi beklentinin üzerinde gelirken tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında kaldı. Hala yüksek denilebilecek tahvil faizleri bir yandan var. Öte yandan FED'e dair beklentiler de 28 Ekim'e ilişkin yavaş yavaş şekilleniyor. Bu başlıkları ve çok daha fazlasını konuşacağız. Bizlere stratejist Özgür Hatipoğlu eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Uğur Bey merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Son gelen veriyi konuşarak sohbetimize başlayalım. Tarım dışı istihdam verisini nasıl okumak gerekir? Yansıması nasıl oldu?
1: Evet, istihdam verisi biraz beklentilerin altında geldi ve önceki ayın verisi de aşağı revize edildi. Şimdi burada şöyle bir şey var aslında Uğur Bey. Hatırlarsınız mutlaka. Önceki ayın, yani geçen aya kadar üst üste 3 ay 4 ay kadar bir süre istihdam verileri hep zayıflayarak gelmişti. Hatta veri setindeki bu süreçteki veri setindeki aylardan bir tanesinde negatif bir istihdam verisi de görmüştük. Yani Amerikan ekonomisi, bırakın istihdam yaratmayı, istihdam pozisyonlarının azaldığını gördük. Yani işsizliğin aslında biraz artıyor olduğunu gördük. Fakat burada şöyle bir şey var. Şimdi bu tür veriler hani 2008'deki kriz gibi durumlar hariç olmak üzere genelde ortalamaya yakınsama eğiliminde oluyor. Şöyle ki mesela iki kere üç kere güçlü gelen bir istihdam verisi veyahut zayıf gelen bir istihdam verisi üçüncü ya da dördüncü kerelerde normal piyasa koşullarında seriye aykırı gelir. Çünkü hani bir kriz yoksa eğer veya süper aşırı bir iyimserlik yoksa genelde bir yöne doğru hareket ettikten sonra ortalamaya yakınsama eğiliminde oluyor. Demek istediğim şey buydu. Şimdi biz yaklaşık 3-4 aydır zayıf istihdam verisi görüyorduk ama geçen ay açıklanan veri biraz beklenenden güçlü geldi. Burada bir ortalamaya yakınsamasını yaptı gibi gözüküyor. Şimdi bu ay açıklanan geçen ayın verisi ise yeniden Amerika'da istihdam piyasasının soğumaya başladığını gösteriyor bize. Bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Biliyorsunuz daha önce de konuştuk. Powell döneminde biraz fazla ısınan bir istihdam piyasası vardı ve bir türlü kamu istihdamındaki artış nedeniyle düşmeyen bir istihdam vardı. Şimdilerde yine kamu istihdam aslında son birkaç aydır yüksek geliyor ama sonuçta yine de soğuyan bir istihdam var. Tabii bazı yerlerde bu şimdi bir işte resesyona gidiyor muyuz sorusunu canlandıracaktır ama bence böyle bir şey söz konusu değil. Sadece bir faiz fiyatlamasında önemli bir değişiklik oldu. Daha geçen haftaya kadar bu sene bir, önümüzdeki sene 3 tane faiz artırımı Fed'den bekleyen piyasa şu anda bu sene bir, önümüzdeki sene bir olarak fiyatlıyor. Hatta veriden sonra bu seneki beklenti biraz daha aşağı bile geldi, öyle söyleyebilirim size.
0: Donald Trump düşük faiz oranlarının hakim olmasını istiyor. Faiz artışı sonrasında da bu açıklamayı yapmıştı. Bu hafta içerisinde de

0: böyle bir açıklama yaptı. Şimdi FedWatch'ta daha düşük oranda faiz artış fiyatını görüyoruz, fiyatlamasını görüyoruz. Yüksek oranda faizler sabit kalacak fiyatlamasını takip ediyoruz. Fed'e siyasi sayıklar etkili oluyor mu? Hala eskisi kadar bağımsız diyebiliyor muyuz? Çünkü faiz artışı sonrasında da Trump çıktı, dedi ki evet faiz arttı, istemediğim bir şey. Ama başkanla konuşmuştum. Zaten onun oyu tek başına yeterli olmayacaktı. O yüzden haberim var. Daha önce mesela yakın dönemde böyle bir şey şahitlik ettik mi? Nasıl değerlendirmek gerekir bu durumu?
1: Uğur Bey, çok güzel bir soru sordunuz aslında. Şöyle ki, şimdi biliyorsunuz Powell'dan çok şikayetçiydi Başkan Trump ve onu öyle ya da böyle erkenden göndermek istedi. Beceremedi ama yerine hemen bir atamayı yaptı ve bütün piyasa şunu düşünüyordu. Powell'ın yerine gelen kim olursa olsun, hani Kevin Warsh olup olmaması önemli değil, bu adam aslında faizi indirmek için geldi ve Beyaz Saray'ın sözünden dışarı çıkmayacak diye düşünülüyordu. Hani bu da çok ciddi anlamda Fed'in kredibilitesini zedeleyecek bir konu olarak değerlendiriliyordu. O yüzden herkes merakla bekliyordu. Biraz da sanki bu konunun üzerini kapatabilmek için geçen toplantıda Fed'den bir faiz artırımı geldi. Şimdi bu Fed'in yaptığı bu faiz artırımı, doğrusunu isterseniz, ne manşet enflasyon, ne çekirdek enflasyon, ne işte trimlenmiş enflasyon, ne yapışkan enflasyon, hangi çeşitli enflasyona bakarsanız bakın, bunların hiçbirisiyle aslında haklı çıkarılacak bir faiz artırımı değildi. Sadece piyasaya, ya ben de size istediğinizi vereyim, sizinle kavga etmeyelim diye düşünülecek bir barış çubuğu gibi düşünün bunu. Öyle bir faiz artırımı yaptı. Şimdi bunun üzerine piyasa tabii şeyi düşünmeye başladı biraz. Ya bu adam galiba bağımsız davranacak gibi gözüküyor demeye başladı. Akıllı bir hareket olduğunu düşünüyorum bunun ama çok da gerekli bir hareket değildi. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda siyasi baskıdan aslında sıyrılmış gibi gözüküyor. Çünkü Fed faiz arttırmış olmasına rağmen Başkan Trump yine de faizlerin düşürülmesi gerektiğini, hatta en düşük faizli ülkenin Amerika olması gerektiğini savunan bir açıklama daha yaptı. Dolayısıyla hani pratikte, uygulamada biz gözlerimizin açıkça gördüğü şey şu: Fed bu tür baskılara boyun eğmeyen bir kendi özelliğinde olan bağımsız bir yapıdır görüntüsü var. Ama tabii biliyorsunuz bazen bazı şeyler her zaman göründüğü gibi olmuyor. Şimdilik öyle mi değil mi bilmiyorum ama bunu biraz daha zaman gösterecek diyeyim. Ama şu anda görünen tarafta Fed çok siyasi baskılara boyun eğmiyor diyebiliriz.
0: Beyaz Saray danışmanı Hassett'in açıklaması var. Hassett şöyle diyor: Kevin Warsh arz ve talep şoklarını bence anladığını da gösterdi diyor. Yani Hassett'in tutun Trump'a kadar herkes daha önce Powell'ın üzerinden açıklama yapıyordu. Şimdi ise hedef noktası Kevin Warsh.
1: Yani şöyle, aslında biraz Kevin Warsh hedef noktası derken orada biraz daha hani spot ışığın tutulduğu, yıldız ışığının üzerine düşürüldüğü bir şahsiyet olarak değerlendiriyorum. Çünkü o açıklamayı biraz daha pozitif olarak görmek istiyorum. Yani şöyle diyor, çünkü açıklamasında da şunu söylemişti: ya biz Fed olarak faizlerle ancak enflasyonun talep fonksiyonunu sınırlayabiliriz. Petrolün arzı ile ilgili bizim yapabileceğimiz bir şey yok demişti, hatırlarsanız en son toplantıda yapılan açıklamada. Biraz onunla ilgili gibi gözüküyor arz ve talep hikayesinden kastedilen şey. Ama burada faiz artırımı olmasına rağmen bakın Başkan Trump bile konuşurken şey dedi: Kevin Warsh'u şey yapmıyorum, eleştirmiyorum dedi. Yani faizi o arttırdı, Jerome Powell arttırmadı. Arttırmayan adamı o kadar eleştirdi. Şimdi kendi getirdiği adam faiz arttırmasına rağmen eleştirmediğini açıkça söyledi. Dolayısıyla biraz orada şey yapmaya çalışıyorlar. Yani biz düşmesini istiyorduk, bu adam geldi arttırdı ama biz hala onu destekliyoruz, doğru işi yaptığına inanıyoruz demeye getiriyorlar sanki Uğur Bey.
0: Bir yandan da Özgür Bey, tahvil faizleri çok yüksek. Hem 10 yıllıklar hem 30 yıllıklar. Şimdi sizden önce dizel fiyatlarını konuştuk. Sizin de değerlendirmenizi merak ederim. Orada da fiyatlar almış başını gitmiş. Enerji fiyatlarını işte değerlendiriyoruz. Daha enflasyonist bir ortam, daha düşük büyüme

0: kompozisyonu. Gıda fiyatları dünyada artıyor. Ama buna rağmen FED'e dair faiz artışı beklentileri zayıflıyor. Dinamikler mi değişiyor? Görüntü mü değişiyor? Nedir bu?
1: Şöyle, şimdi burada aslında sizin söylediğiniz gibi petrol fiyatının yüksek olması ana tetikleyici ama bunun son kullanıcıya yansıması bu sefer dizelde oldu daha çok. Hani benzini de yukarı attı ama asıl hikaye dizelde. Niye dizelde onu söyleyeyim. Çünkü dizel aslında bizim marketlerimize gelen işte yiyecek malzemelerinin taşınmasından tutun da ısınmaya kadar her yerde dizel ve dizel türevleri kullanılıyor. Hatta şeylerin bile taşımacılıkta kullanılan tankerlerin, işte kuru yük gemilerinin bile kullandıkları aslında bir dizelin bir türevidir, bir çeşididir. Dolayısıyla öyle baktığınızda dizelin yüksek olması, dizel fiyatlarının artması her şeyi diğerlerine göre daha fazla vuruyor. İster istemez bir maliyet artışı ortaya çıkıyor. Bu da enflasyon kontrolünde ciddi anlamda bir problem demek. Yani siz Merkez Bankası olarak faizi istediğiniz kadar arttırın, lüks harcamayı engelleyebilirsiniz. Yani dışarıya arabasıyla çıkan insanın akaryakıt tüketimini engelleyebilirsiniz. O da benzin çoğu. Ama dizeli, yani oradaki o taşımacılığı engelleyemezsiniz. Sadece fiyat artışı oluyor orada. Dolayısıyla buradaki asıl hikaye biraz buydu. Yeni düzen mi geliyor derseniz çok sanmıyorum doğrusunu isterseniz. Yani belki de bir sene içerisinde, 1,5 sene içerisinde petrol ve petrol türevlerinin fiyatlarının yeniden işte ham petrol açısından bakarsak 60'lı dolarlara, 50'li dolarlara geldiğini görürüz diye düşünüyorum. Ama bu yine biraz zaman alacaktır. Dediğim gibi 1-1,5 sene. Çünkü savaş barış olsa bile buradaki konu şöyle. O petrolün işlenmesi, nakliyesi gibi konular, hep bu işleri yapacak tesisler zarar gördü savaşta. O yüzden onların tamiri, bakımı, onarımı ve tamamen işler hale gelmesi zaman alacaktır. Ama diğer yandan şöyle bir şey var. Amerika'da petrol stoklarında arttığını biliyoruz. Gerekirse müdahale edecek gücümüz vardır pompalamasını sürekli yapacaklardır.
0: Biraz altın kanadında konuşalım mı? Bugünkü gelen veri sonrasında ufak bir kıpırdama var altında. Bu sene değerli metal için nasıl tamamlanacak? 4189 dolar seviyesi görülüyor. Sene içerisinde çok daha yüksek seviyeleri test etti. Yine yakın dönemde 4700 dolarlar görülmüştü. Ama son haftalara baktığımızda kötü bir performans sergiliyor dersek herhalde yanılmış olmayız. Görüntüyü nasıl anlamak gerekir? Ne dersiniz?
1: Uğur Bey, şimdi altının en sevmediği piyasa koşullarından bir tanesini aslında yaşıyoruz. Son derece güçlü bir yüksek faiz ortamı var. Ve buna karşılık aynı zamanda büyümenin de iyi olduğu bir ortamdayız. Dolayısıyla yüksek faiz ortamı bir anlamda tahvil getirisini yükselttiği için parayı altında mı tutsam, tahvilde mi tutsam sorusunun cevabını teraziyi orada biraz tahvile kaydırıyor. Çünkü tahvilde bir getiri var durduğu yerde. Böyle olunca ister istemez altından bir kayıp oluyor. Şimdi büyümenin güçlü olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle teknolojik büyümenin piyasayı sürdüğü bir ortamdayız. Baktığınız zaman altında mı kalsam yoksa Micron hissesine mi kaysam, işte Nvidia'ya mı gitsem, SanDisk'e mi gitsem gibi sorular bu sefer yatırımcılarda ortaya çıkıyor. Bu şekilde baktığınızda altının rakipleri son dönemde biraz fazlalaştı. Şimdi bu işin negatif tarafı. Pozitif tarafında ise size pozisyonlanmadan bahsetmek istiyorum. Pozisyonlanma da şu şekilde. Bir kere son 3-4 aydır Çin Merkez Bankası başta olmak üzere Kazakistan ve Türkiye Merkez Bankası hariç gördüğüm kadarıyla neredeyse bütün merkez bankaları altın alımı yapıyorlar. Altın rezervlerini artırıyorlar. Şimdi biz altın pozisyonlarını takip ettiğimiz iki tane daha yer var bizim takip ettiğimiz. Bir tanesi vadeli piyasalardaki pozisyonlar, bir tanesi ETF'lerdeki pozisyonlar. Bunların her ikisi de vadeli piyasalar yaklaşık 3-4 aydır falan. ETF piyasası ise size söyleyebilirim 2 aydır

0: olarak altını taşıdıktan sonra hani bir pozisyon düzenlemesi yapmayı planladığım yerler yaklaşık 4900-5100 arası. Hani oralara geldiği zaman yine tabii konjonktüre bakarız, veri akışına, pozisyonlanmaya bakarız ama şu anki sahip olduğumuz bilgilerle yani ortalama 5000 dolar civarında diyebilirim size. Bir pozisyonlarda hani bir düzenleme yapılır diye değerlendiriyorum. Oralarda yorulur, gidip gelmeler olur. O arada da pozisyonlarda biraz dengeleme yaparız diye düşünüyorum ben kendi adıma. Ama daha sonrasında daha uzun bir süreye baktığımızda, ufuk çizgisine baktığımızda orada daha yukarıların olacağına inancım yüksek.
1: Bakalım süreci ve fiyatlamaları izleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz katkılarınız için.
0: İnşallah. Teşekkür ederim Nur Bey. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Özgür Atipoğlu bize eşlik etti. Böylece süremizin sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşça kalın.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunuyor. BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

Biz de komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.
1: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
2: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
3: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
1: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.
4: Ne var sırada? Denizbank burada.
5: Biz bugün nereye gidecektik ya?
6: Spora.
5: Değil.
6: Çocuğun kursu.
5: Değil ya.
7: Maça.
5: Değil babacığım.
6: Buldum. Petrol ofisi.
8: Petrol ofisi kampanyası.
5: 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
9: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
5: pozitif puan hediye.
10: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Ne istersen o.
12: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
13: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
14: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle. Otobit'te.
15: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için.

0: de buluşalım. Biletler Biletix'te.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
2: Buyurun buyurun, siz önden gelin.

0: hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sunar. Hava temizleme cihazı ve kombide alışılmadık fırsatlarla İdefix hava durumunu sundu.
1: Anpagros 37 yıldır bu ülkenin her anında olmanın gururunu yaşıyor. Ülkemizin her anında yanındayız. Milli takımlar resmi sponsoru Anpagros.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artisi var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artisi var.
4: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikim

formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını

0: katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Devlet Tahvili. Türk hazinesinin çıkardığı, vadesi bir yıl ve daha uzun olan borçlanma senetleri. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Tamamen keyfi.
1: Your choices are no coincidence. In a city that never stands still, every move shapes your path. And some choices stay with you. Swiss made. Rochemont. Your style. Your smart choice.
2: Saat ve saat. Türkiye'nin saatçisi.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama

0: Bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
1: Uluslar Bey Ligi'nde 4. grubun 2 yenilgisiz takımı liderlik için karşı karşıya geliyor. Bos Hersek'te İsveç'in kozlarını paylaşacağı maçın heyecanı Apar ekranında yaşanacak. Gio Kereşli, İzaklı İsveç liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Romanya deplasmanında 4 golle kazanan Bos Hersek ise taraftarının önünde İsveç'i mağlup edip zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Bos Hersek İsveç Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Apar'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

0: Herkese merhabalar. Teknoloji ve Gelecek programıma hoş geldiniz. Ben Zehra Öney. Evet, her gün gün geçmiyor ki teknolojiden, yapay zekadan ve yeniliklerden haber almayalım. Ve gün geçtikçe de aldığımız haberler aslında günlük yaşantımızın içine, iş şekillerimize, şirketlerimize ve aslında biraz da bizim davranışlarımıza da yansıyor. Ve artık yapay zekayı geldiğimiz bu zamanda öğrenmek, yapay zeka okuryazarı olmak, onunla beraber hareket edebiliyor olmak, onunla çalışabiliyor olmak, güvenliğimizi onu öğrenerek sağlıyor olmanın önemi de kat be kat arttı. Tabii bu programda başından beri yapay zeka konusunda dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'deki yapay zeka ile ilgili hem bakanlıklarımızın hem şirketlerimizin bu dönüşüm içerisinde almış oldukları önlemler, stratejiler, geliştirmeler, bütün bunları birlikte konuştuğumuz muazzam bir program dönemi yaşadık kış boyunca. Geçmiş programları da kontrol ederseniz bir arşiv gibi gelişmeler orada yer aldı. Bugün daha çok yapay zekayı iki açıdan değerlendirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi özellikle kurumsal yönetim yapılarında yapay zekanın dijital dönüşümde ne kadar etkili hareket edebildiği ve özellikle şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunu yaparken aslında hangi noktalarda takıldıkları, hangi noktalarda kendilerini daha iyi götürebildikleri ve burada da insan faktörünün önemini aslında biraz konuşmak istiyorum. Diğer taraftan baktığımızda da hep konuşuyoruz, yapay zeka ajanları diyoruz, şirketlerin içerisinde bir birey gibi çalışan ve şirketlerin içerisindeki o çalışanların, kalabalık çalışanların sorumluluğunu büyük ölçüde alıp angarya işleri üstlenip çalışanların daha verimli hareket etmesini sağlayan ajanlar. İşte bu ajanlar da hayatımızın içine artık tamamen girdi. Yine bu konuda da çok değerli bir konuğum var. Onunla da bu konuları değerlendirmek istiyorum deyip hemen sizleri bekletmeden konuklarıma dönmek istiyorum. Eğer sizler de hazırsanız. Sevgili Özge Bulutmaraşlı, hoş geldin programıma.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk.
0: Seninle dostluğumuz bir yana yıllardır evet. Sektörde büyük bir beğeniyle, büyük bir hayranlıkla izlerim. Hem çalışmaların hem multidisiplin hareketlerin, özellikle çalıştığın şirketlerde yaptığın derinleşmeler, STK çalışmaların, bütün bunlar aslında benim o işte bu çağın gerektirdiği multidisiplin insan olma ve dayanıklı insan olma tarifini tamamlıyor. Kurumsal yönetimden yatırıma, şirket dönüşümlerinden küresel ağları uzanan 30 yılı aşkın bir tecrüben var. Evet. Ve bankacılıktan telekomünikasyona yapay zekanın müşteri deneyiminde sahadaki dönüşümü de bizzat yöneten bir tarzında olmuş. Şirketlerin içerisinde karar verici noktalarda çalışmışsın. Aynı zamanda tabii global

0: Noble Turks Foundation diye benim de içinde olduğum, hatta kurucusu olduğum Teknolojide Kadın Derneği'ni kurarken burada kurucu üyelerimizden Ayşegül Dicle Aydın, o dönemlerde bir hayal, bir heyecan, bir fikir vardı 4-5 sene önce. Hem bizim kurucumuz oldu, hem de bu fikri, bu hayali böyle derin derin işleyerek, muazzam disiplinle çalışarak bugün vakfı tamamen artık resmi olarak da kurmuş şekilde bu hayali gerçeğe dönüştürdü. Muazzam bir vakıf ve sen de hem kurucu üyelerdensin, evet, hem de global bir vakıf. Global anlamda da chapter'larımız var her ülkede. Evet. Bütün bu chapter'ların da liderliğini sen yapıyorsun. Yapmaya da devam edeceksin. İnşallah senle bu konuyu da derinlemesine konuşmak arzu ediyorum. Hoş geldin programımıza.
1: Hoş bulduk sevgili Zehra. Bana söylediğin her şeyin çok daha fazlasını yaptığın için senden bunu duymak hakikaten çok heyecan verici. Davetin için de çok teşekkür ediyorum. Çok kısa izin verirsen Global Turks Foundation'dan da bahsetmek isterim.
0: Çok sevinirim.
1: Böyle bir açılım bize son günlerde müthiş bir heyecan veriyor. Bu heyecanımızın arkasında şu yatıyor. Bildiğiniz gibi özellikle Avpara'nın izleyicisinin ekonomiyi yakın takip ettiğini, iş dünyasını yakın takip ettiğini bildiğimden, uluslararası pek çok organizasyon Türk beyaz yakalı çalışanlardan liderlik pozisyonunda ciddi bir vizyon alıyorlar. Ve dünyanın dört bir tarafında, sadece batıda değil doğuda da pek çok büyük şirketin liderliğini beyaz yakalı Türkler elinde tutuyor. Aslında Ayşegül Dicle Aydın'ın da bu konuya el atmasını bir tesadüf olarak görmüyorum. Çünkü iki temel sebebi var. Bunu da açıklama ihtiyacı duyarım. Biraz da Global Turks Foundation'ı da anlatan bir hikayesi var. Kendisi çok büyük uluslararası insan kaynakları işinde aktif olan şirketlere ortaklık yapmış durumdaydı. Ve pek çok uluslararası şirketin talep ettiği beyaz yakalı Türkleri de onlara tanıştıran, götüren önemli isimlerden birisi oldu. 30 yılı aşkın süredir. Ve şunu fark etti. Senin de katılımının çok önemli olduğunu biliyorum. Yine burada Tankut Turnoğlu'nun da adını anmadan edemeyeceğim. O da biliyorsun Singapur'da çok önemli görevlerde bulundu, büyük bir şirkette. Aynı şekilde Amerika'da, sonra da Türkiye'ye geldi. 6-7 ülkeden sorumluydu. Hep bir arada şöyle bir şey konuşulmaya başlandı ki, neden bu beyaz yakalılar birbirlerini tanıyıp birbirleriyle dayanışma içerisinde olmasınlar? Ülkemizin bu soft power denilen yumuşak gücünü, kabiliyetini neden tüm dünyaya aktarmasınlar? İşte böyle başlayan bir yolculukta senin de katılımınla tüm dünyaya ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında alt başlığında da sadece bir networking organizasyonu değil, Türkiye'den önemli liderleri, beyaz yakalı liderleri dünyaya kazandırmak üzere üniversitelerle çalışıyoruz. Mentoring çalışmaları yapıyoruz. Bunun haricinde chapter'ları oluşturuyoruz. İnanın gittiğimiz her ülkede ortalama 200-300 ülkemizden giden ve büyük şirketlerde liderlik yapan beyaz yakalılarla bir araya geliyoruz.
0: Aslında orada şunu soracağım. Yani en büyük problemlerden birisi şu. Biz Türkler olarak dünyanın her tarafına, evet, yayılmış vaziyetteyiz. Evet. Aslında ben buna beyin göçü değil de beyin gücü diyorum.
1: Gücü.
0: Çünkü biz Türk olarak temsiliyet yapıyoruz, evet, ve iyi şirketlerde belli pozisyonlara kadar çıkıyoruz. Ama ben de mesela global bir şirketi getirmiştim Türkiye'ye, bir, evet, AŞ kurdum, evet, filan. Fakat dikkatimi çeken şey, en üst yönetim katlarında, yönetim kurulu başkanlıklarında ya da merkezdeki CEO katlarında Türkler çok az sayıda olabiliyor. Evet. Daha çok başka ülkelerden yönet,

0: yani liderler oluyor.
1: Evet.
0: Şimdi biz ama baktığımızda da Türklerin buna çok büyük kabiliyeti var.
1: Müthiş.
0: Ama dikkat şöyle oluyor, dikkat ettiğim şey, birbirimizle de linkli olmadığımız için bir Türklük gücünü de ön plana çıkararak birbirimizi destekleyip birbirimizi yukarıya kaldırarak el ele üst üste koyarak gidemiyoruz.
1: Evet.
0: Bir dağılmışız. Global Turks Foundation aslında bu vakıf hem yeni neslin hem de şu anda mevcuttaki dünyaya dağılmış bu kurumsal gücümüzün en büyük destekçisi olacak gibi düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bence sözün özünü çok iyi ifade ettin. Ben üzerine bir şey söylemek istemem. Hafızalarda bunun kalmasını arzu ediyorum. Fakat şunu söyleyebilirim. Lütfen Global Turks Foundation'ı takip edin. Uluslararası yapacağı bütün çalışmalarda da destekçimiz olun. Daha çok başındayız. Başında olan bütün sivil toplum kuruluşlarının benzeri bir desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Gerçekten.
1: Bunu da bu vesileyle bu ekranlardan sizlerle paylaşmayı isterim.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi ikinci konuğuma da dönmek istiyorum sevgili Özge. CBOT Pazarlama ve İş Geliştirme Yöneticisi sevgili Ece Tuna.
2: Merhabalar Zeyda.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Çok mutluyum. Bir böyle genç nesil ciddi bir yöneticiyle birlikteyiz ve hakikaten hem gurur verici çünkü teknoloji alanındasın ama aynı zamanda da rol model örnek olarak seni de göstermek isterim açıkçası.
2: Teşekkür ederim.
0: Kariyerine Smart Moderation'da müşteri başarı yönetimi alanında başlamışsın. Sonra da Türkiye'nin yapay zeka alanında öncü teknoloji şirketlerinden CBOT'a geçmişsin. Orada da satış pazarlama ekiplerinde ardından da iş analisti olarak görev yapıp bankacılık, sigortacılık, telekomünikasyon ve perakende gibi farklı sektörlerde uçtan uca yapay zeka ve müşteri deneyimi projelerinde de önemli deneyimler kazanmışsın.
2: Doğru.
0: Bunlar son derece bugünün aranan koşulları açıkçası. Şimdi CBOT aynı zamanda hem pazarlama ve iş geliştirmede ve müşteri deneyiminde yapay zeka kökenli AI agent teknolojileri yapıyor diye araştırmalarımda gördüm. Hem biraz CBOT'tan hem biraz kendinden bahsederek başlayabilir misin?
2: Tabii ki. Çok güzel özetlediniz bu arada. Teşekkür ediyorum. CBOT'ta pazarlama ve iş geliştirme süreçlerini yönetiyorum. Biz bir yapay zeka şirketiyiz. Üniversite içerisinde kurulmuş bir ARGE şirketi olarak düşünebilirsiniz bunu. %100 Türk bir şirket bu arada. 2015 yılında kurulduk. 2017 yılında sanal asistanların çok rövanşta olduğu bir dönemdi. Biz de Türkiye'nin ilk bankacılık sanal asistanını özel bir bankamızla birlikte hayata geçirdik. O günden bugüne gelişen teknolojiyle de biz de her zaman yeni teknolojilere adapte olduk. Şu an günümüzün en popüler konusu üretken yapay zeka. Bu alanda özellikle de ses teknolojileriyle öne çıkıyoruz diyebilirim.
0: Çok güzel. Ben bütün o detaylara şimdi girmek istiyorum. Çünkü bizi izleyen şirketler, bu alanda gelişmek isteyen, dijital dönüşüme girmek isteyen şirketler onlar için çok önemli. Aynı zamanda da bizi izleyen girişimciler de var.
2: Tabii
0: girişimci
2: ki.
0: Adayları var. Onlar açısından da nasıl bir yolda gitmeleri lazım? Bunu onlara verecek kıymetli bilgileri senden alacağım. Hoş geldin tekrar.
2: Teşekkür ederim.
0: Sevgili Özge, senle devam edeceğiz. Ben demin seni tanıtırken birkaç şey var söylemek istediğim. Onları da burada aktarmak istiyorum açıkçası. Global Turks Foundation dışında da çok makro bir kariyerim var aslında. Birçok alanda çok yoğun çalışmışsın ama International Television Academy, yeniden biz bunlarda yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyorsun. Aslında hem kurumsal yönetim hem yatırım dünyası hem de küresel iş ağları tarafında da çok geniş deneyime sahipsin. Bu devir için çok önemli bir konu. Yine aynı şekilde Sabancı Holding gibi önemli yapılarda strateji, yatırımcı ilişkileri, iş geliştirme alanlarında da üst düzey görevler almışsın. Çeşitli yayın kuruluşlarında çalışmışsın. Ne kadar karma görüyorsun. Yani ben de karmayımdır. Yani aynı olmasa da karma çalışırım. O karmalık şimdi çok işe yarıyor.
2: Kesinlikle.
0: Çünkü multidisiplin bakmak son derece önemli. Şimdi şunu sormak istiyorum Özge.

0: finansal tarafta baktığımızda şirketleri nasıl değerlendiriyorsun? Çok yönetim kurulu üyeliklerin var.
1: Evet.
0: Derneklerde, STK'larda çalışırken birçok kurumla da iç içesin. Ve çalıştığın holdingler bünyesinde de son derece bilgilisin. Nasıl değerlendiriyorsun? Şirketler dijital dönüşümde, yapay zeka ile entegrasyonda bu stratejileri almakta hem yönetim katları olarak özellikle,
1: evet,
0: hem de şirketlerin stratejileri olarak nasıl durumdalar, nasıl değerlendirirsin?
1: Sevgili Zehra, bence çok önemli bir soru bu. Ben tabii bugün bağımsız yönetim kurulu üyeliklerim var. Büyük, özellikle tüketiciye dokunan şirketlerde, halka açık şirketlerde. Dolayısıyla biraz onların perspektifinden bu soruları yanıtlayacağım. Ancak geçmişte 20 yıllık kurumsal tecrübenin üzerine ben medya yöneticiliği dönemi geçirdim 2012 ile 2026'lara gelirken, hala da süren böylesi sorumluluklarım var. Bildiğin gibi medya tarafı teknolojiden ilk kısmetini alan, değişimi, dönüşümü ilk yaşayan sektörlerden birisi oldu. Biraz da ondan örnek vererek devam etmek isterim. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Yönetim kurullarının açısından kurumsal yönetim gereğince yönetim kurullarının temel gerekliliği şirketlerin gelecek stratejilerini tayin edebilmek. Şimdi bu gelecek stratejilerini tayin eden taraftan baktığınızda dijital dönüşüm hayatımıza aslında 90'lı yılların sonunda girip 2010 yılından sonra, size hatırlatmak isterim ki tabletlerin hayatımıza girmesi, cep telefonlarının internet uzantılı çalışma döneminin başladığı en temel yıllar, hızlandığı yıllardan itibaren kaçınılmaz bir hale geldi. Pek çok şirkette çok mutluyum ki, bir taraftan Anadolu'daki sanayi şirketlerini de yakından tanıyorum. Bu dijital dönüşümü kaçınılmaz olarak tamamladı. Tabii kamunun desteği de burada çok önemliydi. Kamunun desteğiyle de bu dönüşüm hızlandı. Fakat bu dönüşümün içerisine son yıllarda senin de bahsetmiş olduğun gibi yapay zeka inanılmaz bir hızla girdi. Şimdi yapay zekanın girdiği bu hızla giren dönem içerisinde aslında biz yönetim kurullarında şunu konuşmaya başladık. Şirketimiz yapay zekayı şu anda kullanıyor muyu konuşmuyoruz. Biz yapay zekayla rekabet avantajımızı nasıl arttırabiliriz, bunu konuşur hale geldik. Bunun kritik olduğunu düşünüyorum. Çünkü dijital dönüşümde amaç şuydu. Bütün teknolojik altyapıyı kuralım, bu dijital dönüşümü gerçekleştirelim ve teknolojiyi kullanalım. Peki yapay zekaya aynı gözle bakabilir miyiz? Hayır, aynı gözle bakamayız artık. Yapay zekanın bizim için rekabet avantajı yaratıp yaratamadığını, insanlarımızın hızını arttırıp arttıramadığını ve karar verdiğimiz zeminlerin de bize ne kadar yapay zeka tabanlı olarak geri döndüğünü anlamamız lazım. Neden diyeceksin? Yapay zeka, takdir edersiniz ki, strateji vermiyor. Sadece stratejinizi hayata geçirmek için kapasitenizi büyütüyor. Yapay zekanın aslında anlatımında bir mesele olduğuna da inanıyorum. Naçizane bir kişilik fikrimi anlatmak isterim. O da nedir? Yapay zeka, elde var olan bilgilerin çok hızlı proses edilerek sizin tarafınıza geri dönmesine yardımcı oluyor. Dolayısıyla aslında gelişiyor, geliştiriliyor. Belki şu an biz konuşurken de yepyeni bir şey çıkıyor.
0: Belki Ece başka bir şeyler
1: başka
0: söyleyecek.
1: Bir şey de söyleyebilir.
0: Evet.
1: Machine learning denilen taraftaki gelişmeler aslında onlar öğreniyor, proses ediyor ve bize geri dönüyor ve tabii ki strateji tavsiyesinde de bulunuyor. Ama bu stratejiyi hala İnsan eliyle, muhakemeyle, yönetim kurulları değerlendirerek bu işin üzerine gidiyor. Son şöyle özetlemek isterim. Biz bulunduğum bütün şirketlerde yapay zeka olgunluğu araştırması yapıyoruz.

0: organizasyonların. Çünkü biz bu işi eskisi gibi teknolojiden sorumlu operasyondaki liderin sorumlulu olarak bakmıyoruz. Tüm insanların ve kültürün parçası olarak değerlendiriyoruz. Ve bu olgunluğa bakarak da mümkün olduğunca bunu hızlı geliştirmeye bakıyoruz. Çünkü dünyada rekabet ettiğimiz şirketler bunları sonsuz şekilde kullanıp hatta sadece kendi şirketlerinin kullanacağı modellemeler yapıyorlar. Bunların takibindeyiz.
1: Harika. Çok güzel bilgiler bu arada. Evet, söz Ece'de şimdi hem dinlediklerinden yola çıkarak, çünkü siz daha pure bir teknoloji şirketi servisleri veriyorsunuz. Daha böyle sahadan ciddi bilgiler var. Son iki yılda bu üretken yapay zeka, işte AI agent teknolojileri, onların müşteri deneyimi nasıl bir dönüşüm gerçekleştirdi? Nasıl değerlendiriyorsun? Mesela sevgili Özge dedi ki strateji yapmaz dedi. Yapar mı? Nasıl gidiyor gelişmeler?
2: Tamamdır. Şimdi müşteri deneyimi konusu biz kurumların en çok önem verdiği konu. Ben burayı birazcık daha böyle geçmişte nasıldı, şu an nasıl ve gelecekte nasıl olacak gibi özetlemek istiyorum. Geçmişte internetle de birlikte bir görünürlük ve ulaşılabilirlik çabamız vardı. Web siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya hesaplarıyla biz müşteriye her kanaldan hizmet vermek, onların taleplerini karşılamak üzere kendimizi geliştirdik. Peki şu an ne yapıyoruz? Eminim ki hepimiz günlük hayatta ChatGPT'yi kullanarak belki bir yemek tarifi soruyoruz. Yarın arkadaşımızın doğum günü için bir kıyafet kombini soruyoruz. Ya da bazen çocuklarımızın ödevi ya da kardeşlerimizin ödevi için destek alabiliyoruz daha komplike konularda. Bu sefer ne oldu? Hayatımızdaki bir problem aslında çok daha hızlı çözülmeye başladı. Ve biz de şirketlerle olan ilişkilerimizde bu çözümü ve hızı aradık. Yani biz artık bir şirketle konuşurken beklemek istemiyoruz. Benim bir problemim varsa ben herhangi bir yere yönlendirilmek istemiyorum. Beni kimse aramasın da. Ben sorunumu direkt olarak orada çözebileyim. Hızlı bir şekilde ve çözümcül bir şekilde. Şirketler de tabii ki bunun farkında. Bu yüzden de yapay zeka yatırımları zaten çok artıyor. Buradaki artışın en çok olduğu iki nokta, birincisi otonom yapay zeka sistemleri. Buradaki en önemli nokta şirketin kendi verileriyle ve sistemleriyle entegre olan dijital çalışanlar. Biz CBOT olarak onları dijital çalışanlar olarak Türkçeleştirdik bu arada. Dijital çalışanlar hayata geçirebilmek. Çünkü bir modeli herkes kullanabilir ama o genel bir modeldir. Siz ona kişisel verilerinizi tabii ki güvenlikler kapsamında ve şirketinizin entegrasyonlarını eklediğinizde o zaman çok daha faydalı bir çalışan elde etmiş olursunuz. Bu çalışanlarda da ben artık saha deneyimime dayanarak konunun birazcık daha sese kaydığını düşünüyorum bu arada. Eskiden daha çok metin tabanlı sanal asistanları konuşuyorduk. Bugün birazcık daha ses konularını konuşuyoruz. Özellikle son dönemde tahsilat süreçleri gibi konularda sesli çözümler çok revaçta. İkinci alansa birazcık daha temsilcilerin, çağrı merkezi temsilcilerin kullanabileceği, onlara sufle verebilecek, yeni gelen temsilcilerin oryantasyonunu güzelleştirebilecek yapay zeka çözümleri var.
1: Eğitim odaklı.
2: Eğitim odaklı kesinlikle. Mesela siz beni aradınız. Ben de işe yeni başlayan bir temsilciyim. Hemen önümde Zehra Öney ile ilgili bilgiler görüyorum. İşte Zehra Öney bir sipariş mi verdi? Bir kargosu mu var? Ya da poliçesi ile ilgili bir durumu mu var? Ben bunların hepsini ekranda görüyorum. Bu sefer ne oluyor? Ben aslında sizin beni neden aradığınızı biliyorum. Sormam gereken bir soru varsa sorabiliyorum. Belki poliçe bilgilerinizi soruyorum, belki sipariş durumunuzu. Böylelikle hem size daha iyi bir deneyim sağlıyorum hem de ben de oryantasyon
1: kesin bende sürecine... şey vardır. Hani gereksiz uzatma, sorunu çöz ve yürü Zehra Öney kızar.
3: Ben daralıyorum çünkü aynı yerlerde filan.
4: Kızar kelimesini çok kabul etmiyoruz. Efendim? Kızar kelimesini kabul etmiyoruz.
1: Ay, kızı veririm valla. Artık sabrım kalmıyor. Aynı çok yerde oradan oraya, oradan oraya. Ama hakikaten şakası bir yana çok gelişiyor. Kesinlikle. Yani bu anlattıkların o kadar önemli şeyler ki bir temsilcinin, insan temsilcinin bir yapay zeka ile harmonisini kurup onun ona destek verdiği ve seni daha olduğundan daha iyi bir hale götürdüğü kesinlikle muazzam bir yardım ve müşteri deneyimini de eminim çok artıran bir
2: evet şey. Belki son olarak şöyle bir şey söyleyebilirim. Eskiden bize daha çok Ece Hanım, biz sıkça sorulan sorularımızı yanıtlamak istiyoruz. Örneğin e-ticarette, kargom nerede, şifremi unuttum gibi hepimizin klasik konuştuğu konular vardır. Biz bunları 80'e 20 kuralı, en önemli 20 konuyu cevaplarsak %80 problemi çözeriz mantığıyla chatbotlar yapıyorduk. Ama artık şöyle geliyorlar, ya bizim şöyle bir işimiz var, bunu yapay zeka ile otomatize edebilir miyiz? Otomatize edebilirsek nasıl daha hızlı hale getirebiliriz gibi yeni yeni talepler geliyor.
1: Yani biraz daha olgunlaştı mı sektör?
2: Kesinlikle olgunlaştı.
1: Bu çok önemli bir şey. Yani o endekslere baktığımız zaman hep ben sayısal giderim. Yani ne yapıyorsak sayısal sonuç isterim. Şimdi çok yeni Cumhurbaşkanlığımız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat açıkladığı bir vizyon var.
2: Evet.
1: Türkiye'nin önümüzdeki 5 yıldaki yapay zeka vizyonu. Ve gerçekten çok heyecan vericiydi. Ben etkinliğine de katılma fırsatı buldum. Hem Sayın Bakanımızdan, hem Yapay Zeka Müdürlüğümüzden, hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan ayrı ayrı bu hedefleri dinledik. Hani 5 yılda 5 milyon yapay zeka okur yazarı olmuş ve bu işte var olabilecek insan yaratmak, insan eğitmek gibi bir şey var, hedef var. Bu söylediğin aslında biraz ona denk geliyor.
2: Evet.
1: Çünkü insanın güçlenmesi gerekiyor yapay zeka karşısında. İşte o sorgulamalar, o talepler, doğru bir iş istemek, o işi doğru yönetmek aslında bizim ülke olarak yapay zeka olgunluğumuzu ortaya çıkaracak.
2: Evet.
1: Sevgili Özge, sen sahada hızlı yatırım dalgaları, işte müşteri beklentilerindeki değişimler, böyle yönetim kurulu odalarında bunların yoğun tartışılmaları, bütün bunların içindesin ve ciddi yönetim katlarında oldun, yöneticilikler yaptın. Burada yapay zeka artık bir teknoloji konusu değil herhalde bu katlarda.
4: Kesinlikle
1: artık konuşulurken
4: değil.
1: Ve bence yönetim kurulları tam olgunlaşmadı. Yani daha eski nesil karar vericiler ve Türkiye aile şirketlerinden çoğunlukla oluştuğu için,
2: evet,
1: böyle büyükleri yenmek diye bir şey oldu. Yani genç jenerasyonun babaları, işte büyükleri alt etmek, ikna etmek gibi de bir mecburiyet oluştu. Nasıl değerlendiriyorsun?
4: Çok güzel bir soru ve hakikaten benim de faaliyet gösterdiğim bir alandaki soru. İki tane boyutuyla konuyu ele almak isterim. Bir tanesi özellikle dünyanın hızı nedeniyle ikinci nesil görevleri bayağı devralıyor Türkiye'de. Yani ortalamada bir aile şirketinin ömrü bizim ülkemizde 35 yılla ölçülüyordu. Fakat bu 35 yılda hareket gördük. Son 4 yıllık dönemde 40 yıla kadar artan bir trendi gözlemlemekteyiz. 2'den 3. nesle geçen şirket sayısı da artmaya başladı. Ben bunu tamamen dünyanın bu hızıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü farkında ki kurucular da, yani şirketi kuran aile de farkında ki genç nesli yanına alarak bu rekabet avantajını yaratma mecburiyeti hayatlarının bir parçası.
1: Evet.
4: Bunu artık kabullendiler. Ben bunu iyi bir haber olarak gözlemliyorum. İkinci iyi haber şu, çokça girişimci var. Girişimci ekosistemi çok gelişiyor. Girişimci ekosisteminin gelişmesiyle kurulan pek çok şirket genç insan tarafından kuruluyor. Ve inanın bu genç insanlar, demin söylediğin gibi sevgili Zehra, bağımsız yönetim kurulu üyelerini yönetim kurulları oluşturup içlerini almak konusunda çok istekli. Çünkü bir taraftan fikri görüyor, fikri ileriye taşıyacağını biliyor. Fakat şirketin nasıl sürdürülebileceğine dair kendi kafalarında soru işareti var. Hiçbir iş tecrübesi, saha tecrübesi bu anlamda olmadığı için. Bu nedenle yönetim kurulları oluşturuyorlar. Yönetim kurullarına onlara smart, yani tanımlanabilir bir şekilde yardımcı olabilecek bağımsızları getiriyorlar. Veya yine
0: yönetim kurulları oluşturuyorlar. İlk etapta paraları yoksa diyorlar ki size hisse verelim, yeter ki bu şirketi sürdürülebilir hale getirelim. Ben fikri aldım, tuttum, götürüyorum. Siz de lütfen bu şirketin kurulumunu ve daha ileriye taşınmasını yönlendirin. Dolayısıyla ben son yıllarda bu trendin çok değiştiğini gözlemliyorum. Daha da yapacak işlerimiz var. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nde de böylesi bir faniyetimiz var. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. Tek tek Anadolu şehirlerini geziyoruz. Sanayi ve ticaret odalarıyla birlikte toplantılar yapıyoruz. Ve bu konudaki niyetimizi anlatıyoruz. Müthiş bir heyecan duyuyorlar. Pek çok anne ve baba gençleriyle birlikte bu toplantılara katılıyorlar. Ve oradan anlıyoruz ki aslında gençleri onlar yanlarına alıp
1: açlık var.
0: Evet, müthiş bir şekilde şirketlerini büyütmek, devam ettirebilmek ve markalarını geleceğe taşımak istiyorlar.
1: Çok doğru. Ben şunu da hep sorguluyorum. Yani yönetim kurulunda kadın çok güzel çalışmalar yapıyor. Ben de büyük bir hayranlıkla izliyorum. Hele son 4 sene, 3 sene çok daha ivme yükseldi. Anadolu'da da çok yetenekli kadınlarımız var. Evet. Yönetim kurullarında olabilecek. Ama onlar biraz daha Anadolu şehirlerinde oldukları için çok da davet edilmiyor oluyorlar ya da göz önünde olmuyorlar. Bu vesileyle, evet, Anadolu'ya açılım vesilesiyle aslında Türkiye'nin hemen hemen tamamında bu şansın eşitlenmesi konusunu da mutlaka ele alacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Dernek. Peki Ece, bu yönetim kurulu hazırlıklarını konuşuyoruz. Eskiden chatbotlarla konuşuyorduk. Bugün kendi başına karar alan agentlardan bahsediyoruz. Bu iki yaklaşım arasındaki farkı sana sormak istiyorum. Hem de önümüzdeki dönemde AI agentlar bu yönetim katlarına nasıl yerleşecekler? Bir agent CEO olabilir mi? CEO olursa ona güvenebilir miyiz? Ve şirketi ileriye taşır mı? Ne diyorsun?
2: Şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Ben dijital çalışanları bir araba direksiyonundaki şoföre benzetiyorum. Mesela siz ve ben bir yolculuğa çıkalım Zehra. Siz bana deyin ki beni eve götürür müsün Ece? Ben ne yaparım? Evin adresini sizden alırım ve sizi evinize götürürüm. Ama siz bana işte trafik kurallarını ya da adım adım şuradan dön şöyle git diye bütün süreçleri söylemezsiniz, değil mi? İşte dijital çalışanları chatbot'tan ayıran en önemli fark burası. Çünkü biz chatbot'larda belirli senaryolar tanımlıyorduk. Diyorduk ki e-ticaret için en sık gelen konular bunlardır. Bunları sistemimize tanımlayalım ve bunların belirli bir cevabı olsun. Ama bu müşteri tarafına nasıl yansıyordu? Çoğu müşteri chatbotlara sinirleniyordu. Neden? Beni anlamıyor diyordu. Çünkü bağlamı takip edemiyordu. Kapsam dışında bir konu geldiğinde üzgünüm sana yardımcı olamadım ya da işte bize mail atarak ulaşabilirsin gibi yanıtlar veriyordu. Bu sefer müşteri deneyimi düşüyordu ve müşteri sinirleniyordu. Ama işin öteki tarafına baktığımızda biz dijital çalışanlara artık spesifik bir soru seti vermiyoruz. Şunu söylüyoruz. Sen C-Bot'un dijital insan kaynakları uzmanısın. İsmin Filiz. Ben ona C-Bot'un kurum kültürünü öğretiyorum. Bunu şöyle düşünebiliriz. Bugün C-Bot'a başlıyor olsam yöneticim bana gelip ne diyecek? Ece, C-Bot şöyle bir şirkettir. Şu konuları bilmelisin. Bu konularda dikkatli ol diye beni eğitecek. Biz de aslında aynısını yapıyoruz. İşin ikinci adımında ona spesifik konular vermek yerine diyoruz ki Filiz, sen bir insan kaynakları uzmanısın. O zaman benim şirketimin İK politikalarını bilebilirsin. Ben şirketimin politikalarını, dokümanlarını ona öğretiyorum. Artık belirli soru kalıplarında sınırlı kalmıyor. O tıpkı bir insan gibi öğrenip bilebiliyor. Üçüncü ve en önemli nokta
1: yorum
2: ise...
1: Yorum ve analiz var mı?
2: Var. Var.
1: O önemli. Yani sen öğrettin, kalıpları mı kullanıyor yoksa kendisi bir toparlama, bir analiz veya bir ekleme çıkarma, bir stratejik bir şey yapıyor mu?
2: Yapıyor. Ama burada kurumsal dünyada belirli çerçevelerimiz var. Çünkü biliyorsunuz belirli riskler var. Kullanıcıya yanlış içerikli, hakaret içerikli ya da kıyaslama önerileri vermemesi gerekiyor. Bu yüzden bizim böyle sınırlarını çerçevelediğimiz, kesinlikle yapmaması gereken şeyleri öğrettiğimiz ama onun dışında da o bilgileriyle onu serbest bıraktığımız bir dünya. Şimdi siz bana iki kere aynı soruyu sorsanız emin olun ben ikisine mantıkta aynı ama cevap olarak farklı şekilde veririm. Bizim Filiz de o şekilde. Size böyle daha insansı ve soruyu farklı yerden alarak yanıt
1: Filiz'i
2: veriyor.
1: Filiz'i merak ettim. Davet edebiliyor muyuz programı?
2: Filiz'i her toplantıda anlatıyorum. Evet.
1: Filiz çok iyi.
2: Üçüncü harika. Nokta da şöyle bir şey ekleyebilirim. İşlem yeteneği çok önemli Zehra. Şu an sadece bir soru alıp bilgisini öğrenmek değil bizim konumuz. Benim bir derdim var. Akşam eve gittiğimde işten akşam 9'da 10'da aradığımda çözüm alabilmek istiyorum. Ve ben o işlemin belki İK süreçleri için tatil planlayacağım akşam eşimle birlikte ve ne kadar iznim kaldı emin değilim, 10 gün mü 15 gün mü, hemen sorup sistemden benim iznimi getirmesini, gerekiyorsa yöneticimin onayını sunmasını, onu planlamasını, toplantılarımı organize etmesini bekliyorum. Birazcık konu buralara doğru
1: evriliyor. Ne kadar rahatlatıcı bir şey ve çok ne kadar hızlı bir şey. Ben eskiden eski yıllarda Turkcell'de çalışırdım operatör olarak ve orada mesela bir ERP sistemi vardı ve biz oradan girer manuel olarak web üzerinden özlük haklarımızla ilgili filan profilimiz var. Ama meşakkatliydi o. Yani bir zaman alırdı.
2: Kesinlikle.
1: Bağlanmak, sormak, onay almak çok falan. Ama o zamana göre de fişek gibi bir sistemdi yani. Hiçbir yerde evet. yoktu. Hep öncüdür Turkcell. Fakat bu arada şimdi baksana hıza. Akşam oturduğum yerden benim ne kadar iznim kaldı? Yöneticim sence onay verir mi? Yöneticime bir onay açar mısın? Hatta çabuk vermesi için onun işte dijital çalışanıyla konuşur musun? Evet. Düşünebiliyor musun rahatlığı
4: evet,
1: Özge?
4: Evet, müthiş bir şey. Müthiş.
1: Bence gerçekten harika.
4: Evet.
1: Peki sevgili Özge, bir yatırımcı ya da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak şirketi değerlendirdiğinde
4: evet.
1: dijital dönüşüm ve yapay zeka yetkinliklerinde ne kadar artık belirleyici oldu yönetim katında? Ne kadar konuşuluyor?
4: Çok
1: şimdi ben de yönetim kurulu üyelikleri yapıyorum. Yani o kadar değil. Yani o kadar yönetim katları bunu birinci sıraya almamış durumda.
4: Evet.
1: En azından benim örneklerimde.
4: Evet. Evet.
1: Eğer şirket teknoloji şirketi değilse yönetim kurulu başkanından başlayan C-level'lara inen bir atalet var. Bir çekingenlik var. Hani bu yapay zeka ya da dijital çalışan benim yerime geçecek korkusu mu, yoksa ben anlayamam bu saatten sonra, çok teknik, şirketi riske sokarım kaygısı mı, nasıl değerlendiriyorsun?
4: Ben bu soruya cevap vermeden Ece'nin demin anlattığı şeyin etkisinde kaldım. Bir danışmanlık yaptığım bir şirkette dediler ki biz yapay zeka uygulamalarına geçiyoruz, sizi de bir eğitime tabi tutmak istiyoruz. Tabii dedim. Katıldım ve bize ismini şu an söylemeyeyim, çok entegre bir programın içerisine aldılar. Şimdi o entegre programında ben hemen bütün cihazlarımı indirdim. Zaten hepsi birbirine bağlı çalışıyor. Bana mesela sabahleyin şöyle söylüyor: Zehra Öney'in Alpara'daki programına katılacaksın. Yolunuz şu anda şu kadar zaman veriyor. Ondan sonra yanınıza almanız gereken şeyler diye. Yani böyle bir şey olamaz. Böyle bir lüks olamaz.
1: Müthiş.
4: Ve evet, yani onu sesliye getiriyorum. Kendim hazırlık yaparken o sesli olarak bana zaten tüm mesajlarını veriyor. Benim birlikte çalıştığım asistanım bana bazen gönül koyuyor. Benden daha çok ona inanıyorsunuz diyor.
1: Gerçekten mi?
4: Fakat ben de asistanıma şöyle bir cümle söylüyorum. Bak diyorum, çok önemli bir şey. Sen benim ajandama bu bilgileri koymadığın sürece
2: kesinlikle
4: zaten o yapay zeka bana bu şekilde geriye dönemez. Yani insanın buradaki etkisini
2: çok altını, doğru bir yere yaklaştınız.
4: Evet, altını evet. çizmeden edemeyeceğim.
1: Çok güzel oldu. İnsanlara da moral olsun.
4: Evet,
1: yani
4: kesinlikle.
1: Bizim yapay zekanın yapmadıklarına odaklanmamız
4: evet.
1: ve oralarda kendimizi geliştirmemiz de gerekiyor.
4: Gerekiyor. Şimdi diğer taraftan deminki soruna şöyle cevap vermek istiyorum. Bir kere yapay zeka, yapay zeka ajandası olarak evet yönetim kurullarında konuşmuyoruz. Ancak şunu konuşuyoruz. Bir yatırıma karar verirken ya acaba şu bilgileri topladınız mı, aldınız mı diye soru sorulduğunda, çünkü öyle bir hızdasınız ki anlatılır gibi değil. Yani önünüze veriler geliyor.
0: Ve sizin elinizde öyle büyük bir kaldıraç etkisi sunuyor ki yapay zeka bu bilgileri, hele ki şirket kendine ait bir yapay zeka programını, güvenlik, çünkü hayatımıza bununla birlikte siber güvenlik konuları girdi, governance, kurumsal olarak nasıl bunu yöneteceğiz konuları girdi, gizlilik konuları girdi. Dolayısıyla bunları garanti altına almış olan bir şirket yatırım kararını alırken bütün bilgileri buraya yükledikten sonra çeşitli senaryo çalışmalarını hızla önüne getirip alabiliyor. Dolayısıyla siz eskiden herhangi bir araştırma raporunu, 50 sayfalık bir araştırma raporunu okuma hızınızla sistemin bunu okuyup süreçleri, sorularınızı doğru sorduğunuz sürece, işte burada bence çok önemli bir şey var ve demin anlattığım, espriyle anlatmış olduğum uygulama esnasında bizi eğitimde şuna da getirdiler. Sorularınızı nasıl sormanız lazım? Ne beklemeniz
3: lazım?
0: En
3: önemli
0: lazım?
3: Konulardan
0: en
3: birisi.
0: En önemli konulardan birisi. Doğru soruyu soruyor musunuz? Neticesinde şöyle bir noktaya geldik. Benim bulunduğum şanslıyım. Yönetim kurullarında bu hep gündemde. Doğru soruyu sorduk mu, yaptık mı? Çalıştığım bu bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğum şirketlerin 4 tanesi üretim şirketi. Bunlar üretim ve satış alanında yapay zekayı ne kadar uyguladılar, ne kadar artı bir gelir, ne kadar maliyet azaltma gerçekleştirdiler diye sürekli bunun üstünden gidiyoruz. Ve PwC'nin bir araştırması var, 2026 yılında CEO'lar da yapmış. Orada çok net olarak görüyoruz ki CEO'ların %50'si hala şu cevabı veriyor: hiçbir mali etkisini görmedik. %30'u diyor ki benim gelirlerim arttı. %29'u da kendi içerisinde çelişerek benim maliyetlerimi azalttı şeklinde cevaplar veriyor. Şimdi bunları da gördüğümüz için biz operasyona ne etkisi var diye sadece şu aşamada yönetim kurullarında sorguluyoruz. Yatırım yaparken de muhakemeyi hala yapay zekaya teslim etmiyoruz. Bütün bilgileri proses ediyoruz. Ama yepyeni bir yatırım alanına bir şirket satın alması yaparken şunu sorguluyoruz. Artık bizim matriksimizde, karar verme matriksimizde sadece şirketin büyüme hızı yok. Sadece pazarın büyüme hızı yok. Diyoruz ki bu şirket ne kadar değişime ve dönüşüme açık. Dijitalleşme açısından pozisyonu nedir? Yapay zeka olgunluğu nedir? Bunların her biri bir madde. Bize bu çalışmayı yapanların getirdiği sonuçları buna göre analiz ediyoruz ve buna göre karar veriyoruz. Geçen de bir şirketin değişim ve dönüşüme açık olmadığını ve geçen yıllarda ne kadar kan kaybettiğini gözlemlediğimiz için alım kararımız üzerinde iki kere düşündük. Yani bu kadar etkili olduğunu size anlatmak için bunu söylüyorum. Son kez şunu da açıklamam lazım. Gerçekten biliyorsunuz bu değişimin içerisinde insan faktörü çok önemli. İnsan ve şirketin kültürünün faktörü çok önemli. Esnekseniz, çevikliği organizasyonunuza yerleştirdiyseniz ve değişime açık bir lideriniz var ise siz aslında orada doğru bir yönetim tarzını benimsemiş durumda oluyorsunuz. Biz bunu yönetim kurulunda oturduğumuzda çok net anlıyoruz. Bu şirket esnek midir, çevik midir? Kafamızda bunları sorguluyoruz. Ve liderimiz, operasyonun başındaki CEO bu değişikliklere açık mı? Bunu bu şekilde yönetiyor mu? İşte bizim gündemimizde yapay zeka olmasa bile direkt hep bunlara bakıyoruz. Ve bunları gördüğümüzde ister yapay zeka gelsin, isterse yepyeni bir teknolojik uygulama gelsin hayatımıza, biliyoruz ki bunlar bize sadece bir kaldıraç görevi yapacak ve biz bunu doğru yöneteceğiz. Bunlara bakıyoruz.
1: Evet, çok, bence çok kıymetli. Yani şu anda da verilen mesaj çok kıymetli. Ben küçük bir senin mesajına ek olarak söylemek istediğim bir şey var. Türkiye'de gözlemim şöyle, özellikle şirketlerin içine baktığımda dijital dönüşümde haritalama yapmadan, bir mimari plan çizmeden ürün ve servis odaklı bir dijitalleşme çabası var. Oysa biraz önce senin bahsettiğin uçtan uca, C-Bot'un şu anda şirket olarak servisini verdiği o uçtan uca dijitalleşmede sadece ürün ve servis odaklı olmuyor. Önce insan, kültür, içerideki yapı, liderlik ve departmanların çalışanların bu değişime uyumunu sağlamak gerekiyor ki temel sağlam olsun. Onun üstüne bir mimariyi çizip hangi aşamalarda nasıl bir dijital

0: birleşme olacak. Onu da önden belirlemek gerekiyor. Ben şey diyorum, yapay zeka mimarları diyorum. Bu mimarların mutlaka kurumlara girmesi, servis vermesi, o mimariyi çizmesi, önce binayı hayata geçirmesi, sonra içine eşya koyacak şekilde o ürünleri yerleştirmesi gerekiyor. Çünkü bir atımlık kurşunda yapılan yatırımlar, o çabalar ziyan oluyor. Bir de en çok üzüldüğüm şey yetenek harcanıyor. Çok yetenekli çalışanlar iyi değerlendirilemediği için biraz daha geçmişe dönük yapay insan kaynakları politikalarına bakıldığı için o yetenekler de arada kayıp gidiyor. Kayıp diyorum değil mi Ece?
1: Çok doğru bir noktaya değindiniz. İnsanla yapay zekayı bir arada tutmak gerekiyor. Artık iş yapış biçimleri önümüzdeki yıllarda insanın yapan değil de yöneten tarafa kaydığı bir noktaya gelecek. Hani çok fazla duyuyoruz yapay zeka bizi işsiz bırakacak mı diye. Konu aslında bu değil. Ben buraya daha pozitif bakan taraftanım. Yapay zeka bizi farklı bir pozisyona taşıyacak. Bizler artık onu yöneten, hedeflerini ve sınırlarını belirleyen, stratejisini kuran tarafa geçiyor olacağız. Sizi de desteklemiş olayım aynı zamanda.
0: Seabot şirketlere girdiğinde bir baştan uca şeyi söyleyebilir misin? Nasıl bir yolculuk var?
1: Öncelikle ihtiyacı anlamamız gerekiyor. Bu arada bazı şirketlerde ihtiyaç da olmuyor. Yani biz masaya oturduğumuzda şunu açıkça söylüyoruz. Sizin şu an bu yatırımı yapmanıza gerek yok. Tabii ki yapabilirsiniz ama bu bir yıl sonra şu an için size bir değer katmayacak. Eğer ki şirketin ihtiyacı varsa öncelikle kanayan noktaları tespit ediyoruz. Eğer çok kalabalık bir çağrı merkezi varsa, çok yüksek hacimde gelen bir çağrı varsa bu bir maliyet yaratıyor bizim için. Ve burada belki sesli bir dijital çalışan önerisi yapmak şirkete mantıklı bir hamle oluyor. Sonrasında Filiz'in geliştirilmesi gibi düşünün. Onun personasının tasarlanması, şirket kaynaklarının yüklenmesi, entegrasyonlarının yapılması gibi süreçler var. Buradaki en önemli nokta veri güvenliği. Seabot olarak bizim en önem verdiğimiz konu veri güvenliği. Biz 15 tane bankayla çalışıyoruz. O yüzden sıkı regülasyonları çok biliyoruz ve takip ediyoruz. Modeller konusunda hem cloud çözümleri olduğu gibi aynı zamanda on-premise çözümlerde kurabiliyoruz ki kurumsal şirketlerin ihtiyacı birazcık da bu yönde diyebilirim.
0: Peki dönüşümü nasıl buluyorsun? Yani bu çağrı merkezi işi biraz önce esprisini yaptık kızarız kızmayız diye ama insanlar hakikaten özellikle dijital bankacılıkta veya dijital yaşamda dijital müşteri deneyiminde çok zorlanıyorlar. Eskiden IVR'lar vardı. IVR'lar çok statikti biliyorsunuz hatırlarsınız.
1: Evet.
0: Cevapları çok akılsızdı, netti. Sadece ne kodlanmışsa onu cevap veriyorlardı. Ama şimdi bu Filiz'le beraber senin söylediğin akıllı arkadaşlar dijital çalışanlarla beraber çok akıllandı. Peki bu şirketlerin ivmesi nasıl böyle çağrı merkezleri kullanma konusunda?
1: Eğer kalabalık bir hacmi varsa, burada çok fazla çağrı alıyorsa en çok kanayan nokta 7/24 hizmet verememek oluyor. Bir noktada da yurt dışı çağrılarını dilden kaynaklı karşılayamayabiliyorlar. Bu tarz şirketler ses teknolojilerine daha hızlı adapte oluyorlar. Bununla birlikte aynı zamanda yazı tarafında da yine hani hep sesi konuştuk ama yazı tarafında da artık WhatsApp gibi 7/24 ulaşabilecekleri birçok farklı kanalda hizmet verebiliyoruz. Önemli olan şirketin orada bir kanayan noktası olması. Şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Gartner bir veri yayınladı. 2027 yılına kadar agentic AI projelerinin %40'ının iptal edileceğiyle ilgili bir öngörü yayınladı. Şimdi buna pozitif noktadan şöyle bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Neden böyle bir oran çıktı? Çünkü biz istediğimiz iş değerini yaratamıyoruz. Çünkü aslında ihtiyacı doğru belirlemiyoruz. Birçok şirket hadi bizim de yapay zekamız olsun, biz de bu işin içine girelim diye buralara yatırım yapıyor. Sizin de dediğiniz gibi yetenekleri kaybedebiliyoruz. Maliyet açısından bize gerekli olmayan eforlar yaratabiliyor. Gartner'ın verisini ben buraya bağlıyorum. O yüzden doğru ihtiyacı belirlemek çok kritik kurumlarda.
0: Çok teşekkür ederim Ece. Hele son verdiği Gartner bilgisi süperdi. Son iki dakikamız efendim. Özge, sevgili Özge ile kapatacağım. Özge, şöyle yapalım. Hani son söz gibi nasıl evet. toparlarsın bugünkü sohbetimizi, Ece'nin, benim bahsettiklerimizi sen bir toparla bize. Ama bir dakika.

0: Teknolojinin bize getirdiği faydaları kaldıraç olarak kullanması, iş hızına, iş sonuçlarına bunu yansıtabilmesi ve devamında da hem beden hem akıl sağlığımızla hayatımızı sürdürebilmemiz 21. yüzyıla damgasını vuran bir konu diye düşünüyorum. Ve böyle noktalamak istiyorum izin verirsen.
1: Bence harika bir bitiş oldu.
2: Kesinlikle.
1: Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. Yani akan bir sohbette çok ayağı yere basar şekilde bugün ve geleceği ilgilendiren bu dönüşümle ilgili önemli bilgiler, önemli aslında açılımlar verdik diye düşünüyorum bizi izleyenlere. İyi ki geldiniz. Tekrar teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür
1: ediyoruz. Sevgili izleyiciler, konuklarımla sevgili Ece Tuna ve sevgili Özge Bulut Maraşlı'yla kıymetli bir yapay zeka sohbeti yaptık. Önümüzdeki hafta farklı konuklar ama yine teknolojiyle bir arada olmak dileğiyle hoşçakalınız diyorum. Kaçırdıysanız da sizleri YouTube kanalımıza davet ediyorum.

İstanbul gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 14. Kocaeli, Sakarya ve Bursa 20, Balıkesir 21. Ankara çok bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 17, en düşük sıcaklığı 7. Konya ve Kayseri 17, Nevşehir ve Sivas 16. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 15. Denizli 22, Aydın 25, Muğla 21, Manisa 23. Antalya gökyürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 20. Mersin ve Adana 26, Kahramanmaraş 24, Hatay 25. Trabzon yağmurlu. Günün en yüksek sıcaklığı 19, en düşük sıcaklığı 16. Bolu 14, Karabük 18, Rize 19, Samsun 21. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 16, en düşük sıcaklığı 5. Malatya 19, Erzincan 17, Van 18, Ardahan 14. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 23, en düşük sıcaklığı 13. Mardin 23, Şanlıurfa 25, Siirt 24 ve Diyarbakır 22 derece.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi.

yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.

0: karşınızda yılların kobisi Fahri Bey. PTR Fiziki Post'la tek anlaşmayla tüm kartlardan ödeme alıyor. Aylık sabit ek ücret ödemiyor. İşlemleri tıkır tıkır geçiyor. Büyük rahatlık
1: PTR. Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
3: Dene, sana da çıkar.
2: Denemesi bedava.

0: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
1: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Ben de aramıyorum ki. Değerinde

0: 30 endeksi. Ulusal pazarda işlem gören şirketlerle, kurumsal ürünler pazarında işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları arasından seçilen 30 paydan oluşur.
1: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Uluslar Beyligi 1. grupta zorlu kapışma. Kuzey Makedonya İskoçya.

tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor. Heyecan Afara'da yaşanıyor. Kuzey Makedonya İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Afara'da.

0: Para ekranlarından mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Z raporuyla karşınızdayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan fon kurulunun ikinci toplantısında fon hesaplarına ilişkin alınan ödeme kararına yönelik ikinci düzenlemeler ve ödeme takvimi değerlendirildi. İletişim Başkanlığından açıklama geldi. Açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulanmıştır ifadelerine yer verildi. Birazdan detaylarına haberimizde bakacağız. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global Ratings yetkilileri Türkiye'de bazı fonların tahsiye sürecine ilişkin gelişmelerin ülkenin kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı. JP Morgan ise Türkiye'de fon sektöründe yaşanan çalkantı 2026 yılı için %3 olarak öngörülen gayri safi yurt içi hasıla artışı tahmini açısından anlamlı aşağı yönlü riskler oluşturuyor değerlendirmesini yaptı. G7 ülkeleri artan yakıt fiyatlarını dizginlemek amacıyla acil durum petrol ve dizel stoklarının 100 milyon varile varan miktarda serbest bırakacak. Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilen karar önümüzdeki 4 ay boyunca gerçekleştirilecek kararı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açıkladı. Aynı zamanda G7 ülkelerinin şu anki başkanlığını yürüten Macron G7'nin yakıt fiyatlarında bir düşüş tetiklemek istediğini belirtti. Kararın açıklanmasından sonra Brent petrol yeniden varil başına 100 doların altına geriledi. ABD Başkanı Donald Trump Avrupa'nın bol miktarda stoklanmış dizel yakıtının büyük kısmını piyasaya sürmeyi kabul ettiğini duyurdu. Trump süreç derhal başlayacak dedi. ABD İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre Eylül'de tarım dışı istihdam beklentinin oldukça altında 29 bin artış kaydetti. Ağustos ayındaki 162 bin artış 133 bin artışa revize edildi. ABD'de Eylül ayında işsizlik oranı ise %4,2 olarak açıklandı. Beklenti ise %4,1'di. Beyaz Saray danışmanı Hassett, istihdam raporunun hayal kırıklığı olmadığını, devlette istihdam düşerken her şeyin yükseldiğini, politikaların işe yaradığını söyledi. Sayın seyirciler, günün öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım. BIST endeksinin 12.262 seviyesinde kapanışa çok az bir zaman kaldı. Dakikalar kaldı. Yatay pozitif seyrini sürdürüyor. Gün içerisinde en yüksek gördüğü seviyede 12.363 seviyesiydi. Ve bu seviyeyle haftayı kapatmaya doğru gidiyor. Sektörlere bakalım. Bankacılık yatay negatif, sanayi yatay negatif, turizm %3,3'lük bir yükseliş var turizmde. Biz teknoloji %1'in üzerinde düşüş var. Gayrimenkul yatay pozitif ve biz spor da yatay negatif seyrini sürdürüyor. Bir sonraki sayfaya bakalım. Sigortacılık %1'e yakın primlenme var. Kimya %1'in üzerinde düşüş var. İnşaat yatay pozitif. Bilişim %1,15'lik yükseliş var. Madencilik %1,2 ve biz gıda da yatay pozitif seyirde. Verileri aktardık. Şimdi haberimizle devam ediyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Toplantıda Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon hesaplarına ilişkin kararları kapsamında net yatırım tutarının hesaplanması, ödeme takvimi ve yasal düzenleme çalışmaları ele alındı. Toplantının ardından yapılan açıklamada ele alınan tüm düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesi anlayışının esas alındığı vurgulandı.
1: Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan

0: açıklamaya göre toplantının ana gündeminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Eylül tarihli kararları doğrultusunda yürütülen çalışmalar yer aldı. Bu kapsamda net yatırım tutarının nasıl hesaplanacağına ilişkin yöntem üzerinde ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar değerlendirildi.
1: Biz tabii genel koordinasyonu yapıyoruz. Her bir kurumumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor.
0: Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun fon hesaplarına ilişkin aldığı ödeme kararının uygulanmasına yönelik ikincil düzenlemeler ve ödeme takvimi ele alındı. Toplantıda bir süredir üzerinde çalışılan Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak da gündeme geldi. Taslağın nihai hale getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatların iletildiği bildirildi.
2: Gerektiği kadar şimdilik önlem alındı. Belki daha başka ek önlemler olabilir. Ödeme takviminin hani şekil olarak netleşti, artık bayağı bir sonuna gelindi. Artık birer birer ödenmeye başlaması, en azından mağduriyetin daha fazla bir önlemesi açısından daha fazla kesimi rahatlatacak şekilde zaten planlanıyor.
0: Açıklamada ele alınan tüm düzenlemelerde vatandaşlara herhangi bir ek yük getirilmemesi anlayışının esas alındığı vurgulandı. Fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan sorunun çözümü için çalışmaların sermaye piyasası kuralları çerçevesinde hakkaniyet ve adalet gözetilerek hızlı ve etkili şekilde sürdürüleceği belirtildi.
3: Şimdi canlı yayın konuğumla devam ediyorum bültenime. Şebnem Ayabakan, Neoportföy Araştırma ve Kurumsal İletişim Direktörü. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Tabii bu haftayı da fon gündemiyle geçirdik. Öyle görünüyor ki önümüzdeki haftalarda da gündem bu olacak. Tabii bu hafta SPK'nın iki önemli kararı vardı. Tahsiye sürecine ilişkin ara ödemelerde netleşmiş oldu. 1 milyon liralık bir sınır konuldu. Bugün de Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplandı. Genel anlamda haftayı nasıl geçirdik?
4: Genel anlamda piyasaları rahatlatabilmek için, herhangi bir likidite tıkanıklığını açabilmek için bütün yetkili kurumların hızlıca hemen aksiyona geldiklerini ve rahatlama sağladıklarını belirtmem gerekiyor açıkçası. Zaten hatırlatalım, sadece fon sektörünün %10-11'ine denk gelen bazı işte bu sorunlu fonlar ve tasfiye süreci içinde fon sektörü. Dolayısıyla bunda sadece bir kilitlenme, yani takasın yerine gelmemesi, likiditede likiditenin sağlanamaması gibi durumların önünün açılması için tüm yetkili mecralar, devletimiz, Merkez Bankası da olmak üzere herkes gerekli toplantıları yapıyor. Şimdi bu açıklamalar sayesinde tabii yatırımcılar ne kadar mağdur olacaklarının tam anlamıyla net bir hesaplamasını yapamasalar da hiç değilse olumlu bir haber duydular. Para piyasası tarafında 1 milyona kadar olan yatırımlarının karşılanabileceğini ilk etapta buna hiç değilse ulaşıp, kendi hane halkımız çünkü okul taksit ödemelerinden tutun da kredi kartları ödemelerine kadar bütün aylık harcamalarına da buraya bağlamış olabiliyorlar bu ve bunun gibi fonlara. O yüzden onların önünün açılması da gerçekten bir şekilde işlere su serpti. Sonra bir takım yatırım bankası ve onun yan faktoring, belki de faktoring değil de yatırım bankası ile beraber bazı diğer onun yan birimlerinin de TMSF'ye devrolduğu haberi bir şekilde devlet garantisidir. Sonuçta o da bir rahatlama getirdi. Şimdi önümüzdeki haftalarda, haklısınız, bu bir günde bir haftada geçebilecek bir şok değil. Ne olacak? Yatırımcıların bu tasfiye sürecinde yavaş yavaş paralarını almaya başlamalarıyla beraber bir güven geriye gelebilecek mi? İlk etapta bu. Çünkü akışı sağladığınız zaman bir çok o gün için 16-17 Eylül'de korkunç tansiyon yükselmişse de bunun biraz sakinleşmesini sağladığınızda piyasalar kendi fiyatlamalarını kendileri buluyorlar zaten. Önemli olan işlevliğini kaybetmemesi. Bu sektördeki diğer kurumlarında onların da bir kısmında

0: işlemlere açılma olduktan sonra kimin tasfiye sürecinde olduğu netleşip yatırımcıların da paralarını almasını başladıktan sonra tabii bu ilk etap, yani 16 Eylül 13.30'a kadar verilmiş olan emirlerin en azından alacaklı kaydedildiğini biliyoruz ve para
1: Evet.
0: piyasasında 1 milyon TL'ye kadar olanların almaya başlayabileceğini biliyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi bunun sonrasında ne gibi gelişmeler olacak, onu izleyeceğiz.
1: Evet, onu da konuşacağız. Kapanışa gidelim, devam edeceğiz.

0: Haftanın son işlem gününü geride bıraktık. Borsa İstanbul'da BIST endeksi haftayı 12.270 puandan yatay pozitifle kapattı. Şebnem Hanım, nasıl değerlendirmek gerekir Borsa İstanbul'un BIST endeksinin bu haftaki seyrini? Az önce de zaten konuştuk. Alınan kararlar, SPK tarafından alınan kararlar, tedbirler borsada nasıl bir karşılık buldu? Önümüzdeki hafta nasıl bir seyir takip edeceğiz?
1: Şimdi hafif bir rahatlama getirdi her şeyden önce. Bazı bu hisselerden de tabandan alışlar. Bir toparlanma da gördük Perşembe günü itibariyle. Bu bir umuttur. Kesinlikle pozitiftir. Yani bugünden yarına da hep olumlu bir para akışını sağlayıp da toparlanacağının garantisi de değildir ancak. Çünkü neden? Bildiğiniz gibi İş Bankası'nın ve Ziraat'in görevlendirildiğini bu tasfiye sürecinde biliyoruz. Ve burada satılacak olan hisselerde satışa başladı mı bu iki kurum, ne kadarını sattı hiçbir şey bilmiyoruz. Onu bilmediğimiz için de açıkçası çok fazla bir değerlendirme de yapamıyoruz. Ama hani öyle bir şey ki açıkçası yavaş yavaş dağıta satıp çok fazla hızlı hareket edilmemesi mi daha iyi, yoksa satışın yapılıp bir günde bitirilmesi mi daha iyi? Piyasa bunu konuşurken açıkçası gündemi yurt dışına bağlı izliyoruz. Yurt dışında da Ekim ayı haylice bir yoğun gündem var esasında. Bugün mesela istihdam verisi geldi. Onun beklentinin biraz altında gelmesiyle beraber Fed'in Ekim'de faiz artış olasılıkları %15'lerin de altına düştü. Bu çok iyi haber gelişmekte olan piyasalar için, bizler için. Ama Amerikan tahvillerine gelen son dönemde sürekli konuştuğumuz esas arızayı durumun bir geçici olarak bu veriyle beraber 5.16'lara doğru alış getirse de Amerikan 10 yıllıklarına tekrardan satışla 5.22'lerin üstüne getirdiğini görüyoruz. Bu bizim açımızdan da pek burada esasında dikiş tutmuyor Amerikan tahvil piyasasında. Dolayısıyla yine de dikkatli olmamız gereken bir gündem var başlığını beraberinde getiriyor. Çünkü şu an için baktığınızda Fed'in en önemli yine göstergelerinden biri 14-15 Ekim'de gelecek olan enflasyon verileri TÜFE ve onun sonrasında da 27-28 Ekim'de Fed'in faiz kararını bakacağız. Şimdi bu olasılık daha Ekim'in ikisinde 20'lerin altına, %15'lerin de altına düştü. Ama daha sonra bunu yukarıya getirebilecek her türlü bir enflasyon verisi veya PMI verisi, çünkü büyüme iyi gidiyor, gayet güçlü gidiyor Amerika'da. Bunlar tekrar bu olasılıkları yukarı çıkartır mı? Petrol tekrar bugün mesela Macron'un oradaki rezervlerini serbest bırakması itibariyle, biliyorsunuz G7 dizel ve ham petrol rezervlerinin kullanıma açılmasına karar verdi bugün. Bu da dizel ve ham petrol rezervlerini 4 aylık dönem için kullanıma sunma haberiyle beraber petrole bir ara %3'lere yakın satış getirdi. Ama orada kaldırtmıyor. İşte petrol 100 doların altındayken başka, üstündeyken başka fiyatlamalar oluyor. Hem gelişmekte olan piyasalarda hem bizde. Yani sözün özü içeride çok çok doğru, hızlı kararlar alınıp piyasaya işlevliğini kazandırmak için çok hızlıca adımlar da atsa ekonomi ve SPK yönetimi ve diğer birimler, dışarıda da gündem çok

0: durmuyor iç açıcı olarak. Yine de iyi idare ediyoruz. Ama bakın mesela Nasdaq'ta şu anda 1,5'lara yaklaşan bir getiri var. Fakat BIST 100 sadece 0,17 artı kapatabildi. Bize çok yarayamadı yani.
1: Peki Şebnem Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın seyirciler, şimdi şirket haberleriyle bültenimize devam ediyoruz.
2: Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanında işbirliği protokolü imzalandı. İşbirliği kapsamında havacılık sektörünün karbonsuzlaşması ve sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmalar yürütülecek. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Türk Hava Yolları'nın dünyanın farklı coğrafyalarını birbirine bağlayan küresel bir marka olduğuna dikkat çekti. Aselsan, yurt dışındaki bir son kullanıcıyla hava savunma sistemlerinin ihracatına ilişkin satış sözleşmesi imzaladı. Kamuya aydınlatma platformuna yapılan açıklamaya göre sözleşmenin toplam bedeli 488 milyon 500 bin euro olarak gerçekleşti. Aselsan, sözleşmenin hava savunma sistemlerinin ihracatını kapsadığını bildirdi. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri yurt içindeki bir müşterisinden savunma sanayi alanında 1 milyon 550 bin dolarlık siparişi aldı. Ürünlerin teslimatının 2026 ve 2027 yıllarında yapılması planlanıyor.

0: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notuna ilişkin fon soruşturması değerlendirmesi paylaştı. Kuruluş direktörleri fon sürecinin izole kalması halinde kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı beklemediklerini açıkladı.
1: Fon soruşturmasının Türkiye'nin kredi notuna etkisine ilişkin S&P Global Ratings'ten dikkat çeken bir değerlendirme geldi. S&P Global Ratings, Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülke Kredi Notları Direktörü ve Lider Analisti Karen Vartapetov, fonlarla ilgili gelişmelerin izole kalması halinde Türkiye'nin kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturmasını beklemediklerini söyledi. Vartapetov, yetkililerin fon sürecine yönelik düzenlemelerini ve politika tepkisini hızlı ve ikna edici bulduklarını belirtti. Sürecin şu ana kadar daha geniş bir finansal sistem etkisi yaratmadığına dikkat çeken Vartapetov, döviz kuru, dolarizasyon, finans ve bankacılık sektöründeki likidite gibi göstergelerde belirgin bir tepki görülmediğini ifade etti. S&P analistine göre kritik nokta, fon sürecinin daha geniş bir finansal sistem sorununa dönüşmemesi ve hane halklarının lira cinsinden varlıklara olan güvenini koruması. Vartapetov bu iki koşulun sürmesi halinde olumsuz etkilerin sınırlı kalacağını belirtti. Kredi notu açısından öne çıkan bir diğer başlıksa rezervler. Vartapetov, rezervlerdeki toparlanmanın Türkiye'nin kredi profilini destekleyici nitelikte olduğunu belirtti. S&P'nin finansal kuruluşlar direktörü Rehin Arrhenio da fon sürecinde en belirgin etkinin borsa tarafında görüldüğünü, ancak ilk düzeltmenin ardından hisse değerlemelerinin istikrar kazandığını söyledi. Bankalardaki likiditede de büyük bir hareketlilik görmediklerini belirten Arrhenio, bugüne kadarki politika tepkisinin oldukça güçlü olduğunu vurguladı. S&P'nin Türkiye'ye yönelik bir sonraki kredi notu değerlendirmesinin 16 Ekim'de yapılması bekleniyor. Kuruluş, Nisan ayında Türkiye'nin kredi notunu BB- seviyesinde, görünümünü ise durağan olarak korumuştu.
0: OYAK Portföy Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ali Orhan Yalçınkaya, tavsiye edilen fonlarda ödeme esaslarını ve fon düzenlemelerinde yatırımcı beklentilerini A Para ekranlarında anlattı. İzliyoruz.
2: Bir takım kararlar alındı, bir takım aksiyonlar alındı, bir takım kurumlar TMSF'ye devredildi. Dolayısıyla ortada ciddi, hani bu süreci hızla çözmeye yönelik bir irade olduğu aşikar. Oluşturulan kurul, ardından yapılan ikinci toplantı hep bu sürece yönelik olarak ilerliyor. Şöyle bir durum var. Hani endekste beklediğimiz değişiklikler oldu. Ve süreçte endeksin hızla gerilediğini, hatta 12.000'in altına kadar sarktığını gördük. Toplam Eylül ayının tamamına baktığınızda ise %20'lik bir kayıptan hani söz etmek gerekiyor ortada. Kabaca silinen rakam da söyleyeyim, 4,5 trilyon civarında. Bu şöyle ifade edeyim, en son bu şekilde bu kadar büyük bir kaybı biz

0: 2008'de yaşamıştık. 2008 global krizinde yaşadık. Global bir kriz vardı ve o da bizi etkilemişti. Dolayısıyla ondan sonra baktığınızda yani yaşadığımız herhalde bu anlamdaki en büyük kayıp demek çok yanlış olmaz. Rakamı zaten en iyi telaffuz ediyoruz. 20 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun etkisini hani biz bir kere hisse senedi piyasasında çok net bir şekilde gördük. Ama 1 Ekim'den itibaren endeksteki o değişiklikler yapıldıktan sonra biraz daha oturmuş vaziyette. En azından bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii şu var, yatırımcı nezdinde bir kere ciddi bir güven kaybı olduğunu söylemek gerekiyor. Yani ortada ciddi bir travma var ve bu travma herhalde çok hızlı da iyileşmeyecek diye düşünüyorum bir taraftan. Ama şu var, evet, krizin başından en azından hani Eylül sonuna kadar geçen süreçte hızla para piyasası fonlarında bir azalış gördük. Ama sonrasında açıkçası bu alınan ilk aksiyonlarla beraber para piyasası fonları biraz o anlamda toparladı. Ama diğer taraftan hisse senedi tarafına baktığımızda ise orada hani o kayıplar devam ede geldi. Şimdi hani en azından hani toz dumanım hala devam ediyor dedim ama bir kısmı en azından bu kararlarla da hafif hafif yükseliyor. Yani iyileşiyor demek çok yanlış olmaz. Şimdi şeye baktığımızda genel tablo itibariyle düzenlemeleri yapılan alınan aksiyonlara baktığımızda açıkçası ben şunu söyleyebilirim. Evet, bunlar yapılması gereken şeylerdi. Yapıldı ve çok hızlı yapıldı. Doğru aksiyonlar alındı. Bunda hiçbir tereddüt yok. Ama burada sonuçta ciddi de bir şey var. Hani kayıp var. İşte 20 milyar dolar civarında tahminen hani konuşulan rakam bu. Bunun ne şekilde tahsil edileceği önemli bir konu. Yani belirsizlik de aslında oradan kaynaklanıyor.
1: Tavsiye edilen fonlarda ödeme sürecinin nasıl yürütüleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan MT Portföy Araştırma Müdürü Furkan Duranoğlu, fon düzenlemeleri ve SPK tarafından açıklanan ara ödeme planının piyasaya yansımalarını açık değerlendirdi. İzliyoruz.
2: Öncelikle ekonomi yönetimi bu fon tasfiye sürecinde hızlıca aksiyon alarak yeni düzenlemeler getirdi. Son alınan kararlara baktığımız zaman tasfiye olan fonlardaki şirketleri ikiye ayırdı bu ekonomi yönetimi ve bu da tasfiye sürecinin biraz daha hızlandırdığını ve önümüzdeki süreçte tasfiyelerin biraz daha hız kazanmasını ben bekliyorum açıkçası. Nedir diye bu baktığımız zaman Tera Portföy, Pusta Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy fonlarına tasfiye kararı, yani tasfiyeden bir ara ödeme yapılması bekleniyor burada. Yatırılan tutar 1 milyon TL'nin altında veya üstünde olmasına bakılmaksızın 1 milyon TL'lik bir net tutar üzerinden bir ara ödemesi yapılması planlanıyor bu portföy yönetim şirketlerinden ait tasfiye sürecinde. Diğer taraftan A1 Kapital, Burs Portföy ve Pardus Portföy fonlarında ise ara ödeme yapılmaksızın içerisinde zaten likit varlıklar olduğu düşünülen bu fonlarda da hızlı bir şekilde tasfiye sürecinin tamamlanması planlanıyor. Bence burada hızlıca bir aksiyon alındı. Para piyasası fonları öncelikli olmak üzere ve fonun içerisindeki yatırımcı sayısının yüksek olan fonlar başlanmak üzere fon tasfiye sürecinde hızlı bir şekilde tamamlanacağını düşünüyoruz. Atılan adımlar hızlı bir şekilde atıldı. Piyasadaki bu toz bulutu da yavaş yavaş dağılmaya başladı. Belirsizlikler yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. MKK tarafından da netleştirme yapıldıktan sonra ben A1 Kapital, Buz Portföy ve Pardus Portföy'deki bu bazı fonların içerisinde likit varlıklar bulunduğuna bakmıştık. Zaten piyasada genelde böyle bir algı vardı ve bu şirketlerde portföylerindeki varlıkların likit olduğunu ve hızlı bir şekilde tasfiye sürecini tamamlayabileceklerine yönelik açıklamalar yapmıştı. Bence bu şirketlere yönelik fonlarda tasfiye süreci biraz daha hızlı olabilir. Öncelikle para piyasası fonlarından başlanacağı da zaten aşikar. Diğer taraftan diğer portföy yönetim şirketlerindeki fonlarda ise içerisindeki varlıkların likit olan varlıklar tabii ki biraz daha hızlı olabilir, ancak hisse senedi fonlarındaki ve serbest fonlardaki O tasfiye süreci bir miktar zaman alabilir. Ancak ekonomi yönetimi burada zaten hızlı bir şekilde aksiyon aldı ve para piyasası fonlarından başlamak üzere tasfiye sürecine hızlı

0: kazandırdı diyebiliriz.
1: Fon tavsiye sürecinde yatırımcı beklentilerini ve fonlarda belirlenen ödeme esaslarını stratejist Özgür Çandır değerlendirdi.
2: Fon tavsiye sürecinin özellikle hızlı bir şekilde sürecin yönetilmeye çalıştığını görüyoruz fon tavsiye sürecinde. Bu da tabii özellikle yatırımcıların mağduriyetini engellemek adına kurulan komisyonun attığı ilk adım piyasa tarafından olumlu karşılandı. 1 milyona kadar portföy büyüklüğü olan, fonda parası olan yatırımcıların ilk etapta bu süreçten yararlanma ihtimali tabii bu anlamda en azından biraz daha bu likidite sıkışık durumunda önümüzdeki dönemde önüne geçecek bir yapı oluşturacak. Çünkü beklenti dahilindeki yatırımcı oradan şu an tabii paralarını ne kadar çok geç alırsa burada bir takım ihtiyaçlarını ya da borçlarını bir o kadar geç ödeyecek anlamına geliyor. Bu da tabii piyasada bir likidite sıkışıklığı oluşur mu kaygısını beraberinde getiriyor. O açıdan bunun özellikle ivedilikle sonuçlandırılması bu anlamda önümüzdeki günler adına da tabii ki önem arz edecek. Ama en azından çözüm kısmını hızlı bir şekilde hayata geçirilecek olması bu anlamda tabii piyasalar üzerinde de borsa üzerinde de beklentilerin tekrardan pozitife dönmesine yol açtı. Geçtiğimiz hafta da bununla ilgili açıklamalar yapılmıştı Sayın Mehmet Şimşek tarafından ilk etapta. Buradaki fon krizi sistematik bir risk doğurmaz şeklindeki açıklaması da bir anlamda sonraki süreçteki etkili destekleyici oldu. Bundan sonraki adımlarda fon içerisinde yatırımı bulunan yatırımcılar işte paralarını hangi süreçte iade alacaklar, süreç nasıl ilerleyecek? Bununla ilgili tabii ki yine açıklamaların gelmesi beklenir. Burada süreçte ne kadar kısa sürerse piyasadaki dalgalanma da veya o likidite darlığı kısmı da bir o kadar hızlı bir şekilde çözülebilir. Bu süreç başladığında da bunu paylaşmıştım. Sonuçta bu süreç 3 ile 6 ay arasında en az sürebilir. Hatta ilk etapta 3 ay şeklinde açıklanmıştı. Sonra o süre 6 ay uzatılmıştı. 3 ile 6 ay arasında sonuçlanabilir ama burada ilk etapta özellikle parası daha az olan küçük yatırımcının ilk etapta mağdur edilmemeye çalışılması ve ilk onlara öncelik tanınması 1 milyon altı portföylerin öncelikle geri iadesi bu anlamda tabii ki önemli bir adım. En azından yatırımcıya kendi açısından nefes aldıran bir adım olacaktır. Bununla ilgili süreç tabii ne kadar hızlı ilerlerse o piyasadaki likidite sıkışıklığı da bir o kadar hızlı şekilde şu an oluşan yani son bir hafta 10 günde oluşan o likidite sıkışıklığı da tabii bir o kadar hızlı şekilde çözülmüş olur. Bu yüzden de önümüzdeki günlerde süreç ne hızla işleyecek bunu tabii ki piyasalar takip etmeye devam edecek ama şimdiki gelişmeler hızlı şekilde kararların alınması çözüm odaklı yaklaşım bu anlamda piyasalar açısından önemli. İlk etapta da işte don alınan kararlar sonrasında Borsa İstanbul'un da tepki vermiş olması bu durumu destekliyor.

0: Merkez Bankası makro ihtiyati çerçevede yeni düzenlemeye gitti. KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırı %5'e yükseltildi. Banka ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürdü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenlemeye ilişkin makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek verdiklerini açıkladı.
1: Merkez Bankası, bankacılık sisteminde likidite yönetimini ve reel ekonomiyi destekleyecek yeni adımlar attı. KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'ten 5'e yükseltildi. Böylece bankaların KOBİ'lere kullandırabileceği kredi hacminin artırılmasının önü açıldı. Merkez Bankası ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürdü. Atılan adımla bankaların

0: likidite yönetiminin güçlendirilmesi ve KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması hedefleniyor.
1: Para politikası, maliye politikası, gelirler politikası destekleyici olmaya devam edecek.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de düzenlemeye ilişkin mesajında makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz dedi. Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz. KOBİ kredilerinde büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi. TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranları düşürüldü. Böylece bankaların likidite yönetimi güçlenirken KOBİ'lerimizin finansmana erişimi kolaylaşacak. Dezenflasyon sürecinin gözetildiğini belirten Şimşek, hedefli ve seçici yaklaşımın kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
2: Otomotiv satışları düşüyor. Eylül ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %24,33 azalarak 83.469 adede geriledi. Yılın ilk 9 ayında da satışlar %13,39 azalarak 803.465 adet olarak gerçekleşti.
0: Otomotiv satışları Eylül ayında azaldı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre %24,33 azalarak 83.469 adede geriledi. Eylül'de otomobil satışları %27,80, hafif ticari araç satışları ise %10,42 düştü. Yılın 9 aylık döneminde ise toplam otomobil ve hafif ticari araç pazarı %13,39 daraldı. Ocak-Eylül döneminde toplam satışlar 803.465 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları %15,45 azalarak 627.977 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı %5,12 düşüşle 175.488 adet oldu. 9 aylık dönemde otomobil pazarında C segmenti %56,1'lik payla ilk sırada yer aldı. Gövde tipinde ise SUV modeller öne çıktı. SUV araçların toplam otomobil pazarındaki payı %66,2'ye ulaştı. Motor tercihinde benzinli araçlar %41,2'lik payla ilk sırada bulunurken, hibrit otomobillerin payı %32,6, elektrikli otomobillerin payı ise %19,3 oldu. Elektrikli araçlarda satışlar %9,5 gerilemesine rağmen, pazar payındaki artış dikkat çekti. Elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı %18'den %19,3'e yükseldi. Saf elektrikli otomobillerin payı da %17,8'den %19,2'ye çıktı. Otomobil pazarında otomatik vites tercihi ise %97,2'ye ulaştı. Hafif ticari araçlarda en fazla tercih edilen gövde tipi %76'lık payla van oldu.

0: Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Özcan, ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre %10 artış kaydettiklerini açıkladı. Kota sorununu çözmek için ekonomi yönetimiyle görüşmelerimiz sürüyor dedi.
1: Tabii sektörün büyüklüğü göz önünde bulunursa bu fuar uluslararası büyük fuarlardan biri. Biz dünyanın en büyük 3 üreticisi içindeyiz. Hindistan, İtalya ve Türkiye var mücevher tarafında. Ve çok güçlüyüz. Ondan dolayı da fuarımız tabii güçlü bir fuar. Uluslararası bir fuar. 60.sını düzenlediğimiz ve açılışını yaptığımız fuara 1000 kişi, 1000 firma katılımcı olarak bulunuyor. Artı 18.000, geçen yılki sayılarla 18.000 ziyaretçimiz var. Tabii burada daha önemlisi, aslında bakarsanız bu rakamdan ziyade, biz gelen alıcının kalitesini daha çok artırmaya hedefledik. Daha çok artırmak istiyoruz. Nisan ayında seçimlerimiz oldu. Biz İhracatçılar Birliği olarak yeni geldik ve bu yönde çalışmalarımıza başladık. İnşallah önümüzdeki fuarlarda bunu çok daha iyi göreceğiz. Yaklaşık bu fuardan 80 ülkeden ziyaretçi geliyor. 80 ülkeye ihracat yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl 13,5 milyar dolar ihracat yaptık. Çok daha iyi yerlere gidebilir, daha da büyütebileceğimiz bir pazarımız da var.
2: Yılın ilk yarısında da mücevher ihracatı %33 geriledi. Temmuz'da da bir toparlanma gördük. Yıl sonunda kaç milyar dolarlık bir ihracat bekliyorsun?
1: Evet, bundan 1,5 ay önceye kadar %33 gerilem...

0: Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %33 gerileme vardı ihracatımızda. Fakat şu 1,5 aylık sürede ihracatımızı artıya geçirdik. Yaklaşık şu an geçen yılın aynı dönemine oranla %10 daha yukarıdayız. Fakat bunun ana nedeni külçe ihracatımız, has ihracatımız. Türkiye'de talep düştüğünden dolayı şu an içerideki ürünlerimiz ihraç edilmeye başlandı. Tabii bizim için önemli olan burada iki farklı kolda görüyoruz mücevher ihracatını. Birincisi külçe ihracatı, diğeri mücevher. Biz katma değeri mücevherde yaratıyoruz. Türkiye'nin kilo başına 4500 dolar getiriliyle en fazla katma değerli ürününü üreten sektörüz, ihracatını yapan sektörüz. Yani Türkiye ortalamasının 1,5-2 dolarlarda olduğunu düşünürsek binlerce kat daha fazla katma değer sağlıyoruz.
1: Son olarak altın ithalatındaki kotayı da konuşalım. İhracatın önündeki en önemli sorunlardan biri olarak görülüyor. Kota konusunda ekonomi yönetimiyle son görüşmelerinizde bir değişiklik oldu mu, neler söylersiniz?
0: Tabii kota 2023 yılında geldi. 2023 yılından sonraki ihracat rakamlarına bakarsak hemen hemen aynı gidiyoruz. Yani aynı seviyelerde gidiyoruz. Fakat altının rakamının 3 katına çıktığını düşünürsek şu an tonaj olarak çok ciddi eksideyiz. Yani aslına bakarsanız biz %60'lara varan şu an mücevherde ihracatımızda gerileme var. Bu da çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Tabii bunun ana nedeni kota. Kota çünkü geldikten sonra uluslararası fiyatla Türkiye'deki fiyatın arasında kiloda 10.000-15.000 dolarlara varan farklar oldu. Yani ben 4.500 dolar işçilikle sattığım bir ürünü 10-15 bin dolar ham maddeye farklı ulaşabilirsem satmam mümkün değil. Hiç kimse gelmiyor. Tabii bu kotayı delmek isteyen bir sürü usulsüzlük yapmak isteyen dışarıdan sektörümüze giren firmalar oldu. Bu firmalar da sektörün algısını ciddi bozdu. Bundan dolayı tabii devletimiz de gümrüklerde çok ciddi sıkılaşmalara gitti. Şu an gümrüklerde ihracat tarafında çok ciddi problem yaşıyoruz. Yani haklı olarak devletimiz denetlemek istiyor ürünleri. Bu denetlemede, yani burada ham madde altın olan bir üründen bahsediyorum. 10 gün geç ihraç etmenin, yarım günde gönderebildiğimiz bir ürünü 10 günde 20 günde gönderebilmenin finansal olarak firmalara ne kadar zorluk yarattığını, artı bir de alıcı tarafından da beklemesi çok ciddi bir zaman kaybı. Bunlar ciddi problemler önümüzdeki. Ve bununla ilgili girişimlerimiz var. Sayın Bakanımız, Bakan Yardımcımız Volkan Ağar'la bir rapor çalışıyoruz. İnşallah o raporu nihayetine erdirdiğimiz zaman Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'le sunacağız kendilerine raporu ve çözüme ulaşacağını düşünüyoruz. Hayırlısıysa.
2: Altın ve mücevhere talep her geçen gün artıyor. Ağparaya konuşan Piyano marka direktörü Ceren Bengi 43 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Global bir marka olmayı hedefliyoruz dedi.
1: Mücevher fuarındayız. 60. kez düzenleniyor. Hangi yeni ürünleri getirdiniz? Talep nasıl?
3: Ya çok heyecanlıyız. Bu fuarımızda artık biraz daha yeni nesil şeylere çok önem vermeye başladık. Çağ biliyorsunuz değişiyor ve daha tasarım odaklı ürünler istiyor müşterilerimiz ve ear styling özellikle ön planda olduğumuz ürün gruplarından bir tanesi. Artık insanlar daha kombin yapabilecekleri, daha stil sahibi tasarım ürünleri tercih ediyorlar. Biz de bu alana özellikle yoğunlaştık. Altın ve pırlantalı lüks piercing kategorisinin öncü markalarından bir tanesiyiz zaten. Bununla beraber en çok dikkati çeken ürünlerden bir tanesi de şahmeranlar oldu bu sene. Şahmeranlar da çok ön planda. Bir de yeni yaptığımız koleksiyonumuz, renkli mineli koleksiyonlarımız da bu sezon ön planda olan modeller arasında.
1: Peki lüks piercing alanında son bir yılda talep ne kadar arttı? Satışlarınızda en hızlı büyüyen ürün grubu hangisi?
3: En hızlı büyüyen ürün grupları yani ear cufflar, piercingler, helix grubu ve bununla beraber özellikle şahmeran grubu çok hızlı bir şekilde arttı. Biz de bunların üzerine yoğunlaşıyoruz. Position Collection bu sene yaptığımız ürün gruplarında sanatçı Mondrian'dan esinlendik burada. Biraz eğrileri susturduk, çizgileri konuşturduk. Biraz daha renkli bir koleksiyon yaptık.
1: Peki mağaza sayınız şu an kaç tane satış noktanız var? Yeni mağaza açmayı düşünüyor musunuz?
3: Biz satış noktalarıyla ilerleyen bir markayız. Şu anda 220 tane yurt içinde, 80 tane yurt dışında olmak üzere mağazalarımız, satış noktalarımız mevcut. Bununla beraber tabii hep bu alanda ilerlemeyi düşünüyoruz. Ve global bir marka olmak hedeflerimiz arasında yer alıyor.
1: Son olarak ihracatı da sormak istiyorum. Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? Yeni ülkeler, yeni bölgeler eklenecek mi ihracat rotanıza?
3: Tabii Avrupa'nın birçok bölgesinde ihracatımız var. 43 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunlar Orta Avrupa bölgesinde özellikle ya da Orta Doğu ülkelerinden Güney Amerika'ya kadar birçok alanda, aslında birçok ülkede şu an ihracatımız var. Hızlıca buralarda daha fazla satış noktası elde etmeye çalışıyoruz.
2: İstanbul Mücevher Fuarı'nda Apar'ın sorularını cevaplayan SUŞİK Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sezgin, laboratuvar pırlantasının revaçta olduğunu söyledi. Mağazalaşma çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
4: Sektörde bir öncülük yaparak bu sene laboratuvar pırlantasına bir öncülük yapıyoruz ve bu işte bir uzmanlaştık. Laboratuvar pırlantasında tüm koleksiyonumuzu daha da geliştiriyoruz. Bütün mağazalarımızda, kendi mağazalarımızda. Özellikle laboratuvar pırlantası şu anda öncülüğümüz.
1: Peki talep ne durumda laboratuvar pırlantasına?
4: Çok iyi. Çünkü laboratuvar pırlantası özellikle daha Türkiye'de yeni bilinen bir şey. Ama yurt dışında, özellikle Avrupa'da ve Amerika'da bu iş bütün kuyumculuk sektörünün %50'sini geçmiş vaziyette. Laboratuvar pırlantası artık çünkü erişilebilir bir fiyatla, ulaşılabilir bir büyüklükte, istenilen büyüklükte, ulaşılabilir bir fiyatla sergileniyor. Ve bütün dünya şu anda bunu konuşuyor. Laboratuvar pırlantasının en çok geliyor bize soru, laboratuvar pırlantası nedir diye soruluyor. Laboratuvar pırlantası esasında birebir elmasla aynı. Bütün karbon özelliğiyle, optik olarak, fizik olarak %100 aynı ürün. Sadece bu yer altında natürel pırlanta metan gazının uğramış olduğu basınç ve ısı basıncına dolayısıyla yer altında taşlaşıp elmasa dönüşüyor. Bunun aynısını bugün yeryüzünde insanoğluyla, insan eliyle çeşitli reaktörlerde gene metan gazı vererek ve aynı ısı, aynı basıncı vererek taşlaştırılıyor ve bu elmas oluyor. Elmas daha sonra, bu elmas parçaları daha sonra Hindistan'daki elmas ustalarına girip tekrardan aynı natural pırlanta gibi kesiliyor. %100 aynı sertlikte ve elmas elmastan başka hiçbir şey kesemez. Bunu sadece birçok şu anda dünyadaki elmas ustaları pırla Hintliler yapıyor. Onlardan kesiliyor, sonra dünyanın çeşitli yerlerine dağılıyor.
1: Peki 2026 yılını nasıl kapatmayı planlıyorsunuz? Ciro ve adet bazında geçen yıla göre nasıl bir değişim var?
4: Mağazalaşmaya devam ediyoruz. Hala bulunmadığımız bazı iller var. Şu anda 102 tane mağazamız var. Yıl sonuna kadar bir 4 tane daha mağaza ile açıp 105'in üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Ciro'larımızda geçen seneden biraz daha artışımız var ama istediğimiz seviyede değil. Bazı düşüşler olabiliyor. Fakat onu da yeterli kesikli kampanyalarla vesaire örtebiliyoruz.
1: Peki online satışların toplam cironuzdaki payı ne kadar? Son bir yılda bu oran nasıl değişti?
4: Geçen yılla bu yılı mukayese edecek olursam bu yıl %5 daha artarak %20'ye ulaştı. Yani bizim tüm mağazalarımızın satışının aşağı yukarı %20'ye yakınını online'dan geliyor.
1: Son olarak da Türk mücevher sektörü için bir değerlendirme yapmak istersek, küreselde karşılaştırdığımızda neler söylersiniz?
4: Evet. Tabii son 4 senedir Türk mücevheri çok kan kaybetti yurt dışına nazaran. Çünkü en başta altına gelen kotayla çok müşteri kaybettik. Çünkü fiyat mukayesesi yayılınca yurt dışıyla rekabet edemez oldu bütün Türk mücevher sektörü. Zaten mücevher sektörünün bütün üretiminin %60'ı aşağı yukarı yurt dışına gidiyor, ihracat oluyor. Bu bayağı bir kesildi. Küçük atölyelerde çok kapanmalar oldu. Büyük fabrikalarda iş çıkartmaları oldu. Ama umarım inşallah tabii ki büyük sosyal toplum kuruluşlarımız, bizim STK'lar, kuyumculuk sektörünün çok çalışıyorlar. Bunu devlet büyüklerimize anlatmaya çalışıyorlar. Anlatıyorlar da kendileri. En kısa zamanda umarım düzelecektir.
2: Mücevher sektörü mağazalaşma çalışmalarına devam ediyor. Apar'ın sorularını yanıtlayan Sina Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Ali Barışlek, yıl sonunda 100 mağaza hedefliyoruz dedi.
4: Evet, 2026'nın ikinci ve son fuarı bizim için önemli bir fuar. Özellikle ihracat rakamlarımızı yukarı çekebilmek adına yabancı misafirlerimizi en yoğun ağırladığımız fuar, Ekim fuarımız güzel gidiyor. Bu sene özellikle fancy kesim taşlarımız çok revaçta. Özellikle damla, markiz ve baget kesim taşlarımız çok revaçta.
1: Bu fuarlar yurt dışından da çok fazla katılımcı olduğu için aslında ihracatı da besleyen önemli merkezlerden. Yılın ilk 9 ayını da geride bıraktık. İhracatta durum ne? Yıl sonunda beklentiler neler?
4: Evet, geçen seneyi ilk 6 ayda açıklanan rakamlar geçen seneyi geçmiştik. Umuyorum ki 2026'nın sonunda biz ihracat rakamlarımızla 2025'i geçerek yeni bir rekora imza atacağımızı düşünüyorum. Sektör olarak da bunda katkımız olduğu için gerçekten bizim için onur verici bir başarı olacak inşallah.
1: Şu anda toplamda kaç mağazanız var? Yeni mağaza açmayı düşünüyor musunuz?
4: Şu an 87 tane mağazamız var. Tadilatı olan 5 tane mağazamız daha var. Umudumuz 2026 yılı sonuna kadar 100 mağazaya ulaşmak. 2027'ye fora diyerek...
2: Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar açıklamalarda bulunuyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz.
5: Tabii ki sadece finansmanın olması yetmiyor. Nitelikli projelerin de olması lazım. Ve bu kıt kaynağın, yeterli sermayenin veya en azından mevcut sermayenin doğru projelere de, somut projelere de yönlendirilmesi artık zaruret halini almış durumda. Türkiye'nin biliyorsun son dönemde biz bir İstanbul Finans Merkezi gerçeğimiz var. İstanbul Finans Merkezi aslında sadece yerel kaynakların değil, uluslararası kaynakların da yerel kaynaklarla buluştuğu ve yine bir dizi paketlerin açıklandığı, özellikle yeşile sürdürülebilir finansmanın da çok ön plana çıkarıldığı bir alan olarak değerlendiriyoruz. Ve bunun için de Türk bankacılık sektörü olarak da bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. İnşallah bu bizim için de büyümenin bir dinamizmi, bir motoru, bir farkındalığı olacaktır. Yine Türkiye'de istihdamın ve büyümenin temel kavramlarından biri de KOBİ'ler. KOBİ'ler bizim için gerçekten çok önemli. Bugün Türk bankacılık sektöründe kurumsal kredilerin %28'ine tekabül ediyor KOBİ'ler. KOBİ'lerin Avrupa, bu konudaki Avrupa müktesebatına uyumu, yenilenmesi, verimliliğin artırılması, iklim, çevre ve özellikle düşük emisyon ve karbon sıfır yapısına uyması açısından da bizim gerçekten çok ciddi anlamda onları da beslememiz, yenilememiz, farkındalığı oluşturmamız ve finans olarak destek vermemiz gerekiyor. Çünkü KOBİ'ler olmadan bu süreci de yönetemeyiz. Bunlar da bizim için çok değerli şeyler. Ben aslında daha da devam edebilirim ama ben burada sözümü keseyim. Ben tekraren bu COP31'in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Orada öncelikle Bankara Birliği olarak da finans sektörü orada çok proaktif olacağız. Orada ciddi bir resepsiyonumuz olacak. Uluslararası alanda çok değerli misafirlerimiz olacak. İnşallah bunu ülkemiz açısından bir farkındalık mecrasına çevireceğiz. Bütün dünyada yol veren güzel bir yapıya getireceğiz ve güzel bir çıktı, güzel çıktıların olduğu bir toplantı ve konferansa dönüştüreceğiz. Ben tekraren bugün Fatih Bey'in gelmesi dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bize bugün söyleyecekleri hem yol verecek hem bize vizyon katacak. O nedenle de ben katılımları dolayısıyla tekraren çok teşekkür ediyorum. Hepinize katılımlarınız dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun lütfen.
6: Çok teşekkür ederim Alparslan Bey, beni davet ettiğiniz için. Birkaç hafta önce yine bahsettiğiniz finans merkezinde konuştuk. Sağ olun, orada davet ettiniz. Ben de memnuniyetle davetinizi kabul ettim. Şimdi arkadaşlar, ben isterseniz şöyle bir çerçeve çizeyim. Hem COP31 ile ilgili hem de son zamanlarda enerji piyasaları oldukça hareketli. Hatta istediğimizden bile daha fazla hareketli diyebilirim. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Hareketli deyince vallahi siz de hemen katıldınız. Onlarla ilgili bazı gelişme oldu bugün. Onu da size isterseniz açıklayayım. Herhalde dünyada ki gazetecilere baktığınız zaman o da gazeteciler hemen hemen hepsi burada olmak ister biraz sonra söyleyeceklerimle ilgili olarak. Bu da ilginç bir tesadüf oldu. Ama isterseniz şöyle söyleyeyim. Şimdi COP31

0: Son derece basit. Dünyada enerjiye baktığınız zaman enerji esasında iklim değişimine neden olan emisyonların %80'ini enerji sektöründen geliyor. Yani bugün bir iklim değişikliği sorunu varsa bu enerjiyi nasıl kullandığımız bunun esas sorumuz. Özellikle fosil yakıtlar. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Fosil yakıtlarda enerjiye de ihtiyacımız var. Bu dengeyi nasıl bulacağız? Mesele bununla ilgili. Şimdi birkaç konu enerjiyle ilgili. 28 Şubat'ta Hürmüz Boğazı'nda bir savaş başladı. Bu Hürmüz Boğazı dünyadaki en önemli ticaret yolu. Yollarından biri değil, yolu. Çünkü hem dünyadaki petrolün hem de doğal gazın çok büyük bir kısmı bu Hürmüz Boğazı'ndan geçip Asya'daki dünya ekonomisinin motoru Asya ülkelerine gidiyor. Hem de başka ülkeleri de böylece besliyordu. Hürmüz Boğazı'nın kapanması, ben bunu birkaç kez söyledim. Türkiye'deki arkadaşlar da bunu yayınladı. Bence şimdiye kadar dünyada görülen en büyük enerji krizi.
1: Sayın seyirciler, bültenimizi burada noktalandırıyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24

0: %8'de 20'ye varan spa ve alakart indirimlerini tüm otellerde değerlendirin. Ayrıcalıklarla dolu Kaya Club Rewards dünyasına siz de katılın.
1: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
2: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes bari

0: tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Handikredi'ye girin,

Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız,

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
2: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

0: ve katılın.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın. Hangi krediye gir?

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını

0: efendim. Bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Bugün yine Türkiye'nin önde gelen kadınlarından birisiyle konuşacağız. Başarı hikayesini dinleyeceğiz. Bu kadar önemli bir marka nasıl oluşturuldu ve bundan sonra neler hedefliyor onu konuşacağız. Kim konuğumuz? Koton Yönetim Kurulu üyesi Gülden Yılmaz bizim konuğumuz bugün. Hoş geldiniz Gülden Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi gözümüzün önünde büyüyen bir hikaye var. Bu hikayeyi tabii konuşacağız ama öncelikle Gülden Yılmaz kimdir? Bize biraz anlatır mısınız? İşiniz, eğitiminiz, nasıl başladınız, ne amaçlıyordunuz diye bir başlayalım.
1: Tamam. 66 doğumluyum. Yaşımdan başlayayım bari. Adapazarı doğumluyum.
0: Çok cesurca bir giriş oldu.
1: Evet olsun. Güzel yani artık zaten yaşsızlık diye bir şey var. Onun için çok takmıyoruz bu işe. Onlar sadece rakam bence. 66 yılında Adapazarı'nda doğdum. İşte ilkokul, ortaokul, lise onlar Adapazarı'nda oldu. Ondan sonra psikoloji okumak istedim çok. Yani insan konuları hep benim için çok ilginçti. İlgi çekiciydi. Felsefe de çok seviyordum. Sosyoloji de seviyordum. Daha böyle sosyal alanlar. Ama psikoloji hakikaten ilgi alanlarımdan bir tanesiydi. Marmara Üniversitesi'nde rehberlik ve psikolojik danışmanlık okudum. Ondan sonra aslında kariyerime orada devam edecekken işte yaklaşık bir yıl bir özel okulda rehber öğretmenlik yaptım. Çok da sevdim aslında mesleğimi, çocuklarla, gençlerle olmak çok güzeldi. Ama sonra bu sırada işte bir sene önce yani 87 yılında eşim Yılmaz'la evlenmiştim. O da deniz subayıydı o zaman ve o kariyerini bir değiştirmek istedi. Tam belki işte kişiliğine uygun değildi yaptığı iş. Velhasıl birazcık da hani birlikte kurduğumuz yaşantıda daha mutlu, daha güzel bir yaşantı için böyle Kuzguncuk'ta o zaman bir arkadaşım vardı, orada yaşıyordu, mahalle arasında küçük bir dükkan bularak tam da böyle işte okulların tatil olduğu zaman işte o zaman ihracat fazlası alınıyor, satılıyor falan, biz de yapar mıyız, ablam böyle bir işlere girmişti falan, velhasıl yapar mıyız deyip böyle iki ortak biz benim üniversitenin arkadaşımla beraber bir işe koyulduk. Yani maksat aslında bunu denemek. Hani daha böyle gelecek için ve hani biraz Yılmaz'ın da yeni hayatı için bir gelecek olur mu diye bir denemeydi. Velhasıl böyle o küçücük dükkan bir iş yapmaya başladı. Ondan sonra ben de bir sevdim. Baktım ticaret hayatı falan çok hoş. Ondan sonra sonra işte yaz sonunda istifamı bastım. Dedim ki biz bunu deneyelim. Bu bizim çıkışımız olabilir. Ondan sonra fakat arkadaşım istemedi. O zaman dedi ki yok ben dedi, tam bu iş bana göre değil. Ben o da bir özel lisede çalışıyordu. Ben oraya geri dönüyorum dedi. O geri döndü. Ben tek başıma yoluma devam ettim. Velhasıl iki sene sonra hakikaten o minik dükkan böyle kendi içinde işler yapmaya başladı. Baktık ki biz bu işten gerçekten yaşantımızı sürdürebilecek bir gelecek sağlayabiliriz. Yılmaz da ordudan ayrıldı. Ve işte bana katıldı. Beraber böyle bu yolculuğumuz başladı. Hikaye böyle. Buraya kadar.
0: Peki Koton nasıl kuruldu?
1: Koton da şöyle. İşte o küçük dükkanı kurduk. Ama esnaflık yapıyoruz. Ben zaten çok sevdim. İnsanları seviyorum. İnsan ilişkilerim gayet sıcak, iyi. Çok güzel böyle müşteriler geliyor. Hani sattığımız şey ihracat fazlası ama biraz da böyle herhalde o zaman da bir zevkim vardı. Bir göz zevkim. O da aileden geliyor. Ben çünkü fotoğrafçı bir babanın kızıyım. Dedem de fotoğrafçı. Amcam da fotoğrafçı. Fotoğraf sanatçısı diye düşünün bunları. Böyle bir estetik yanım da var. Aslında o da böyle bir ortaya çıktı falan. Güzel ürünler almaya seçmeye başladık. Onları böyle güzel sergiliyoruz falan. O minicik dükkan böyle 25 metrekare iş yapıyor. Sonra dedik ki bu iş tamam hadi yürüyor falan. Bir tane daha bir küçük dükkan daha açtık. O da Beşiktaş'ta. İşte ikisinin de adı farklı o zaman. Koton falan yok. Yine ihracat fazlası alıyoruz. Sonra işler biraz gelişti falan. İşte bu sırada Körfez krizi oldu. İşte 90'lar. İşte Yılmaz ayrıldı. Derken biraz da böyle Türkiye'deki tekstil konfeksiyon sektöründe ihracat da azalmaya başladı falan. Dedik ki imalat yapabilir miyiz acaba? Bir tane küçük bir atölye kiraladık. Yaklaşık işte 92 falan yıl. Ondan sonra imalat yapmaya başladık. Sonra bir toptan

0: biraz açtık filan derken, işte o imalat yapmaya başladığımızda artık bir şey koyacağız. Yani bir ürünler üretiyoruz falan. Üzerine bir tane etiket koymak lazım. Ondan sonra Koton ismi o zaman çıktı. Türkçe dil sözlüğünde olan bir şey yani. Hani İngilizceden geliyormuş gibi görünse de Koton aslında Türk Dil Kurumu sözlüğünde K ile yazılan koton, kotondur yani. Pamuk anlamına geliyor. O zaman da yine böyle bir trendler var. Organik falan gibi. Arada böyle sürdürülebilirlik eskiden trendlerle geliyordu gidiyordu. Şimdi tabii hayatımızın her alanında var. Aa, koton çok da güzel, tatlı bir isim. Ama tabii o zaman hiçbir şey bilmiyoruz. Meğerse sonradan öğrendik ki içinde işte iki tane sesli harfin olduğu markalar mesela. Hani markaya bir isim yaptığınız zaman kolay söylenebilmesi açısından, akılda kalıcılığı açısından falan çok önemli şeylermiş. Bizim tabii o zaman bu bilgiler sıfır, pazarlama konusu. Ama yine de şansımız yaver gitti. Koton'u da o zaman isim olarak koyduk. Ve ondan sonra işte böyle ihracat, mağaza açımı gibi gidiyor. Oraya da geçeyim mi hemen?
1: Tabii tabii. İlk mağazayı nerede açtınız?
0: Şimdi ilk mağaza bu iki tane mağazanın üstüne. Bir tane de Kadıköy'de bir mağaza açtık. O zaman
1: Koton
0: bir yeni,
1: ismiyle.
0: Evet, Koton ismiyle. Sonra arkasından bir Bakırköy mağazası. Çok bunlar böyle çok ikonik şey mağazalardır yani, büyük mağazalardır. Çok eski müşterilerimiz de çok iyi bilirler o mağazaları. Dekorasyonları da tabii bugünküyle falan alakası yok ama yine de tabii o iki tane ihracat fazlası satan dükkandan daha farklı. Ama ne satıyoruz? Birazcık ürün alıyoruz dışarıdan. Biraz da kendimiz imalat yapıyoruz. Bunları ikisini meşliyoruz gibi. Sonra 95 yılında bu arada ihracat da yapmaya başladık. Yani belirli markalara. Çünkü artık bir üretim gücümüz de bir şeyimiz de oluşmaya başladı. O zaman ihracat Türkiye'de tabii tekstil konfeksiyon sektöründe devam ediyor. Biz de farklı markalara, onların işte private label denir ya, onların markalarıyla ürünler üretiyoruz. Bir yandan da kendimize ürün üretiyoruz. Böyle bir yürüyorduk. 95'te o zaman birazcık böyle ihracatta da işte şeyler oluyor. Yani müşteriler malı beğenmiyor, iade ediyor falan, böyle bir takım batan firmalar olmaya başladı falan. O da bizim biraz gözümüzü korkutuyor. Hani bir yandan da çok büyük ihracat yapmamak istiyoruz. Hani çünkü o zaman milyon adetler yapılıyor Amerika'ya falan. Fakat işte bir reklamasyon alıyor, reklamasyon deniyor bunun adına. Malı geri iade ediyor mesela müşteri, işte hani gözünün üstünde kaşın var deyip bir şey geri iade ettiğinde şirket batıyor tabii ki. Yani böyle bunları görünce biz biraz korktuk falan, dedik ki daha biz kendi markamızla mı bu işleri yapsak? Yani büyüyeceğiz ama bari hani kendi markamızla yapalım. İşte koleksiyonlar yapmaya başladık falan derken bir toptan mağaza açtık. 95 yılında Münih'te, böyle 1000 metrekare. Bu da böyle bizim hakikaten kırılım noktalarımızdan bir tanesidir. Çünkü yani ben böyle o toptan mağazayı kendi ellerimle dizdiğimi hatırlıyorum, raflarına falan. Ve orada bir showroom açtık aynı zamanda. Sonra oradaki toptan bir showroom mağazacılığına, bir showroom satışına dönüştü ve işte her ay koleksiyonlar hazırlamaya başladık. Oradaki işte showroom'a yolluyoruz ve Avrupa'daki 7-8 tane ülkeye aslında satıcılar vasıtasıyla ürünler satılıyor. Bu tabii bize aslında müthiş bir devinim getirdi ve bir gerçekten çok ciddi bir öğrenmeydi. Çünkü Avrupalı müşterinin gözüyle moda ne demek, işte nasıl değişiyor, ne oluyor, müşteri ne bekliyor. Biz aslında bütün bu feedbackleri o koleksiyonları hazırladıktan sonra geri alabildiğimiz için aslında koleksiyon yapma becerimizi ve aslında biraz da batıya yüzü dönük, daha batılı müşterinin moda anlayışıyla koleksiyon geliştirmeyi öğrendiğimiz bir süreç başladı. Bu 95'ten sonra mesela şimdi bugünden dönüp tabii geriye baktığınızda hakikaten başarının bazı şeyleri oluyor ya, ve bir emek sarf etmeden de ve belli bir 11 saat kuralı diye bir şey vardır, belki bilirsiniz. Evet. Benim çok sevdiğim bir şey. Hani bir işte gerçekten çok çok başarılı olmak için aslında 11 saatlik emeği, çabayı gerçekten sarf etmeniz gerekiyor. Bizim de aslında bu 90'lı yıllar o işte 10.000 saat kuralının içine giren yıllar. Çünkü hem bir yandan işi yapmayı öğreniyoruz, işte konfeksiyonu öğreniyoruz, kumaşı öğreniyoruz, dikişi öğreniyoruz, satışı öğreniyoruz, müşteriyi öğreniyoruz gibi. Böyle 90'lı yıllar aslında bu böyle 10.000 saatleri geçirdiğimiz zamanlar olarak ben şimdi buradan baktığımda onları öyle görüyorum ve ne kadar doğru zaman ve doğru bir emek harcamışız. Sonrasında 2000'li yıllara geliyoruz. O zaman hakikaten bayağı büyük kendi markamızla. O zaman bir markamız daha vardı, Ole diye, ki hala var. Genç kız markamız. Ole ve Koton markaları adında biz koleksiyonlarımızı Avrupa'ya satan, kendi markasıyla ürün satan bir ihracatçı pozisyondayız. Ve yaklaşık da 10 tane mağazamız var. Yani 2000 yılında. Sonra o da yine bizim kırılım noktalarından bir tanesi. 2001'de işte Yılmaz bir konferansa gidiyor. İşte aile şirketleri falan gibi. Orada Arman Kırım'la tanışıyor. Arman Hoca bir ekonomi profesörüydü ama aynı zamanda hakikaten Koton'un gelişiminde de işte bizim iş süreçlerimizin, stratejilerimizin yapılmasında bize oldukça faydası olmuş bir uzmandı. Dehaydı aynı zamanda. Allah rahmet eylesin diyorum ona da burada. Kaybettik onu seneler önce. Velhasıl biz 2001 yılında bir araştırma yaptık. Çünkü yolumuz nereye gidecek? Nasıl büyüyeceğiz ama nasıl büyüyeceğiz? Dedik müşteriye soralım. Koton her zaman müşteri odaklı bir firma. Her zaman yani müşterinin feedbackini her zaman odağına ve iş süreçlerinin içine yerleştirmiş bir firma. O zaman da hatta böyle o kadar işi bilmiyoruz ki işte bir araştırma şirketi diyor ki bize işte hani şöyle bir örneklem böyle bir şey yapalım falan. İlk yaptırdığımız araştırma. Biz diyoruz ki işte 3000-5000 kişi olmaz, 10.000 kişilik bir araştırma yaptıralım. Yani o kadar yine işi bilmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Sonra hakikaten 10.000 kişilik bir araştırma yaptırdık. Yapılmayacak bir şey. Demek ki paramız da varmış yani. Velhasıl müşteriye aslında bir perakende markasından, bir moda markasından neler bekler? Onu sorduk kısaca. Aslında böyle bir güzel bir özet çıktı. Dedi ki müşterimiz bize işte ben rahat, ferah, büyük mağazalar içinde, eğlenceli bir ortamın içinde alışveriş yapmak isterim, bol çeşit isterim ve bunu uygun fiyata almak isterim. Yani bu uygun fiyat, tabii ondan sonra binlerce araştırma belki yaptırdık o seneden sonra, her zaman ekonomik konjektüre göre aslında o uygun fiyat ya biraz öne çıkar ya biraz geri gider. Ama o zamanki bizim stratejinin sacayağını onlar belirledi. İşte o 2001'de en büyük mağazamız 300-500 metrekareyken, ondan sonra açtığımız ilk mağaza mesela işte 1500 metrekareyle zannediyorum profile mağazasıydı. Bayağı deneyim dolu bir mağaza açtık. İşte içinde masaj koltuğu var, işte bilardo masası var falan. Hem de deneyim sunuyor müşterilere. Ve de bol çeşit. Tasarıma yatırım yaptık. Tasarım kadrosunu genişlettik. Aslında bu da yine Koton'un kırılma noktalarından bir tanesi hakikaten. Ondan sonra da yönümüzü modaya, hızlı modaya ve her zaman trendlerin en önde gidenini en kısa zamanda müşteriye ulaştırmaya kendimizi vakfettik. Bizim için tabii çok güzel zamanlardı. Velhasıl büyüme böyle devam etti.
1: Peki şu anda kaç mağazaya ulaştınız?
0: Şimdi 451 mağazamız var. 244 tanesi yurt içinde, 207 tanesi yurt dışında. Yaklaşık 31 ülkedeyiz. Ama tabii online kanalları sayarsak, online da çünkü şu anda bence çok büyük bir kanal tabii, evet, ki. Onunla beraber yaklaşık 70 küsur ülkede faaliyet gösteren bir firmayız.
1: Peki o küçük atölyeden şimdi mesela dünyanın herhangi bir yerine gittiğinizde mağazanızı gördüğünüz zaman ne hissediyorsunuz? Düşünüyor musunuz o dönemleri?
0: Yani tabii onları yaşamak gerekiyordu. Yani şimdi ben yaklaşık 15-17 senedir girişimcilikle uğraşıyorum. Bu benim biraz sosyal sorumluluk işim bu. Yani kadınlar ve girişimcilik. O konuda bir emek sarf ediyorum. Tabii çok şey öğrendim. Yani şimdi yeni dönemin girişimcileri tabii ki böyle bizim yaşadığımız şeyleri yaşamıyor. Çünkü donanımları farklı oluyor ya da destekler çok farklı artık. Ve iş yapma biçimleri de çok değişti. Bizim yaşadığımız dönemde biz aslında onları yaşayarak o merdivenleri çıkarak, öğrenerek, yaparak, öğrenerek gerçekten bir şeyleri öğrendik. Onların da yaşanması gerekiyordu diye düşünüyorum. Çok büyük saygım var tabii. Yani hem yaptığımız o günlere, yaşadıklarımıza hepsini de büyük bir mutlulukla anıyorum. İyi ki yaşamışım diyorum aslında.
1: Peki o dönemden bu döneme hayallerinize ulaştınız mı? Daha nereye gideceksiniz?

0: Yeni yatırımlarınız neler olacak?
1: Ya insan yaş aldıkça tabii hayaller de farklılaşıyor. Hani tabii ki kotonumuz biricik, bizim evladımız gibi markamız artık dünyaya açıldı. Bizim elimizden de çıktı, halka arz oldu biliyorsunuz 2025'te evet. Koton. Artık herkesin baktığınızda ve Türkiye'den çıkmış gerçekten değerli, çok sevilen bir marka. Yaklaşık 11 senedir üst üste biz alışveriş merkezlerinde yapılan bir araştırmada en sevilen kadın markası seçiliyoruz. Mesela bunları duymak şahane bir şey tabii ki. Ama hayaller biterse hayat zannediyorum biter. O yüzden bence bitmemesi lazım. Şimdi benim hayallerim biraz daha topluma dokunma, insana dokunma. Yani koton o kadar büyük bir şey ki yani benim hayattaki bir şansım. Ama aynı zamanda bu şansımı şöyle de kullanmak istiyorum. Koton her eve giren bir marka. Herkesin gardırobunda, kadınların çok sevdiği bir marka. İnsanların tükettiği, feyz aldığı bir marka. Öyle olunca bir etki gücü var aslında. Ben yıllar içinde onu fark ettim ki aslında markalarımız aynı zamanda bizim de gücümüz. Yani ben gücümü de markamdan da alıyorum aynı zamanda ve o bana şöyle de bir ilham veriyor. Yani elimi uzattığım her yere uzanabilmek için benim bir şansım var. Yani kendim gibi şanslı olmayan hemcinslerim var. Toplumun çok değişik kesimleri var. Kadınların bir sürü sorunları var Türkiye'de. Ve bunlar için yapılacak çok iş var aslında. Kız çocukları için, çocuklar için yapılacak, gençler için yapılacak çok iş var. Yani böyle bir gücü neden bunlar için de kullanmayalım? İyiliğe, güzelliğe, sürdürülebilir bir dünya için, bir gelecek için aslında etki gücünü, bu markanın etki gücünü kullanmak elimizde. Bunu yapmamak çok akıllıca bir iş değil aslında. O bana şimdi mesela çok büyük ilham veriyor ve artık tabii çok profesyonelce yönetilen bir şirket Koton. Çok güvenilir arkadaşlarımız var, çok iyi profesyonellerle çalışıyoruz ve ben eskisi kadar tabii ki çalışmıyorum ve zamanımın bir kısmını bu sevdiğim ve çok istediğim işler için hem Koton'a hem kendime hem topluma, ülkeme bir katkı olarak harcamak istiyorum bundan sonra.
0: Peki kadınlar dediniz, istihdam olarak baktığımızda kadın çalışan sayısı, kadın yönetici sayısı diye baktığımızda nasıl bir tablosu var Koton'un?
1: Vallahi Türkiye'ye göre iyi şu anda. Oradan başlayayım, öbürlerini de anlatmak isterim şahsen. Şimdi 8000'in üzerinde bir çalışan sayısı var Koton'da. %72 kadın çalışan oranımız var.
0: Çok iyi rakam.
1: Evet, çok iyi bir rakam. Gerçekten biz böyle 60'ların üzerine falan çıkmıştık. O zaman demişlerdi ki yani hani bilerek isteyerek tabii olmuyor. Yani belki çalışmakta tercih edenler de kadın olabilir. Bizde çalışmak isteyebilirler. Çünkü bizim çok fazla kadına dair politikalarımız ve çalışma ortamlarımız yani buna göre hazırlandı. Onları da birazdan aktarırım inşallah. Ve yöneticilerimizin de %54'ü kadın. Son yönetim kurulumuz, yine halk arzdan sonra kurduğumuz yönetim kurulu, bağımsız üyelerimiz de var. %66'sı kadın. Hatta geçen ödül de aldık. Sabancı Üniversitesi ve %30 kulübünün bu yönetim kurulunda kadın oranımızdan dolayı bir ödülle de bizi onurlandırdılar. O da çok güzeldi. Kadının iş yaşantısındaki her aşamasında aslında destek olarak birçok şeyi biliyoruz. Kadının iş yaşantısında kariyerindeki kırılma noktalarını biliyorum. Buralar ben kendim de buralarda bu aynı şeyleri, aynı tecrübeyi yaşadım. İki çocuk büyüttüm hani bunca işin arasında ve çok çalıştığım dönemlerde. Onun için çok da iyi anlayabiliyorum. Buraları desteklemeye çalışıyoruz. Bir politikamız var. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikası. Biraz Koton'da olanlardan bahsedeyim. Tabii. Sonra belki Türkiye'den de biraz örnek verebilirim. Neden kadını destekliyoruz? Aslında yani Koton'a yakışan bu. Biz Koton'u bir kadın bir erkek. İkimizin de fırsat eşitliği aynıydı ve eşit bir şekilde kurduk. Koton'daki çalışma şartlarımız, çalışma biçimlerimiz, emeklerimiz hakikaten çok eşit oldu. Birbirimize saygıyla şirketi yönettik bu,

0: bunca zaman ve aslında bu ortam, bu kültür DNA'larımıza da girmiş oldu. Bu da çok iyi bir şey tabii ki. Şimdi de yaklaşık 2018 senesinde toplumsal cinsiyet eşitliği politikamızı belirledik. Çünkü asıl temel problemlerden bir tanesi burada gerçekten çok eşitlikçi davranabilmek çok çok önemli. Ve o politikayı da yönetim kurulumuzdan onaylattık. Şimdi bütün aslında insan kaynakları stratejimizi, iş stratejilerimizi, işte performans yönetimini, ölçümlerini, KPI'larımızı aslında bu politikaya göre tespit ediyoruz. Birçok departman var. Bizim işimiz çok yani moda yönetimi ama işte mağazacılığı, lojistiği, imalatı falan derken aslında çok kompleks departmanların yan yana gelip bir ürün çıkardığı bir sistem var. Destek birimlerimiz var. IT gibi, işte İK birimleri gibi. Bu destek birimlerinde de aslında kadın yönetici oranını arttırmak, oradaki kadınları geliştirmek hedeflerimizden bir tanesi. İnsan kaynaklarıyla beraber bu şeyimiz var. Bunu devamlı bunun üzerinde konuşuyoruz. Her yıl hedefler veriyoruz çalışanlarımıza, profesyonellere ve gerçekten yönetici kadın yöneticilerimizi de destekleyerek aslında bu sayıyı arttırmaya çalışıyoruz.
1: Nedir peki farklı olan? Yani hangi kuralı koyduğunuzda çok mutlu oldunuz ve bu kadınların çok işine yarar dediniz?
0: Yani bu aslında toplam bir o dünyayı yaratabilmek çok önemli. Yani bir iki kuralla zaten ve biraz belki miş gibi bunları koymakla da olmuyor. Yani aslında soluduğunuz havayı o toplumsal cinsiyet eşitliği ortamına getirebilmek çok önemli. Tabii ki ben bu arada bir tane toplumsal cinsiyet eşitliği komitemiz var. Ve ben ona en üst düzeyde başkanlık da yapıyorum. Bütün bu politikalar, bu stratejilerin aslında yaygınlaşması. Yalnızca tabii ki Koton kadınlarının çalışması ve onların çalışma şartları, kariyerleri açısından değil. Aynı zamanda toplumdaki kadınlar da bizim derdimiz. Birkaç tane projemiz var bu konuda yaptığımız. Örneğin El Emeği projemiz var. Şimdi şu anda Koton'daki bütün bu işle uğraşan kadınların hemen hemen en severek yaptığı, en çok desteklediği projelerden bir tanesi. Çünkü sosyal faydayı gerçekten ben onları çok zaman oraya yerine götürdüm. O kadınlarla işte sohbetler ettik, konuştuk ve yaptığımız işin ne kadar anlamlı ve hani sonuçlarını görebileceğimiz bir iş olduğunu anladılar. Onun için şu anda çok rahatım. Desteği Koton kadınlarından ve çalışanlarından alıyorum. El Emeği projesi aslında Güneydoğu Anadolu bölgesi için geliştirilmiş ve oradaki çatomlarda yapmaya başladığımız bir proje. Şu anda işte dernekler gibi, kooperatifler gibi aslında başka oluşumların içinde de bizim böyle yaz kış yaptığımız koleksiyonların belli yerlerinde kadın emeğinin girdiği ürünleri üretmek aslında. Ve bu ürünler aslında bizim hemen hemen en başarılı, en karlı şekilde sattığımız ürünlerden oldu. Çünkü el emeğinin, kadının emeğinin girdiği ürünler zaten çok güzelleşiyor. O kendi başına hani endüstrinin içinde yapılmadığı için, o emek de görüldüğü için çok da değerli oluyor. Ve de tercih edilen ürünler. Ve bu çalışma şartları da aslında biz ürünleri yolluyoruz. Kadınlar kendi aralarında yan yana geliyorlar. İşte ürünün belli bir maliyet fiyatını çıkartıyor. Hani kaç saat harcadım, işte nasıl bir fiyatlandırma yapacağım gibi. Genellikle biz hani bu konuda çok pazarlık yapmıyoruz ve hani onların emeğinin karşılığını ve direkt olarak alıyorlar. Genelde bizim endüstrimizde kadın emeği kullanılır ama aracılar vardır, bilirsiniz o sistemi. Hı hı. Hani onlar ürün toplar, kadınlara dağıtır, tekrar geri getirir falan. Burada öyle değil, yani kadınlara ürün üretildikten sonra imalatın üzerinde ücretlendirmesi ve ödemesi yapılıyor. Şimdi biz burada şunu gördük ve bunun ne kadar kıymetli bir şey olduğunu, 8 senedir yaptığımız bir proje bu arada bu. O da çok kıymetli. Binlerce kadın bu sistemin içinde oradan geldi, geçti ve hala var bir şekilde. İşte hatta şimdi yeni Hatay'da deprem bölgesinde başlıyoruz. Yeni bir kooperatifle beraber o oluşumun içine de girdik. Orada da hani bir faydamız olacak inşallah. bu mesela şu anda dediğim gibi hani toplumsal destek anlamında bayağı bir emek harcadığımız projelerden bir tanesi. Bir tane daha bir projemiz var. O da yine kadınların iş hayatının dışındaki kadınlar bunlar ve Ev Kadınları Projesi. Projenin adı da bu. Şimdi bizim mağazalarımızda aslında part-time personel çalıştırabiliyoruz biz. Bunlar genelde öğrenciler oluyor. Sonra işte yine bu da yaklaşık 4-5 senelik bir proje. Şöyle bir şey konuştuk kendi aramızda. Dedik ki yani neden mesela belli zamanlarını buraya ayıracak kadınlar gelip burada çalışmasın? Çünkü kadın ev kadını. Evde de bir sürü sorumluluğu var, çocuğu var, işte evin sorumlulukları var. Ama belli bir zamanda aslında onun dışında kalabiliyor. Hani biz eğer kadınların inisiyatifine buraya bırakabilirsek, hani onların istediği zaman dilimleri içinde, ya ister 3 saat, ister 5 saat, ister sabahtan, ister öğleden sonra gibi kendi programlarına göre eğer zamanlamalarını kendileri ayarlayabilirlerse neden bunlar yani eğitim şartı da burada tam olarak yok. Yani herhangi bir birimde, mağazacılıkta rol alabilirler. Depoda olabilir, işte farklı yerlerde olabilir. Kendi eğitim seviyelerine ve gelişimlerine göre. Neden yer almasınlar dedik. Böyle bayağı bir kadın, ev kadını şeyimiz var, çalışanımız var. Tüm bunlardan...
1: Kaç kişi oldu?
0: Bunlar yaklaşık 300'e geliyor sayısı.
1: Peki nerede? Büyük şehirlerde yoksa her yerde mi?
0: Yani herhangi bir şehirde olabilir. Bu İstanbul'da da var, değişik şehirlerde de var. Farklı farklı şehirlerde. Böyle arkadaşlarım bunu desteklemeye çalışıyor. Hatta işte mağazacılık biriminin başının bu konuda hedefi var. Biz tabii ona Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi'nden bir hedef de koyduk. Bunu arttıralım diye. Çünkü o yani kadınlarla ulaşmak, buluşmak da her zaman kolay olmuyor. Ama uğraşıyorlar mağazalar kendi çaplarında ve hakikaten bir kadın çalışan oluşturduk. Tabii ki bir gelişme imkanı da sağlıyoruz. Yani yalnızca hani bu bölümde çalış değil, sen kendini geliştirirsen başka yerlerde de rol alabilirsin gibi bir kariyer fırsatı da var. Şimdi bütün bunlar aslında bu kadınlarla konuştuğumuz zaman gördüğümüz şey şu: kadının çalışması ve ekonomik olarak eline bir ücretin gelmesi, yani ekonomik olarak bir özgürlük diyelim, kazanması aslında kadının özgürleşmesi anlamında müthiş bir şey. Ve kadının değişimini, para kazanan kadının değişimini biz kendi gözlerimizle bu projelerimizin her birinde gördük. Çoklu sonralarında gittik, röportajlar yaptık. Hatta işte önümüzdeki günlerde tekrar arkadaşlarım orada görüşmeye gidecekler. İşte nereden başladın, nereye geldin? Para kazanmak aslında kadını, aileyi ve toplumu değiştiren bir şey. Evet. Buradan belki kadının iş gücüne, evet, katılımına gelebiliriz bence. Çünkü tam zamanında geldik. Bu çok kıymetli bir şey. Toplumun yarısının kadın olduğu ülkemizde, güzel ülkemizde kadının iş gücüne katılımı 36.8, bu yeni Aralık, evet, TÜİK rakamı. Yani her 100 kadından ancak 36 tanesi çalışıyor. OECD rakamlarına baktığımız zaman da bu rakam %67. Yani 100 kadından 67 tanesi çalışıyor toplumda. Şimdi şöyle de bir şey söylüyorlar. Yani bizim OECD ülkeleri rakamına gelebilmek için 30 yıla ihtiyacımız var. Bunun rasyosunu bilmiyorum, nereden hesaplanıyor ama söylenen bu araştırmalarla. Bu tabii iyi ve güzel bir tablo değil. Bizim kadının çalışmasını, toplumsal hayata, ekonomik hayata girişini hep beraber desteklememiz lazım. Bunu bir milli mücadele gibi görmemiz lazım. Zengin bir ülke olmak istiyorsak, zenginleşmek istiyorsak gerçekten kadının ekonomik hayata, istihdama katılımı şart diye görüyorum. Ben de kendi adıma Koton'daki kadınlar ya da toplumun daha bu anlamda bizim gibi şanslı olmayan kesimlerindeki kadınları bu anlamda desteklemek benim bir görevim diye görüyorum açıkçası. Koton'da tabii birçok imkan var bu anlamda. Biz Koton kadınları olarak gerçekten şanslıyız. İşte mesela Koton Moms diye bir projemiz var. Hani biz biliyoruz ki kariyer hayatında mesela evlenmek bir kırılım noktasıdır.
1: Evet.

0: sahibi yapmak. Doğum yapmak bir kırılım noktasıdır. Yani buraları aşıyorsan zaten hakikaten o kariyer yürüyor. Çünkü çok biliyorum, çok da rastlıyorum ve çok da ben de konuşuyorum tabii ki. Koton'da da her dakika tabii ki doğum yapmak üzere ayrılanlar, işte ya da geri gelip çok işte evde çocuk bıraktığı için mutsuz olanlar falan falan. Yani bunların ne kadar gelip geçici süreçler olduğunu, o mücadeleye ne kadar değdiğini ben tabii ki dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz ve biz Koton'da da destekliyoruz. Koton Moms programımız tamamen aslında daha önce anne baba anne olmuş Koton kadınlarının aslında diğer yeni çocuk sahibi olmuş annelere bir mentorluk yapması sistemi mesela. İşte karne izinleri, okulun açılış izinleri, işte yine uzaktan çalışmalar, iş yaşam dengesi, bunları sağlamak adına birçok şey yapıyoruz. Regli izni çıkardık. Bu mesela bizim çaplı bir firmada şimdiye kadar hiç duyulmamış bir şey. Bununla da gurur duyuyorum. Çünkü bunların hepsi aslında bir araya toplandığında kadın olmak zor bir şey toplumda. Ve bizim toplumumuzda dünyada zor, bizim toplumumuzda bence biraz daha zor. Çünkü çok fazla sorumluluklar, işte çocuk bakımından evin idaresine, yaşlı bakımına kadar kadının sorumlulukları hiç bitmiyor. Bu arada da ondan kariyer yapmasını bekliyoruz tabii ki toplumsal gelişim için. Çok kolay bir denge değil.
1: Ama bir yandan da son tablo bize şunu gösterdi aslında, nüfus evet. tablosu da. Bir yandan da aslında kadından çocuk da bekliyoruz. Dolayısıyla evet. şimdi...
0: Yani, bekliyoruz ama yapmıyorlar evet. farkındaysanız.
1: Evet. Ve nüfus politikaları kurulu evet. oluşturuldu şimdi. Evet. Kadınları hem evet. Aile kurup hem de nasıl çalıştırabiliriz? Hani kadının evet. çünkü çalışma hayatına katılmasının sizin söylediğiniz gibi gerçekten evet. büyümeye de çok önemli.
0: Ve kreşler bence buradaki en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü çocuk bakımı başlı başına bir iş. Tabii ki yaşlılar ayrı bir şey. Çünkü yaşlılar da kadına kalıyor. Yani ailenin sorumlulukları içinde yaşlılarımız var ve biz hani sonuçta yaşlılarına bağlı ve onları evet. çok seven bir toplumuz. Bu çok güzel bir yanımız. Hiçbir şekilde onları bir yerlere bırakmak istemiyoruz ama bir yandan da tabii ki onun bakımı da bir iş gerektiriyor ve o da kadını işinden alıyor. Yani buralar desteklenirse bence kadın rahat rahat çalışacaktır. Tabii ki eğitimde ve tabii ki kariyerde fırsat eşitliği, yani bu da konuşulması, yani yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliğinden konuşmayacağız. Yani burada zaten çok çok iyi noktalarda değiliz. Dünyada da zaten bu sıkıntılar var ama bizim de böyle bir ülke reytinglerinde bayağı hani sondan 20. ülke falan gibi bir durumumuz var. Şimdi rakamları tam telaffuz etmeyeyim. Ve attığımız her taş mutlaka geriye güzellik olarak geri dönecek.
1: Umuyorum öyle olur. Şimdi tabii bir yandan da siz işe tekrar geri dönecek olursak ünlü isimlerle de çalışıyorsunuz.
0: Evet.
1: Ve aslında farklı bir konsept ortaya koyuyorsunuz. Devam edecek mi bu ünlü isimlerle çalışmak ve yeni aslında marka isimlerle markanızı biraz daha farklı bir boyuta çıkarmış oluyorsunuz. Bu aslında dünyada da örneklerini gördüğümüz bir proje diyebiliyorum.
0: Evet.
1: Bundan sonra neler yapacaksınız?
0: Vallahi biz projelerimizi çok seviyoruz. Hakikaten dünyada böyle trendler var. Ünlülerle, selebritilerle, işte modacılarla, şimdi artık influencerlar var biliyorsunuz. Onlarla işbirlikleri çoklu şekilde yapılıyor. Biz bunu Türkiye'de zaten ilk yapan markayız. İlk Bora Aksu'yla, ki o zaman Bora daha işte iki kere falan London Fashion Week'te şov göstermişti. Onu işte Londra'da bulduğumuz günü hiç unutmuyorum. En son hatta Singapur'da mağazasını gördüm Bora'nın. O kadar gurur duydum ki daha henüz mesaj da atamadım. Böyle 2-3 hafta önce bir seyahatteydim. Çektim fotoğrafını. Biz de böyle dedik ki bu çok yetenekli bir tasarımcı. Hem Türk hem işte London Fashion Week'te şov yapıyor. Destekleyelim ve hani beraber olalım. Hem bize hem ona katkısı olsun falan. Öyle başladı bu iş. Sonra birkaç değişik tasarımcı girdi. İşte mankenler girdi. Ondan sonra
1: sanatçılar
0: girdi. Şimdi bulabildiğimiz fotoğrafları size bugün yolladık. İnşallah onları da göreceğiz. Ne bileyim Cüneyt Arkın'la, Türkan Şoray'la birçok işbirliğimiz oldu. Onlar adına mesela çok tatlı koleksiyonlar yaptık. Böyle baktığınız zaman geçmişe aslında markanızın kimlerle yan yana

0: yanına geldiği, o da ne kadar yanınıza aldığınız kişilerle müşterilerinize onları nasıl taşıdığınız, nasıl getirdiğiniz, işte o çeşidi farklılığı nasıl sunduğunuz. Çünkü müşteriler her zaman tabii ki modadan beklentisi farklılık, yenilik, değişiklik. Modanın öyle bir misyonu var aslında. Orada da böyle yanınızdaki güzel isimler hakikaten hem sizin markanıza bir değer katıyor, hem siz onlara bir değer katıyorsunuz. Müşteri adına da farklılık yaratmış oluyorsunuz.
1: Dünyaca ünlü markalı isimler de olacak mı peki?
0: Tabii. Yani oldu da zamanda. Şimdi yani öyle modacılar da geldi geçti. Ama Türkiye'den de ne bileyim işte Hakan Yıldırım gibi, Dilek Hanif gibi, Zeynep gibi mesela, bunlar hep Türkiye'nin iyi modacıları. Onlarla işbirlikleri yaptık. Şimdi mesela influencerlarımız var. İşte Sibil, Sima Tarkan gibi, Sibil Çetinkaya gibi, Melisa Azat gibi, Tuğba Ünsal vardı bir dönem önce, Ece Sükan vardı yine bir dönem önce. Sonra daha böyle toplum hayatından insanlar, Arzu Sabancı gibi mesela yıllarca işbirliği yaptık. Çok hoş, çok tatlı isimlerle bir araya geldik. Hem onların kariyer hayatında aslında hep bir dönüm noktası oldu Koton. Onu şimdi hani biz de buradan bakınca görebiliyoruz. Bizim de heyecanımızı katladı aslında. Ve her seferinde zaten yeniliğin, güzelliğin peşinde koşuyoruz. Aslında müşterilerimize de gerçekten farklı bir şeyler sunmuş olduk. Şimdiki dönemde onların koleksiyonları var. Yeni isimlerimiz var. Önümüzdeki sezon için çalışıyoruz. Bakalım, heyecanla. İnşallah uluslararası isimler. Onları da yine katacağız. Tabii ne de sağlıyor? Bu böyle bir Koton Kadın koleksiyonlarının içinde büyük bir çeşni sağlıyor aslında. Çünkü sonuçta bir tane Koton Kadın'dan söz edemiyoruz. Bugün siz de, ben de, işte ne bileyim sokaktaki başka bir hanımefendi de Koton'dan giyinebiliyor. Zevkler farklı, beden tipleri farklı. Hani koleksiyonları olabildiğince çeşitlemenin, çeşitlendirmenin aslında bir yolu da bu. Biz onlara persona diyoruz. Yani birer kimlik gibi. Bugün Melisa Azat da bir kimlik aslında. Biz onu tarif etmeye çalıştığımızda çok tatlı bir kadın çıkıyor ortaya. Ya da aynı şekilde Şahika mesela. Şahika da biliyorsunuz milli dalış rekortmenimiz. Sürdürülebilirlikle adı yan yana geliyor. Suyu güzel ve iyi tüketmekle yan yana geliyor. Bir su perisi gibi kendisi. Mesela hem biz ondan ilham alıyoruz. Hem de onun koleksiyonu da aslında bir farklı bir kadını ifade ediyor. Böylece o çeşitliliğimizi de hiç sıkıcı olmadan arttırmış oluyoruz.
1: Sürdürülebilirlik demişken aslında evet. Yaşama Saygı ismiyle çok önemli bir projeye de evet. imza attınız. Ve belki de en çok çok bilinmese de en çok tüketimin olduğu sektörlerden birisinde evet. Önemli bir proje gerçekleştirdiniz. Biraz bize onu da anlatın.
0: Olur. Çok güzel bir proje hakikaten. Benim de en severek yaptığım şeylerden bir tanesi. Yine Koton'da bir komiteye daha başkanlık yapıyorum. Onun adı da Sürdürülebilirlik Komitesi. O da yine en üst düzeyde. Ben orada bir temsil yapıyorum. Çünkü tekstil sektörü hakikaten günümüzde biraz defteri kabarık bir sektör. İşte su tüketiminden kimyasal kullanımına kadar aslında pek çok aşamasında çevreye zararlı birçok etkileri var. Şimdi ama tabii ki işte Avrupa Birliği'nin bu anlamdaki politikaları, dünyanın sürdürülebilirliğe bakışı vesairesi çok yol kat ettik gerçekten. Biz de 2020 yılında pandemi de olduğu, işte tam içinden geçtiğimiz zamanlardı. Aslında böyle hem kendi yaşantımızı sorguladık pandemide, hem dünyanın geleceğini sorguladık. Yani tam bu böyle felsefi düşüncelerin olduğu yerde zaten biraz DNA'mızda da mevcut olan bir şeydi bu yaşama saygı. Bir manifesto yayınladık. Dedik ki biz dünyaya saygılıyız. Artık bundan sonra işimizi de bu şekilde yapacağız. Sürdürülebilir bir çevre, sürdürülebilir bir dünya, çocuklarımıza böyle bir şey bırakmak bizim sorumluluğumuz. O yüzden iş yapma biçimlerimizi buna göre değiştireceğiz dedik. İşte dünyaya, topluma, insana ve işimize saygı diye dört boyut altında, yine UNDP'nin kalkınma esasları tabii ki bunun temelinde amaçları. Onlar da bunun temelinde yatmak üzere bir politika belirledik bu konuda. Kendi kendimize hedefler koyduk. Ürünlerimizin sürdürülebilir ürünlerden gelme oranını geçtiğimiz 2024'te %30'lara kadar çıkardık. Bunlar bizim endüstrimizde çok kolay rakamlar değil, çok kolay yapılacak işler de değil. Birçok tabii ki hem fedakarlıkla yapılıyor hem maliyet mücadelesiyle yapılıyor. Çünkü daha yenilenebilir enerjiyle, işte daha dönüşümlü elyaflar, materyaller kullanarak, daha az su tüketerek, daha kimyasala dikkat ederek, yani birçok alanından aslında sürdürülebilir ürünü oluşturana kadar birçok boyut var. Bunların hepsini artık raporumuzu da çıkarıyoruz zaten, yani halka açık bir şekilde. Üçüncüsünü yayınladık sürdürülebilirlik raporumuzda. Hedeflerimiz var. Bu konuda bayağı ciddi yol almış firmalardan biri olduk. Yine misyonumuz örnek olmak. Onun için çok anlatıyorum ben. Çünkü yapılabilir bir şey. Buna gönülden inanıyoruz. Dediğim gibi üst boyutta bir liderlik yapmak çok önemli. Çünkü bunu şirketin bütün çalışanlarına kadar indirebilmek. Bugün biz İşte bir plastik şişenin girmediği bir ofiste çalışıyoruz. İşte filtreden çıkmış suyumuzu içiyoruz gibi, kağıdımız vesairemiz, yani bütün atığımız hesaplı, mağazalarımızda da aynı şekilde. Bu alanda da bir sürü projemiz var. Yani polyamide atıklarımızdan askı yapmaya kadar böyle bir sürü örneğimiz var. Olabildiğince dönüştürülmüş bir ekonomiyi de hayatımıza sokmaya çalışıyoruz. Ve bir misyonumuz da anlatmak. Bunu müşterimize anlatmak, bu da çok önemli. Bugün böyle bizim ürünlerimizin üzerinde, bu ürünler mutlaka etiketlerin üzerinde görünüyor ve hangi özellikleriyle olduğu, nasıl bir şekilde üretildiği anlatılıyor. Hani bunu incelemek isteyen her müşteri geriye gidip inceleyebilir de aynı şekilde ve bunu bir topluma öğretmek anlamında da bir misyonu benimsemiş durumdayız.
1: Evet, aslında şimdi anlattığınız tüm bu hikayede hem tüketicinin psikolojisi hem de hani hem kadına hem topluma böyle bir rehberlik etme duygusunun olduğunu görüyorum. Yani eğitimi aslında tüm hayata yaymışsınız gibi görünüyor.
0: Belki biraz yaşla da ilişkilidir. Özlem Hanımcığım, o da olabilir. Yani insanlar yaş aldıkça daha bir şey oluyor ya. Bir olgunluk geliyor, biraz daha tabii ki bütün sözlüklerini anlatma, daha güzele doğru yönlendirme için herhalde yaşın da getirdiği bir fırsat olabilir belki.
1: Siz çok gençsiniz.
0: Sağ olun.
1: Sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Ya ben çok ilham alan bir insanım. Yani bugün ben sizden de ilham alıyorum. Yani ne bileyim, gözünüzden, gözünüzdeki ışıktan. Yani gençlerle çok konuşmayı çok seviyorum. Onlar gerçekten ilham kaynağım. Hani kendi çocuklarımın dışında da çevremde olanlar. Olabildiğince tabii ki iş yerinde de çok genç insanlarla çalıştığım için çok dinlemek, öğrenmek mesela benim için çok ilham verici oluyor. Kadınlar. Yani her kadın benim için bir ilham kaynağıdır gerçekten. Tabii ki atamız, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Mesela ondan ilham almak şöyle bir şey. Orada bir küçük şeyimiz var, onu anlatmadım. Yine bir toplumsal projemiz. TEV'le yaptığımız, depremden etkilenen 200 kız çocuğunun eğitim hayatları boyunca yanında olmak üzere yaptığımız bir projemiz var. Bir kadın dünyayı değiştirebilir. 100. yıl, hem de 100. yıla, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına vakfettiğimiz bir projemiz. Şimdi 200 kız çocuğu, işte 100 üniversite öğrencisi, 100 de lise öğrencisi, onların eğitim hayatlarına destek oluyoruz. Mesela oradaki ilhamım tabii ki atamızdır. Çünkü eğitim hep bütün çocuklar için çok önemli. Her çocuğun, Cumhuriyetimizin en önemli kaynaklarından, en önemli özelliklerinden bir tanesi aslında fırsat eşitliği. Bugünümüzde her zaman böyle yerini bulmuyor. Bunu da görüyoruz. Kız çocukları da bazen bu fırsat eşitliğinden tabii ki yararlanamıyorlar. Burada onun için biraz pozitif ayrımcılık yaptık ve kız çocuklarına hani toplumda etki gücü olan, iyi eğitilmiş çocuklar yetiştirmek mesela yine toplumu değiştiren şeylerden bir tanesi olabilir. yani içlerinden bir tanesi bile çıksa, değil mi? Bu, evet. Öyle örnekler

0: var dünyada. Dünya değişebiliyor, toplum değişebiliyor.
1: Peki genç
0: orada
1: kadınlara,
0: ilhamım atamızdır.
1: Genç kadınlara, genç kızlara tavsiyeniz ne olur? Tecrübelerinizden baktığınız zaman ne tavsiye edersiniz bugün yeni işe başlayacak olanlar için?
0: Ya, eğitim çok önemli bence. Tabii ki gençlikte her zaman o doğruları bulmak kolay olmuyor. Çok karışanı görüşeni de oluyor insanın, biliyorsunuz. Aile, yeterince eğitilmemiş bir aileden belki fikirler verilebiliyor falan. Ama hani önceliklerini eğitime, iyi derecede bir yabancı dil bilmeye vermeleri. Çünkü dünya vatandaşı olmak çok önemli bence. Ve kariyer hayatlarında da hakikaten olabilecek, yani kadınlar biraz mütevazi ve az şey istiyorlar aslında. Bazen güven problemi oluyor ve yani bu gençken çok normal, yani hepimiz öyleydik. Yaş aldıkça bir kadının kendine güvenmesi daha mümkün oluyor. Doğuştan böyle özel bir şeyi yoksa, yeteneği yoksa. Onun için böyle büyük hedefler koyup o büyük hedeflere yılmadan gitmek, o motivasyonu hep içinde bulmak. Yani toplum motive etmiyor insanı, çevresi de etmiyor. İnsanın iç kendi ediyor aslında. Yani sağdan soldan bunu beklemeyip içten gelen bir motivasyon, içten gelen bir ateşle aslında onu koskoca bir gelecek bekliyor. Bundan hiç korkmaması, güvenle hem aklıyla hem de kalbiyle, kadının sezgileri çok kuvvetli çünkü, onu da dinleyerek ileriye doğru kendini eğiterek, geliştirerek, çünkü bu şart bence. Hem cinslerin önüne geçebilmek ya da genel olarak bir iş yerinde de daha ileriye gidebilmek, onun oraya harcadığı emekle, mesaiyle, kendine yaptığı yatırımla oluyor aslında. Ben bunun örneklerini çok gördüm Koton'da. Bu şekilde gelişen yüzlerce kadın geçti gözümün önünden. O farkı da görebiliyorum. O güven kolay gelmiyor. Bugün olmasa bile gençken, yarın öbür gün gelecek zaten. Hani bir gün şimdi yapamadım ama sonra yapacağım. Hani içlerinde böyle bir şey ve içsel bir enerjiyle ileriye ve büyük hedeflere doğru yürümekten korkmamak aslında. Önemli olan bu.
1: Peki 18 yaşındaki Gülden karşınızda olsa ne söylerdiniz ona?
0: Ay zor soru. Ya 18 yaşındaki Gülden şöyle bir Gülden'di. Bir defa ben hiç büyümek istemiyordum. Yani 18 yaşında fark ettim ki 18 yaşına gireceğim zaman, yani sanki yaşlanıyorum gibi. Mesela 18 yaşından sonra birkaç sene 18 yaşındayım dedim. Yani böyle bir şeyim vardı. Yani yaşsızlık hep bir takıntım bu arada. İnşallah çok uzun yaşayacağım.
1: İnşallah.
0: Ve böyle genç inşallah. Olarak sağlıkla, evet. Onu da kendime devamlı söylüyorum. Tabii biliyorsunuz bunlar çok önemli. Söylemek lazım. Evrene de bu mesajları vermek lazım. 18 yaşındaki Gülden'e herhalde şunu derdim. Yani iyi yoldasın, hiç korkma. Kendine biraz daha güvense tabii 18 yaşında daha iyi olurdu. Ama o zaman da içimi, sesimi çok dinlerdim. Doğru yoldasın, ilerle derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Gülden'e ne söylemek istersiniz?
0: Valla onu daha güzel yerlerde görmek istiyorum. Onun biraz daha işi var bence. Bu bütün konuştuğumuz konular, dokunduğumuz insanlar, yarattığımız fayda. Bugün tabii ki Koton da çok büyük bir faydadır. Topluma bir istihdam sağlıyor, bir büyük bir ekosistem. Bu anlamda bir sürü faydası var belki. Ama onun dışında da daha bireylere, toplumun dezavantajlı kesimlerindeki kadınlara, genç kızlara daha fazla dokunmak, daha fazla onları ilerletmek adına bir şeyler yapmak istiyorum gerçekten ve zannediyorum orada görmek isterdim kendimi. Yani ya bunları da yaptın güzel bak, aferin sana falan diyeceğim bir nokta yani onları tamamladığımda.
1: Evet, umarım olur.
0: İnşallah, tabii ki istediğimiz bir kadın isterse Özlem Hanımcığım her şeyi başarıyor gerçekten. Yeterince istemek çok önemli bir şey bence.
1: Evet. Peki ben size birkaç kelime söyleyeceğim. Bakalım onlar size ne çağrıştırıyor.
0: Tamam.
1: Biraz daha Gülden Yılmaz'ı daha derinden tanıyalım
0: tamam.
1: diye.
0: Tamam.
1: Başarı.
0: Kognitif test gibi, evet. Bu, değil mi?

0: atmam gerekiyor. Çok güçlü, çok başarılı bir kız. Ama bazen başarmakla mutluluğu, hayat mutluluğunu yan yana getiremiyor. Halbuki hayatımızın amacı aslında mutlu bir hayat yaşamak olmalı. Yalnızca başarmak değil. Başarmak her zaman mutluluğu da getirmeyebilir. Güzel bir şeydir ama şu anki şeyimde gerçekten başarmakla mutluluğu biraz daha yan yana koymak istiyorum.
1: Peki güç?
0: Kadın olmak.
1: Çocukluk?
0: Kırılganlık.
1: Aşk?
0: En güzel şey.
1: Tutku?
0: Hayatım.
1: Aile?
0: Yengecim ben. Her şeyim.
1: Peki huzur?
0: Sakinleşmek.
1: Kadın?
0: Güç.
1: Peki, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Gülden Yılmaz'ı ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: Denizbank burada. Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
1: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
2: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
0: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24

0: şeyin.
1: Bu çok iyi.
0: Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa, orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa, orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa, orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
3: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix Grup Alışverişi. Grup Alışverişi kampanyası.

Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: emisyon. Merkez Bankası'nın dolanıma çıkardığı kağıt paraya denir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Uluslar Bey Ligi'nde 4. grubun 2 yenilgisiz takımı liderlik için karşı karşıya geliyor. Bosna Hersek'te İsveç'in kozlarını paylaşacağı maçın heyecanı A-Para ekranında yaşanacak. Gyökeresli, İzaklı İsveç liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Romanya deplasmanında 4 golle kazanan Bosna Hersek ise taraftarının önünde İsveç'i mağlup edip zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Bosna Hersek İsveç Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te A-Para'da.

0: Tamamen keyfi.
1: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Özveriyle çalışan, işine sıkı sıkı sarılan biri varsa orada bir ışık vardır. Başlarda birçok kişi dinlemese de sesini duyurabilen biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Geçmişten aldığımız güç ve bugünkü enerjimizle daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
2: Genel izleyici için uygundur.

Unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan

orijinalini Fransız sanatçı Joe Dassin'in 1976'da seslendirdiği Etoile isimli şarkıyı Neco ilk olarak 1977 yılında kaydetti.

profesyonel müzik yaşantısına 1993 yılında başlayan Deniz Seki, Türk pop müziğinin önde gelen şarkıcı, söz yazarı ve bestecilerinden biridir. 90'lardan itibaren pop müziğin en karakteristik seslerinden biri olan Seki'nin hit olmuş pek çok şarkı

Pop müziğinin dev bir çınarı olarak kabul edilen Neco'nun sanat yaşamı 60'lı yıllarda dönemin önemli orkestralarında solistlik yaparak başladı. Oyunculuk alanında da başarılı işlere imza atan Neco, çok yönlü bir sanatçı olarak biliniyor. Şu anda izlediğiniz yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan klibin yönetmeni İmre Haydaroğlu. Şarkının yeni düzenlemesi ise Serhan Bülbül'e ait. Teknoloji desteğiyle Deniz Seki ve Neco'yu aynı şarkıda düet olarak buluşturan şu anda izlediğiniz edit ise Hakan Öztaş imzasını taşıyor.

İpek Açar, Semih Cenk, Büklüm Büklüm. Söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkıyı 1978 yılında ilk olarak sevilen şarkıcı Tülay Özer seslendirmişti. Bu efsanevi şarkının düzenlemesini ise Osman İşmen yaptı.

küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan İpek Açar ilk müzik ödülünü aldığında henüz 11 yaşındaydı. 1995 yılından itibaren duayen sanatçı Kaya'nın albümlerinde prodüktör ve vokalist olarak görev alan İpek Açar ilk albümünü 2003 yılında çıkardı.

2019'da bir yarışma programıyla tanınmaya başlayan Semi Cenk, 2021 yılında çıkardığı Düşer Aklıma isimli tekli çalışmasıyla tanınırlığını artırdı. Bas bariton vokal tonuyla dikkat çeken genç sanatçı, büyük oranda kendi şarkılarını kendi yapıyor.

Güzel Çelik Ercan, Özledim. ...80'lerin sonunda konservatuvar arkadaşı olan üç genç tarafından kurulan grup... ...1990'da ilk albümlerinin kaydına başladılar. Şarkıların çoğunu kendileri yazıp bestelediler. Düzenlemelerde ise Ercan Saatçi ve Ufuk Yıldırım imzası bulunuyor.

Albümü yayınlanmasından sonra Ajda Pekkan'ın Almanya turnesinde ön grup olarak sahne almaları onları bütün Türkiye'ye tanıttı. 1992 yılı boyunca konserden konsere, festivalden festivale koşan gruptan Çelik Erişçi solo kariyerine devam etmek istediğini belirterek ayrıldı.

Grup yoluna İzel Ercan olarak devam etse de 1993'te işte yeniden albümünü çıkardıktan sonra tamamen dağıldılar. 2024 yılında büyük bir heyecan yaratarak yeniden bir araya gelen grup aynı yıl ikinci kez dağıldılar. İzel Çelik Ercan sadece 2 yıl süren ana akım kariyerine rağmen Türk pop kültürünü etkilemeye devam ediyor.

0: bileceksin nasıl yazdığımı. Bu şarkıyı sen uyurken.
1: Yanlış bir ağacın yorgunu aşkın.
2: Söz ve müziğinin Tuna Kiremitçi'ye, aranjesinin ise Hüseyin Çebişçi'ye ait olduğu şarkı 2017'de Tuna Kiremitçi ve Arkadaşları projesi kapsamında kaydedildi. Proje, Kiremitçi'nin kendi şarkılarını kadın vokallerle buluşturduğu çok ses getiren çalışmalardan biri oldu.

Türk Edebiyatı'nın tanınmış yazarlarından biri olan Tuna Kiremitçi, aynı zamanda başarılı da bir müzisyen. Müzik kariyerine 1990'da Kumdan Kaleler grubuyla başlayan Kiremitçi, sonraki yıllarda başarılı projelere imza attı. Oyunculuktaki başarısını müzik dünyasında da kanıtlayan Gökçe Bahadır, seslendirdiği akustik coverlardaki performansıyla müzikseverlerden tam not almaya devam ediyor.

0: bestesi Yunan müzisyen Phivos Tasopulos'a ait olan şarkının Türkçe sözlerini Burcu Tatlıses yazdı. Şarkı, Özbek soprano Yıldız Usmanova'nın 2009 yılında çıkardığı Dünya albümünde yayımlandı.
1: Seni severdim.

Özbekistan'ın uluslararası alanda tanınan en büyük müzisyenlerinden biri olan Usmonova, Orta Asya müziği ile modern pop formatlarını başarılı bir şekilde harmanlayan çalışmalarıyla tanınıyor.

Türk pop müziğinin en sevilen seslerinden biri olan Yaşar, Divane adındaki ilk albümünü 1996'da çıkardı. Müzikte 30 yılı geride bırakan sanatçının oyunculuk ve yazarlık deneyimleri de bulunuyor.

Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı. Şimdi uzaklardasın. Şarkının söz ve bestesi Sanat Güneşi Zeki Müren'e ait. Orijinal plak kaydı Müren'in ilk olarak 1982'de çıkardığı Eskimeyen Dost albümünde, yeni düzenlemesi ise 1989'da çıkardığı Sev Beni albümünde yer aldı.

Nostalji kraliçesi olarak bilinen Muazzez Ersoy'un profesyonel müzik kariyeri 1982 yılında başladı. 1991 yılında ilk albümü Seven Olmaz Ki'yi çıkardı sanatçı. 1998 yılında devlet sanatçısı unvanını alan Ersoy, aktif sanat yaşamını devam ettiriyor. Sanat yaşamına 1966'da Ankara Radyosu'nda başlayan Muazzez Abacı, ilk planı 1973'te Bir Sen Kaldın İçimde şarkısına yaptı. 1990'da çıkardığı Vurgun isimli şarkıyla Türk sanat müziğinin unutulmazları arasına girdi. 2025'te aramızdan ayrılan Muazzez Abacı, güçlü sesi ve eşsiz yorumuyla Türk sanat müziğinde silinmeyecek izler bıraktı.

Profesyonel müzik yaşantılarına 1987 yılında Grup Denk olarak başlayan ikili, aynı yıl Kuşadası Altın Güvercin şarkı yarışmasında seslendirdikleri Tasviri Şikayet adlı şarkılarıyla tanındılar. İlk başlarda disco ve pop tarzında müzik yapan grup, ilerleyen zamanlarda dance house ve R&B gibi farklı tarzlara yöneldiler.

Sanat yaşamına seslendirme sanatçısı olarak başlayan Oya Küçümen, müzikal ve çocuk oyunlarında da başarılı işlere imza attı. Üniversite eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Bora Eboğlu ise müziğe olan tutkusunun ağır basmasıyla kendini müziğe adadı. Şu anda dinlediğiniz şarkının bestesi ünlü müzisyen Goran Bregovic'e ait. Bregovic'in Çingeneler Zamanı filmi için bestelediği Custino Oro isimli şarkıya Türkçe sözlerini Bora Eboğlu yazdı. Sevme Zamanı Oya Bora'nın 1992'de çıkardıkları Seni Bana Yazmışlar albümünde bulunuyor.

0: Türk müziğinin efsane isimleri teknoloji sayesinde bir araya geliyor. Söz ve müziğinin Yunus Bülbül'e ait olduğu şarkı, Neşe Karaböcek ve Müslüm Gürses'in kendilerine has yorumuyla yeniden hayat buldu. Borç Mutluluk İstiyorum, 2025 yılında dijital platformlarda yayımlandı. İlk defa 3,5 yaşında sahneye çıkan Karaböcek, 70 yıldır sanat yaşamını icra eden ender sanatçılarımızdan biri. 1968 yılında çıkardığı 45'lik plakta ilk altın plağını almış, aktif sanat yaşamı boyunca 16 altın plak alarak kırılması zor bir rekora imza atmıştır.
1: Mutlu

2013 yılında aramızdan ayrılan arabesk müziğinin babası Müslüm Gürses'in şu anda dinlediğiniz şarkısı, vefatının ardından arşiv kayıtlarından derlenerek yayımlanan Mahzen'deki Şarkılar 2 albümünde yer aldı. Türk müziğinin iki dev ismini bir araya getiren proje, duayen müzik yapımcısı Muhteşem Can'dan imzasını taşıyor. Klip yönetmeni ise Doğukan Yaşar.

0: Sinan Güleryüz, Özge Özler, Senle Ben.
1: Az yenildik, sen bilirsin, durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok da yendik.
0: Söz ve müziğinin Öze Bade Derin Öze, düzenlemesinin ise Sinan Güleryüz'e ait olduğu şarkının klip yönetmenliğini ise Özge Özler üstlenmiş.

şey. Aslında milli sporcu olan Sinan Güleryüz spor kariyerini sonlandırdıktan sonra müziğe yönelmiş ve çeşitli hocalardan eğitimler alarak müzik kariyerini sağlamlaştırmış.

konservatuar eğitiminin ardından profesyonel oyunculuk kariyerine 2000 yılında başlayan Özge Özder, sayısız ödüllerin sahibi başarılı bir oyuncu. Şarkıdaki düetlerini özel hayatlarında da devam ettiren Özder ve Güler Yüz, 2018 yılından bu yana evliler.

0: bilirsin.
1: Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

0: Gitsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

0: Atamöz, Burak Kut, Benimle Oynama.
1: Sensiz gecelerden sıkıldım, bunaldım.
0: Şarkı ilk defa 1994'te piyasaya çıktığında adeta yer yerinden oynadı. Benimle Oynama, Burak Kut'u hem büyük kitlelerle tanıştırdı hem de sanatçıya Türk pop müziğinde sarsılmaz bir yer açtı.

başarılı aranjör ve müzik yapımcısı Volga Tamöz, müzik piyasasında olduğu kadar akademik alanda da kendini kanıtlayan usta bir müzisyen. Söz ve müziğinin Feyyaz Kuruş'a ait olduğu şarkının yeni düzenlemesi elbette Volga Tamöz'e ait.

üreten bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Türksel sunar. Beşke yüzünde reklamlar.
3: Türksel Beşke hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden?
4: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
3: Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
3: Ya ne olacaktı?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkçeli misin? Türkçel! Türkçel! Türkçel! Muazzam.
7: Gol olur yalnız. Ben dedim.
6: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
8: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
8: Akımlara akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
8: Dans, dizi, fit check,
10: oyun, ASMR,
8: edebiyat.
10: Güzel.
8: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
8: Sen Türkcelli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
8: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkselli misin?
12: Türkcelli bana hayata.
13: Star B Ligi'nde 4. grubun 2 yenilgisiz takımı liderlik için karşı karşıya geliyor. Bosna Hersek'te İsveç'in kozlarını paylaşacağı maçın heyecanı Apar ekranında yaşanacak. Gyökeresli, İzaklı İsveç liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Romanya deplasmanında 4 golle kazanan Bosna Hersek ise taraftarının önünde İsveç'i mağlup edip zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Bosna Hersek İsveç Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Ankara'da.
14: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: taraftarı getir 90 dakika boyunca yanında. Siparişini şimdi ver, çıtır çıtır atıştırmalıklarla, buz gibi içeceklerle maç keyfine keyif kat.
1: Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Herkes toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix Grup Alışverişi. Grup alışverişi kampanyalarından dilediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın.
5: Bu çok iyi.

Yıldızlar B Ligi'nde 4. grubun 2 yenilgisiz takımı. Liderlik için karşı karşıya geliyor. Bos Hersek'te İsveç'in kozlarını paylaşacağı maçın heyecanı Apara ekranında yaşanacak. Gyökeresli, İzaklı İsveç liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Romanya deplasmanında 4 golle kazanan Bos Hersek ise taraftarının önünde İsveç'i mağlup edip zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Bos Hersek İsveç Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Apara'da.

0: istediğiniz ürünü tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın.
1: Bu çok iyi.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı. Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
2: Bir de kendine bak. Her yer her yerde.
3: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
2: Ne AI?
3: Yapay zeka yani.
2: Yapay mapay. Ama derli toplu.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister o. Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar. Paraf, Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Taraftarın taraftarı Getir 90 dakika boyunca yanında. Siparişini şimdi ver, çıtır çıtır atıştırmalıklarla, buz gibi içeceklerle maç keyfine keyif kat.
1: Abi toplamışsın aileyi.
2: Aile çok önemli.
3: Hadi ben kaçarım. Arkadaşlarla buluşacağız.
4: Paran var mı?
3: Öyle gideceğim.
4: Nerede harcayacağım?
2: Darladın ama çocuğu.
4: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
2: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek

Kritik maç. Lider Portekiz, Danimarka deplasmanında. Kopenhag'da Parken Stadında Danimarka Portekiz mücadelesi başlıyor. Cancelo önünde. Rafa Leao yaptı ortayı, arkaya açıldı. Gelişine bir vuruş. Ramos ve top direkten dönüyor. İyi bir vuruş yapamadı Ramos. Çıkarken top kaybı. Ceza sahası. Gol pozisyonu ve gol! Cancelo! Gol geliyorum dedi ve Cancelo'yla 1-0 öne geçiyor Portekiz. Cancelo Ramos'tan aldı pası ve topu alana çok klas bir aşırtmayla gönderiyor. Darami. Damsgaard döndü geriye. Şut açısı. Kaleye. Çerçeveyi bulamıyor Hulman. Direği adeta sıyırıyor Hulman'ın bu vuruşu. Pedro Neto gidiyor. Neto baktı içeriye. En arkada Leao var. Ona doğru Rafael Leao. Kontrolü. Kaleye baktı Leao. Rafael Leao ile ikinci gole yaklaştı Portekiz. Hermansen Damsgaard'a iyi pas attı. Damsgaard Højlund'dan koşu var, atmadı. Şimdi yine bir anda çok kalabalık geldi. Sayısal üstünlüğü sağladı Danimarka. Darami verdi pasını. Ceza sahası içi. Damsgaard! Harika bir gol! Enfes bir gol! Danimarka beraberliği yakalıyor. Damsgaard'dan enfes bir plase. Baskın atakta, geçişte golü buluyor Danimarka. Leao verdi pasını. Ramos nefis bir topuk pası. Gonçalo Ramos ceza sahasında gole gidiyor. Ramos! Gol yağmuru ilk yarıda Parken'de. Yani burada zaten o topuk pasıyla bu golü kendisi hazırladı. Sol ayağıyla da bitirdi. Højbjerg çok iyi çıktı baskıdan. Danimarka. Hulman. Damsgaard. Hulman. Şimdi savunma arkasına Højlund. Højlund karşı karşıya. Gole gidiyor. Højlund. Harika bir gol daha. Golcü sahnede. Hulman. Damsgaard'ın enfes pası. Ve Højlund'un harika bitiriciliği. 2-2. Danimarka'nın bu akşam kendi evinde, kendi taraftarı önünde pes etmeye niyeti yok. Bruno Fernandes. Orta ceza sahasına Vitinha! Enfes bir gol! Harika bir servis. Savunma arkasına Vitinha sarktı. Portekiz bir kez daha öne kaçıyor. Oo, çok sert bir hareket.

Sarı kart. Ruben Neves Damsgaard'a çok sert bir faul yaptı. Neves, Vitinha nefis paslaştı. Harika çıktı hücuma şimdi. Portekiz tehlikeli geliyor. Portekiz gol pozisyonu. Felix ve gol. 4-2. Harika çıktı baskıdan, presten. Arkada geniş alanı buldu. Sayısal üstünlüğü sağladı Portekiz. Ve ilk kez iki farklı öndeler bu akşam. Dalot'un asisti, Felix'in golü, savunmanın da orada müdahalesi. Ve maçın hakemi son düdüğünü çalıyor. Danimarka 2, Portekiz 4 maçın sonucu değerli futbol severler.

Gösterime giriş tarihi 1995 olan Cesur Yürek, Mel Gibson'ın yönettiği ve başrolünü oynadığı tarihi yarı kurgusal bir film. Yeryüzünün en güzel melodisini baz alan ve genelde bunun üzerinde değişik uyarlamalardan oluşan soundtrack albümü filmi izlerken insanı duygulandırıyor.

ise Oscar kazandıran Forrest Gump, zeka seviyesi 75 olan bir adamın başarı öyküsünü anlatıyor. Filmin albümü American Classics adıyla sunuldu ve efsaneleşti.

Celine Dion, yan flüt, ruhun tınılarla okşanması. Bir James Cameron filmi Titanic, kuşkusuz tüm zamanların en iyi filmlerinden. Leonardo DiCaprio'yu dünyaya tanıtan Titanic filminin 1997'de çıkan soundtrack'i de hiç unutulmayacak cinsten.

Hollandalı dünyaca ünlü kemancı, besteci, orkestra şefi André Rieu, kurucusu olduğu Johann Strauss Orkestrası'yla 1950'lerin ünlü şarkısı Tutti Frutti'yi yorumladı. Sydney'deki konserde dinleyiciler de tempo tuttu.

Biz onu Nazlanma şarkısında gazoz şişesine üfleyerek bitir tutan kız olarak tanıdık. Hadi hadi itiraf edin. Siz de o meşhur klibi izlediniz ve denediniz değil mi?

Sezen Aksu ekolünden olan Yengi, 1970'in 3 Temmuz'unda İstanbul'da dünyaya gözlerini açar. Konservatuvara henüz 10 yaşındayken çello öğrencisi olarak adım atar. Kısaca o, 90'ların alaylılarından.

11 yaşındayken Onno Tunç Orkestrası'nda Minik Serçe'nin vokalisti olarak sahnelere adım atan sanatçı, 90'larda kitleleri peşinden sürüklemeden önce Harun Kolçak'la 1987'de Eurovision elemelerine katılır. Sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı, dönemin müzikal ruhuna çok yakın Güzel Şeyler Söyle şarkısıyla ulusal elemelerde olur. İlk 5'e giremeyen ikili maalesef Eurovision finallerinde boy gösteremeden müzikal çalışmalarına devam eder.

ülkemizin adeta Türkçe pop patlaması yaşadığı 1990'da Aşkın Nur Yengi, Sezen Aksu'nun da desteğiyle Sevgili'yi albümünü yayınlar. O albümde hangi hitler yoktur ki? Çağırma Beni, Seni Aldattım, Susma, Başka Bir Şey.

soğuk görünümlü, tutkulu, uzun kıvırcık saçlı 20 yaşındaki bu genç kızın albümü beklenmedik satış rakamlarına ulaşır. Albüm tam 2 milyon satar.

Müzikal kariyerine hızla devam eden Aşkın Nur Yengi, bir yıl sonra asıl ününü yakaladığı, içinde Nazlanma'nın olduğu Hesap Ver albümünü çıkarır. Ayıpsın, Hadi Git, Serserim Benim. Hele bir şarkı vardır ki müziğiyle neşe verirken sözleriyle can yakar. 1990 Eurovision şarkı yarışmasında İspanya'yı temsil eden iki kız kardeşten oluşan Azucar Moreno'nun Bandido şarkısının Türkçesi. Zehir

Her zaman Sezen abladan sahneyle ilgili görgü, bilgi, edep anlamında çok şey öğrendim diyen Aşkın Nur Yengi, 1993'te Sıramı Bekliyorum'la fanlarının karşısına çıkar. Tarzı yine aynıdır. Dönemin genç kızları kuaförlerine Aşkın Nur Yengi saçı yaptırır. Perma tekrar moda olur. Öyle bir furya başlar.

Albümdeki Bir Zaman Hatası bugün hala dinlenen 90'ların slow hitlerinden olur. Romantik şarkıların kraliçesi olarak adlandırılsa da o, hüzün şarkıları bana ve sesime yakıştırıldı. Ama ben hayatı hüzünlü yaşamayı seven bir kadın.

0: 1994'teki albümü yine bir 90'lar arşivi niteliğindedir. Hiç ummazdım. Kara çiçeğim.
1: Kara çiçeğim. Yaşamadım çırılçıplak duygularım.
0: Ay inanmıyorum.

1997'de bu kez farklı tarzda bir aşkın görürüz. O kıvırcık saçlar gitmiş, kilo verilmiştir. Yabani, Sana Değmezmiş, Allah Şahidin olduğu Haberci albümü de çok sevilir.

90'lara hızlı giriş yapan sanatçı milenyuma da aynı hızla girer. Selami Şahin'le özdeşleşen Başımın Tatlı Belası, Karalım, Deli Gönlüm 1999'un en dinlenilen parçalarından olur.

90'ların özlemi içinde 2002'de yeni albümüyle dinleyicilerine seslenen sanatçının çıkış şarkısı bu kez hareketli ritimdeki Çek Babam Çek olur.

Aşkın Nur Yengi tam 40 yıldır sahnede. Sayısız hitin sahibi, hüzünlü şarkıların kraliçesi. Albümleri deli gibi satsa da o bir röportajında kendimi bu kadar olgun ve düzgün olmak zorunda hissetmeseydim keşke. Daha özgür olmayı isterdim diyor. Yaşam muhasebesini kendince yapsa da kuşkusuz her dönemin sönmeyen yıldızı Aşkın Nur Yengi. Ve iyi ki de öyle.

Uluslar Bey Ligi'nde 4. grubun 2 yenilgisiz takımı liderlik için karşı karşıya geliyor. Bosna Hersek'te İsveç'in kozlarını paylaşacağı maçın heyecanı A-Para ekranında yaşanacak. Gio Kereşli, İzaklı İsveç liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Romanya deplasmanında 4 golle kazanan Bosna Hersek ise taraftarının önünde İsveç'i mağlup edip zirveye yerleşmeyi hedefliyor. Bosna Hersek İsveç Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Kur'an yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
1: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle...

0: sigorta sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
1: sigortam net. Sevgili seyirciler, maç heyecanını birlikte yaşarken alışverişte de birlikte olmanın avantajlarını keşfetmeye ne dersiniz? İdefix sizlere alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu deneyimin adı grup alışverişi. Birlikte alışveriş yapmanın, fırsatları paylaşmanın ve çok avantajlı fiyatlarla istediğiniz ürünlere sahip olmanın yeni yolu İdefix'te. Grup alışverişiyle belirli bir süre boyunca stoklarla sınırlı olan ürünlerde çok avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Hemen ürünleri inceleyin. Kampanyanın süresi bitmeden, stoklar tükenmeden avantajlı fiyatlardan yararlanın. Üstelik sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin de bu avantajları kaçırmaması için ürün linklerini hemen onlarla paylaşın. Birlikte keşfedin, birlikte paylaşın ve birlikte kazanın. Sahada takım olmanın gücü, alışverişte birlikte almanın gücünü yakalayın ama unutmayın. Kampanyalı fiyatlar stoklarla sınırlı. Acele edin, bu keyifli alışveriş deneyimine siz de ortak olun. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: Şu promisi bir yapamadınız ya.
3: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
2: Anlıyor. Yapamıyor.

Size kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

Gençler B Ligi 1. grupta zorlu kapışma. Kuzey Makedonya İskoçya. Grupta galibiyeti olmayan iki takımın maçında sahada inat, tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor, heyecan Afara'da yaşanıyor. Kuzey Makedonya İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Afara'da.

kez toplansın. Heh, toplandıysanız anlatıyorum. İdefix'ten çok yeni, alışılmadık bir alışveriş deneyimi. İdefix Grup Alışverişi. Grup alışverişi.

0: fırsatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın. Birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
2: Murat Bey, peynirin delisiyim, yedikçe yesim var.
3: Murat Bey, peynirin dayanılmaz cazibesi.
2: Her öğün yesim var.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Peynir.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: Ama sen benim o dersin, gönlümde benim o yersin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Biz bugün nereye gidecektik ya?
6: Spora.
5: Değil.
6: Çocuğun kursu?
5: Değil ya.
6: Annem nereye mi?
7: Yarın o yavrum.
6: Senin ilk dersin?
7: Maça.
5: Değil babacığım.
6: Buldum. Petrol ofisi.
5: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye.
8: 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye. 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan
5: pozitif puan hediye.
2: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
9: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij Lezzet Rotası'na dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin. Yeni hayatınıza merhaba deyin.
10: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
11: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell! 5G! Turkcell! 5G! Turkcell! 5G! Muazzam.
12: Var olur yalnız. Ben dedim.
10: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?

Mutlu akşamlar değerli futbol severler. Futbolun gözümüzden çok gönüllere hitap ettiği bir akşamda sizlerle birlikteyiz. Saraybosna'nın savaş dumanları altındaki harabe sokaklarından Avrupa'nın ve hatta dünyanın en ışıltılı yeşil sahnesine uzanan sağlık bir hikayenin son adımları bu gece Zenit'e atılacak. Bodrum katlarındaki savaş sığınaklarından dünya futbolunun yıldızlarının kaptanlığına. Bugün yeşil sahada adeta zamanın akışına direnen canlı bir anıta, bir ulusun kalbine dokunmuş koca bir çınara veda ediyoruz. Bosna forması hiçbir zaman sadece onun omuzlarına duran bir şey olmadı. Acı çekmiş, gözyaşı dökmüş bir halkın onuru, gururu ve dünyaya aykırışı oldu. Ve şimdi dakikalar onun için İsveç karşısında milli formayla son kez akacak. Saraybosna'nın kuğusu, Bosna futbolunun elması, milli forma için kaptanlık pazubandını son kez çimlere bırakacak. Bir devrin kapanışına, bir efsanenin son dansına tanıklık etmeye hazır mısınız? Mikrofonlarımızda hüzün, kalplerimizde büyük bir minnetle Bosna Hersek İsveç maçına hepiniz hoş geldiniz. Zenit'te keyifli bir futbol akşamı bizleri bekliyor değerli izleyenler. Büyük bir veda Edin Dzeko. Bosna Hersek milli formasına veda edecek. Sarajevo'da, Zenit'te sokaklar doluydu. Tüm taraftarlar Edin Dzeko'nun vedasını ona yakışır bir şekilde kutluyor. Özel bir gün Bosna futbolu için, hatta Saraybosna'da cevabi yemeğe gidenler için de bugün bir sürpriz vardı. Saraybosna'nın meşhur köftesi cevabi normalde 5'li, 10'lu ya da 15'li porsiyonlar halinde servis ediliyor. En çok tercih edileni ise Boşnakların desetka dediği 10'lu porsiyon, ama Edin Dzeko'nun bugün Bosna Hersek milli takımına veda etmesiyle desetka da değişti ve efsane kaptanın yıllardır taşıdığı 11 numaralı formanın hatrına somunun, yani ekmeğin içine bu kez 10 değil 11 cevabı, yani köfte koydular. Bugün bu şekilde cevabiler Bosna'da, Sarajevo'da, Zenit'te, Bosna topraklarında servis edildi. Tribünlerde yaklaşık 13 bin futbol sever var. Hemen hemen her futbol severin üzerinde Edin Dzeko forması görmek mümkün. Bosna hem Edin Dzeko'nun vedasını bu akşam gerçekleştirirken hem de grupta liderliği yakalamak isteyecek. İsveç 2 maçta 6 puan yaptı. Uluslar Ligi, B Ligi 4. grupta. Bosna Polonya deplasmanında beraberlikte başladı. Romanya'yı deplasmanında 4-2 mağlup ettiler ve 4 puanla şu anda grupta 2. sırada yer alıyor Bosna Hersek. Bu statta aylar önce çok özel anlar yaşanmıştı. Önce Cardiff'te, Galler'de Edin Dzeko'nun 86'da attığı golle Bosna Hersek Galler deplasmanında Dünya Kupası playoff yarı finalinde maça tutunmuş ve Galler'i penaltılarla saf dışı bırakmıştı. Devamında bu stadyumda İtalya ile oynuyorlardı. 79'da Tabakovic'in golüyle skor 1-1'e geldi. Maç uzatmalara gitti penaltılarla. Bosna Hersek Dünya Kupası'nın yolunu tutan taraf olmuştu. 2014'ten sonra 2026'ya da gitmeyi başardılar. Ve bugün Uluslar Ligi'nde kendi evinde ilk kez seyircisinin karşısına çıkıyor Bosna Hersek. Graham Potter görüntüde. O da İsveç'te yeni bir yapılanmanın içerisinde. Yeni bir kadro, yeni yüzler. Eskiyle harmanlanmış bir İsveç kadrosu şu ana kadar iyi sonuçlar aldı. Hem Romanya'yı hem Polonya'yı mağlup ettiler. İsveç Romanya 2-1 ile, Polonya 3-1 ile sahasında 2 maçta 6 puan elde ederek Bosna'ya, Zenit'e geliyor. Grubun merak edilen maçlarından bir tanesi ve Sergey Barbares görüntüde. Edin Dzeko ile birlikte 2014'te Sergey Barbares o takımda Dünya Kupası'nda vardı. Yıllarca birlikte oynadılar. Şimdi Dzeko'nun teknik adamlığını yapıyor ve onun yönetimindeki Bosna'da Edin Dzeko'ya bugün veda edecek.
Ne kadar süre alacağı, ne kadar oynayacağı bilinmiyor. Maç öncesi gelen haberlerde maçın tamamında da Sergei Barbares'in onu oynatabileceği konuşuluyordu. Biz de değerli izleyenler maç esnasında sizlerle birlikte öğreneceğiz bakalım Dzeko ne kadar sahada kalacak. Lindelöf ve Edin Dzeko daha önce muhtemelen birçok alanda da karşı karşıya geldiler. İşte Zenitsa'da stadyon Bilinopolye'nin üstten görünümü, tribünler tamamen dolu. İsveçli taraftarlar da yerlerini aldı ki bugün Zenitsa'ya gelen İsveçli taraftarlar da ne kadar büyük bir vedanın olduğunu sanırım şu anda bizler de anlamıyoruz ama Saraybosna sokakları, Zenitsa sokakları Edin Dzeko diye iniyor. Sanırım zaman geçtikten sonra bu vedanın anlamını hep birlikte daha iyi idrak edeceğiz şeklinde açıklamalar yaptılar. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önde kaptan Edin Dzeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Dzeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. 151 maçta 73 gol, 31 asist. Bosna tarihine adını yazdırdı. Birçok Bosnalı genç onu örnek alarak büyüdü. Özel bir futbol kariyeri oluşturdu. Önce Teplice, sonra Wolfsburg'da gelen tarihi bir Bundesliga şampiyonluğu, Stile Premier Lig zaferleri, Roma, Inter ve yolu Kadıköy'den, ülkemizden, Fenerbahçe'den de geçti. Gittiği her yerde gol oldu yağdı Edin Dzeko. Zenitsa'da şimdi milli maçları dinleyeceğiz. First, the champion of the league.

Natalii, Zina, Poslední, jak se to jde.

0: 90 dakika boyunca yanında. Siparişini şimdi ver. Çıtır çıtır atıştırmalıklarla, buz gibi içeceklerle maç keyfine keyif kat.
1: Engin Can.
2: Dedeciğim.
1: Yoksa sen de mi bonus doldun?
2: Bonus kulu.
1: Ne?
2: Dede sen dedin ya, hesabını benim cebine göre harca diye.
1: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
3: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
2: Seni dinledik, bonus kulu oldum.
1: Yıkıldım şu an.
2: Bonus kulu da yıkılıyor dede.

Yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Bosna kadrosu ekrandaydı. Salko Hamzic kalede başlıyor. Nikola Katic, Tarık Muharremovic ve Sead Kolasinac'tan oluşan üçlü bir savunma tandemi. Savunmanın kanatlarında Amar Memic ve Armin Gigovic var. Esmir Bayraktarevic, Kerim Alaybegovic ve Ivan Basic merkezde oynayacaklar. Edin Džeko ve Ermedin Demirovic de Bosna'da en üst noktada yer alacak olan ikili. İki kaptan Viktor Lindelöf ve Edin Džeko görüntüde. Maçın hakemi Ukrayna'dan Oleksiy Derevinsky. İki kaptan onun yanında. VAR odasında da yine Ukrayna'dan Denis Şurman olacak. Edin Džeko ve işte onun için Zenica'da açılmış pankartlar. Maç boyunca bu görüntüleri göreceğiz. İsveç'in kadrosuna bakacağız hep birlikte. Kalede Viktor Johansson başlıyor. Hampus Skoglund, Karl Starfelt, Viktor Lindelöf ve Gabriel Gudmundsson dört savunmada oynayacak. Alexander Bernardsson, Jesper Karlström, Hugo Larsson ve Sebastian Nanasi orta alanı oluştururken Viktor Gyökeres ile birlikte Besford Zeneli'de İsveç'in ilerideki ikilisi olacak. Edin Džeko bugün veda turlarında ve Gyökeres, o da yine İsveç'le milli takımla gollerini atmaya devam ediyor. Esmir Bayraktarevic Bosna futbolunun genç yüzlerinden, yeni yıldızlarından ekrana yansıdı. Zenica'da artık ilk düdüğü bekliyoruz.

Zenisa'da ilk düdük sesi geldi. Edin Dzeko'nun son dansı. Edin Dzeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler. Gudmundsson. Lindelöf kalecisine döndü. Johansson. Hamzic. İlk kez bugün milli formayı giydi kalede. Hamzic, Edin Dzeko. Top ona geldiğinde statta uğultu artıyor. Sağ kanattan geliyor Bosna. Orta arka bölüme doğru üst dallara gitti. Out. Sergey Barbares görüntüde. Bosna Hersek teknik direktörü. Bosna takımının eski oyuncularından ota bu takımı Dünya Kupası'na götürdü ve şimdi de Uluslar Ligi'nde başarıya ulaştırmak istiyor. Son bir temas var savunmadan, korneri kullanıyor Bosna. Kaleci çıktı. Yumruk geldi Johansson'dan, atağın devamlı Gigovic savunmaya takıldı. Bir kez daha Gigovic baskı altında. Döndü kalecisi Hamzic'e. Uzun top. Alay Begovic. Çalım attı Alay Begovic. Dzeko. Lindelöf bıraktı. Johansson.

Savunma kafayı vurdu. Yerde kalan bir isim, geç gelen bir düdük. Zeneli, onun itirazları var. Katic oyunu başlattı. Memic. Uzun bir top sol kanata. Kolasinac hareketli. Topla buluştu. Kolasinac yerden çevirdi. Edin Čeko yatarak bir müdahale. Alay Begovic. Top Bosnalı oyuncularda kaldı. Gigovic. Katic. Bir kez daha topla buluştu Katic. Muharemović. Armin Gigović. Alay Begović. Merkezde oynama çabası. Muharemović. Katic. Basic bıraktı Muharemović'e. Şimdi Gigović. Uzun bir top ama yerini bulmadı.

Johansson eliyle bıraktı arkadaşına. Tek dokunuş. Nanasi takipte. Hamsic. Gidemedi. Demirovic. Kalkıyor hakem. Tereminski. Gyökeres. Açı dar. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamsic'ten. Çok dar bir açı ama iyi vurdu Gyökeres. Hamsic çıkardı.

Gigović. Top rakat ediyor Gigović. Kolasinac tek pasa gitti. Dzeko'ya gelmeden savunmada müdahale. Kafayla indirilen top ama geçmedi. Gigović. Karlström. Faul kararı. Skoglund yerde kaldı. Faul yapan Alay Begović.

Lindelöf. Starfelt. Baskı var. O baskıdan İsveç iyi çıktı. Gyökeres kalesini terk etti. Müdahale yaptı Hamzic. Kalesinden çok uzakta. Tehlikeyi uzaklaştırdı Hamzic. Kritik müdahale Hamzic'ten. Larsson. Bir kez daha Larsson top aldı. Kastrom. Bernardson. Bernardson'dan Kastrom'e faul kararı. İsveç kullanacak.

Oleksiy Derevinski biraz daha geriden kullanılmasını istedi Ukraynalı hakem. Topun gerisinde Sebastian Nanasi var. Dakika 9. Nanasi yaptı ortayı. Kafa savunma atan Alay Begoviç. İki oyuncunun arasında Alay Begoviç kaybetti topu. Orta geldi. Müdahale Kolasinac'tan taç. Takımın Çeko ile birlikte en tecrübeli iki isminden bir tanesi Seat Kolasinac. Gudmundsson taçı kullanacak. Uzun bir taç. Kafalardan sekti. Savunma uzaklaştırdı.

İsveç soldan gelecek. Gyökeres. Viktor Gyökeres. Kastrom. Taç. Sebastian Nanasi görüntüde. Strasbourg'da forma giyiyor. Edin Dzeko. Dzeko'dan iyi pas.

Altı etkili geliyor. Solda boşluk var. Alay Begoviç'e doğru. Alay Begoviç ceza sahasına girdi. Soluna çekti. Alay Begoviç vurdu. Kaleci Johansson. Barbares. O da heyecanlandı. Ayağa kalktı. Ceko'nun pası. Etkili geldi Bosna. Genç yıldız Alay Begoviç soluna çekti ama iyi yer tuttu. Viktor Johansson.

İçeriye gitti. İşte Zenitsa'da değerli izleyenler, adeta her yer yanıyor. Dakikalar 11'i gösterdiğinde Bosnalı taraftarlar meşaleleri yaktı. Bu az önce Alay Begoviç'in şutu. Bir havai fişek gösterisi de var tabii ki şu an. Sesleri siz de duyuyorsunuz. Gökereş etkili bir pas veremedi. Hamzic.

Katić, Đigović, Moremović, Demirović'ten kanada uzun bir top. Ceza sahasında tehlike. Vuruş geldi. Savunmanın müdahalesi. Bayraktarević. Top yine orta. Esmir Bayraktarević yaptı ortayı. Edin Džeko'yu açtı. Kaleci de kaldı Johansson.

Star Fat. Johansson. Gökereş. Nanasi. Lindelöf. O da hücumda. Nanasi bıraktı. Gudmundsson. Lindelöf. Pas yapmaya devam ediyor İsveç. Viktor Lindelöf. İlk çeyrek dili maçta geride kaldı. Henüz iki taraf adına da önemli bir şanstan bahsetmek mümkün değil. Bernardsson, Karlström, Starfelt, Gudmundsson.

Nanasi, Karlström, Nanasi, Gudmundsson çizgide. Top bir süredir İsveç'te. Gudmundsson çalım atamadı. Gudmundsson Karlström. Baskı geldi. Pasla geldi. İsveç etkili geliyor. Bernardsson yaptı ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı çalımı. Gyökeres gol! Victor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. İsveç Bosna deplasmanında Zenitsa'da 1-0 öne geçiyor. Hamzic üzgün. Milli formayla ilk maçında Gyökeres engel olamadı. Atak böyle gelişti. Bernardsson yaptı ortayı. Kontrol Gyökeres, dar alanda attı çalımı ve gol vuruşunu yapıyor.

Önce çalım, sonrasında gol attı ve işte klasik hale gelen gol sevinci. Victor Gyökeres ve Graham Potter da böyle seviniyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor. Maçın hakemi Oleksiy Derevinski, VAR odasından gelen, Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle işte burada elle bir müdahaleyi tespit etti. Şurman, Derevinski uyardı. Ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor. Zenit'le 0-0 devam ediyoruz.

More Momić. Derevinski görüntüde. 51 teması belirledi. Deniz Şurman. Demirović top alamadı. Nanasi.

Damasi. Larsson. Skoglund.

Sebastian Nanasi. Bir süredir top İsveç kontrolünce. Daha çok karşılayan bir yapıda Bosna Hersek. Lindelöf. Gyökeres'e doğru. Viktor Gyökeres. Ceza sahasında döndü Gyökeres. Gyökeres vurdu savunma. Atak devam edecek. Bernardsson. Bu kez sahil ortaladı. Kaleye yönelen top Hamzic'te kaldı. Geçerli olmayan golde soluyla ortayı yapmıştı Bernardsson. Gyökeres gol atmıştı. Bu kez sağ ayakla bir deneme Bernardsson'dan. Hamzic topun sahibi oldu. Memiç de çıktı Bosna. Amar Memiç müdahale geldi savunmada. Karlström'den. Yine uzun bir taç. Kafalardan sekti. Karlström uzaklaştırdı. Tacı kullanacak Bosna. Yine uzun bir taç. Katic. Edin Džeko. Džeko pasını aktaramadı. Gudmundsson.

Muharemović. Katić. Basliç'ten pas. Katić. Muharemović. Bayraktarević. Alay Begoviç de orada. Kolasinac. Gigoviç. Sağ kanada döndü Gigoviç. Uzun bir top Demirović'e, savunmada kafayı vuran Lindelöf. Muharemović. Faul kararı. Barbares görüntüde. Basiç uzun kullandı. Kafayla içeriye doğru, savunma dikkatli. Zeneli şöyle bir bakındı çevresine, sonrasında Lindelöf'le oynadı. Nanasi. Zeneli, Larsson pas istiyordu. Geriye döndü Lindelöf. Nanasi. Karlström.

Zeneli, Larsson, Gudmundsson. Orta şansı arıyor Gudmundsson. İzin vermedi o nokta atığa Bayraktar Eviç. Nanasi sırtı dönük. Hata destek. Starfelt'ten. Karlström'ten. Lindelöf'e ondan Gudmundsson'a. Gudmundsson. Viktor Lindelöf. Nanasi. Çalım atamadı Nanasi. Basic. Alay Begovic süratliydi ama topa yakındı. Skaglund kalecisine bıraktı Johansson'a. Ondan da Lindelöf. Juventus'ta forma giyiyor Alay Begovic. Geçen yıl Salzburg'da İyi bir sezon geçirdi. 13 gol 5 asist. Avusturya Bundesliga'da devamında iyi bir Dünya Kupası ve sonrasında Juventus'un yolunu tuttu. Kolasinac faul yaptı.

tanesi kullanacak. Dakika 28. Nanasi orta geldi. Kafa arka bölüme bir dokunuş daha. Hamzic. Hemen oyuna soktu Hamzic. Amar Memic. Bir sakatlık yaşıyor Starfelt. Oyunda devam ediyor. Alay Begoviç'e doğru ama top dışarı gitti. Starfelt'e Bosna ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Değişiklik istedi. Starfelt devam edemeyecek. Alay Begoviç.

Şimdi oyunu durdurdu Oleksiy Derevinski. Graham Potter. O da muhtemelen Starfelt'in yerine girecek oyuncunun arayışında. Ayağa kalkamadı Starfelt. Oyunda bir yandan devam etti ama sonrasında düdüğünü çaldı Derevinski. İşte pozisyon. Burada topa dokunmaya çalışırken bir sorun yaşadı Starfelt. Devamında da kendisini yere bıraktı.

İsveç'te Erik Schmidt oyuna dahil olacak. Starfelt devam edemiyor. Zorunlu bir değişiklik. Starfelt çıktı. Schmidt oyunda.

hırsız bir maç Starfelt için erken tamamlanmak zorunda kaldı. Katic. Hamzic. Skoglund. Önünde kaldı. Skoglund daha fazla gidemedi. Gigovic orada. Ceko. Smith. Lindelöf. Anasi. Çıktı baskıdan. Aktardı pasını. Bernardson. Bernardson çalıma gitti ama iyi kapattı. Kolasinac. Alaybegovic. Uzaklaştıran Muharemovic. Karlström top kaybı. Kolasinac da alamadı. Tacı İsveç kullanacak. Topla oynamada %58'e %42 İsveç üstünlüğü. Skorboard'daysa denge var. Johansson. Kolasinac. Alaybegovic gelmedi ona. Larsson. Zeneli de orta. Vesport Zeneli. Nanasi. Zeneli. Çalım geldi. Nanasi ceza sahasına girerken faul yapıyor Nanasi.

Vantage kullandı. Dzeko, Karlström, Memic. Son temas. O noktada İsveçli oyunculardan diyor maçın hakemi Derevinski. Taci Bosna kullanacak. Hamzic. Skoglund. Sona çarpan top dışarıda. Kolasinac. Basic. Baskı var. Zeneli ve Gyökeres. El oynama beklentisi, oyun devam etti. Hamzic. Gigovic. Kolasinac. Edin Dzeko. Dzeko'dan pas. Demirović ceza sahasında. Demirović buluşamadı topla. Devamında bayrakta kalktı.

Gyökeres. Gigovic. Çok soğukkanlı Gigovic. Varemovic. Basic aldı topu. Pas geçmedi Larsson. Gyökeres. Anlaşamadı Zeneli ile. Baskı Muharremovic. Basic.

0: Katić. Muharemović. Katić.
1: Basit bir top kaybı.
0: Bayraktarevic'le anlaşamadı. Katić. Bayraktarevic. Ona çarpan top dışarı gitti.

Simit bıraktı. Johansson. Erik Simit. Erik Simit de ikinci Bundesliga'da St. Pauli forması giyiyor. 7. sezonu St. Pauli ile. Skoglund. Bernardsson. Karlström. Yerden bir pas Gyökeres. Nanasi. Gyökeres. Gyökeres çalımı atarken yerde kaldı. Karar faul.

Manasi topun gerisinde. 41. dakikada Zenitsa'da tamamlanmak üzere. Ceza sahası kalabalık. Arka direkte konuşlandı İsveçli oyuncular. Şimdi ön bölüme doğru geldiler. Ortada geldi. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Lindelöf. Nanasi'den orta. Lindelöf yükseldi, vurdu kale alanında. Çerçeveyi bulamadı.

And Potter kaçan fırsata böyle üzüldü. Derek Smith

Kolasinac saçı kullandı. Djigovic arkasına düştü Alay Begovic'in.

Larsson. Zeneli ayağından açtı. Kolasinac top oyunda tuttu mu? Hayır diyor. Yardımcı hakemin de uyarısıyla Derevinski

Trump. Nanasi, geçmedi pas. Katic. Bayraktarević gidemedi. İlk yarıda normal sürede son dakikanın içerisindeyiz. Gudmundsson. Larsson. Skoglund. Bernardsson. Bernardsson ceza sahasında. Muharremovic kademeye girdi. Bernardsson'un dengesini bozdu. Artı 2. İlk yarının sonuna eklenen süre. İlk yarıda en az 45 artı 2 izleyeceğiz. Basic.

Adamovic uzun bir top, Edin Dzeko. Dzeko kontrolü sağlayamadı. Bosna taçı kullanacak. Basic orta geldi. Johansson. Karar korner. Katiş de oradaydı. Boşa çıktı Johansson. Farklı bir açıdan pozisyon ekrana geldi. Basic korneri kullanacak. Orta geldi. Arka bölüm açıldı top. Alay Begovic. Top oyunda. Alay Begovic orta. Kaleye yönlendi. Savunma gol. Şansı gol. Edin Dzeko. Son dansında gol atıyor Edin Dzeko. Oyuncular onun çevresinde. İsveçlilerin itirazları var. Boston oyuncuları, oyuncular da şu anda itirazlı. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begovic, bu top çıktı mı çıkmadı mı? Devam dedi. İlk etapta maçın hakemi Derevinski sonrasında golü vermedi, iptal etti. İlk yarı Zenisa'da tamamlanıyor. İlginç bir ilk yarı. 18'de Viktor Gyökeres'in golü VAR kararı ile iptal edildi. Devamında 45+2'de yine Edin Dzeko ağları buldu Gyökeres gibi ama o da yine maçın hakemlerine takıldı. Gol kararı çıkmadı. İlk yarıda gol yok değerli izleyenler. Bosna 0, İsveç 0. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız.

0: Türkcell sunar. Biz gelirizin ve reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun? Çünkü neden? Çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
2: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
3: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. Muazzam kalabalık. Sen Türkcell'li misin? Türkcell
1: hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansıdı? Dans, dizi, fitçek, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
4: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
4: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
5: Türkcell'leri bana kayata.
6: Abi toplamışsın Ali.
7: Aile çok önemli.
8: Hadi ben kaçarsın. Arkadaşlarla buluşacağız.
9: Paran var mı?
8: Neyle gideceğim? Nerede harcayacağım?
7: Darladın ama çocuğu.
8: Ama ben nereden bileyim parası yetecek mi?
7: Mobilde ailem var. Çocuğuna ek

0: Genç'iz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Araf, araf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 339 lira. Kaanlar az yağlı taze peynir 199 lira 50 kuruş.
1: Unuttum abi.
2: Neyi unuttun ya?
1: Çadırı.
2: Canı sağ olsun.
1: Ya birazdan akşam olacak zaten. Ayı izleriz.
3: O da bizi izler.
4: Herkese bir halloluyor.
5: Sevgili seyirciler, maç heyecanını birlikte yaşarken alışverişte de birlikte olmanın avantajlarını keşfetmeye ne dersiniz? İdefix sizlere alışılmadık yeni nesil bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu deneyimin adı grup alışverişi. Birlikte alışveriş yapmanın, fırsatları paylaşmanın ve çok avantajlı fiyatlarla istediğiniz ürünlere sahip olmanın yeni yolu İdefix'te. Grup alışverişiyle belirli bir süre boyunca stoklarla sınırlı olan ürünlerde çok avantajlı fiyatlar sizi bekliyor. Hemen ürünleri inceleyin. Kampanyanın süresi bitmeden, stoklar tükenmeden avantajlı fiyatlardan yararlanın. Üstelik sevdiklerinizin, arkadaşlarınızın ve çevrenizdekilerin de bu avantajları kaçırmaması için ürün linklerini hemen onlarla paylaşın. Birlikte keşfedin, birlikte paylaşın ve birlikte kazanın. Sahada takım olmanın gücü, alışverişte birlikte almanın gücünü yakalayın ama unutmayın. Kampanyalı fiyatlar stoklarla sınırlı. Acele edin, bu keyifli alışveriş deneyimine siz de ortak olun. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: Your choices are no coincidence. In a city that never stands still, every move shapes your path. And some choices stay with you. Swiss made. Rochemont. Your style. Your smart choice.
10: Saat ve Saat. Türkiye'nin saatçisi.

0: uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle parkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.
1: Baraf baraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: 3-9 Ekim arasında BİM'de, EFS

tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdikleri

0: şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1 Kepek 0.
1: O ilk bakıştan buraya nasıl mı geldik?
2: Yok güzel Cangı, buradayız. Evet, Cangı buradayız lütfen.
1: İlk çıtırtıda aşk dedikleri bu olsa gerek. %28 yer fıstığı çıtır çıtır gofreti ve enfes çikolatasıyla eti Cangı gofret. Gofreti de dağınık sevenlere.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Biz bugün nereye gidecektik ya?
9: Spora.
8: Değil.
9: Çocuğun kursu.
8: Değil ya.
9: Annem nereye mi?
10: Yarın o yavrum.
9: Seramik dersi.
10: Maça.
8: Değil babacığım.
9: Oldu. Petrol ofisi.
8: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
5: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij Lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için Empress

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Taraftarın taraftarı Getir 90 dakika boyunca yanında. Siparişini şimdi ver, çıtır çıtır atıştırmalıklarla, buz gibi içeceklerle maç keyfine keyif kat.
2: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu, tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
4: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom, değerli hissettirir.

Skoçya. Grupta galibiyeti olmayan iki takımın maçında sahada inat, tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor. Heyecan Afara'da yaşanıyor. Kuzey Makedonya İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi yarın 21.45'te Afara'da.

İkinci yarı için yeniden birlikteyiz değerli futbol severler. Zenisa'da ilk yarıda gol sesi çıkmadı ama iptal edilen iki gol var. Gyökeres ve Edin Dzeko'nun golleri geçerlik kazanmadı. Oleksiy Derevinski maçın hakemi var odasında. Deniz Şurman var. Edin Dzeko'nun vedası. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Bakalım vedasında Dzeko ağları bulabilecek mi? Takımı galip gelip İsveç'i geçerek lider konuma grupta gelebilecek mi? Bu soruların cevabını ikinci yarıda alacağız. İkinci yarı için artık hazırız. Gözler Derevinski'de. İkinci yarıya Bosna başlıyor. Maremović hemen ileri gönderdi. Demirović vurdu. Savunmaya çarptı, korner. Bekletmeden şuta gitti. Demirović korneri kullanacak Bosna Hersek.

Basic korneri kullandı. Kafalardan seken topu uzaklaştıran Erik Smith. Bayraktar Eviç. Son dokunuş Bernard Sontan.

Memić, Uzumirtaç, Gigović, Kolasinac. Alay Begović. Muharremović. İkinci yarı düşük bir tempoda başladı.

Skoglund yerde kalan isim. Pas hatası geldi Lindelöf'ten. Ama Bosnalı oyuncular da iyi değerlendiremedi. Mücadele Gigovic oradan çıkamadı. Çizgide mücadele devam ediyor. Bernardsson ve Kolasinats. Kolasinats yerde. Karar İsveç'le yine çıktı.

bir kaleciden doğrudan diğerine gelen top. Muharebovic. Basic. Erik Schmidt'ten pas. Gökereş. Gökereş pas geçmedi Nanasi'ye. Kritik bir müdahale. Bayraktarevic kaptırdı. Kolasinac araya girdi. Bosna için hücum şansı olacak ama atak faulle kesinti, kart beklentisi var. Kartına başvurmadı Derevinski.

Nanasi. Viktor Gyökeres. Gyökeres. Sağına çekti. Karlström. Simit uzaklaştırdı. Katic. Baskı Nanasi'den. Hamzic.

Basic. Basic oyunun yönünü değiştirdi. Yerden bir pas sağlamadı. Bayraktarević. Asak devam edecek. Muharemović. Katic. Muharemović.

Edin Dzeko. Dzeko'dan pas geçmedi. Şimdi Gyökeres'e doğru hareketlendi. Viktor Gyökeres. Gyökeres top aldı. Ceza sahasında sağına çekti. Destek bekledi. Karşısındaki oyuncu Gyökeres. Açı kapandı. Nanasi boşa çıktı ama onu da bulamadı Gyökeres. Şimdi Bernardson'a. Verkaç isabet yok. Verkaç'ta Katic müdahale yapan isim oyunda. Taç'la devam edecek. Larsson. Karlström.

İçeriden bir pas. İki oyuncunun arasında İsveç'te orada top kaybı. Zeneli'den Basic. Gigovic, Bayraktarević bekletmeden pasını gönderdi ama Lindelöf araya girdi. Gudmundsson.

baskı var. Demirovic'ten Karlström. Basic, o da baskıya katıldı. Karlström.

Gyökeres. Paslar. Ama Bernason ayakta kalamadı. Son bölümde oyun kontrolü yine İsveç'e geçti. Johansson. Gudmundsson.

Aybegović gidemedi.

Demirović, Katić. Memiç. Bayraktareviç. Memiç'in pozisyonu faul dedi. Derevizki.

Katic döndü kalecisine. Hamzic. Johansson. Zeneli topu aldı. Erik Schmidt. Tek pas. Gyökeres'e geçmedi. Bernardson takipte aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Viktor Gyökeres. İlk yarıda da atmıştı. Vara takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardson çaldı topu. Gyökeres'e verdi. Gyökeres gol vuruşunu yapıyor. İsveç formasıyla gollerine devam ediyor. Viktor Gyökeres. Hamzic'in üzüntüsü. Kolasinas'ın pası burada kısa düştü. Katic ağır kaldı. Bernardson baskı yaptı. Hemen Gyökeres oynadı. Sert bir şutla ağları buluyor. Viktor Gyökeres. İsveç'in golcüsü iş başında ve golden hemen sonra da klasikleşen gol sevincini yapıyor. Bernardson'la golü kutluyor. Ve işte o an geldi değerli futbol severler. Hakem Derevinski'de alkışlıyor. Edin Dzeko, Bosna'nın elması, Saraybosna'nın kuğusu. Bosna formasına başladığı yerde Zenitsa'da veda ediyor. İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta. Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da Cardiff'te Galler deplasmanında çok kritik bir goldü. Devamında Dünya Kupası'na gitti Bosna. Bosna ile birlikte 2014 Dünya Kupası'nı gördü. 2026 Dünya Kupası'nı gördü. Haziran 2007'de başlayan efsane 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Edin Dzeko.

Milli formayla son maçında golle buluşamadı Edin Dzeko. VAR'a takıldı. Daha doğrusu iptale takıldı diyelim. Dereminski de ilginç bir an yan için yerde buldu kendisini. Kastrom, Gudmundsson, Gyökeres. Victor Gyökeres, yerden bir pas. İyi kontrol gelmedi Zeneli'den. Çıkarken yapılan bir hata. Bernardson. Bernardson kaleyi düşürdü. Kat işten döndü. Gyökeres gelişine vurdu ama farklı bir şekilde top dışarı gidiyor.

vuruş geldi. Son anda Hamzic. Zeynel'i vurdu Hamzic. Gudmundsson'un pası. Zeynel'i. Şutu böyle çıkarttı. İyi uzandı Hamzic. Var. Son anda dokundu Gigovic. Alay Begovic. Katic. Tabakovic de Bosna'da oyunda. Edin Džeko çıktıktan sonra Haris Tabakovic. Gigovic. Erten çevrilen top Johansson, atan devamında Kolasinac, son temas savunmadan korner.

Korner kullanıldı. Arka bölüme doğru. Son anda Johansson. Zeneli ve Muharremovic. Muharremovic faul yapıyor.

Ters bir kafa. Nanasi'yi

Top kaybı İsveç'te hata geldi. Basic. Gigovic. Pas geçmedi. Zeneli. Oyun taşla devam edecek. Golasinac hemen başlattı. Katic.

Armsitz.

Basic. Basic yerde kaldı. Karar faul.

Uzun bir top. Savunmada Gudmundsson müdahale yaptı ama İsveç çıkamadı. Gigovic.

Çizgide nefis çalım geldi. Bayraktar Eviçler ama devamını getiremedi. Karlström. Gyökeres. Gyökeres gidiyor. Gyökeres bıraktı. Karlström için zor bir toptu. Savunma araya girdi. Memic. Dost'la atacı kullanacak.

Gigovic, Demirovic, Tabakovic gidemedi. Nanasi önünde boş bir alan. Gyökeres hareketli. Ona doğru Gyökeres karşı karşıya. İkinci gol mü? Geçti kaleci. Gyökeres toparlandı. Gyökeres vurdu. Çizgiden çıkardı Basic. Devamında bayrakta vardı. Offside. Victor Gyökeres. Nanasi'nin pasıyla hareketlendi. Bu açıdan tabii ki karar vermek kolay değil. Kaleci Hamsic'i geçti. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Basic çıkardı. Devamında da bayrak havaya kalktı. Erik Smith uzaklaştırdı Johansson.

Moremović. Basić. Bajraktarević. Katić.

cottage. Moare Movici.

hızlı çıkıyor. İsveç, Skoglund daha fazla sürükleyemedi. İki takımda daha sonra değişiklikler olacak. Basic, Memic, şimdi değişiklikler yapılacak. İsveç'te Svedberg ve Bergvall oyuna dahil olacak. Zeneli çıkan isimlerden ilki Bernardsson'da oyundan alınıyor. Zeneli ve Bernardsson İsveç'te çıkarken Bergvall'la Svedberg oyuna dahil oluyor. Demirović Bosna'da kenara gelen isim. Lukic oyuna dahil oldu. Bir diğer çıkan isim Basic. Basic'in yerine de Ermin Mahmic oyuna dahil oldu. Çorum Futbol Kulübü'nde forma giyiyor Mahmic. Uzun bir taç kafalardan sekti. Varemović savunma uzaklaştırdı. Mahmic savunma karşıladı. Karlström'le Alay Begovic istediğini yapamadı.

Gyökeres'in golü, Bernardson topu çaldı, pası verdi. Gyökeres golü attı ve sonrasında Kolasinac Katic'i böyle teselli etti.

Bosna tacı kullandı. Graham Potter'ın da itirazları var.

Katic ve Gudmundsson arasındaki mücadele bu kararı hem Graham Potter hem de Gudmundsson inanamıyor. Bosta kullanacak serbest vuruşu.

Bahtareviç. Yaptı ortayı. Top boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Orta etkili. Kaleye doğru gol! Bosna beraberliği buluyor. Zenisa'da büyük sevinç. Tribünler ayakta. Edin Dzeko. O da golü kutluyor. Alay Begovic. Bosna futbolunun yeni yüzlerinden Alay Begovic, onun çevirdiği top kaleye yöneldi. Johansson'un hamlesi yeterli olmadı. Bosna 1-1'i buluyor. İşte Alay Begovic böyle çevirdi. Katic hareketlendi. Top doğrudan kaleye yöneldi. Direğe çarptı, ağlara gitti. Edin Dzeko'nun vedasında Bosna futbolunun belki de yeni elması Alay Begovic'le Bosna golü buluyor.

Kastrom. Nanasi bu pası beklemiyordu. Memiç'in kontrolünce top dışarıda. Uluslar Ligi'ndeki ilk golünü attı Alay Begoviç. Katiş ve orada Castro. Kaleci Johansson'u yanılttı bu top. Barbares'in gole verdiği reaksiyon ya da vermediği reaksiyon. Ama kulübü ayakta. Sonrasında böyle kutladı Bosnalı oyuncular.

Higović. Mahmić. Kolasinac.

Dakika 84. Şimdi Gyökereş'e. Gyökereş baktı içeriye. Pasa gitti. Savunma uzaklaştırdı.

Sakatlık var. Dışarı bıraktı Lindelöf. Az önce golü atan Alay Begoviç kendisini yere bıraktı.

Alay Begoviç böyle çevirdi. Katiş ve Karlström uzantı ama çabası yeterli olmadı Johansson'un.

Bosna'da iki değişiklik daha olacak. Tarević topu İsveçli oyunculara bıraktı. Middelöf. Gökereş vuramadı. Katic. Gökereş. Gigovic faul yaptı. Smailovic ve Sunic oyuna dahil olacaklar Bosna'da. İki değişiklik. Sergey Barbarazden, Katic. Çıkan isimlerden ilki. Bir diğer kenara gelen oyuncu da Gigovic oluyor. Katic ve Gigovic çıktı. Smailovic ile Sunic oyunda. Alay Begoviç de hala kenarda. Dakika 88. Bekleyin dedi. Oleksiy Derevinski. Şimdi işaret geldi. Orta geldi. Kafa savunmadan. Tamam.

Ivković savunmasına yardımcı Gudmundsson. Sonić anlaşamadı arkadaşıyla. Dışarı attı Sonić. Nanasi, top İsveçli oyuncularda kaldı. Nanasi ceza sahasında. Gudmundsson top boşta. Nanasi vuramadı. Elle oynama beklentisi Bosna oyuncularda. Gözler Derevinski'de, oyun devam etti.

uzun bir taç ama ön bölüme düştü Bergvall. Dakika 90. Gudmundsson.

Igovic bu arada oyunda kaldı değerli izleyenler. Bosna rejisinde Igovic çıktı olarak göründü. Yine UEFA rejisinde aynı şekilde ama Igovic oyunda kaldı. Alay Begovic çıktı. Onu da aktarmış olalım.

Muharemović. Artı 4. Maçın sonuna en az 4 dakikalık ekleme geldi. Oleksiy Derevinski'den. Uzun bir top. Bayraktarević aldı topu. Bayraktarević çekti soluna, orta. Bayraktarević'ten savunma dikkatli. Bergbal. Gökereş. Gökereş gidemedi. Faul. Smailović faul yaptı.

Hamzic. Sunic'den pas. 90+2'deyiz. Sunic uzun gönderdi. Lukic Smith karşısında. Lukic çevirdi. Larsson

Kolasinac stacı kullandı. Muharemovic. Kolasinac. Gigovic. Muharemovic. Doğrudan dışarı gitti borsa. 90+3.

Sonic. Hata geldi. Nanasi. Bergwall. Karlström. Gudmundsson.

90+4 son duraklama dakikasının içerisindeyiz. Gudmundsson aldı topu ceza sahasında. Gudmundsson çevirdi. Kaleci de kaldı Hamsic.

Lindelöf fuar yaptı. Belki de Bosna için son bir şans olacak bu. Bir Duranto fırsatı. Bayraktarevic geldi, o kullanacak. Haris Tabakovic. O da gol arayacak ileride. Artı 4'te tamamlandı, artı 5'teyiz. Nanasi'yi kenara yolladı hakem çünkü oyundan çıkacak. Kensema oyunda, duraklamanlarında. Nanasi kenara geldi. +90+5. Bayraktarevic topun gerisinde. Bayraktarevic ortaladı. Top dışarı gitti. Karar out. Boston oyuncuların itirazları var. Smailovic o noktadaydı. Out kararı çıktı. Ve son düdüğünü çalıyor Oleksiy Derevinski. Bosna Hersek'te İsveç 1-1 berabere kalıyor. Edin Dzeko'nun vedası, kaptanın son dansında Bosna sahasında İsveç'te 1-1 berabere kalıyor. İki ekip de 1 puanla yetiniyor. 61'de Gyökeres Bosna deplasmanında İsveç adına perdeyi açtı. 80'de cevap Alay Begoviç'ten geldi. Maç bu golle 1-1 sonuçlanıyor. Edin Dzeko, o da taraftar önünde Zenitsa'da milli formaya veda ediyor. Büyük bir efsane. Onu bugün milli formayla son kez izledik ve onun milli formayla son maçında sağdan beraberlik çıktı. Bosna Hersek 1, İsveç 1. Biz de veda ediyoruz değerli futbol severler. Ben Ömer Saraç. Yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize mutlu geceler diliyorum efendim. Hoşçakalın.

0: 5G hızında reklamlar.
1: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam. Var olur yalnız. Ben dedim.
0: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
2: Türkcell'leri bağlan hayata.
3: Engin Can.
4: Dedeciğim.
3: Yoksa sen de mi bonus doldun?
4: Bonus kulu.
3: Ne?
4: Dede sen dedin ya hesabını bilin cebine göre harca diye.
3: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
5: Nerede ne harcıyor bilim de dedim.
4: Seni dinledik bonus kulu oldum.
3: Yıkıldım şu an.
4: Bonus kulu da yıkılıyor dede.
6: Çocuğunuzun bonus kul ek kredi kartı olsun, havası onda, kontrolü sizde olsun.
7: Biz bugün nereye gidecektik ya?
8: Spora.
7: Değil.
8: Çocuğun kursu?
7: Değil ya.
8: Annem nereye mi?
9: Yarın o yavrum.
8: Seramik dersi?
10: Maça.
7: Değil babacığım.
8: Buldum, petrol ofisi.
7: Petrol ofisi kampanyası. Ben onu unutur muyum ya? 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye.
6: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
11: Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla Jest Lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı Jest Liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige

Z rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
1: Fotoğraf, fotoğraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
4: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
3: E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

0: tek başınıza değil, aynı ürünü almak isteyenlerle birlikte alın. Stoklarla sınırlı ürünlerde inanılmaz avantajlı fiyatları kaçırmayın. Fırsatları hemen sevdiklerinizle paylaşın, birlikte almanın keyfini yaşayın. Bu çok iyi. Acele edin, grup alışverişine başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane bağlı.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar. İdefix.
1: Genel izleyici için uygundur.

Efendim insanın türlü türlü halini konuştuğumuz İnsan Hali programı bu cuma günü de huzurlarınızda. Şimdi psikolojinin çeşitli konuları var. Duygular, hastalıklar, bir taraftan olumlu insanın olumlu özellikleri. Biz programda daha çok insanın olumlu psikolojisini, psikolojinin olumlu taraflarını konuşmak istiyoruz. Bugün de hem öfke hem depresyonu konuşacağız. Kulağa pek iyi gelmiyor ama iyi gelen tarafı da var. Az sonra başlıyoruz.

Evet efendim, şimdi stüdyomda çok değerli iki bilim insanıyla beraberim. Kendileri teknolojiyi psikolojiyle birleştiren ve teknoloji temelli psikoloji çalışmaları

0: Görmek harika bir durum. Şöyle bir depresyon tanımıyla başlayalım mı? Ne dersin? Şimdi depresyonu konuşacağız. Önce bir tanım mı yapsak acaba?
1: Tabii ki hocam. Yani şöyle, depresyon konusunda aslında birçok tanım mevcut ama ben daha çok şöyle görüyorum. Depresyon günümüzde bir zehir olarak tanımlanabilir. Bunun sebebi şu, çünkü kişilerin aslında duygusal olarak hareket etmesini engelleyen, kişilerin daha çok üzüntü duygu durumunu deneyimlemesini sağlayan bir durum. Ama genel olarak literatür kapsamında baktığımızda depresyonun tanımı geçtiğimiz çağlardan bugünlere kadar çok farklı şekilde yapılmış. Biraz daha gerilerden başlayacak olursak, milattan önce aslında Hipokrat'ın yapmış olduğu bir tanım var ki orada tabii ki depresyon kavramı kullanılmadı ama aslında melankoliyi tanımladı. Ve melankoliyi kara safra sıvısıyla eşdeğer bir şekilde tanımladı. Daha sonraki çağlarda bu farklı farklı üzüntü veya başkasına karşı duyulan öfke gibi tanımları oldu depresyonun. Fakat günümüz tanımına baktığımızda aslında modern tanımın temeli binli yıllarda Türk bilim insanı İbn Sina tarafından yapıldı. İbn Sina depresyonu kişinin vücudundaki sıvıların belirli oranlarda bir araya gelmesi ya da eksik kalması olarak tanımladı. Ki bu da zaten günümüzdeki nörofizyolojik bakış açısının temelini oluşturdu zaten. Sonraki yıllarda da Barton'un özellikle Melankolinin Anatomisi isimli kitabında depresyonu fizyolojik, psikolojik olarak ele aldı. Ve daha sonra 19. yüzyıl itibariyle Freud'la günümüzdeki şeklini almaya başladı. Tabi burada farklı farklı tanımlar var derken bakış açıları da farklılaşabiliyor. Mesela Sigmund Freud depresyonu bir içe yönelik öfke olarak tanımlamakta. Kişinin bir nesneyi kaybetmesi sonucu duyduğu öfkenin içe doğru dönmesi olarak tanımlamakta. Evet. Davranış bakış açısı biraz daha kişinin sosyal ödülden uzak kalması, artık yani kişiye dünyanın teşekkür etme şeklinin değişmesi olarak tanımlıyor aslında.
0: Aa, çok ilginç.
1: Kesinlikle. Bilişsel bakış açısı biraz daha kişinin kendisine, geleceğe ya da dünyaya dair olumsuz duygular olarak tanımlıyor. Bunun gibi farklı farklı tanımları var.
0: Peki şimdi melankoli dedin. Bizim melankoli diye anladığımız şey biraz da böyle işte sevgilisinden ayrıldı. İşte negatif şarkılar dinliyor. Olumsuz bir duygu durumda ve ertesi gün iyi olacak gibi mesela bir şey duyuyoruz. Ya da işte üzüntüden bahsettim, mutsuzluktan bahsettim. Bunların hepsi depresyon mu? Yoksa depresyon bunların ötesinde bir tanımı var mı? Kendine özgü. Yani bir hastalık olması için başka bir şey mi olması lazım?
1: Tabii ki hastalık olması için aslında şu an bu süreçlerin, yani bahsettiğimiz üzüntü halinin veya yavaşlama gibi durumların en az 2 hafta süreyle devam etmesi lazım. Evet. Zaten şu an literatürdeki en büyük hani ayrım noktası da bu. Normal üzüntü mü yaşıyoruz yoksa depresyon mu yaşıyoruz?
0: Evet.
1: Bunun arasındaki farkı gerçekten iyi anlamak gerekiyor.
0: Peki şimdi ben, dünya ve çevre mi dedim? Gelecek dedim.
1: Gelecek.
0: Şimdi benim kendimle ilgili bir takım sorunlarım var. İşte ne olabilir bu? Kendimi yeterli, değerli görmüyorum yeterince.
1: Evet.
0: Geleceğimi çaresiz görüyorum. Bunu biraz açsana, bu 3 tane boyut nedir bunlar?
1: Tabii ki. Yani şöyle, depresyonun bilişsel açısından baktığımızda aslında buradaki düşünce sisteminde bir bozulma görüyoruz ve bu kişinin hem kendine yönelik, hem dünyaya yönelik, hem de geleceğine yönelik bir üçgen şeklinde değerlendirebiliriz. Kişi öncelikle kendisine yönelik bir takım olumsuz duygular hissediyor. İşte ben bunu beceremiyorum veya bu konuda yeterli değilim gibi. Ama bununla beraber kişi mesela dünyaya yönelik de bu şekilde düşünceler geliştiriyor. Mesela dünya güvenilmez bir yer veya ben dünyadan zarar görebilirim diye. Ve kişi aynı zamanda geleceğe yönelik de olumsuz duygular geliştiriyor. Ben bu halimden kurtulamayacağım, ben hep üzüntü hissedeceğim gibi. Bu tarz zaten bilişsel mekanizmaların bir araya gelmesi de depresyonu doğuruyor.
0: Evet, şimdi ben hem gelecekle ilgili ümitsizliğim var, hem çevreye güvenilmez görüyorum, hem de kendimi yeterince değerli görmüyorum. Bu depresyon için bir yol oluşturuyor. Öfkeye gelelim.
2: Evet hocam.
0: Şimdi insanları çok öfkeli görüyoruz. Evet. Alpay hocam. Her yerde kavga var bizde.
2: Evet.
0: Maçta var, trafikte var. Trafikteki kavgalardan ana haber bültenleri yapılıyor neredeyse.
2: Maalesef.
0: Ve insanlar arabaların içinde oturup şu şekilde çekiyorlar. Sonra bir yere gönderiyorsun, onlar yayınlıyor. Hep bir kavga dövüş var. Biz öfkeli bir toplum mu olduk, yoksa genel olarak insanın Bu yani.
2: Hocam
0: bu yani.
2: Öfkenin altında yatan temel düşünce aslında haklıyım düşüncesi. Biz kendimizi çok haklı gören bir toplumuz. Ve haklı gördüğümüzde karşımızdaki kişiyle empati kuracak motivasyona sahip olamıyoruz. Bu yüzden öfke zaten amaçlarımıza giden yolda bir takım engellerle ortaya çıkan bir duygu. Kendimizi haklı gördüğümüzde de karşımızdaki kişiyi

0: bu amaç doğrultusundaki bir engel olarak görüp bir takım saldırganlık davranışlarına yönelebiliyoruz.
1: Evet.
0: Bunun için biraz haklılık düşüncesinin azaltılması, karşı tarafın da haklı olabileceğini düşünebilmek, biraz empati kurabilmek bir çözüm yolu aslında.
1: Ben şuradan şuraya gideceğim diyorum mesela. Bu buraya gelmiş. Bununla bir an karşılaşıyorum. Ama oysa ki bu da buradan buraya gidiyor.
0: Evet.
1: Ben onun benim önümde durduğunu düşünüyorum.
0: Evet.
1: Bir engel olarak görüyorum.
0: Evet.
1: Oysa ki o da yolda. Onun da yolda olduğunu ve bunun bir karşılaşma olduğunu anlarsak,
0: evet,
1: ikimizin de haklı olduğu bir ortamda aslında hakkın yeniden tanımlanması lazım.
0: Kesinlikle.
1: Peki Türkiye'de daha fazla öfke? Var mı böyle bir kayıt?
0: Türkiye'de daha fazla diyemeyiz. Şöyle, aslında her ülkede dönem dönem öfke ifade tarzları değişebiliyor.
1: He.
0: Toplumsal yapının değişmesiyle birlikte. Eğer sosyal medyada ya da işte diğer medya kanallarında öfke ifade tarzları işlevsel bir şekilde ifade edilmediğinde oradan model alma yoluyla aslında genç nesil öğrenebiliyor ve bunu da saldırganca öfkesini ifade etmekte kullanabiliyor. Biraz dönem dönem değerlendirmek daha doğru olduğunu
1: yani
0: düşünüyorum.
1: Yani bizim mevzu, trafikte maçta yaşadığımız mevzu öfkeden ziyade bunun ifade edilme biçimiyle.
0: Evet hocam.
1: Yani İngiltere'de öfkeleniyor kişiler maçta. Fakat sahaya bir şey atmıyor gibi.
0: Evet hocam.
1: Aslında, ama öfke var.
0: Aslında daha önceki literatürde öfke olumsuz bir duygu olarak tanımlanıyordu. Fakat öfke aynı zamanda bir işleve de sahip. Bireyin kendi haklarını koruma, sınırlarını koruma işlemine de sahip.
1: Sahaya bir şeyler atmak da gerekiyor.
0: Burada öfkenin varlığı ya da yokluğunun olumsuz olarak nitelenmesinden ziyade öfkenin nasıl ifade edildiği önemli kısım. Eğer işlevsel bir şekilde öfkemizi ifade ediyorsak aslında bu bizim hayatımızdan aldığımız doyumu da pozitif anlamda etkileyebiliyor. Yani hiç öfkelenmemek ne kadar bir
1: mümkün değil.
0: Problemse tabii ki mümkün değil. Öfkeyi hiç ifade etmemek de bir problem. Öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilmemesi, daha çok saldırganlıkla ifade edilmesi de o derece bir problem aslında.
1: Şimdi bizim Instagram hesabımıza sevgili izleyenler yazarsanız sizi hangi durumlar öfkelendiriyor diye benim Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Hangi durumları öfkelendiğinizi bize yazın. Mesela ben trafikte görüyorum. Kuyrukta beklerken bizim insanımızın öfkelendiğini görüyorum. Haksızlığa uğradığı durumlarda bizim öfkemiz daha çok bağırış çağrışa dönebiliyor.
0: Evet,
1: hastanelerde falan da mesela o gürültü var. Siz neye öfkelendiğinizi biraz fark ederseniz orada acaba haklılıkla ilgili hatalı bir yargı da, yani herkesin acelesi var hastaneye gittiğinde.
0: Kesinlikle hocam.
1: Ve herkes birbirine saygı gösterilmesini bekliyor kendisine. Orada gerginlikler oluyor.
0: Evet hocam. Yani hastane, trafik gibi koşullarda, fiziksel çevrelerde aslında o bekleme süreleri insanların amaçlarının gerçekleştirilmesinde bir engel olarak düşünülmesine sebep oluyor. Tabii hastane gibi, trafik gibi ortamlarda daha çok kalabalık bir ortam olduğu için o fiziksel koşulların aslında varlığı da kalabalıklık, yüksek sıcaklık, bunlar aslında fizyolojik olarak uyarılmamıza sebep oluyor ve öfke ifadesini daha çabuk ortaya çıkartabiliyor.
1: Şimdi buraya gelmeden önce Alpay hocam, kuliste bir haber vardı. Bir kaynak yapmış. Ya herkes duruyor. Bir araba geliyor, hop ortaya giriyor.
0: Evet, evet.
1: Hatta şöyle bir şey, böyle self driving, kendini kullanma modundaki bir araba, işte Türkiye'de kaynağı öğrenmiş falan diye de espri vardı yani kendi. Şimdi orada nasıl tepki verelim? Yani bir hakkımızı yiyor hakikaten. Mesela burada kornaya dıt mı yapalım, yoksa dut mu yapalım, yoksa elimizi camda, ya var mı bunun gerçekten haksızlığa uğruyorsan bir ifadesi, ne dersin?
0: Hocam burada aslında sağlıklı bir öfke ifadesi iyi bir iletişim becerisini de gerektiriyor.
1: Evet.
0: Burada suçlayıcı bir ifadeden ziyade ifade edici bir dil kullanmak gerekiyor. Yani kendi haklarının neler olduğunu,
1: evet,
0: neler hissettiğini ifade etmek doğrudan saldırmaktan, aslında suçlayıcı bir dil kullanmaktan daha işlevsel. Çünkü suçlayıcı bir dil kullandığımızda karşı tarafta kendini savunmaya yönelik bir dil kullanıyor ve bu da aslında şiddetli çatışmalara sebep oluyor.
1: Çok güzel anlattın. Şimdi biz aslında kendimizi ifade etmeyi bilirsek duygumuzu da ifade edebiliriz.
0: Evet.
1: Ve bu ifade edilmeyen duygu patlamaya yol açıyor.
0: Evet.
1: Ben bunu çok net görüyorum hocam. Türkiye'de insanlar öfkelenmiyor, patlıyor.
0: Evet.
1: Yani öfkelenmek bir duygu. Öfkeyi yaşarsın. Kıskançlık gibi yaşarsın. İşte ya da ne bileyim mutluluk gibi yaşarsın. Ama bizde patlamayla yaşanıyor öfkeler. Depresyona döner mi? Çok bastırılmış öfke, ne dersin?
2: Yani öfke tabii ki, şimdi Alpay hocam da bahsetti, biz olumsuz bir duygu olarak biliyoruz, evet, ama hani bir kazancımız oluyor illaki, ama çok öfkenin bastırılması da belli bir noktada kişiyi ifadeden yoksun bıraktığı için aslında o sosyal ödülleri toplamayı zorlaştırıyor.
1: Evet.
2: Bu noktada da tabii ki depresyonu da ortaya çıkarabilir bastırılmış bir öfke.
1: Nasıl bir şey?

0: Nerede hata yapıyor insanlar yani sence? Bu bastırırken ki temel hata ne?
1: Yani insanların hani bahsedildiği gibi biraz daha duygu ifadesi noktasında doğru ifadelerin hani kullanılması burada önem arz ediyor. Çünkü yani hiçbir zaman biz şunu şey yapmıyoruz, amaçlamıyoruz. Yani olumsuz öfkeleri sıfıra indirelim veya olumsuz öfkeleri yaşamayalım gibi bir şey zaten mümkün değil. Biz bu duyguları olumlu da olsa, olumsuz da olsa her türlü yaşayacağız. Aynen. Önemli olan aslında bunların ifade ediliş şekilleri. Hani bunlar öğrenildiği ve bunlar da öğrenilebilen davranışlar zaten. Bunlar öğrenildiği sürece gayet hani uygun bir şekilde yaşanabilir bu duygular.
0: Mesela şöyle oluyor. Diyor ki işte ya ben sana kızgınım diyor mesela kadın, tamam mı? İşte ya niye söylemiyorsun? İşte her gün bardağı buraya getiriyordum. Getirmedim, anlamadın mı? Yani bu dolaylı ifadeler de mi acaba zorluk yaşıyor? Ya da pasif agresyon diye bir kavram var bildiğim kadarıyla. O nasıl işliyor özellikle çiftlerin hayatında?
1: Evet. Pasif agresyon aslında bu ifadenin gerçekten tam net bir kavramı diyebiliriz. Çünkü aslında yani öfkeyi direkt olarak hani kişiye yansıtmaktan daha öte biraz daha üstü kapalı dolaylı yoldan yansıtmak. Evet. Yani burada farklı işte şeyler kullanılabiliyor. Özellikle çift ilişkilerinde işte imalar, bir takım laf sokmalar gibi hani yöntemler hani şey yapılabiliyor. Tabii ki bunlar hani doğru bir yöntem mi, bu kısım tartışılır. Çünkü bunu daha güzel ifade etmenin, bu duyguyu daha anlaşılabilir bir şekilde karşı tarafa geçirmenin farklı yöntemleri de mevcuttur.
0: Peki hocam, başka duygular var mı depresyonla ilişkili?
1: Tabii depresyonla aslında en ilişkili duygu olarak tanımlayabileceğimiz üzüntü duygusu var. Üzüntüyü de hani bu noktada bir olumsuz duygu gibi ele alabiliriz. Depresyonun zaten temelinde çökkün duygu durum semptomu bulunmakta. Depresyonun temelinde var diyebiliriz.
0: Nasıl oluyor o bağlantı? Yani mutsuzlukla depresyon arasında ilişkiyi kurabilir misiniz? Bizi mutsuz olan insanlar izliyor şu anda. Ben mutsuzum diyor, kederliyim diyor. Yani böyle çökkünüm diyor. Bu ne olursa depresyon hastalığı döner yani. Biraz onu anlamak lazım. Her mutsuz depresyonda diyelim mi?
1: Yani her mutsuz olana depresyonda diyemeyiz tabii ki. Çünkü bu dediğim gibi doğal bir duygudur aslında. Fakat bunun süresi, işlevselliği ne kadar bozduğu gibi konular bunun patolojiye dönmesine sebep oluyor.
0: İşlevsellik derken?
1: Yani kişilerin günlük hayatını devam ettirmedeki zorlukları vesaireleri, bunlar işlevsellik olarak değerlendiriliyor. Eğer bir kişi yani mutsuz ve üzüntülü olduğu halde günlük işlevselliğini, yani günlük hayatını yapacağı işleri yapmaya devam edebiliyor, aslında bunu bir üzüntü kavramı gibi değerlendirebiliriz. Ama sırf üzüntülü olduğu için kişi evinden dışarı çıkmıyor, arkadaşlarıyla buluşmuyor veya işine hani gidemiyor, bu tarz kayıplar yaşıyor. Bu noktada tabii ki durumu depresyon olarak ele alabiliriz.
0: Yani çocuk sınavdan kötü not aldı. Diyorsa ki niye kötü not aldın? İşte diyor arkadaşımla tartıştım. Arkadaşla tartışmak ayrı bir şey. Sınav ayrı bir şey. Bu hesabı yapabiliyorsa bu sıradan bir üzüntü olabilir.
1: Evet.
0: Ama yapması gerekenleri yapmayı bırakıyorsa o zaman hastalık diyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Pasif agresyonda hocam senin söyleyeceğin bir şey var mı ilişkilere dair?
2: Hocam pasif agresyon aslında az önce bahsettiğiniz zihin okumayı beklemek, partnerinin zihin okumasını beklemek öfkeyi doğuran bir şey. Yani partnerim benim ne düşündüğümü ben söylemeden akıl edebilmeli, bunu düşünebilmeli ve bunu eyleme geçirebilmeli beklentisi bir bilişsel çarpma aslında. Ve çoğu zaman bir hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor.
0: Kesinlikle.
2: Bu hayal kırıklığı da öfke duygusunu ortaya çıkartıyor. Bunun için aslında daha ifade edici bir dil beklemek, kullanmak gerekiyor. Çünkü zihin okumak hiç kimsenin yapabileceği bir beceri değil. Bunu partnerimizden beklemek de aslında ona yaptığımız bir haksızlığa dönüşüyor. Bu da aslında o öfke, o an zihin okumanın oluşturduğu öfke de eğer eşimize, partnerimize doğrudan öfkemizi ifade edici bir dil kullanmayı tercih edemiyorsak daha pasif yollardan onun işlerini aksatarak onun aslında günlük yaşamını bir takım aksaklıklar meydana getirerek ifade edebiliyoruz bazen. Buna da pasif agresyon deniliyor. Bu da aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil. Çünkü karşı taraf sorunun ne olduğunu bilemiyor. Aslında yine zihin okumakla ilişkili bir kavram. Doğrudan ifade etmek bizim hem öfkemizi daha kolay regüle etmemizi, düzenlememizi sağlar. Hem de sorunun kısa vadede daha kısa sürede çözülmesine imkan tanır aslında.
0: Peki hocam siz de yeni evlisiniz.
2: Evet hocam.
0: Bunları biliyor olmak ya da psikolog olmak nasıl etkiliyor ilişkileri?
2: Pozitif anlamda etkiliyor hocam. Yani tabii ki de evlilik, yeni evlilikle birlikte başlangıçta o zihin okuma beklentileri karşılıklı olarak sergileniyor. Ama sonrasında ilişkinin dinamiğiyle birlikte o davranış paternlerini fark ettikten sonra bunların farkına varmak önlemenin aslında çok önemli bir adımı. O yüzden şu an ben evliliğimde böyle bir sorun yaşamıyorum.

0: Yorum diyebilirim.
1: Maşallah çok iyi. Sizde nasıl hocam? İkizler de var.
2: Evet hocam, ikizler de var. Ben Alpay hocama göre biraz daha uzun yıllardır evliyim. Yani her ilişkide olduğu kadar tabii ki olabiliyor. Yani ilişkinin aslında dinamiği biraz daha hani burada önem arz ediyor. Yani tabii ki bu konular hakkında bilginizin olması, eşim de benim psikolog. Hani bu konular hakkında bilgisinin olması ve biraz da onun beni yönlendirmesiyle diyeyim. Hani daha böyle şey bilinçli geçiyor diyebilirim.
1: Şanslısınız o zaman bu konuda.
2: Evet,
1: biraz
2: kesinlikle.
1: İyi eşlerle evli olmanız da sizin avantajınız ve şansınız. Onlara da çok selam söylüyoruz.
3: Selamımız olsun hocam.
1: İyi ki gönderdiler sizi valla. Yani bir de öyle tarafı var. Şimdi. Peki tedavisinde neler var hocam depresyonun? Tedavisiyle ilgili neler yapılıyor son zamanlarda? Sizin de çalışmalarınız var. Belli bir noktaya geldiniz. Ama ona sonra geçeriz. Genel tedavisiyle ilgili birkaç şey söyleyebilir miyiz? Birkaç
2: yöntem. Tabii yöntem. Ki. Yani şöyle, aslında depresyon tedavisi noktasında uzun yıllardır literatürde uygulanan tedaviler var ve gerçekten de çok etkin yöntemler. Ama her zaman için depresyonu dediğimizde özünde şu vardır. Bireyi harekete geçirmek. Yani çünkü kişi depresyondan muzdaripse zaten günlük işlevselliği yerine getiremediği için genelde evinden çıkamıyor veya günlük işlevselliği yerine getirecek kadar dışarıda vakit geçiremiyor. Bu noktada işte biz depresyonun tedavisi için kişiye bir aktivasyon sağlamak istiyoruz. Yani burada da işte ödül ceza yöntemleri oluyor, rutin oluşturma gibi yöntemler oluyor. Bu tarz yöntemlerle tedavi edebiliyoruz. Tabii ki bunun haricinde farklı yöntemler de işte o az önceki bahsettiğimiz kendime dair olumsuz inancım, dünyaya ve geleceğe dair olumsuz inancım gibi inançları da yine bilişsel yapılandırmalarla gayet etkin bir şekilde müdahale edip
1: harekete geçmek isteyen biri ne yapabilir hocam sence? Mesela ben neler yapıyordum da şimdi yapmıyorum gibi düşünmek işe yarar mı?
2: Evet, aslında öyle. Özünde tam olarak buradan başlıyor. Soru buradan çıkıyor aktivasyonun. Yani önceden neler yapıyordum fakat şu an neleri yapamıyorum ya da önceden nelerden zevk alıyordum şu an neyden zevk, bundan neden zevk almıyorum gibi sorulardan çıkıyor. Çünkü bu kişi belli ki öncesinde bu davranışları yapmış, gerçekleştirmiş ve hayatının bir yerinde yer edinmiş. Bundan haz alıyor. Fakat şu an öyle bir duruma girmiş ki şu an bundan haz alamıyor. Bir değişiklik var yani. Evet. Ama bu kişiyi biz yine o davranışlardan haz alma noktasına getirmeliyiz. Çünkü bu kişi herhangi bir şekilde o sosyal ödül dediğimiz dışarıdaki arkadaşlarıyla buluştuğundaki o hazzı veya iş yerine gittiğindeki hazzı yaşamazsa ister istemez daha da kapanık bir şekilde evde daha düşük aktivasyonla yaşayabiliyor.
1: Yani kişi eskiden işte bir sahilde yürüyüş yapıyordu. Sonra fark ediyoruz ki biz görüşmelerde artık yapmıyor. O da tekrar o yürüyüşü yaptırmak depresyon tedavisinin ilk adımı gibi.
2: Evet.
1: Yani harekete geçirmek.
2: Evet.
1: Sonra da yapıyoruz. Harekete geçti kişi artık gidiyor. Ondan sonrasıyla ilgili de diyebiliriz.
2: Buradaki beklentimiz tamamen şey. Yani kişi önce bir hareket etsin. Hareket etsin bize yeter çünkü. Çünkü o hareketi sağladığında kişi de hani beyin sisteminde de artık dopamin tekrar salgılanmaya başlıyor ve bu işten haz aldığını fark ediyor. Bu kişi bu işten haz alıyorsa bunu devam ettirmek isteyecek ve o yüzden sürekli bir hareket haline dönecek. Evet. Hareket haline dönmesi de kişiyi hem motivasyon olarak tatmin edecek hem de duygu durumu olarak tatmin edecek. Ama yani tabii ki biz burada böyle kişiyi harekete geçirmeliyiz gibi konuşuyoruz ama gerçekten depresyonda olan insanlar için bu aktivasyon çok çok zor bir şey. Evet. Yani kişiye işte sen önceden spor yapıyordun ve bundan çok keyif alıyordun. Hadi yarın git spor salonuna spor yap demek gerçekten çok zor olabiliyor. Bunu bazen kendimize hedef olarak koymak da çok zor olabiliyor depresyonda olmayan bireyler için. İşte tabii. Burada aslında aktivasyonu biraz daha mikro adımlarla planlamak gerekiyor. Evet. Yani hemen bir harekete geç, hemen şunu yap gibi değil de mesela spor örneğinden gidelim. Bugün spor ayakkabını kapının önüne bir koy. Sonra geri dön evine. Yarın işte spor kıyafetlerini de giy, spor ayakkabını kapının önüne koy, biraz böyle kapının dışında vakit geçir, geri gel. Ertesi gün bir spor salonuna kadar yürü, geri gel. Ondan sonra spora git. Yani evet. Çünkü nihai hedefimiz, aktivasyon hedefimiz bazen kişiler için yorucu olabiliyor. Bu noktada mikro adımlarla gitmekte fayda var.
1: Ya burada hedef onu spor yaptırmak değil, harekete geçirmek.
2: Evet, kesinlikle harekete geçirmek.
1: Peki burada çok güzel söyledin, harekete geçtim. Ve artık zihnimde de eş zamanlı bir şeyler mi değişmeye başlıyor?
2: Tabii ki. Yani burada hem nörolojik anlamda da bir şeyler değişiyor. Yani zihin yapısıyla ilgili, nörotransmitterlerin salınımıyla ilgili bir şeyler değişiyor. Hem de düşünce bazında bir şeyler değişiyor. Çünkü depresyonun en bildiğimiz semptomlarından birisi de umutsuzluk semptomudur. Yani kişi geleceğe dair inancını kaybetmiştir. Artık hayattan hiçbir şeyden zevk alamayacağım gibi bir düşünceye sahiptir geleceğe yönelik inancında. Fakat kişi hareket ettiğinde artık zihninde şu beliriyor. Evet, hareket ettim ve bu yaptığım aktiviteden tekrar eskisi

0: bir zevk alabiliyorum gibi bir düşünce değişikliğine gidiyor. Bu da tabii ki kişinin davranışını destekliyor.
1: Peki siz bu davranışsal aktivasyon olarak kendi çalışmanızda da davranışsal aktivasyon temelli gittiniz. Hı hı. Burada teknolojiyi kullanarak yaptınız. Evet. Onu da anlatacağız. Ayşe, öfke için de soralım hocam. Bu olumsuz öfke davranışlarının bir tedavisi var mı?
2: Tabii ki var hocam. Yani klinik düzeyde öfke kontrol sorunu olan kişiler tabii ki profesyonel destek almalı. Ama o düzeyde öfke sorunu yaşamayan bireyler de bir takım tekniklerle bu öfkelerini düzenleyebilirler. Örneğin mola vermek bunlardan bir tanesi. Evet. Mola verme tekniği. Bir tartışma ortamında eğer rasyonel düşünme kapasitenizi kaybettiğinizi düşünüyorsanız sizi o tartışmaya iten çevresel koşullardan uzaklaşmak. Bu aslında öfkeden bir kaçmak değil. Rasyonel düşünme kapasitenizi tekrar geri kazanana kadar aslında hata yapmanızı engelleyen, saldırgan davranmanızı engelleyen bir teknik aslında mola verme tekniği. Bunun dışında gevşeme ve nefes egzersizleri uygulanabilir. Diyaframdan nefes almak öfkenin fizyolojik belirtilerini, sempatik sinir sistemini yavaşlatır. Bu da aslında daha öfkenin yoğunluğunu azaltan bir teknik. Az önce bahsettiğim gibi ifade edici dil kullanmak burada çok önemli. Aslında özellikle romantik ilişkiler bağlamında bir tartışma ortamında, çatışma ortamında, kavga ortamında partnerler çoğunlukla kendilerini haklı çıkartmak için karşı tarafı dinliyorlar. Yani kendini bir hak yarışı ortaya çıkıyor. Burada böyle dinlediğimizde aslında karşı tarafın hikayesinin boşluklarını yakalamaya çalışıyoruz. Kendimizi haklı çıkartacak boşluklar arıyoruz. Doğru. Bunun yerine karşı tarafı gerçekten anlamaya yönelik dinlemek bir iletişim becerisi aslında. Bu da en azından romantik ilişkiler bağlamında öfke sorunu biraz hafifletebilir.
1: O zaman tartışma kazanılan bir şey değildir diyorsunuz, evet, değil mi? Yani tartışma ortak kararla ikiz kişinin de kazanacağı bir şey.
2: Kesinlikle hocam.
1: Ama biz herhalde böyle bireysel bir kazanıp peşine düşünce karşı tarafın hatasını, evet, aramaya başlıyoruz. Siz araştırmanızda öfkelendirdiğiniz insanları.
2: Evet hocam.
1: Nasıl başardınız hocam bunu öfkelendirmeyi?
2: Hocam öfkeyi aslında tetikleyen bir takım bağlamsal koşullar var. Az önce bahsettiğim bekleme senaryosu gibi, yani hastane ve trafikte bekleme senaryosu. Fiziksel bir sıkışmışlık hissi. Evet. Otobüste sinirlenmemizin, öfkelenmemizin bir sebebi o. Evet. Sıcaklık. Haksızlığa uğradığımızı düşünmek. Bunları deneysel ortamda provoke ederek aslında öfkeyi tetikliyoruz. Sonrasında işte bir takım terapilerde kullandığımız teknikleri ben kendi çalışımda sanal gerçekliğe entegre ederek aslında aynı zamanda da fizyolojik aktivitelerini izleyerek bir fizyolojik geri bildirim aracılığıyla öfkelerini düzenlemeyi öğrenmiş oluyorlar aslında katılımcılar. Bu öfke çalışmalarında sıklıkla yapılan bir müdahale tekniği aslında. O fizyolojik geri bildirim yöntemi. Biz de çalışmamızda bundan yararlandık.
1: Peki bu ne sağlamış oldu? İnsanlar buna benzer bir şey kendileri bedenlerini izleyerek anlayabilirler mi? Şu anda öfkeleniyor gibi bir
2: kesinlikle
1: öngörü.
2: Hocam. Yani şöyle, pek çok kişi aslında hissettiği duyguyu isimlendirmekte güçlük çekiyor. Öfkeyi önce tanımlamak ve öfkenin fizyolojik belirtilerini önceden anlayabilmek, sonrasında bu bir takım tekniklerle o öfkenin yoğunluğunu başarılı bir şekilde azaltmamıza imkan tanıyor. Ne kadar o fizyolojik belirtileri erkenden tanımlayabilirse birey, öfkeyi düzenlemekte de o kadar başarılı oluyor. Tabii ki de öfkenin bu biyolojik belirteçleri dediğimiz işaretler her bireyde farklılaşabiliyor. Bazılarının öfke duygusu ellerinin titremesiyle ortaya çıkıyor. Bazılarının ter dökmekle ortaya çıkıyor. Bireyin burada aslında duygusunu tanımlaması, fizyolojik belirtilerini üzerine düşünmesi aslında önemli bir beceri aslında.
1: Siz hangi parametreleri takip ettiniz çalışmanızda?
2: Hocam biz terlemeyi ve kalp atışını değerlendirdik. Fizyolojik bir takım ölçüm cihazlarıyla. Sonrasında öfkenin aslında provoke edildiği anda terapilerde kullandığımız teknikleri uygulayarak aslında o öfkeyi düzenlemeyi mümkün kıldık.
1: Deri tepkileri yani,
2: evet,
1: değil mi bunlar?
2: Evet, fizyolojik deri tepkileri hocam.
1: Peki sonuç ne oldu?
2: Hocam sonuç çok ilginçti. Bizim çalışmamızda hem kontrol grubu vardı, hem geleneksel terapilerde kullandığımız müdahalelerin uygulandığı standart müdahale grubu vardı. Bir de sanal gerçeklik müdahale grubu vardı. Öz bildirim ölçümleriyle aldığımız ölçümlerde standart müdahale grubuyla sanal gerçeklik müdahale grubu arasında bir fark çıkmadı. Fakat fizyolojik ölçüm parametrelerinde sanal gerçeklik grubunun lehine önemli sonuçlar çıktı. Bu da şu anlama geliyor aslında. Bu müdahaleleri sanal gerçeklik aracılığıyla yapmak standart müdahalenin ötesinde fizyolojik olarak bir rahatlama sağlıyor. Ve bu rahatlama çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Standart müdahale ile karşılaştırdığımızda bu şekilde bir sonuç vardı.
1: Peki hocam sanal gerçeklikte ne vardı? Hocam, sanal gerçek müdahalesinde insanların

0: öfkesine geçmesi için yaptığınız şey neydi?
1: Hocam kas gevşeme egzersizi ve nefes egzersizi birlikte bir güvenli alan egzersizi vardı. Sanal ortamda kendilerini güvenli hissedecekleri bir senaryo içerisinde buldular kendilerini. Bu güvenli alanlarında kas gevşeme ve nefes egzersizlerini uygulamak aslında onların öfkelerinin yoğunluğunu azaltmasına imkan tanıdı.
0: Yani sanal gerçek gözlüğünde olan şey de kas gevşetmekle alakalı şeyler.
1: Evet hocam.
0: Yani bu kas gevşetmenin bu sizin yaptığınız sanal gerçeklik gözlüğü çalışmasının yaygınlaştırılması mümkün o zaman.
1: Kesinlikle hocam.
0: İnşallah başarırsınız. Siz de hocam depresyon tedavisinde de siz de yaptınız sanal gerçeklik gözlüğüyle.
2: Evet hocam, aslında depresyon tedavisinde bir sanal gerçeklikte davranışsal aktivasyon müdahalesini sanal gerçekliğe taşıdık. Yani bu noktada aslında bir girizgah olarak şey söyleyebilirim. Şimdi davranışsal aktivasyonu biz hep belirli işte zevk alınan olayların tekrar hayata dahil edilmesi gibi konuştuk ama bir diğer davranışsal aktivasyon yöntemi de ki bu da çok işe yarayan bir yöntem, rutin oluşturmaktır. Yani çünkü depresyondaki kişiler için hani bugün şimdi ne yapacağım sorusu çok büyük bir yüktür ve bu yükü aslında üzerinden alıyor. Ben de kendi çalışmamda tam olarak bunu hedefledim. Yani kişilere bir sabah rutini oluşturabilir miyiz diye baktık. Bu noktada da şimdi hani sabah bir kişi evden çıkmadan önce neler yapar bir onu planladık. Yani işte sabah kalkar, şöyle bir odasına bakar, toplar, ardından bir elini yüzünü yıkar ve mutfağa geçer, hani kahvaltısını yapar, sonra tekrar üstünü giyinip evden çıkmaya hazır olur. Aha. İşte bizim amaçladığımız şey şuydu: kişileri bu rutine alıştırmak, bu rutine dahil etmek. Çünkü kişi eğer sabah kalktığında bu rutini düzenli bir şekilde yaparsa sosyal hayata karışacak demek ve sosyal hayata karışması da sosyal ödülleri toplayacağı anlamına geliyor ve bundan zevk alacağı anlamını taşıyor. Aha. İşte bu noktada biz de bunu tam olarak sanal gerçeklikte yaptık. Yani sanal gerçeklik gerçekten hani o kadar güzel bir teknoloji ki, gerçekten gözlüğü taktığında kişi kendisini yatak odasında da bulabiliyor. Evet. İşte yeni uyanmış bir durumda da bulabiliyor. Mutfağa gidip kendisine sanal bir kahvaltı hazırlayabiliyor ve yine üzerini giyinip evden çıkmaya hazır olabiliyor sanal gerçeklikte.
0: Yani yapmayı planladığı şeyi önce bir sanal olarak gerçekleştirip sonra harekete geçirdik.
2: Sonra hayatına entegre etmesini sağladık.
0: Harika.
2: Bu şekilde aktivasyon kazandırdık. Yani şöyle, sonuçlara baktığımızda aslında işe yaradığını söyleyebiliriz. Bu noktada kişilere 4 kere üst üste müdahale yaptık bu nokta. Sanal gerçeklik uygulaması yaptık. Ben de davranışsal aktivasyon, davranışsal inhibisyon ve depresyon puanları üzerine veriler topladım.
0: Davranışsal inhibisyon dediğiniz nedir hocam?
2: Davranışsal inhibisyon da aslında aktivasyonun tersi gibi düşünebiliriz. Yani kişiyi dışarıda var olan veya tehdit olmayan herhangi bir duruma karşı, o tehdit olan ya da olmayan herhangi bir duruma karşı kişinin kendisini koruma altına alması anlamına geliyor. Depresyonda da bunu çok sık görürüz. Çünkü kişilerin beyni, özellikle amigdala dediğimiz bölgede sürekli bir alarm durumu vardır ve dışarıdan gelen her türlü uyaranı bir tehdit olarak algılar. Bu da kişinin zarar görmemesi için davranışlarını inhibe etmesini, yani bastırmasını sağlar. Böylece kişi aktivasyonu azalır. Biz burada hem aktivasyonu arttıralım istedik, hem de inhibisyonu azaltalım istedik ve depresyon puanlarıyla bunu kontrol ettik. Evet. Uygulamamızın sonunda kişilerde hem depresyon puanını azaltabildiğimizi fark ettik, hem aktivasyon puanlarını arttırabildiğimizi, hem de inhibisyon puanlarını yine azaltabildiğimizi fark ettik.
0: Peki bu depresyon puanında karamsarlık da var mı? Karamsarlık, kötümserlik gibi şeyler de var mı depresyon
2: tabii
0: puanında?
2: Tabii ki.
0: O puanlar içinde neler var?
2: Yani
0: ne tür parametreler var?
2: Oradaki durum biraz daha kişilerin işte duygu durumları ve kendi geleceklerine yönelik umutlarını içeren sorular da içeriyordu bizim uyguladığımız envanterlerde. Yani kişilerin genel olarak baktığımızda aslında bu karamsarlık da dahil olmak üzere depresif semptomlarının hemen hemen hepsinde harekete geçmeleriyle birlikte bir iyileşme durumunun olduğunu gördük.
0: Peki mesela geçmişle ilgili suçluluklar, pişmanlıklar ve bir yandan da böyle uyku problemleri, enerji eksikliği gibi şeyler var. Bunlar ayrı boyutlarda, hepsi depresyon mu oluyor? Yani siz sabah uyandığınızdaki enerjiden bahsediyorsunuz. Mesela hem enerjim yok hem de karamsarlığı var. Ama aynı zamanda gece iyi uyuyamadım. Bunların toplamında bir değişim yarattınız o zaman.
2: Evet, bunların aslında hepsinde toplamında bir değişim yarattık. Yani envanterimiz zaten genel bir depresyon ölçme envanteriydi. Ya zaten burada şöyle, bir taraftan kişiyi harekete geçirip ona olumlu duygu kazandırmak, zaten bu diğer semptomların da zamanla iyileşmesi anlamına geliyor. Çünkü kişi o işte sosyal hayata karıştığında artık karamsarlığı da gitmiş oluyor. Çünkü

0: Aslında o bilişin düzeltmiş oluyor. Yani geleceğe dair umutsuzluk bilincin, geleceğe dair umutsuzluk bilişini de düzeltmiş oluyor. Evet. Veya harekete geçtikten sonra işte varsa bir takım yavaşlamalar, davranışsal yavaşlamalardan bahsediyorum. Bunlar da zamanla iyileşiyor. Yani bunlar aslında hepsi birbirine bağlı bir zincir gibi düşünebiliriz. Buraya önemli olan bir halkadan müdahil olabilmek. O müdahaleyi yaptığımızda bütünsel bir iyileşme hali tespit edebiliyoruz.
1: Peki hocam, Türkiye'de yılda yaklaşık 70 milyon kutu antidepresan kullanılıyor. Bu evet. Çalışmada bedelimize hiçbir
0: ilaç almıyoruz.
1: İlaç, kimyasal bir şey olmuyor değil mi? Tamamen evet. Doğal süreçler.
0: Hiçbir olur. Şekilde ilaç almıyoruz. Sadece sanal gerçeklikte bir kereye mahsus geliştirdiğimiz bir yazılımla bunu sağlayabiliyoruz ki bu da maliyeti gerçekten, yani depresyon noktasındaki maliyeti çok fazla azaltan bir durum. Hatta bununla ilgili ben de bir not getirmiştim. Aha. Yani yapılan bir çalışmada şöyle bir veri elde ediliyor. 2018 yılında ABD'de toplamda 9 milyon insanın depresyon tanısı aldığı biliniyor. Ve bunların 1/3, yaklaşık 3 milyonu dirençli depresyon, yani düzenli olarak ilacın da kullanılması gereken depresyon olduğu
1: yıllardır
0: biliniyor.
1: Yıllardır da sürüyor belki.
0: Tabii ki. Bu sadece bir yıllık bir kesit. Evet. 6 milyon insanın da dirençli olmayan depresyona sahip olduğu düşünülüyor. Bu noktada toplam ABD'ye maliyetine baktığımızda aslında devasa bir miktar çıkıyor. Çünkü dirençli depresyonda kişiler için yıllık maliyet $9,300 civarındayken dirençli olmayanlarda $3,100 civarında. Bu da bize toplamda 45.5 milyar dolarlık bir bütçeye götürüyor. Yani sadece 2018 yılında ABD'nin depresyon için harcadığı paradan bahsediyoruz. Dünya geneline yaydığımızda bu çok çok devasa bir şey ve buradaki maliyetin en büyük kısmı da az önceki bahsettiğimiz ilaç. Evet. Çünkü ilaç sürekli olarak üretilmesi gereken, her tüketildiği noktada yerine yenisinin üretilmesi gereken bir ürün. Bu da maliyeti çok arttırıyor. Fakat teknolojiyi işte biz bu alanda kullanabilirsek aslında karşımıza şu çıkıyor. Evet. Yazılımın bir maliyeti var veya teknolojik donanımın bir maliyeti var. Bu hem erişilebilirliği arttırmakta hem de maliyeti oldukça düşürmekte. Çünkü geliştirdiğimiz bir yazılım hani binlerce kişiye uygulanabilecek düzeyde geliştiriliyor.
1: Peki bu yazılım kişiye özel mi yapılıyor? Yoksa antidepresanlar bir tane yapılıyor, herkese veriliyor. Yazılımlarda da benzer bir durum var mı? Kişiye özel olması gerekiyor mu?
0: Yani şöyle, aslında o noktada şu an hala etik durumlarda bir takım tartışmalar var. Çünkü biz yani bu tarz yazılımların geliştirildiğinde mutlaka bir etkinlik çalışmaları vesaireleri yapılması gerekiyor. Şimdi kişiye özel sürekli olarak bir yazılımın geliştirilmesi durumunda etkinlik çalışmaları takip edilemeyebiliyor. Aha. O yüzden aslında bunun cevabı net olarak evet herkes için geliştirilmeli ya da herkes için geliştirilmemeli gibi net bir şey söyleyemiyoruz şu anki araştırmalarla. Ama şu an elimizde şu teknoloji var, onu biliyoruz. Yani kişiye özel, kişiselleştirilmiş bir yazılımı yine çok düşük maliyetle yapay zeka aracılığıyla geliştirilebilecek sistemlerimiz şu an mevcut. Hani benim öngörüm açıkçası önümüzdeki yıllarda belki bu kişiselleştirilmiş senaryolarda tabii ki çok rahat bir şekilde.
1: Siz nasıl yaptınız peki? Yapay zekayı kullanarak mı yaptınız yoksa kendiniz mi oluşturdunuz bu yazılımları?
0: Biz yazılımları kendimiz oluşturduk. Burada tamamen modelleme ve etkileşim içerikli yazılımlar oluşturduk. Yani sanal gerçeklik deyince aslında böyle sadece üç boyutlu bir görüntünün canlanması değildir olay. Evet. Yani birden fazla duyuya da hitap edebiliyoruz. Nedir bu? Sadece görsele değil, mesela işitsel duyuya da hitap edebiliyoruz sanal gerçeklikte. Bu da tabii ki gerçekliği artırıyor. Bizim geliştirdiğimiz yazılımda da aynı şekilde hem görsel hem işitsel ögeler vardı ve en önemlisi yazılımda etkileşimler vardı. Yani burada kişi bir bilgisayar ekranında video izlermiş gibi sadece izleyici rolünde değildi. Gerçekten kişi gözlüğü taktığında o kahvaltıyı hazırlayabilmek için buzdolabının kapağını açıp içerideki işte domates görüntüsünü, modelini alıp tezgahın üzerine çıkartması gerekiyordu. Yani gerçek hayatta hangi hareketleri yapıyorsa sanal gerçekliğin içerisinde de biz bu hareketleri yaptırdık. Bu sayede de aktivasyonu arttırdık.
1: Yapay zekanın gelişmesiyle herkesin ulaşabileceği bir teknolojiye de dönecek diyorsunuz. Bu yazılımları yapay zekaya yaptırabilir hale geldiğimizde. Evet. Peki hocam, senin için durumda senin çalışmanda da yapay zekadan yararlandınız mı? Onun bir faydası oldu mu?
2: Hocam, yapay zekadan yararlanmadık. Daha çok kendimiz bir uygulama yaptık. Şöyle, aslında gelecekte, çok yakın bir gelecekte bu sanal gerçeklik uygulamaları daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum ben. en azından güvenli alan egzersizi için daha kişiselleştirilmiş

0: Bilebilir bir yapay zeka aracı mümkün. Bunu yapan çalışmalar da var. Çünkü her bireyin, şunu biliyoruz, her bireyin kendini güvenli hissettiği alanlar çok kişisel mahrem alanlar. Fakat bu mahrem alanlar bir ortak tema da içeriyor aslında. İşte sahil kenarında bir yaz temalı bir ortamda bulunmak insanları rahatlatabiliyor. Ya da daha çok işte şömine başında bir kış ortamı kendilerini daha güvenli hissetmelerine imkan tanıyabiliyor. Bunun haricinde daha kişiselleştirilebilir senaryolarda üretmek mümkün. Sanal gerçeklik çalışmaların aslında hocam şöyle bir avantajı var. Geleneksel terapi yaklaşımları aslında erişilebilirlik, maliyet, standart uygulamanın yapılıp yapılmadığını takip etmek gibi bir takım riskler barındırıyor. Ama sanal gerçeklik tabanlı uygulamalar bu riskleri biraz ortadan kaldırıyor. Daha erişilebilir, daha düşük maliyetli ve kolay uygulanabilirlik ve standartizasyonu da sağlayan bir uygulama oluyor. Ve işin daha da cezbedici kısmı aslında sanal gerçeklik uygulaması danışanların terapiye devamlılığını da arttıran bir durum. Çünkü tedavi motivasyonlarını arttıran bir teknoloji sanal gerçeklik. Bizim çalışmamızda da aslında katılımcılar teknoloji tabanlı bir müdahale yapıldığını öğrendiklerinde çok aktif şekilde çalışmaya katıldılar, gönüllü oldular.
1: Hocam çok iyi bir haber verdi. Peki kadına yönelik şiddet mesela ülkemizde ciddi problemlerinden bir tanesi. Orada kullanılabilir mi? Mesela örnek olarak vermek gerekirse.
0: Orada yani kronik bir durum söz konusuysa tabii ki profesyonel ortamda bunun yardım amaçlı kullanımı mümkün. Ama bir tartışma ortamında bir dakika ben gözlüğü takayım demek çok mümkün değil. Bunu yardım amaçlı almak istiyorlarsa profesyonel ortamda mutlaka
1: kullanabilirler. Yani mesela adli bir vaka oldu. Hı-hı. Kişi tedavi görecek. Hı-hı. Bunu sağ gerçek gözüyle yapmamız mümkün. Yollarda kullanmak mümkün mü? Ya da hastanelerde kullanmak mümkün mü acaba bunları?
0: Mümkün hocam.
1: Pratik hale getirmek mümkün mü sizce?
0: Özellikle araçların gelişen teknolojileri birlikte aslında direksiyonla bir fizyolojik kayıt toplayan cihazlar yerleştirerek sürücülerin ne kadar öfkelendiklerini takip ederek aslında arabanın içerisindeki ambiyansın değiştirilebilmesi gibi bir takım uygulamalarla sürüş öfkesi de düzenlenebilir aslında.
1: Normal kullanılan gözlüklerde de bu tür özellikler geliyor bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: yani kişi sanal gerçeklik gözlüğü takmasa bile zaten kullandığı gözlükten bir takım yardımlar alabilir belki. Gözlüğün bu ölçümleri yapması mümkün mü sizce?
0: Yani daha küçük cihazlarla gelişen gözlük teknolojileriyle mümkün hocam. Evet. Hatta son çıkan sanal gerçeklik gözlükleriyle aslında siz hem sanal ortamdayken aynı zamanda gerçek ortamda da bulunabiliyorsunuz. Gittikçe karmaşıklaşan ve gittikçe kullanıcıların deneyimini için çabalayan bir teknoloji var aslında.
1: Yani burada bir saat ya da bir yüzükle kişilerin eşlerinde şiddet uygulayacakları zamanki muhtemel fizyolojik durumlarını tespit edilmesi ve otomatik olarak devreye girmesi gibi bir şey de belki.
0: Kesinlikle hocam.
1: Düşünülebilir.
0: Burada zaten şu çok önemli. Bireyler öfkelendiklerinin ilk aşamalarında o fizyolojik belirteçleri anlayamıyorlar. Yani öfkenin ilk başladığı zaman bedeninde neler değişiyor bunu fark etmek biraz beceri gerektiriyor. Bu anlamda teknolojik bir yardım almak, örneğin işte elektrofizyolojik aktivite düzeyinin ölçülmesi, saatler ya da yüzükler aracılığıyla bireyin bu fizyolojik belirtiyi anlamasını kolaylaştırır diye düşünüyorum.
1: Bence yapacağınız çalışma özellikle belli suçlar konusunda sabıkalı insanların bunları önlemelerini kolaylaştıracak çok değerli bir takım aplikasyonları yani uygulamaları olabilir gibi gözüküyor. Peki çocuklarda da öfke çok. Çocuklar teknolojiye de çok ilişkili. Belki oralarda da kullanılabilir hale gelebilir.
0: Kesinlikle bence burada daha çok ihtiyaç duyduğumuz bir örneklem grubu çocuklarda bunu kullanması. Evet. Çünkü çocukların maruz kaldıkları teknolojik içerikler daha çok şiddeti teşvik eden içerikler. Bu içerikler bireylerin aslında çocukların bu içeriklerdeki kişileri model almasına dolayısıyla saldırganlığı öğrenmesine sebep olabiliyor. Sanal gerçekliği bu anlamda kullanmak çocukların gelecekte daha saldırgan davranışlar göstermesinin önünü geçebilir.
1: İnsan ilgisini mi çekiyor saldırganlık? Gerçekten çocukların bütün yapımlarında yani Kral Şakir'de falan var bilmiyorum da eskilerde vardı. Mesela Tom ve Jerry bayağı birbirine kızgın ve sürekli şiddet uygularlar. O Roadrunner'la onu kovalayan karakter. Temel Reis sürekli bir kavga dövüş. He-Man, She-Ra,
0: hepsinden.
1: Hiç hayırlı huzurlu yaşamamış. Niye var acaba bu çocukların hayatında?
0: Hocam saldırganlık aslında amacımıza doğrudan ya da işte kaynaklarımızı artırmak, isteğimizi gerçekleştirmek için doğrudan bir kısa yol sunuyor aslında. Yani isteğimizi ifade etmek, karşı tarafı bunun için ikna etmek yerine doğrudan saldırgancı bir şekilde amacımızı elde etmek daha kestirme yol gibi görünüyor. Ama bu sosyal eşcinsellikte önemli bir bozulmaya sebep oluyor. Bu saldırgancı davranışların sosyal bir bedeli de oluyor. Dışlanmak gibi, çatışmaların daha çok artması gibi. Bu yüzden aslında işlevsel bir öfke ifade biçimi değil saldırganlık. Fakat bunu rol model almak başka ifade biçimlerinin öğrenmesini engelliyor aslında.
1: Biraz dizilerden de bahsedelim.
0: Evet.
1: Dizilerde de var çok. Programlarda da var. Evet. Yarışmalarda da var. Bizim hayatımızda çok fazla saldırganlık var. Efendim programın ikinci bölümünde depresyon öfke konuşmaya devam edeceğiz. Alpay Çiller ve Ali Yasin Kafesli İnsan Hali az sonra devam ediyor olacak.

0: İnsan halinde psikoloji, bilimi konuşuyoruz. En sevdiğimiz şey. Psikoloji ile bilim bir araya geldiğini nefis oluyor. Psikoloji zaten bir bilim. Arada bir başka türlü de düşünülüyor. Değil mi yani böyle psikoloji sanki işte burçlarla, bilmem nelerle, kişilik tahminleriyle falan yakınmış gibi. Bir de internette acayip kişilik envanterleri var.
1: Evet hocam.
0: Şimdi onlar da işliyor. Bakıyorsun tutuyor. Yani diyorsun ki aa ben. İşte diyor ki denizi sever, annesini sever, maviyi sever, Tarkan'ı sever, sanki sevmeyen varmış gibi falan. Anladın mı? Yani aslında bunların böyle bir işleme mekanizması var ama evet, psikoloji mesela çok tahmin edilen bir şeyleri uzun uzun ölçüyor.
1: Evet.
0: Mesela benim test çalışmam şeydi, deprem önleminin işe yarayacağını düşünüyorsan depreme önlem alırsın. Ya buna birisi deseniz, ya tabii ki öyle hocam, işe yaradığını düşünürsen alırsın tabii ki. Ama değil, öyle de olmuyor işte. Birçok şey böyle kanıta dayalı hipotezlerin kanıtlanması üzerine gidiyor. Sizde de şimdi şurada elimde bir tez var.
1: Evet hocam.
0: Alpay Çiller'in tezi, maşallah, tam tamına 710 sayfa. Şöyle biraz daha kalın gelsin. Çok kalın gerçekten de. Ve bunun yarısı neredeyse şey.
1: Öfke kuralım.
0: İstatistik analizleri. Yani bilimi zorlaştırıyor mu bu kadar istatistik sence? Ne oluyor yani burada? Biraz daha insanlar gibi rahat rahat konuşsak. Mesela YouTuber'ın ünlüsü var. Instagram'ın ünlüsü var. Ne bir ölçüm yapıyor. Ne bir analiz yapıyor. Ne bir veri topluyor. Aklına geleni sallıyor tutturabildiğine. Evet. Koca koca adamlar oturuyorlar. Akıllarından geçenleri, gönüllerinden geçenleri psikoloji biliminin bulgusu gibi anlatıyorlar. Ve bizim insanımız da sağ olsun bunlar etkileyici sözler olduğu için
1: evet,
0: bunları ciddiye alıyor, önem veriyor ve diyor ki doğru söylüyor. Oysa ki doğru söylemiyorlar. Evet. Kafalarından geçenleri ya da uydurdukları şeyleri söylüyorlar. Ne diyorsun bilimin, psikolojinin bilim olarak yapılması konusunda Alpay Hocam, iyi bir bilim insanı olarak?
2: Hocam bence istatistik psikolojiyi değerli kılan bir yön. Tabii ki insanların astroloji, burçlara bu merakı aslında kim olduklarını bilme meraklarının bir ürünü aslında. Hı-hı. Kendilerini tanıma merakları. Fakat bu merak farklı yollardan, yani işte bilim olmayan yollarla giderildiğinde aslında insanlar yanlış tanınmış oluyor kendilerini. Olmadıkları kişi gibi davranmaya başlayabiliyorlar. İşte bir takım kendini gerçekleştiren kehanete dönüşebiliyor bu süreç. Psikolojiyi gerçekten değerli kılan şey aslında onun istatistiksel olarak test edilebilir, kanıtlanabilir yönü. Bu yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Psikolojiyi değerli kılan bu yönü.
0: Ama tabii söylediği şeyler o kadar ilginç olmuyor.
2: Evet.
0: Yani bilimsel süzgeçten geçirdiğinde iş o kadar artık alçak gönüllü bir söyleme dönüyor ki evet, hata yapma paylarını da hesapladığında böyle güm diye ses getirecek bir şey söyleyemiyorsun.
2: Evet.
0: Yani işte anneniz size böyle davrandıysa siz böyle olursunuz. Kocanız size böyle davrandıysa muhtemelen narsisttir. İşte narsist değilse daha fena, şöyle bilmem ne. Bunları böyle kafandan salladığında çok etkileyici oluyor. Ama mesela şu iki cümleyi bile bir araştırma nesnesi haline getirdiğinde ya da bir hipotezle bir araştırma deseniyle bunu açıklamaya kalktığında yılların gidecek.
2: Kesinlikle.
0: Yani bu davranışı yapan kocanın

0: mi değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Çoğu narsist bu arada. Son benim dinlediğim kadarıyla beyefendilerim.
1: Bizim gördüğümüz örneklemde evet hocam, yani klinik örneklem böyle oluyor maalesef.
0: Yok yok, ya şey diyorum, günlük hayatta. Özellikle ayrılık sonrası herkes eşini narsist zannediyor.
1: Doğru.
0: Ama onu söyleyelim, yani herkese yetecek kadar narsist maalesef.
1: Yok.
0: Türkiye'de yok bu kadar. Hepinizin eski eşi narsist olamaz yani, kusura bakmayın.
1: Biraz sosyal medyanın etkisi hocam aslında. Dönem dönem popüler kavramlar çıkıyor. Psikolojiden çalınmış. Ve herkes aslında hoşlanmadığı durumlara bu etiketleri yapıştırabiliyor. Bu aslında yanlış, çünkü test edilebilir ve kanıtlanabilir bir ölçek uygulama mümkün değil böyle mecralarda. Dolayısıyla ben bu yaklaşımları doğru bulmuyorum aslında. Evet, kişilerin ilgisini çekiyor, merak etmelerini sağlıyor, ama psikoloji başkalarının merakını değil, istatistiksel olarak doğru olanı ortaya çıkartmaya yönelik bir bilim anlayışı. Bu şekilde değerlendiriyorum ben.
0: Peki hocam, şimdi o zaman şöyle bir soru sormak isterim. Sayın Ali Yasin Kafes'e, Doktor Ali Yasin Kafes'e. Şimdi bizim depresyonun tanımına ya da depresyonla ilgili kuramlara baktığımızda düşüncelerimiz mi duygularımıza neden oluyor? Yoksa duygularımız mı düşüncelerimize neden oluyor? Yani ben kendimi değersiz hissediyorum ve mutsuz oluyorum. Yoksa mutsuz olduğum için mi değersiz hissediyorum? Şimdi bu her zaman bir soru.
2: Evet.
0: Sizin mesleki görüşünüzde bu konuyu nasıl ele alıyorsunuz?
2: Yani bu konuda benim de yapmış olduğum çalışmada ben şu şekilde ele aldım. Düşüncelerimiz aslında biraz daha duygularımızı şekillendirmemize sebep olabiliyor. Yani az önceki o bahsettiğimiz mesela bilişsel üçlüden, işte kendine dair, geleceğe dair veya işte dünyaya dair bilişlerin olumsuz olması kişiyi neticesinde bir olumsuz duygu duruma itebiliyor. Çünkü aslında her şey zihinde bir düşünce kırıntısıyla başlıyor. Hani kişi eğer gerçekten kendisinin üzgün olduğunu düşündürecek bir takım hani düşüncelere sahipse veya zaman içerisinde bunları hani tekrarlayan bir şekilde düşünmeye başlarsa sonunda elinde zaten duygu olarak üzüntü kalıyor. Hani o noktada biraz daha benim bakış açımda düşünceler duyguları biraz daha ön plana, yani duygulara sebep oluyor diyebiliriz. Ama tabii ki biraz da bu hani artık tanı noktasına geldiğinde bir kısır döngüye de sebep oluyor. Evet. Zaten kişinin buradan bu depresyon semptomun, depresyon tanısından çıkamamasının bir sebebi de o oluyor. Çünkü olumsuz bilişler olumsuz duygulara sebep oluyor. Olumsuz duygular da tabii ki sonunda olumsuz bilişleri getiriyor ve burada kişi bir kısır döngüye girmiş oluyor.
0: Yani biri birinin nedeni oluyor ama bu sürekli arz ediyor ve bir kısır döngü başlıyor.
2: Evet, aslında yaptığımız müdahaleler de tam olarak bu kısır döngüyü kırmak için yapılan müdahaleler.
0: O zaman duyguya da müdahale edebilirsiniz. Düşünceye de müdahale edebilirsiniz. Ya da bir takım davranışlara da müdahale edebilirsiniz. Evet. Mesela erteleme davranışları.
2: Evet.
0: Mesela üniversite sınavına girecek biri. En bir yandan diyor ki ben ilk yüze girmeliyim. Ya oğlum diyorsun, senin durum belli. İlk yüze giremezsin ama ilk yüz bine girebilirsin. Yok diye ben ilk yüze gireceğim. Sonra düşünüyor. Ya ben ilk yüze giremeyeceğim. O yüzden seneye çalışayım. Ya da diyor ki ya ben Türkiye'deki üniversitelere değil de gidip işte Üsküp'tekilere, Makedonya'dakilere başvurayım. Bir anda kendisini bu mükemmelliyetçi düşünceden dolayı kaçma davranışına götürüyor. Ya da şunu yapıyor. Bu da üzüntüye yol açıyor. Yetersizlik hissine yol açıyor tabii. Duyguyla bu o. Ya da şöyle yapıyor. Ben ilk yüze girmeliyim. Hedefim bu. Başka bir şey yapamam. Sonra çalışmaya başlıyor. Baktı ki ilk yüze girmesi zor. En iyi çalışma anını beklemiyor. Beklemeye başlıyor. En iyi dershane, en iyi okul, en iyi özel hocalar derken bu da ertelemeye bir şekilde götürebiliyor. Biz burada ertelemeye müdahale edebilirsiniz. Duyguyu edebilirsiniz. Ya da o mükemmeliyetçi
2: düşünceye edebiliriz.
0: Ama sonuç itibariyle bunların arasındaki kısır döngüyü kırmış oluruz diyorsunuz.
2: Evet,
0: o zaman
2: evet.
0: Da bütün bu hatalı sistem çözülmüş olur.
2: Evet.
0: Bu çok iyi. Terapinin yaptığı böyle bir şey depresyonu da.
2: Evet, kesinlikle.
0: Peki Alpay Hocam, şimdi sizde de şöyle bir şey var öfkeyle ilgili. Duygu kuramları ile ilgili. Şimdi diyorlar ki biz üzgün olduğumuz için ağlamayız. Ağladığımız için üzgünüzdür. Yani insan ağladığını fark eder. Aa der, üzgün olmam lazım galiba. Bunun da örnekleri de var.
2: Evet.
0: Mesela bir çalışma, kalemle yapılan bir çalışma vardı. Nasıl bir şey hocam, anlatsana.
1: Hocam aslında bu düşünce James Tanch duygu kuramından ortaya çıkan bir kavram. James Tanch duygu kuramında aslında insanlar ormanda bir ayı gördüklerinde korktukları için kaçmazlar. Kaçtıkları için korkmaya başlarlar diyor. Fakat bu güncel duygu yaklaşımlarında doğrulanmış değil, daha etkili olduğunu bildiğimiz

0: kuramları var. Fakat ilginç nokta şu, verdiğiniz kalem örneğindeki gibi insanlar dudaklarına bir kalem koyduklarında o yüzlerinden gelen bildirimlerle aslında beyinde bir mutluluk sinyali...
1: Şöyle yapalım, şayet yönetmeniniz beni çekerse, kalemi ısırıyorum ben. Ve kalemi ısırdığımda yüzüm bir şekil alıyor. Ve bu şekil benim mutlulukta aldığım şekile benziyor.
0: Evet hocam. Bu beyinde aslında bir mutluluk sinyali gibi yorumlanıyor ve yüzeysel bir geri bildirim aracılığı birey kendini daha mutlu hissedebiliyor. Fakat bu tabii ki kronik bir uzun vadeli etki değil. Çok daha kısa vadeli.
1: Kahkaha yogaları var hocam. Şimdi biliyor musun onları?
0: Yok hocam.
1: İnsanlar kahkahalar atıyor, çığlık çığlığı ama komik bir şey olmadan. Komik bir şey onların görüntüsü oluyor sonra. O zaman bu yöntem aslında bu James Lynch kuramından çıkan bir şey.
0: Evet hocam.
1: Yani çok kahkaha atarsan bir süre sonra sistemi mutlu olduğuna inandırabilirsin. Ya bu çok saçma geliyor kulağa. Ya bu gerçekten çok saçma geliyor. Ama insanlar kahkaha atıp da mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Mutlu olmadan kahkaha atarak kahkahanın onları mutlu edeceğini düşünüyorlar.
0: Tabii ki hocam ama doğal bir mutluluk durumunda attıkları kahkaha kadar etkili olmuyor tabii ki de. Fakat çok düşük düzeyde de olsa bu fizyolojik geri besleme ile yüzlerinde aslında bir mutluluk ifadesi varmış gibi algılanabiliyor. Ve bu da çok düşük seviyede mutluluğa sebep olabiliyor.
1: Ama beyin bunu ayırır zaten muhtemelen yani şu anda.
0: Tabii ki.
1: Şu anda. Direksiyonun başına oturan modum yalandan gülüyor. Ve aslında bu tehdit içeren bir şey biraz da. Çünkü beynimiz sürekli duygularımızın dışarıdaki gerçeklikle bağlantısını arar.
0: Evet.
1: Yani bir kahkahanın düş dünyayla bir bağlantısı yoksa o zaman zaten olumsuz bir duygulanım yaratıldığını, ortaya çıktığını biliyoruz. Bunu da nereden biliyoruz? İşte vesikalık fotoğraflarımızdan.
0: Evet.
1: Vesikalık fotoğraflarında fotoğrafçı sana gül diyor. Sen o gül dediği için bir garip sırıtıyorsun. O gerçek bir gülüş değil. Ve fotoğrafını beğenmiyorsun sonra baktığında. Çünkü gerçek değilsin orada. Sahte bir gülüş.
0: Tabii ki bu sahtecilik hissi gerçek mutluluğumuzdaki gibi bir keyif almamızı engelliyor elbette.
1: Evet.
0: Fakat burada hocam dediğimiz gibi şöyle bir etki olabiliyor. Örneğin sosyal deneyler işte metroda birinin durduk yere gülmesi başkalarının da gülmesine sebep olabiliyor. Aslında bu biraz bulaşıcı bir davranış pozitif anlamda. Tabii ki de orada gerçeklik hissi çok önemli. Yani gerçek deneyimlerde gerçek duyguların değerlendirilmesi çok kıymetli.
1: Hocam unuttuğum bir şey var burada yalnız. Bizde ne sırıtıyorsun diye kavga çıkar. Yani ne sırıtıyorsun dayağı vardır bizde, biliyorsun
0: evet,
1: değil mi onu?
0: Evet hocam.
1: Yani biz Ankara'da yaşadık hepimiz yani yıllarca yaşadık Ankara'da. Sen de ben de. Şimdi Ankara'nın ünlüdür yani.
0: Ne bakıyorsun?
1: Ne sırıtıyorsun üzerinden şeyleri. Orada o gülüş bazen mesela gülüyor biri. Sen bakıyorsun acaba niye gülüyor olabilir? Bulamıyorsun bir şey.
0: Evet.
1: O hala gülüyor. O zaman çevrede göremediğin tek şey sensin kendin. Diyor herhalde bana gülüyor.
0: Evet.
1: O zaman bana gülmesi için de ben komik bir şey yapıyor muyum? Hayır. Demek ki benim farkında olmadan komik bir halim var. Bu da biraz tehdit işte.
0: Düşmanca atıf yapıyorlar aslında hocam böyle bir durumda. Yani karşı tarafın niyetini okumaya yönelik bir takım hipotezler üretiyor bu kişi. Ve karşı tarafın aslında art niyetli olduğuna dair bir atıf, bir yükleme yapıyor. Bu da onun öfkesini tetikliyor.
1: O zaman size bir soru sorayım.
0: Tabii.
1: İkinize de. Şimdi az önceki örneği verdik ya. Mesela bir tane ben yarı komik bir şey yazıyorum. İkinize de veriyorum. Sonra Ali Yasin sen bunu kalemi ısırarak okuyorsun. Yani gülme ifadesiyle. Sen de dümdüz okuyorsun. Sonra diyorum ki bunu ne kadar komik buldunuz? Kalem ısırarak okuyan işte 5 üzerinden 4 veriyorsa diğeri 5 üzerinden 3 veriyor.
0: Evet.
1: Çünkü zihin okurken kalem ısırıp bir mutluluk ifadesi çıkardığı için çevrede bir komik nesne arıyor. Evet. Ve onu da metinde buluyor. Çünkü metin orta komiklikte bir şey.
0: Evet hocam.
1: Birinin metnine benzetmek istemiyorum şimdi yanlış anlaşılmasın diye. O zaman soru şu. İzleyenlere de soralım aynı şekilde. Şöyle bir bilgi var. Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkelidir. Neden? Bir süre verelim izleyenlere. Bizi izleyenler sorumuz şu. Aynı mantıkla kalemi ısırdığımdaki ve çevrede bir komik bir şey aramamla ilgili olarak... Yazın güneş gözlüğü takmayanlar daha öfkeli olurlar. 3 saniye verdin. Ne olabilir cevap hocam?
0: Hocam aslında yine kalemdeki gibi bir süreç işliyor orada da. Güneş gözlüğü takmadığımızda güneş ışınlarından korunmak için kaşlarımızı çatıyoruz. Kaşlarımızı çattığımızda da aslında beynimize sanki öfkeliymişiz gibi bir geri bildirim veriyoruz. Bu da bizim kendimizi daha öfkeli algılamamıza sebep oluyor. Tamamen aslında bundan kaynaklı bir şey.
1: Çok güzel. Sen ne dersin hocam buna?
2: Bir de tabii kesinlikle katılıyorum hocama. Hatta buraya gelirken yolda da bu konuyla ilgili konuşmuştuk biz de. Evet.
1: Gerçekten.
2: Evet. Bir de sıcağın zaten başlı başına bir öfkeye sebep olma durumu var. Hani evet. Haberleri hani biliyoruz.
1: Tabii ki. Doğru. Bir de o var. Yani güneşte kavga eden evet, dostlarımız, hemşerilerimiz var. Evet. Peki bir de bir şey var. Ne diyecektin hocam, söyle.
2: Hani orada güneş gözlüğünün biraz daha hani en azından tabii sıcaklık olarak değil ama güneşin etkisinden koruması belki biraz daha öfkeyi de azaltıyor diyebiliriz.
1: O da doğru. Ama sonuç itibariyle kaşlarımı çattığımda evet. Bir de öfkenin davranışlarından bir tanesi burun deliklerinin genişlemesi. Onu da söyleyelim bizi izleyenlere. Şayet böyle ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa ve ben ne bir şeye mi kızdın dediğinde yok öyle bir şey diyorsa ve öfkeli olduğunu düşünüyorsanız döndürüp burun deliklerine bakın. Burun delikleri genişlediyse öfkelidir o. Yok bende bir şey demesine bakmayın. Burun delikleri her şeyin meselesi öyle. Peki bir soru daha. Önce izleyenlere soralım. Şimdi burada işte 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklara onların yapabileceği ama biraz da zorlanacakları matematik soruları veriyoruz. Önlerinde bu var. Ve burada da cevapları var diyoruz. Buraya koyuyoruz. Ve sonra ben dışarı çıkıyorum. Diyorum ki sakın cevaplara bakma. Kendin yap. Sonra da aynalı odadan izliyoruz. Evet. Şimdi bu çocukların bazılarını küçücük bir tabureyle küçücük bir masaya oturtuyorlar. Bazılarını da aynı bizim oturduğumuz gibi kocaman bir masaya oturuyorlar. Genel müdür oturuşu. Şimdi diğeri gariban oturuşu. Biri genel müdür oturuşunda. Şimdi o gariban oturuşunu yapanlar mı daha çok kopya çeker? Yani kandırır? Yoksa taburenin üzerinde oturanlar mı? Yoksa genel müdür oturuşunu yapanlar mı? Taburenin üzerinde oturanlar mı? Daha çok cevaplara bakıp kandırma davranışı ortaya çıkarırlar. Yani taburede gariban pozisyonundaki mi cevaplara bakıp da kopya çeker yoksa genel müdür modundaki? Ne dersin? Dur bir dakika izin verelim önce biraz.
0: Peki.
1: Bir aynı mantık üzerine düşünün bakalım. Ben vücudumu böyle geniş geniş kullandığımda mı daha çok kopya çekiyorum yoksa böyle biraz ezik ve gariban olduğumda mı?
0: Bence genel müdür pozisyonundaki kişi daha çok kopya çeker diye düşünüyorum.
1: Öyle mi?
0: Ben öyle düşünüyorum. Çünkü az önce haklı olmakla ilgili aslında konuştuğumuzda bunu kendine hak görüyor olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yanılıyor olabilir.
1: Çok güzel cevap. Sen ne dersin hocam?
2: Belki bu daha dar pozisyonda oturanlarda kopya çekme davranışı fazla olabilir. Biraz engellenmişlik var olabilir, çünkü evet. Onların rahatlarının bozulma durumu var. Bu da yani bir şekilde artık dışa vurup olması gerekiyor. O noktada belki bir kopya çekme davranışı olabilir.
1: O da güzel bir bakış. Şimdi bu senin teori üzerinden bakılırsa geniş geniş oturan kendi o hakkı görüyor tam olarak. Şimdi hak görmek oluyor hakikaten senin evet. Başlangıç noktan hocam evet. Çok acayip ya.
2: Evet.
1: Şimdi bizi izleyenler bunu düşünmeli. Kendilerinde hak gördükleri şeyleri bir gözden geçirmeleri lazım. Yani adam işten geliyor. Siz de yanlış bir şey yapmış olmayayım da siz de evli baklı adam var. 18-30'da adam işten geliyor. Karısı da 18'de gelmiş oluyor. O eve geldiğinde yemeğini istiyor. Ütüleri istiyor, bilmem ne istiyor. Tamam da yarım saat önce geldim ben de işten yani.
0: Evet.
1: Yani bu mesela niye hak görülür? Kendinde insanların falan gibi soruları sormamız lazım kendimize daha düzgün bir hayat yaşamak için. Peki biz gelelim depresyona. Şimdi depresyonun tedavisinden bahsettik. Hocam kadında mı daha çok oluyor bu depresyon, erkekte mi?
2: Yani yaygınlık prevalansına baktığımızda aslında global olarak konuşabiliriz. Bunu kadınlarda daha fazla diyebiliriz.
1: İki kat gibi de bir oran var diye hatırlıyorum. Evet, doğru mu evet. Bu hala? Neden evet. Olabilir?
2: Yani şu hatta bazı kültürlerde 4 katına kadar çıkabiliyor.
1: Allah Allah. Yani bir erkek depresyona girerken 4 kadın gibi.
2: Karşında yani 2 veya 4 kadın.
1: Peki kadınların daha böyle bir korunaklı hayat yaşadığı toplumlarda bile böyle oluyorsa şayet o zaman hayatı ele alış biçimiyle düşüncelerde ve duygularda farklılık nerede oluyor? Ne dersin? Nasıl yorumlarsın? Yani zor burada, tabii bunu yorumlamak.
2: Tabii aynen, hani sadece belirli bir cinsiyete direkt olarak atfetmek tabii ki hani biraz böyle zor olabilir ama daha çok hani kadınların, hani kadınlar hakkında elimizde şu bilgi var. Özellikle içe dönük dediğimiz bu tarz duygu durum bozukluklarında kadınlarda biraz daha görülme olasılığı fazla olabiliyor. Yani bu anksiyete gibi durumlarda da, kaygı gibi durumlarda da oluyor. Erkekler biraz daha bu tarz durumlarda, hatta öfkede de aynı şey geçerli. Öfkede de erkekler mesela ifade etme şekli biraz daha dışa dönük olduğu için, yani evet olumsuz bir ifade yöntemi ama bir şekilde ifade ediliyor gibi.
1: Bu çok güzel bir ayrım ya. Yani dışa yönelik olumsuz şeyler erkeklerde, içe dönelik olumsuz şeyler

0: fazla içe atmayın. Problemlerinize bir de şöyle var yani, C tipi kişi diye bir şey var. Bu C tipi kişi kansere yatkın olan kişi. Yani kanser hastalığına yakalanma ihtimali daha çok. O C tipi kişi de işte ifade etmeyen kişi. İçe atan. Mesela biri bağırıyor, çağırıyor. O cevap vermiyor. Sonra 3 gün boyunca düşünüyor. Keşke şu cevabı versin. Bunu çok söylüyorsanız bu hem depresyona gidebilen bir süreç.
1: Evet.
0: Hem de işte bu tür istenmeyen yani hastalıklara gidebilir. İçe atmak.
1: Duygular noktasında aslında hani şunu genel olarak diyebiliriz. Bu öfke içinde, üzüntü içinde geçerli. İfade edilmesi gerekiyor.
0: Evet.
1: Yani bir yolla ifade edilmesi gerekiyor.
0: Kadınlar açıdan şanslı esasında. Çevrelerinde belki arkadaş grupları falan daha mı iyi oluyor? Biliyorum, o da tartışılır tabii ki. Yani. Erkeklerin WhatsApp grupları var artık orada. Var mısın? Lise arkadaşları falan. Var. Bizim bir bakalım mı yazışmalara? Sende nasıl hocam durum? Öfkeyle ilgili var mı bir oran? Erkek öfkesi, kadın öfkesi gibi bir şey diyebiliyor musun?
2: Şöyle hocam, oran yok aslında ama öfke ifadesinde bir takım farklılıklar var. Yani biyolojik olarak şunu biliyoruz. Testosteron seviyesinin yüksek olması öfkeyle çok pozitif anlamda ilişkili. Daha fazla öfkelenmeye sebep olan bir faktör. Öfke ifadelerinde şöyle bir farklılık var. Erkekler daha çok doğrudan öfke ifade etmeye eğilimliyken kadınlar daha çok dolaylı yollardan, sözel yollarla ifade etmeye eğiliminde. Deneysel koşullarda erkekler düşük öfke provokasyonlarına dahi çok yoğun öfke duyabiliyorlar ve bu öfkeyi düzenleyebilmeleri daha zor oluyor. Kadınlarda aynı durumu görmüyoruz. Dediğim gibi kadınlar daha çok sözel yollarla, erkekler daha çok saldırganlık gibi davranışsal yollarla ifade ediyorlar. Bir de toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olarak erkekler öfkeyi bir güç gösterisi olarak algılıyorlar, değerlendiriyorlar. Kadınlar ise bir kontrol kaybı olarak değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme de aslında öfke ifadesinde bir takım farklılık.
0: Peki öfkeli erkek kadına çekici gelir mi o zaman? Şimdi diyor ki nereden çıktı? Bu mantıkla bak bir düşün ama bak şimdi kontrol kaybı gibi düşün öfkeyi.
2: Evet hocam.
0: Yani erkek güçlü görünmeye çalışırken yani böyle rajon kesen falan erkek güçlü görünmeye çalışırken kadın aslında şunu görmüş oluyor. Kontrol kaybetmeye ne kadar meyal? Ne kadar meyilli?
2: Burada kritik nokta şu hocam. Şimdi toplumsal cinsiyet rollerinde bir kadın erkek için o cinsiyet rolünün aslında öfke ifadesini güçlü olduğunu düşünebilir. Ama kendisi için öfke ifadesini kontrolünü kaybetmiş gibi düşünebilir.
0: Evet, tabii.
2: Burada aslında karşı cinsten bireylerin de o toplumsal cinsiyet düşünceleri, atıfları çok önemli oluyor. Bu yüzden gerçekten toplumsal cinsiyet rollerine göre hareket eden birisi, düşünen, bu kültürel kodlarla düşünen birisi daha saldırgan, öfkeyi güç ifadesi olarak kullanan bir erkeği daha çekici bulabilir.
0: Peki bizim kızlar şimdi şeyden rahatsız, erkek şiddeti, işte o haller falan bir şeyler, işte o gerginlik, saldırganlık. İlişki başlangıcında erkekler çok kibar.
2: Evet hocam.
0: Yani kapı açmalar, sandalye, onu da tam yapamıyorlar gerçi de ben de yapamam hiçbir zaman sandalye ittirmeler. İşte bir şeyler, bilmediğim bir takım şeyler. Ama gerçek hayatta evlilik mevlilik olup aynı eve girdiğinde bakıyorsun ki şiddet ortaya çıkıyor. Var mı önerilerin kadınlara? Bir erkeğin şiddete yatkın olduğunu anlayabilecekleri bir takım ortamlar var mı, durumlar?
2: Hocam şiddet bir kere bile uygulandığında şiddettir. Bir eş, kadın içinde erkek içinde şiddet uyguladığı takdirde eş olmaktan çıkmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü şiddet doğrudan bedensel sınırların, psikolojik sınırların ihlal edilmesi anlamına gelir. Bu nedenden dolayı bir kereden bir şey olmaz düşüncesi çok hatalı aslında şiddet konusunda.
0: Oluyor mu?
2: Oluyor hocam. Yani
0: bunun devam edeceğini gösteriyor.
2: Kesinlikle. Aslında bir kereden bir şey olmaz düşüncesi şiddet davranışlarını meşrulaştıran, biraz mantığa bürüyen bir davranış. Şiddet uygulayan kişi için de şöyle bir düşünceye sebep oluyor. Ben bunu yaptım. Demek ki bunu yapabilirim. Bunun
0: kabul edildi.
2: Evet, kabul edildi. Bunun sosyal bedeliyle karşılaşmadım. Bunun bir bedelini ödemedim. Dolayısıyla ben bunu yapmaya hak sahibim.
0: O zaman şunu söyleyelim mi hocam? Yani bakın kadınlara şunu söylemek lazım. Bunun peşinde koşan kadınlara, yani erkeğin öfkeli olup olmadığını saygın olup anlamak için, mesela yolda trafikte öfkelendi, yarın sana dönebilir. Maçta öfkelendi, yarın sana dönebilir. Sen diyorsun ki ne kadar güçlü, kuvvetli, kendinden emin, ama değil işte. Tam dediğin gibi saldırganlık. Yani problem çözme becerisi zayıf demektir bu. Problem çözmek yerine saldırganlıkla üzerine örtmeye çalışıyorsa burada bir problem var. Peki hocam, depresyonun ilaçla tedavisini niye yapıyoruz o zaman? Bir de o konuya girmek lazım. Şimdi bu kadar ilaç masrafı, şimdi biz bir ekonomik kanalıyız sonuçta. Sen 40 milyar euroluk bir şeyden bahsediyorsun. 40 milyar euro bizim birçok sorunumuzu çözecek bir para. Bütün dünyada bu çok ciddi bir sorun. Amerika'da örnekleri oradan verdin. Çok yüksek miktarlarda fiyatlar.

0: Peki başka bir yolunu niye aramıyor insanlar? Bu ilaç firmalarının gücünden kaynaklı bir şey.
1: Yani hani burada tabii ki ilk akla gelen şey tabii ki de ilaç firmalarının gücü yüzünden. Hı. Çünkü hani buradaki şey noktası çok önemli. Biz masrafları yapıyoruz ama sürekli bir üretim halindeyiz. Çünkü tüketilen her ürün yerine yeni bir ürünle üretiyoruz ve bu yeni ürünü de tekrar satıyoruz. Yani burada çok büyük bir tabii ki maddi kazanç söz konusu. Ama bir taraftan da şunu da göz ardı etmemiz
0: lazım. Belki de ömür boyu kullanıyor neredeyse.
1: Kesinlikle.
0: Ben bir şey.
1: Teknoloji temelli müdahaleler de aslında bir taraftan da yeni yeni gelişiyor. Yani evet şu an için belki ilacın yerini tam olarak alabilecek demiyoruz. Ama ilerleyen süreçlerde bu cümleyi de kurabileceğimiz zamanlar gelecek.
0: Peki psikoterapistsin sen. Bir klinik psikoloji doktorusun ki Türkiye'de azdır. Devlet Üniversitesi mezunu klinik psikoloji doktorlarısınız. Terapiyi nereye koyuyorsun bu süreçte? Yani sizin yöntem bir terapi yöntemi aynı zamanda tabii,
1: tabii
0: ama
1: ki.
0: Alıştığımız bu terapi yöntemleri, analitik yöntemler, dinamik yöntemler, bahsettiğiniz bilişsel davranışçı yöntemler, onlar ilaca karşı duramadı mı bugüne kadar? Ne dersin?
1: Yani şöyle, aslında ilaçla terapi yöntemleri arasında bugüne kadar bir hani rekabet yoktu. Daha çok beraber kullanılması noktasında elde edilen çok güzel sonuçlar vardı. Ama tabii ki bir taraftan da artık şu düşünceye doğru gidiyoruz. Yani ilaç kullanımı olmadan biz bunu halledebiliyorsak o zaman neden hani ilaca gerek duyuyoruz kısmına da gidebiliyoruz. Ama hani bu daha çok yeni taze bir konu. Bugüne kadar hep psikoterapi artı ilacın gerçekten depresyonda da ve bir takım diğer rahatsızlıklarda da çok güzel sonuçlar verdiğini biliyoruz. Ama bundan sonraki süreç için dediğim gibi hani biraz daha farklı ilerleyebilir.
0: Hocam bu fırsatı yakalamak da zor. Yani ülkemiz sağlık açısından ileri ülkelerden biri. Sağlık hizmetini sunmakla alakalı ileri ülkelerden biri ama ne olursa olsun devletteki psikolog sayısı az.
2: Evet.
0: Özel hizmet almaya kalktığınızda da bu biraz masraflı oluyor. Yani insanların terapi artı ilaca bir arada ulaşması
1: tabii
0: zor.
1: Ki erişebilirlik konusunda çok zor.
0: Eriştikleri zaman da bunun değerini bilmeliler.
1: Evet.
0: Yani çünkü ücretsiz olduğu zaman ya çok önem vermeyebiliyor insanlar. Ama ücretli olduğu zaman da onu çok uzun süre götüremeyebiliyor. Yani böyle bir fırsat yakalandığında, çünkü bir kere iyi bir terapi süreci geçirirsen oradan edindiğin bilgileri ömür boyu kullanabiliyorsun. Evet. Yani insanlar diyor ki ben o kadar para, her sıkıldığımda nasıl gideyim? Her sorun yaşa... Hayır, terapide sen sorun yaşadığında bunu nasıl çözeceğini öğreniyorsun. Evet. Ve artık bir daha gitmiyorsun. Bu konu önemli. O zaman yani bizim ülkemizde 2026 yılında 60 milyon kutu antidepresan kullanılması yerine belki daha kalıcı çözümler bulur. Çünkü terapi sana problemleri nasıl çözeceğini öğretiyor. İlaçlar için sadece semptomları gideriyor. O zaman bu hastalığın tekrarlaması, nüksetmesi çok daha mümkün oluyor bu durumda. Hocam öfke konusuna geldiğimizde şimdi şöyle Bandura'nın bir takım deneyleri vardır. Bu Hacı Yatmaz deneyleri.
2: Evet hocam.
0: Bir tane yetişkin Hacı Yatmaz'la tekme tokat döverek vakit geçiriyorsa çocuğu Hacı Yatmaz'la bir araya getirdiğinde çocuk da Hacı Yatmaz'ı vurmaya başlar.
2: Evet hocam.
0: Ebeveyn ya da yetişkin Hacı Yatmaz'ı alıp da sever, okşar, öper, sarılırsa çocuk da sevgi ve şefkat diliyle ona yaklaşıyor. Şimdi öfkeli bir toplum öfkeli çocuklar yetiştiriyor mu kesin?
2: Kesin.
0: Ya da anne babası şiddet, anne babada şiddet gören çocuklar ileride bir suç için olağan şüpheli mi? Senin bakışın ne bu konuya?
2: Hocam kesinlikle olağan şüpheli haline geliyorlar. Çünkü şundan dolayı aslında bir anne baba çocuğa şiddet uyguladığında belki kısa vadede çocuğa istediğini yaptırabiliyor. Ama çocuğa uzun vadede şunu öğretmiş oluyor. Ben öfkelenerek ve bu öfkeyi saldırganca ifade ederek istediğimi elde edebiliyorum. Bunu sen de yapabilirsin. Dolayısıyla çocuk da saldırgan davranışlarla birlikte kendi istediğini başkalarına zorla saldırganlıkla yaptırabileceğini öğreniyor. Bir anne babayı da model aldığı takdirde bu daha da pekişerek daha saldırgan davranışlarla sebep olabiliyor. Sosyal medyanın ya da diğer medya kanallarının bu kadar saldırganlığı model alması da saldırganlığı sahnelemesi de aslında problem buradan ortaya çıkıyor. Çünkü sadece anne baba değil izlediğimiz içeriklerdeki kişiler de bizim için model olabilir. Ve onlar da saldırgan davranışlar gerçekleştirdiğinde biz de saldırganca davranabiliyoruz.
0: Şimdi bir sosyal medya düzenlemesi yapılacak tabii ki. Evet. Ya da bir takım kısıtlamalar yapılacak. Ben kısıtlamalara şey değilim bu arada. Yani şu anda sosyal medyayı kısıtlamak mümkün değil. Çünkü internetin olduğu her yerde var gibi çok doğru adımlar atmak lazım. Yurt dışı örnekleri de iyi işlemedi bu arada. Yani diyoruz şurası kısıtlı ama bunu mantıklı atmak lazım ki işe yaramayacak bir kısıtlama kötüye kullanımı arttırır. Tarih boyunca böyle olmuş.
2: Kesinlikle.
0: O yüzden onlar kısıtladı. Biz de hadi 16 yaşından önce hesap açamasın dediğinde kişi onu bir şekilde açabilir hesabı. Doğru yapmak yapmak lazım. Ama şu var mesela, küçük bir adam var internette, koşturuyor, öfkeli, saldırıyor. Önce ona eziyet ediyorlar, sonra o başkalarına eziyet ediyor. Yani bu öfkenin öğrenilme hikayesini çok net gösteren bir şey. Amerika'da şöyle bir oran var. Babasının annesine şiddet uyguladığını gören her 3 çocuktan biri ileride eşine şiddet uyguluyor. Bu normal popülasyonda 9'da 1 falan gibi bir orana sahip. Şimdi bu kadar netken anne babalara da şunu söylemek lazım. Yani aslında çocuğu bir yandan eleştirip de bir yandan da önüne koyduğun modellere dikkat etmek lazım. Peki yeni bir öğrenme mümkün mü sence bu davranışlarla ilgili?
2: Kesinlikle mümkün hocam. Yani aile içerisinde şiddetle bir takım davranışlar aslında çocuk içinde öfkeyi meşrulaştırma bir aracı haline geliyor. Anne babada bir takım davranış değişiklikleri, öfkenin daha işlevsel biçimde ifade edilmesini öğrenmeleri çocuğun da aslında bunu yapması için bir araç haline geliyor. Kesinlikle yeni öğrenmeler de mümkün. Şöyle ben de kısıtlamanın, aslında sosyal medyanın kısıtlanmasının buna bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bunun yerine sosyal medya içeriklerinin aslında düzenlenmesi, evet, daha sağlıklı bir yol olabilir diye düşünüyorum.
0: Yani bu şuna benziyor. Benim de çocuğa iyi bir şey öğretmek istiyorsam yine kullanacağım yer orası.
2: Evet.
0: Sen onu kısıtladığında elindeki muhteşem bir şeyi de kaybediyor. Yani bu şuna benziyor. Yani trafik kazası var diye arabaları yasaklamak.
2: Kesinlikle.
0: Gibi bir hata. Çünkü gerçekten 15 yaşın öncesi çocukların da sosyal medya üzerinden sağlıklı, ahlaklı, vicdanlı, empatik davranışları öğretilmesi mümkün.
2: Kesinlikle.
0: O yüzden o kapıyı da kapatmış olmamak lazım ama tabii ki bunu hesaplayanlar daha düzgün, uygun adımlar atacaktır. Ama topyekun hesapsız kitapsız bir yasaklama olmayacağını düşünüyorum ben de senin gibi. Peki hocam, depresyon konusuna dönelim. Burada işte kaçtır oranı? %6'larda, %10'larda herhalde bir,
1: evet,
0: dünyada böyle bir oran var değil mi? Yani her 10 kişiden bir tanesi halihazırda depresyonda.
1: Evet, depresif semptomlar gösteriyor.
0: Ve ömür boyu da bu belki %30'lara ulaşabiliyor. Bazı azınlık gruplarında %50'lere çıkabiliyor. Kendilerine yalnız hisseden, anlaşılmadığını hisseden gruplarda çıkabiliyor. Peki başka rahatsızlar var mı böyle dünyada çok yoğun ve yaygın gördüğün depresyon dışında?
1: Yani depresyon dışında aslında en yaygın görülenlerden bir tanesi de yaygın anksiyete diyebiliriz. Yaygın kaygı bozukluğu. Bunda zaten depresyonla komorbidite, yani beraber görülme oranları da gerçekten bazı çalışmalarda %70'lere kadar dayanıyor aslında.
0: Yani ikisi bir arada oluyor.
1: Evet, ikisi aslında bir arada oluyor gibi düşünebiliriz. O yüzden kaygı bozukluğunda, yaygın kaygı bozukluğunda bu yaygınlık içerisinde söyleyebiliriz. Depresyon kadar yaygın diyebiliriz.
0: Obsesyonlar var.
1: Evet, obsesyonlar.
0: Onların da sıklığı sanırım %3'lerde civarında. Ama şu anda başka bir dert var ki az önce konuştuğumuz konu. Online kumar.
1: Evet.
0: Online oyun. Bunların yaygınlığı da artık bazı çalışmalarda Japonya'dan, Kore'den gelen ilk oranlardan sonra da Türkiye'de de %15'leri zorlamaya başladı. Niye gidiyor insanlar sence bu işlere? Yani kolay para kazanmak için değildir herhalde sadece.
1: Ya aslında şöyle, kumar da bir bağımlılık gibi değerlendirilmeli. Yani zaten kumar da bir bağımlılıktır. Buradaki fizyoloji çok çok başka bir fizyoloji. Burada evet, belki kişilerin ilk motivasyonları kısa yoldan para kazanmak veya işte bir koyayım 100 gelsin gibi, hani kısa vadede böyle çok kazanç şey yapacak hedefler olabilir ama belirli bir süre sonra bu davranışsal bağımlılığa dönüşüyor ve bu bir haz durumunu ortaya çıkarıyor. Yani kişiler artık orada bir kazanç sağlıyor. Yani tabii ki kazanç her zaman hani kişiler için bir hedef oluyor ama asıl ihtiyaçları onun hazzı oluyor. Bunu zaten biz sadece kumarda değil, işte diğer maddelerin hani bağımlılıklarında veya diğer davranışsal bağımlılıklarda da görüyoruz. Buradaki olayın özündeki sistem biraz daha kişinin o davranıştan haz alması ki özellikle kumar özelinde konuşacak olursak, yani günümüzde bu kadar hani şeyin artması çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü sosyal medyalar olsun, reklamlar olsun, günlük aramalar olsun hiç fark etmiyor. O kadar çok maruz kalıyoruz ki artık hani bir yerde bir bakayım, bir deneyeyim düşüncesine giriyoruz.
0: Tam da o noktada bak bir şey söylemek lazım. Yani toplumsal olarak bir problem. Çok fazla da konuşmamak lazım belki insanları hatırlatmamak için ama bakın çok net bir şey söyleyelim. Bu bir toplumsal felaket ve yani yüklediğin anda o işin içine girdin demektir. Bu işi kimse bir deneyimde bırakayım gibi düşünmesin ve o oraya girmesin. Arkadaş, bu ülke ekonomisine de büyük zarar ve insanların psikolojisine ve çevrelerinin psikolojisine çok

0: güzel. Çok aile yıkan bir durum. Buna da bir dur diyelim. Çok da özendirici de şeyler söylemiyoruz. Tabii ki dünyanın en kötü şeylerinden biri ama ne yazık ki çok yaygın.
1: Evet.
0: Sen duygusal olarak hocam, duygular arasında yaygın yaşadığımız problemler var mı? Kıskançlık, korkular, kaygılar nasıl görüyorsun?
2: Hocam kaygı çok yaygın. Hem klinik örneklemde hem de normal örneklemde çok yaygın bir duygu durumu. Bununla birlikte öfke, dediğiniz gibi kıskançlık, sosyal duygularla birlikte aslında biyolojik duygular da çok yaygın bir şekilde yaşanabiliyor. Kumarla ilgili şunu ekleyebilirim hocam, yine duygusal konularla ilgili. Aslında kumar şöyle bir motivasyon sağlıyor. İşte kişi yakınlarında birilerinin aslında kumardan kaybettiğini biliyor diyelim. İşte Ahmet kaybetti, Mehmet kaybetti ama ben kaybetmem düşüncesi aslında kendi benlik değerini yükseltme düşüncesi riskleri görmesini engelliyor aslında. Bu önemli bir risk faktörü. Dediğiniz gibi bir kere yüklemek de aslında kaybedeceğinizin
0: sürecin
2: başlamasına sebep oluyor.
0: Peki bu öfke duygusuyla hangi duygular ilişkili? Mesela ben öfke diyorum ama kıskançlık mesela çok öfkeye yol açan bir duygu gibi geliyor bana.
2: Kesinlikle
0: yani
2: hocam.
0: Böyle saf temiz bir öfke duygusu da olmuyor galiba hayatın içinde, değil mi?
2: Tabii ki hocam. Yani aslında duygular söz konusu olduğunda sadece öfke için değil diğer duygular için de aslında Ali Yasin Hoca'nın söylediği gibi işte üzüntü işin içine girdiğinde kaygıdan da konuşabiliyoruz. Öfkeyi konuşurken kıskançlığı da konuşabiliyoruz. Aslında çok birbiriyle bağlantılı, çok böyle saf, homojen bir duygudan bahsedemiyoruz aslında. Çok daha heterojen bir duygulanan dünyamız var. Öfkede kıskançlıkla çok bağlantılı. Özellikle erkeklerde doğrudan saldırganlığa bir kısa devre yaptırabilen bir duygu aslında. Kıskançlık duygusu. Biraz da yetersizlik duygusuyla ilişkili bir şey aslında kıskançlık. Benim sahip olduğum değerli bir şeyi başkaları benden çalacak düşüncesinin sebep olduğu bir duygu aslında.
0: İlişkilerde özellikle bu öfkelerin altında bir kıskançlık yatabiliyor.
2: Evet,
0: yani İlişki saldırganlığında biz kıskançlığı çok görüyoruz.
2: Kesinlikle hocam. Orada aslında o kıskançlık ya da saldırganlığı sergileyen bireylerin biraz yeterlilikle ilgili endişeleri olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yani aslında şöyle bir şey var ya, yani kıskançlık ilişkide olur, normal bir duygudur deniyor. Hı-hı. Biraz daha onu götürüyor, diyor ki seven erkek kıskanır diyor. Sonra diyor ki kıskanmıyorsa sevmiyordur diyor. Sonra bu... Onu kıskandırma yollarını aramaya başlıyor aynı mantıkla. Sevildiğini görmek için kıskanılmayı görmek ilişkisi kuruyor. Sonra da şiddet ortaya çıkıyor.
2: Kesinlikle hocam. Aslında sizin söylediğiniz hiyerarşide bir noktadan sonra aslında beni sevdiği için şiddet uyguladığı kadar gelebiliyor yani.
0: Bravo.
2: Çünkü bir şekilde meşrulaştırma ihtiyacı hissediyoruz hocam. Yani onun mantığa bürüme, çok karşılaşmak istemediğimiz şeyle karşılaştığımızda bu aslında normal bir şey deme ihtiyacı hissediyoruz ama normal bir şey değil kesinlikle.
0: Evet, çok iyi. Peki izlenirliği nereden geliyor bunun? Şimdi dizilerimizde şunda bunda da çok var ya.
2: Evet hocam.
0: Bu ilgi çekici. Hani demin dedin ya, istediğin şeyi kolay yoldan almak. Ama onun dışında bu yoğun duygular. Mesela korku filmleri de çok izleniyor.
2: Evet hocam.
0: Ya da en çok ne izliyor? Aşk. Yani aşk, öfke, korku. Aşk, saldırganlık ve korku. Bunların cezbediş tarafı, ilkel tarafımızı belki dürtmesiyle alakalı olabilir mi? Neden?
2: Kesinlikle hocam. Aslında kıskançlık duygusu da öyle. Az önce söylediğimiz gibi partnerimiz de aslında bizim için bir duygusal kaynak. Psikolojik olarak bir kaynak. O kaynağı kaybetme korkusu aslında bize kıskançlık duygusuna sebep olabiliyor. Evrimsel açıdan aslında sadece kaynak olarak nitelendirdiğimiz şey işte bulduğumuz yemekler, hayatta kalmakla ilgili şeyler sadece bunlar değil. Aynı zamanda partnerlerimiz de bizim için duygusal bir kaynak olduğu için.
0: Doğru.
2: Bu kaynağı kaybetme korkusu kıskançlığı beraberinde getiriyor.
0: Çok güzel söyledin. Yani aslında baktığımızda bütün duyguların birbirleriyle ilişkileri var ve özellikle bu ceza sahasının içindeki duygular,
2: evet,
0: böyle alev alev olan duygular da insanların ilgisini çekiyor. Çünkü o var içinde.
2: Evet.
0: Özellikle bastırıyorsa, yok sayıyorsa kendisindekini, ekranda birinin bunu cesurca göstermesi vay be diyor. O bu cesareti gösteriyor, ben gösteremiyorum diyor. Mesela bu kabadayı dizileri, kahramanlık dizileri, savaş dizileri falan hepsinde aslında benim içimde de olan ama ifade edemediğim bir durum söz konusu olabilir. Hocam bir problemimiz de obezite, abur cubur, tıkanırcasına yemek, dertlerinle yiyerek baş etme çabası. Şimdi biz bunu genelde depresyonu, zayıflık, işte az yemek, iştahsızlık gibi değerlendiriyoruz ama bir yandan da bu obezite ya da fazla yemekle Depresyon arasında bir ilişki görüyor musunuz?
1: Tabii ki. Aslında şöyle, orada hani iştahın azalması ve iştahın artması da hani olabilir.
0: Hmm, yani, her iki tarafta
1: olabilir. Tabii aynen, iki tarafta olabilir. Bunu mesela uykuda da görürüz. Uykunun azalması ya da uykunun artması.

0: olması da olabilir. Ama şöyle, hani zaten yemek başlı başına bazen bir baş etme stratejisi olarak kullanılabiliyor. Yani olumsuz duygularla başa çıkma olarak da biz yemek yiyebiliyoruz. Bu öfke olur, üzüntü olur, başka duygular olur. Belki yani biz de hayatımızın bir döneminde mutlaka tecrübe etmişizdir. Çok sinirlendiğimiz zamanlarda kendimizi yemeğe vermek veya...
1: Dertlerimi yiyor olabilir miyim yani?
0: Aynen. Hani zaten literatürde emotional eating, hani duygusal yeme dediğimiz kavramla kendine yer buluyor. O yüzden aslında yeme davranışı olumsuz duygularla çok ilişkilidir diyebiliriz. Ama şu şekilde ilişkili, işte olumsuz duygum varsa ben yiyorum gibi değil. Olumsuz duyguyla bir baş etme stratejisi olarak yemeği kullanabiliyoruz. Hmm. Diğer olumsuz baş etme stratejileri de zaten işte alkol kullanmak, uyuşturucu kullanmak gibi bir takım şeyler, olumsuz davranışlar. Keza yemeği de bu olumsuz duygularla bu şekilde ilişkilendirebiliriz.
1: Duygu düzenlemenin uygun yolu ne? Yani ben bir sorun yaşadım. Hani uygun yolları var mı bunun? Uygun bir yolu var mı? Yani güçlük olmayan, duygu düzenleme güçlüğü demediğimiz tarafında, mesela arkadaşlarla geçirilen zaman, işe odaklanma gibi ne olabilir mesela?
0: Tabii. Ya şu duygu durum düzenlemenin olumlu tarafları var ki zaten bizler de terapilerde kişilere bunları öğretmeye çalışıyoruz. Yani bu tabii kişinin kendi iç kaynaklarına, dinamiklerine göre değişebilir. Ama öfke konusu üzerinden hani örneklendirelim. Mesela öfkelendiği zamanlarda kişinin kendisini yemeğe vermesi değil, atıyor bir duygu ifade yöntemi, işte atılganlık eğitim vesaire gibi bir takım yöntemlerle.
1: Telefonla seni ararım mesela.
0: Evet, hani bunu daha uygun bir şekilde ifade edecek yöntemleri bulması.
1: Zaten... Herkes seni arıyormuş telefonda programın sonunda.
0: Öfkeliler falan. Yani hani bu noktada biraz dedim, kişisel dinamikler hani işin içine giriyor. Herkes için uygun bir davranış hani geliştirilebilir. Terapi sürecinde de yaptığımız şey bu.
1: Yani o zaman uygun olan şey belki kendini ifade edeceğin bir dosta ulaşmak, belki çıkıp bir yürüyüş yapmak, belki bir spor yapmak, belki bir evcil hayvanın varsa onunla zaman geçirmek, belki sevdiğin birine bir yemek hazırlamak, belki ütü yapmak, belki ev işi, kadınlar da öyle basılıyor bazen, ev işlerine de evi dört kere temizliyor. Sen nasıl görüyorsun duygu düzenlemenin olumlu taraflarında, ne yapabiliriz? Yani o olumsuz bir duygu yaşadığımızda bunu olumluya çevirmek için devreye ne sokabiliriz?
2: Hocam aslında verdiğiniz pozitif örneklerin hepsi bireye haz veren aktiviteler. Aslında duygu düzenlemede yeme yeme davranışına kaçmamızın sebebi de o. Yani olumsuz bir duygu bizde hassızlık hissi uyandırıyor. Ve bunu bir an önce telafi edebilmek için bize kısa süreli, hızlı bir şekilde o haz duygusunu verecek çözüm yolları arıyoruz fark etmeden. Bazen alkol olabiliyor, bazen yemek olabiliyor. Bunlar aslında işlev bozucu bir kısır döngüye sebep oluyor.
1: Şey,
2: yani örneğin duygusal yeme davranışında birey belki yemek yerken haz alabiliyor. Ancak yemek bittikten sonra yine çok yedim pişmanlığıyla daha da kötü hissetmeye başlıyor. Bunun yerine aslında yine kendisine haz verecek, işte sosyal faaliyetler gibi bir takım yine haz verecek etkinliklere yönlendirmesi, aktivitelere yönlendirmesi
1: daha zararsız olan.
2: Evet, zararsız olan.
1: Ya da biraz o içinde bulunduğu durumu değerlendirebilir.
2: Kesinlikle.
1: Sizin şimdi yine sanal gerçek gözlüğüyle yaptığınız çok güzel travma çalışmaları, deprem çalışmaları var beraber yaptığımız. Evet. Onlar da çok güzel dergilerde yayınlandı. Devamı gelir mi?
2: Mutlaka.
1: Çünkü deprem Allah korusun ülkemizde olabilir. Siz de sanal gerçek gözlüklerine yüklediğiniz belli programlarla hem deprem travmasını azaltabildiniz hem de depremin olumlu etkilerini, yani travma sonrası gelişimi arttırabildiniz. Bence bu devrim çalışmalardan bir tanesi Türkiye'de yapılmış. Yani sanal gerçek gözlüğüyle standartize edilmiş bir müdahalenin yüz binlerce insanın psikolojik desteğe ihtiyaç duyduğu bir anda o kadar uzman bulamayacağın için devrim niteliğinde bir çalışma. İnşallah o konularda da biraz daha devam ederiz, geliştiririz kendimizi diyorum. Şimdi biz programın sonunda şunu yapıyoruz. Son bir söz söyleyecek olsanız ne söylerdiniz diye soruyoruz. İkinize de soracağım bunu. Hı hı. Sen istersen Ali Yasin Hocam depresyonla tarafından bir öneride ya da bir şey. Sizin de konunuzla ilgili Alpay Hocam öfkeyle ilgili diyebiliriz. Hanginizle başlayalım?
0: Buyur hocam.
1: O tatlı bakışma dolmuşluk gibi oldu.
2: Hocam yani öfke konusunda söyleyebileceğim tek bir şey olsaydı kendimizi bu kadar haklı görürken karşı tarafın da kendisini bu kadar haklı gördüğünü bilmek belki empati kurmamızı kolaylaştırır diye düşünüyorum. Hı-hı. Sandığımız kadar haklı olmayabiliriz. Bu önemli bir konu çünkü bu kadar çok haklı görmek empatiyi engelleyen bir durum.
1: Çok güzel, çok güzel bir cümle oldu bu. Sen ne dersin Ali Yasin Hocam? Özellikle depresyonla ilişkili bir şey söylemek gerekirse.
0: Hocam, depresyonla ilgili bir şey söylemem gerekirse ben sadece iki kelime söyleyebilirim. Harekete geç. Yani çünkü eğer harekete geçmezsek bu durumun üstesinden gelemeyiz. Normal şartlar altında biz ilk önce duygusal olarak kendimizi iyi hissederiz, ardından arkadaşlarımızla buluşmaya gideriz. Ama depresyon ne yazık ki böyle değildir. Depresyonda önce fiziksel bir hareket lazım, ondan sonra bu durum duygusal olarak düzelebiliyor. O yüzden hani kendini kötü hissettiğin zamanlarda veya bunun sürekli bir hale aldığı zamanlarda aklımızda hep şunun olması lazım. Bir şekilde harekete geçmemiz lazım. Yoksa harekete geçmediğimiz sürece yarın da aynı olacak, ertesi gün de aynı olacak. Eğer yarının değişmesini istiyorsak bugün mutlaka bir harekette bulunmamız gerekiyor.
1: Evet, harika bir öneri de senden geldi hocam. Sevgili izleyenler, bugün stüdyomuzda pırıl pırıl iki tane bilim insanını konuk ettik. İkisi de psikolojiyi laboratuvara, laboratuvarı da hayatın içine sokmaya çalışan çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Hem deprem, hem depresyon, hem saldırganlık bu ülkenin ana problemleri. Bilim insanının da hem bilim üretmek hem de ülkenin sorunlarını çözmek gibi iki tane misyonu olmalı. Vizyonu da bu şekilde olmalı. O yüzden devletimizin harcadığı bütçelerin, özellikle bilim alanında harcadığı bütçelerin bir anlamda bir takım sorunları çözmesi önemli. O yüzden her ikinize de bu bakışa sahip olduğunuz için teşekkür ediyorum.
2: Biz teşekkür ederiz hocam.
1: Şöyle bugünkü konuşmaları bir toparlayacak olursak, evet, depresyon duygumuz, düşüncemiz, davranışlarımız, fizyolojimiz, kişiler arası ilişkilerimiz ve dünya görüşümüzde hep beraber ortaya çıkan bir rahatsızlık. Bunların herhangi bir tanesinde bir değişiklik yarattığımızda diğer alanlar da düzelebiliyor. Ama depresyondaki kişi hiç hareket edemeyecek enerjisi olduğunu düşündüğü bir anda şunu da aklına getirmeli. İlk depresyona giren kendisi değil, herkesin depresyonu bir şekilde geçti ve tedavi oldu. O yüzden Ali Yasin Hoca'nın söylediği şey harekete geçmek ve bir şekilde depresyondan daha güçlü olduğunu bir şekilde kendine kanıtlamak. Öfkeye geldiğimizde, evet, ülkemizin birçok yerinde öfke var, saldırganlık var. Öfke sorun değil ama saldırganlık sorun diye ayırdı hoca. Saldırganlıkla baş edecek olan yine biziz. Sadece sorunlarımızı çözecek daha sağlıklı yollar bulmamız lazım. Ve bu sağlıklı yolların saldırganlık kadar ucuz değil, biraz daha hesabı ödemenin zor olduğu yollar olduğu ve bu yollara girmeye de cesur olmamız gerektiğini bilmek lazım. Norveç'te de İsveç'te de insanlar öfkeleniyor ama birbirlerine saldırmıyorlar. İşte biraz kendimizi egzersizlerle geliştirip belki bu noktaya getirebiliriz diye düşünüyorum. Bugün programımız bugün bu kadar. İyi bir hafta diliyorum efendim. Haftaya görüşmek üzere.

0: tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor. Heyecan Afara'da yaşanıyor. Kuzey Makedonya İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te Afara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

İşte Zenitsa'da stadyon Bilino Polje'nin üstten görünümü. Tribünler tamamen dolu. Takımlar yavaş yavaş yeşil zemine ayak basıyor. En önde kaptan Edin Dzeko. Haziran 2027'de başlayan bir milli takım macerası. 40 yaşında Edin Dzeko devasa bir miras bırakarak bugün taraftarına veda edecek. İki kaptan Victor Lindelöf ve Edin Dzeko görüntüde. Maçın hakemi Ukrayna'dan Oleksiy Derevinskiy. İki kaptan onun yanında. Var odasında da yine Ukrayna'dan Denis Şurmanoğlu.

Olacak. Edin Dzeko ve işte onun için Zenisa'da açılmış pankartlar. Zenisa'da ilk düdük sesi geldi. Edin Dzeko'nun son dansı, Edin Dzeko'nun vedası başlıyor. Keyifli seyirler. Gudmundsson. Lindelöf kalecisine döndü. Johansson. Hamzic. İlk kez bugün milli formayı giydi kalede. Hamzic, Edin Dzeko. Top ona geldiğinde statta uğultu artıyor. Sağ kanattan geliyor Bosna. Orta arka bölüme doğru üst dallara gitti. Out. Sergey Barbares görüntüde. Bosna Hersek teknik direktörü. Bosna takımının eski oyuncularından ota. Bu takımı Dünya Kupası'na götürdü ve şimdi de Uluslar Ligi'nde başarıya ulaştırmak istiyor. Son bir temas var savunmadan. Korneri kullanıyor Bosna. Kaleci çıktı. Yumruk geldi Johansson'dan. Atağın devamlı Gigovic savunmaya takıldı. Bir kez daha Gigovic baskı altında. Döndü kalecisi Hamzic'e. Uzun top. Alay Begovic. Çalım attı Alay Begovic. Dzeko. Lindelöf bıraktı. Johansson.

Savunma kafayı vurdu. Yerde kalan bir isim, geç gelen bir düdük. Zeneli, onun itirazları var. Katic oyunu başlattı. Memic. Uzun bir top sol kanata. Kolasinac hareketli. Topla buluştu. Kolasinac yerden çevirdi. Edin Džeko yatarak bir müdahale. Alay Begovic. Top Bosnalı oyuncularda kaldı. Gigovic. Katic. Bir kez daha topla buluştu. Katic. Muharemovic. Armin Gigovic. Alay Begovic. Merkezde oynama çabası. Muharemovic. Katic. Basic. Bıraktı Muharemovic'e. Şimdi Gigovic. Uzun bir top ama yerini bulmadı.

Johansson eliyle bıraktı arkadaşına. Tekto konuş. Nanasi takipte. Hamsic. Gidemedi Demirović. Kalkıyor hakem. Derevinski. Gyökeres açı der. Gyökeres vurdu. Son anda müdahale geldi Hamsic'ten. Çok dar bir açı ama iyi vurdu Gyökeres. Hamsic çıkardı.

Yökereş, açı dars, tam köşeyi düşündü, iyi uzantı. İlk milli maçını oynayan Hamzic. Graham Potter'ın tepkisi.

Gigović. Topla kat ediyor Gigović. Kolasinac tek pasa gitti. Dzeko'ya gelmeden savunmada müdahale. Kafayla indirilen top ama geçmedi. Gigović. Karlström. Faul kararı. Skoglund yerde kaldı. Faul yapan Alay Begović. Lindelöf. Starfelt. Baskı var. O baskıdan İsveç iyi çıktı. Gyökeres kalesini terk etti. Müdahale yaptı Hamzić. Kalesinden çok uzakta. Tehlikeyi uzaklaştırdı Hamzić. Kritik müdahale Hamzić'ten.

Larsson. Bir kez daha Larsson top aldı. Kastrom. Bernardson. Bernardson'dan Kastrom'e faul kararı. İsveç kullanacak.

Oleksiy Derevinski biraz da geriden kullanılmasını istedi Ukraynalı hakem. Topun gerisinde Sebastian Nanasi var. Dakika 9. Nanasi yaptı ortayı. Kafa savunmadan Alay Begoviç. İki oyuncunun arasında Alay Begoviç kaybetti topu. Orta geldi. Müdahale Kolasinac'tan taç. Takımın Çeko ile birlikte en tecrübeli iki isminden bir tanesi Seat Kolasinac. Gudmundsson taçı kullanacak. Uzun bir taç. Kafalardan sekti. Savunma uzaklaştırdı.

İsveç soldan gelecek. Gyökeres. Viktor Gyökeres. Kastrom. Taç. Sebastian Nanasi görüntüde. Strasbourg'da forma giyiyor. Edin Dzeko. Dzeko'dan iyi pas. Boston etkili geliyor. Solda boşluk var. Alay Begoviç'e doğru. Alay Begoviç ceza sahasına girdi. Soluna çekti. Alay Begoviç vurdu. Kaleci Johansson. Barbares. O da heyecanlandı. Ayağa kalktı. Dzeko'nun pası. Etkili geldi Boston'a. Genç yıldız Alay Begoviç soluna çekti ama iyi yer tuttu. Viktor Johansson.

Top dışarıya gitti. İşte Zenitsa'da değerli izleyenler, adeta her yer yanıyor. Dakikalar 11'i gösterdiğinde Bosnalı taraftarlar meşaleleri yaktı. Bu az önce Alay Begoviç'in şutu. Bir havai fişek gösterisi de var tabii ki şu an. Sesleri siz de duyuyorsunuz. Gökereş etkili bir pas veremedi. Hamzic.

Katić, Ćigović, Muaremović, Demirović'ten kanada uzun bir top. Ceza sahasında tehlike. Vuruş geldi. Savunmanın müdahalesi. Bayraktarević. Top yine onta. Esmir Bayraktarević yaptı ortayı. Edin Džeko'yu açtı. Kaleci de kaldı Johansson.

Star France. Johan Strand.

Gökereş. Nanasi. Lindelöf. O da hücumda. Nanasi bıraktı. Gudmundsson. Lindelöf. Pas yapmaya devam ediyor İsveç. Viktor Lindelöf. İlk çeyrek dili maçta geride kaldı. Henüz iki taraf adına da önemli bir şanstan bahsetmek mümkün değil. Bernardsson, Karlström, Starfelt, Gudmundsson. Nanasi. Karlström, Nanasi, Gudmundsson çizgide. Top bir süredir İsveç'te. Gudmundsson. Çalım atamadı Gudmundsson. Karlström. Baskı geldi. Pasla geldi. İsveç etkili geliyor. Bernardsson yaptı ortayı arka direğe doğru. Gyökeres gol şansı attı çalımı. Gyökeres gol! Viktor Gyökeres! Gollerine milli formayla devam ediyor Gyökeres. İsveçli taraftarlar seviniyor. İsveç Bosna deplasmanında Zenitsa'da 1-0 öne geçiyor. Hamzic üzgün. Milli formayla ilk maçında Gyökeres'e engel olamadı. Atak böyle gelişti. Bernardsson yaptı ortayı. Kontrol Gyökeres. Dar alanda attı çalımı ve gol vuruşunu yapıyor.

Önce çalım, sonrasında gol attı ve işte klasik hale gelen gol sevinci. Victor Gyökeres ve Graham Potter da böyle seviniyor. Ve elle bir kontrolü belirliyor. Maçın hakemi Oleksiy Derevinski, VAR odasından gelen, Deniz Şurman'dan gelen bilgiyle işte burada elle bir müdahaleyi tespit etti. Şurman Derevinski uyardı. Ağlara giden top gol geçerliği kazanmıyor. Zenit'te 0-0 devam ediyoruz.

Moremović. Derevinski görüntüde elle bir teması belirledi. Deniz Şurman. Demirović top alamadı. Nanasi.

Danasi. Larsson. Skoglund. Sebastian Nanasi. Bir süredir top İsveç kontrolünde. Daha çok karşılayan bir yapıda Bosna Hersek. Lindelöf. Gyökeres'e doğru. Viktor Gyökeres. Ceza sahasında döndü Gyökeres. Gyökeres vurdu savunma. Atak devam edecek. Bernardsson. Bu kez sağ ile ortaladı. Kaleye yönelen top Hamzic'te kaldı. Geçerli olmayan golde soluyla ortayı yapmıştı Bernardsson. Gyökeres gol atmıştı. Bu kez sağ ayakla bir deneme. Bernardsson'dan Hamzic topun sahibi oldu. Memiç de çıktı Bosna. Amar Memiç müdahale geldi savunmada. Karlström'den. Yine uzun bir taç. Kafalardan sekti. Karlström uzaklaştırdı. Tacı kullanacak Bosna. Yine uzun bir taç. Katic. Edin Džeko. Džeko pasını aktaramadı. Gudmundsson.

Muharemović. Katić. Basiç'ten pas. Katić. Muharemović. Bayraktarević. Alay Begoviç de orada. Kolasinac. Gigoviç. Sağ kanada döndü Gigoviç. Uzun bir top Demirovic'e, savunmada kafa yoran Lindelöf. Muharemović. Faul kararı. Barbares görüntüde.

uzun kullandı. Kafa içeriye doğru, savunma dikkatli. Zeneli şöyle bir bakındı çevresine, sonrasında Lindelöf'le oynadı. Nanasi, Zeneli, Larsson pas istiyordu. Geriye döndü Lindelöf. Nanasi. Kastrom.

Zeneli, Larsson, Gudmundsson. Orta şansı arıyor Gudmundsson. İzin vermedi o noktada Bayraktar Eviç. Nanasi sırtı dönük. Hata destek. Starfelt'ten. Karlström'ten. Lindelöf'e ondan Gudmundsson'a. Gudmundsson. Viktor Lindelöf. Nanasi. Çalım atamadı Nanasi. Basic. Alay Begovic süratliydi ama topa yakındı. Skaglund kalecisine bıraktı Johansson'a. Ondan da Lindelöf. Juventus'ta forma giyiyor Alay Begovic. Geçen yıl Salzburg'da iyi bir sezon geçirdi. 13 gol 5 asist. Avusturya Bundesliga'da devamında iyi bir Dünya Kupası ve sonrasında Juventus'un yolunu tuttu. Kolasinac faulü yaptı.

Ranasi kullanacak. Dakika 28. Nanasi orta geldi. Kafa arka bölüme, bir dokunuş daha. Hamzic. Hemen oyuna soktu Hamzic. Amar Memic. Bir sakatlık yaşıyor Starfelt. Oyunda devam ediyor. Alay Begoviç'e doğru ama top dışarı gitti. Starfelt'e Bosna ceza sahasında kendisini yere bıraktı. Değişiklik istedi Starfelt, devam edemeyecek. Alay Begoviç.

Şimdi oyunu durdurdu Oleksiy Derevinski. Graham Potter. O da muhtemelen Starfelt'in yerine girecek oyuncunun arayışında. Ayağa kalkamadı Starfelt. Oyunda bir yandan devam etti ama sonrasında düdüğünü çaldı Derevinski. İşte pozisyon. Burada topa dokunmaya çalışırken bir sorun yaşadı Starfelt. Devamında da kendisini yere bıraktı.

şanssız bir maç Starfelt için erken tamamlanmak zorunda kaldı. Katic. Hamzic. Skoglund. Önünde kaldı. Skoglund daha fazla gidemedi. Gigovic orada. Čeko. Smith. Lindelöf. Janasi. Çıktı baskıdan. Aktardı pasını. Bernardson. Bernardson çalıma gitti ama iyi kapattı. Kolasinac. Alaybegovic. Uzaklaştıran Muharemovic. Karlström top kaybı. Kolasinac da alamadı. Tacı İsveç kullanacak.

Toplu oynamada %58'e %42 İsveç üstünlüğü. Skorboard'da ise denge var. Johansson. Kolasinac. Alay Begovic gelmedi ona. Larsson. Zeneli de orta. Besford Zeneli. Nanasi. Zeneli. Çalım geldi. Nanasi ceza sahasına girerken faul yapıyor Nanasi.

hiç kullandı. Dzeko, Karlström, Memic. Son temas. O noktada İsveçli oyunculardan diyor. Maçın hakemi Derevinski. Taci Bosna kullanacak. Hamzic. Skoglund. Sona çarpan top dışarıda. Kolasinac. Basic. Baskı var. Zeneli ve Gyökeres. El oynama beklentisi, oyun devam etti. Hamzic. Gigovic. Kolasinac. Edin Dzeko. Dzeko'dan pas. Demirović ceza sahasında. Demirović

Buluşamadı topla. Devamında bayrakta kalktı.

Gigovic. Çok soğukkanlı Gigovic. Muharemovic. Basic aldı topu. Pas geçmedi Larsson. Gökereş. Anlaşamadı Zeneli ile. Baskı Muharemovic. Basic.

Katić. Moremović. Katić. Basit bir top kaybı. Bayraktar'ı işte anlaşamadı. Katić.

Bayraktar Eviç. Ona çarpan top dışarı gitti. Smith bıraktı, Johansson. Erik Smith. Erik Smith de ikinci Bundesliga'da St. Pauli forması giyiyor. 7. sezonu St. Pauli ile. Skaglund, Bernardsson, Karlström. Yerden bir pas, Gökereş. Nanasi. Gökereş. Gökereş çalım atarken yerde kaldı. Karar faul.

Manasi topun gerisinde. 41. dakikada Zenitsa'da tamamlanmak üzere. Ceza sahası kalabalık. Arka direkte konuşlandı İsveçli oyuncular. Şimdi ön bölüme doğru geldiler. Ortada geldi. Kafa vuruşunda top dışarı gitti. Lindelöf. Nanasi'den orta. Lindelöf yükseldi, vurdu kale alanında. Çerçeveyi bulamadı. Ben Potter kaçan fırsata böyle üzüldü. Eric Smith.

Kolasinac saçı kullandı. Djigovic arkasına düştü Alay Begovic'in.

God's horn. Zeneli ayağından açtı. Kolasinac top oyunda tuttu mu? Hayır diyor. Yardımcı hakemin de uyarısıyla Derevinski

Astrum. Nanasi geçmedi pas. Katic. Bayraktarević gidemedi. İlk yarıda normal sürede son dakikanın içerisindeyiz. Gudmundsson. Larsson. Skoglund. Bernardsson. Bernardsson ceza sahasında. Noremović kademeye girdi. Bernardsson'un dengesini bozdu. Artı 2 ilk yarının sonuna eklenen süre. İlk yarıda en az 45 artı 2 izleyeceğiz. Basic.

Aremović uzun bir top. Edin Džeko. Džeko kontrolü sağlayamadı. Bosna taşı kullanacak. Basic orta geldi. Johansson. Karar korner. Katiş de oradaydı. Boşa çıktı Johansson. Farklı bir açıdan pozisyon ekrana geldi. Basic korneri kullanacak. Orta geldi. Arka bölüm açıldı top. Alay Begoviç. Top oyunda. Alay Begoviç orta. Kaleye yönlendi. Savunma gol. Şansı gol. Edin Džeko. Son dansında gol atıyor Edin Džeko. Tüm oyuncular onun çevresinde. İsveçlilerin itirazları var. Boston oyuncular da şu anda itirazda. Kornerde arka bölüme açılan top. Alay Begoviç bu top çıktı mı çıkmadı mı? Devam dedi. İlk etapta maçın hakemi Derevinski sonrasında golü vermedi, iptal etti. İlk yarı Zenisa'da tamamlanıyor. İlginç bir ilk yarı. 18'de Viktor Gyökeres'in golü VAR kararı ile iptal edildi. Devamında 45+2'de yine Edin Džeko ağları buldu Gyökeres gibi ama o da yine maçın hakemlerine takıldı. Gol kararı çıkmadı. İlk yarıda gol yok değerli izleyenler. Bosna 0, İsveç 0. İkinci yarıda yeniden karşınızda olacağız.

Makedonya İskoçya. Grupta galibiyeti olmayan iki takımın maçında sahada inat, tribünde coşku bir arada. Kuzey Makedonya'nın var olma mücadelesi adanın sert futboluyla buluşuyor, heyecan afarada yaşanıyor. Kuzey Makedonya İskoçya Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam 21.45'te afarada.

İkinci yarıya Bosna başlıyor. Maremović hemen ileri gönderdi. Demirović vurdu. Savunmaya çarptı. Korner. Bekletmeden şuta gitti. Demirović korneri kullanacak Bosna Hersek.

Vasiç korneri kullandı. Kafalardan seken topu uzaklaştıran Erik Smith. Bayraktar Eviç. Son dokunuş Bernard Sontan.

Memić, Uzumirtaç, Gigović, Kolasinac. Alaybegović. Muharremović. İkinci yarı düşük bir tempoda başladı.

uzun bir top. Edin Dzeko, Dzeko'dan pas. Demirović, Demirović Dzeko'ya havalandırdı ama top dışarı gitti. Dzeko'nun vedasında onu daha fazla topla buluşturma isteğinde Bosna-Hersekli oyuncular istediğini burada yapamadı. Ermedin Demirović.

Faul kararı. Skoglund yerde kalan isim. Pas hatası geldi Lindelöf'ten. Ama Bosnalı oyuncular da iyi değerlendiremedi.

büyük bir mücadele. Gigovic oradan çıkamadı. Çizgide mücadele devam ediyor. Bernardsson ve Kolasinats. Kolasinats yerde. Karar İsveç'le yine çıktı.

Bir kaleciden doğrudan diğerine gelen top. Muharemovic. Basic. Erik Smith'ten pas. Gyökeres. Gyökeres pas geçmedi Nanasi'ye. Kritik bir mücadele. Bayraktarevic kaptırdı. Kolasinac araya girdi.

bize. Bosna için hücum şansı olacak ama atak faul kesildi. Kart beklentisi var. Kartına başvurmadı Derevinski.

Nanasi. Viktor Gyökeres. Gyökeres. Sağına çekti. Karlström. Simit uzaklaştırdı. Katic. Baskı Nanasi'den. Hamzic.

Raktarević. Basic. Basic oyunun yönünü değiştirdi. Yerden bir pas sağlamadı. Bayraktarević. Azak devam edecek. Muharremović. Katic. Muharremović.

Edin Dzeko. Dzeko'dan pas geçmedi. Şimdi Gyökeres'e doğru hareketlendi. Victor Gyökeres. Gyökeres top aldı. Ceza sahasında sağına çekti. Destek bekledi. Karşısındaki oyuncu Gyökeres. Açı kapandı. Nanasi boşa çıktı ama onu da bulamadı Gyökeres. Şimdi Bernardson'a. Verkaç isabet yok. Verkaç'ta Katic müdahale yapan isim oyunda. Taç'la devam edecek. Larsson. Karlström.

İçeriden bir pas. İki oyuncunun arasında İsveç'te orada top kaybı. Zeneli'den Basic. Gigovic, Bayraktarevic bekletmeden pasını gönderdi ama Lindelöf araya girdi. Gudmundsson.

baskı var. Demirovic'ten Karlström. Basic, o da baskıya katıldı. Karlström.

Gökereş. Paslar ama Bernason ayakta kalamadı. Son bölümde oyun kontrolü yine İsveç'e geçti. Johansson. Gudmundsson.

Vallahi Begoviç gidemedi.

Demirović, Katić. Memić. Bayraktarević Memiç'in pozisyonuna faul dedi. Derevinski

Zeneli topu altı. Erik Smith tek pas, Gyökeres'e geçmedi. Bernardson takipte, aldı topu. Gyökeres gole gidiyor. Gyökeres gol! Viktor Gyökeres! İlk yarıda da atmıştı, vara takılmıştı. Bu kez bir sorun yok gibi görünüyor. Bernardson çaldı topu, Gyökeres'e verdi. Gyökeres gol vuruşunu yapıyor. İsveç formasıyla gollerine devam ediyor Viktor Gyökeres. Hamzic'in üzüntüsü. Kolasinas'ın pası burada kısa düştü. Katic ağır kaldı. Bernardson baskı yaptı. Hemen Gyökeres oynadı. Sert bir şutla ağları buluyor Viktor Gyökeres. İsveç'in golcüsü iş başında ve golden hemen sonra da klasikleşen gol sevincini yapıyor. Bernardson'la golü kutluyor. Ve işte o an geldi değerli futbol severler. Hakem Derevinski de alkışlıyor. Edin Dzeko, Bosna'nın elması, Saraybosna'nın kuzusu. Bosna formasına başladığı yerde Zenitsa'da veda ediyor. İlk milli maç 2 Haziran 2007 bu statta Bosna Hersek Türkiye maçında bize karşı oynamıştı. İlk golünü de o maçta attı. Son gol 26 Mart 2026'da Cardiff'te Galler deplasmanında çok kritik bir golde devamında Dünya Kupası'na gitti Bosna. Bosna ile birlikte 2014 Dünya Kupası'nı gördü. 2026 Dünya Kupası'nı gördü. Haziran 2007'de başlayan efsane 40 yaşında devasa bir miras bırakarak veda ediyor. Edin Dzeko.

milli formayla son maçında golle buluşamadı. Edin Dzeko VAR'a takıldı. Daha doğrusu iptale takıldı diyelim. Deremiski de ilginç bir an yan için yerde buldu kendisini. Kastrom, Gudmundsson, Gyökeres. Victor Gyökeres, yerden bir pas. İyi kontrol gelmedi Zeneli'den. Çıkarken yapılan bir hata. Bernardsson kaleyi düşürdü. Katiş'ten döndü. Gyökeres gelişine vurdu ama farklı bir şekilde top dışarı gidiyor.

Vuruş geldi. Son anda Hamzic. Zeynel'i vurdu Hamzic. Gudmundsson'un pası. Zeynel'i. Şutu böyle çıkarttı. İyi uzandı Hamzic. Var. Son anda dokundu Gigovic. Alay Begovic.

Tadić. Tabakovic de Bosna doyunca Edin Džeko çıktıktan sonra Haris Tabakovic. Gigovic. Yerden çevrilen top Johansson, atan devamında Kolasinac, son temas savunmadan korner.

Korner kullanıldı. Arka bölüme doğru. Son anda Johansson. Zeneli ve Muharremovic. Muharremovic faul yapıyor.

Ters bir kafa. Nanasi'yi

Top kaybı İsveçli hata geldi. Basic. Gigovic. Pas geçmedi. Zeneli. Oyun taşla devam edecek. Golasinac hemen başlattı. Katic. Katic.

Ramsic

Basic. Basic yerde kaldı. Karar faul.

Uzun bir top. Savunmada Gudmundsson müdahale yaptı ama İsveç çıkamadı. Gigovic

Çizgide nefis çalım geldi. Bayraktar Eviçler ama devamını getiremedi. Karlström. Gyökeres. Gyökeres gidiyor. Gyökeres bıraktı. Karlström için zor bir toptu. Savunma araya girdi. Memic. Dost da atacı kullanacak.

Gigović, Demirović, Tabakovic gidemedi. Nanasi önünde boş bir alan. Gyökeres hareketli. Ona doğru Gyökeres karşı karşıya. İkinci gol mü? Geçti kaleci. Gyökeres toparlandı. Gyökeres vurdu. Çizgiden çıkardı Basic. Devamında bayrakta vardı. Offside. Victor Gyökeres. Nanasi'nin pasıyla hareketlendi. Bu açıdan tabii ki karar vermek kolay değil. Kaleci Hamsic'i geçti. Dar açıdan vuruşunu yaptı. Basic çıkardı. Devamında da bayrak havaya kalktı. Erik Schmidt uzaklaştırdı Johansson.

Moremović. Basić. Baraktarević. Katić.

Matic. Muharemović.

Sıçkıyor İsveç. Skoglund daha fazla sürükleyemedi. İki takımda daha sonra değişiklikler olacak. Basic. Memic. Şimdi değişiklikler yapılacak. İsveç'te Svedberg ve Bergvall oyuna dahil olacak. Zeneli çıkan isimlerden ilki Bernardson da oyundan alınıyor. Zeneli ve Bernardson üst seçte çıkarken Bergvall'la Svedberg oyuna dahil oluyor. Demirović Bosna'da kenara gelen isim. Lukic oyuna dahil oldu. Bir diğer çıkan isim Basic. Basic'in yerine de Ermin Mahmic oyuna dahil oldu. Çorum Futbol Kulübü'nde forma giyiyor Mahmic. Uzun bir taç. Kafalardan sekti. Muharremović savunma uzaklaştırdı. Mahmic savunma karşıladı Karlström'le. Alay Begovic istediğini yapamadı.

Gyökeres'in golü, Bernardson topu çaldı, pası verdi. Gyökeres gol attı ve sonrasında Kolasinac Skatić'i böyle teselli etti.

Emić. Bosna, Tadjikoğlu'ndan Graham Potter'ın da itirazları var.

Katic ve Gudmundsson arasında ikili mücadele bu kararı hem Graham Potter hem de Gudmundsson inanamıyor. Bosta kullanacak serbest vuruşu.

Karaktaravic yaptı ortayı. Top boşta kaldı. Savunma uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Orta etkili. Kaleye doğru gol! Bosna beraberliği buluyor. Zenisa'da büyük sevinç. Tribünler ayakta. Edin Džeko, o da golü kutluyor. Alay Begovic, Bosna futbolunun yeni yüzlerinden Alay Begovic, onun çevirdiği top kaleye yöneldi. Johansson'un hamlesi yeterli olmadı. Bosna birbiri buluyor. İşte Alay Begovic böyle çevirdi. Katic hareketlendi. Top doğrudan kaleye yöneldi. Direğe çarptı, ağlara gitti. Edin Džeko'nun vedasında Bosna futbolunun belki de yeni elması Alay Begovic'le Bosna golü buluyor.

Karlström. Nanasi bu pası beklemiyordu. Memiç'in kontrolünce top dışarıda. Uluslar Ligi'ndeki ilk golünü attı Alay Begoviç. Katiş ve orada Karlström. Kaleci Johansson'u yanılttı bu top. Barbares'in gole verdiği reaksiyon ya da vermediği reaksiyon. Ama kulübü ayakta. Sonrasında böyle kutladı Bosna'da oyuncular.

Higović. Mahmić. Kolasinac.

Dakika 84. Şimdi Gyökereş'e. Gyökereş baktı içeriye. Pasa gitti. Savunma uzaklaştırdı.

Sakatlık var. Dışarı bıraktı Lindelöf. Az önce golü atan Alay Begoviç kendisini yere bıraktı.

Alay Begoviç böyle çevirdi. Katiş ve Karlström uzantı ama çabası yeterli olmadı Johansson'un.

Bosna'da iki değişiklik daha olacak. Karevic topu İsveçli oyunculara bıraktı.

İsmailovic ve Sunic oyuna dahil olacaklar. Bosna'da iki değişiklik. Sergei Barbarazden, Katic. Çıkan isimlerden ilki. Bir diğer kenara gelen oyuncu da Gigovic oluyor. Katic ve Gigovic çıktı. İsmailovic ile Sunic oyunda. Alay Begoviç de hala kenarda. Dakika 88. Bekleyin dedi Oleksiy Derevinski. Şimdi işaret geldi. Orta geldi. Kafa savunmadan Tabakovic savunmasına yardımcı Gudmundsson. Sonic anlaşamadı arkadaşıyla. Dışarı attı Sonic. Nanasi, top İsveçli oyuncularda kaldı. Nanasi ceza sahasında. Gudmundsson. Top boşta. Nanasi vuramadı. Elle oynama beklentisi Bosna'nın oyuncularda. Gözler Derevinski'de. Oyun devam etti.

uzun bir taç ama ön bölüme düştü Berkval. Dakika 90. Gudmundsson. Gigovic bu arada oyunda kaldı değerli izleyenler. Bosna rejisinde Gigovic çıktı olarak göründü. Yine UEFA rejisinde aynı şekilde ama Gigovic oyunda kaldı. Alay Begovic çıktı. Onu da aktarmış olalım.

Maremović. Artı 4. Maçın sonuna en az 4 dakikalık ekleme geldi. Oleksiy Derevinski'den. Uzun bir top. Bayraktarević aldı topu. Bayraktarević çekti soluna. Orta Bayraktarević'ten savunma dikkatli. Bergbal. Gökereş. Gökereş gidemedi. Faul. Smailović faul yaptı.